0: hazırdır kandal.
1: Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve öğren yerleri 2025 yılında ziyaretçi ve gelirde rekor seviyeye ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bakanlığa bağlı müze ve öğren yerlerinin 2025 yılında 34 milyon 836 bin ziyaretçiyi ağırladığını, elde edilen toplam gelirin ise 7 milyar 306 milyon liraya ulaştığını açıkladı. Böylece 2025 yılı hem ziyaretçi sayısında hem de gelirde bugüne kadarki en yüksek seviyenin kaydedildiği yıl oldu. 2024 yılında 32 milyon 547.756 olan ziyaretçi sayısı 2025'te 2 milyon 288.251 kişi artarak 34 milyon 836.007'ye yükseldi. Böylece ziyaretçi sayısındaki yıllık artış yaklaşık %7 olarak gerçekleşti. Gelirdeki yükseliş ise daha güçlü oldu. 2024 yılında 5 milyar 438 milyon 244 bin lira olan müze ve öğren yeri geliri 2025'te yaklaşık 1 milyar 867 milyon liralık artışla 7.3 milyar lirayı aştı. Yıllık gelir artışı yaklaşık %34,3 oldu. Ersoy, Efes'ten Hierapolis'e, Göreme'den Galata Kulesi'ne uzanan eşsiz kültürel mirasımıza gösterilen bu büyük ilgi, yürüttüğümüz çalışmaların ve kültür turizmindeki yükselişimizin en güçlü göstergesi açıklamasını yaptı. 2025 yılının en fazla ziyaretçi ağırlayan öğren yeri İzmir Efes Öğren Yeri oldu. Efes'i 2 milyon 302.218 ziyaretçiyi de Denizli Hierapolis Pamukkale Öğren Yeri takip etti. Nevşehir Göreme Öğren Yeri 1 milyon 187.185, Paşa Bağlar Öğren Yeri ise 1 milyon 143.434 ziyaretçiyi ağırladı. Galata Kulesi de 953.537 ziyaretçiyle 2025'in en yoğun ilgi gören kültür varlıkları arasında yer aldı.

0: İzlenci izleyicileri şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra.
1: Gözlerim sırılsıklam.
0: Emre Altuğ, sözleri ve müziği Ferit Özkan imzalı Siyah çalışmasıyla dijital platformlarda ön sırada.

0: Thanks.
1: 1980'lerin ikonik bilim kurgu filmlerindendi Geleceğe Dönüş. Sinema tarihinin en kusursuz ve en çok beğenilen zaman yolculuğu klasikleri arasında gösterilen film, lise öğrencisi Marty McFly'ın çılgın bilim insanı Dr. Emmett Duck Brown'un icat ettiği zaman makinesiyle yanlışlıkla 1955 yılına gitmesini ve kendi varlığını tehlikeye atmasını konu alıyor. Serinin belleklere kazınan oyuncusu Michael J. Fox, uzun bir aradan sonra 78. Emmy ödülleri töreninde kameraların karşısına çıktı. Parkinson rahatsızlığı nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olan oyuncu, yıllardır yürüttüğü Parkinson araştırmaları ve farkındalık çalışmalarıyla hasta ve ailelerine ilham veriyor. Törende unutulmaz bir vefa örneğiyle karşılanan Michael J. Fox, televizyon tarihinin en prestijli onurları arasında yer alan ve bugüne kadar sadece 7 kez verilen Bob Hope İnsani Yardım Ödülü'ne layık görüldü. Tüm salonun kendisini ayakta alkışladığı o anlarda Fox, yaptığı duygusal konuşmayla herkesi gözyaşlarına boğdu. Ünlü oyuncu, başlangıçta Parkinson teşhisimi bir sır olarak sakladım. İşimi, izleyicilerimle olan bağımı olumsuz etkilemiştim. Ve hasta olduğumu öğrendiklerinde benimle alay etmelerinden korkuyordum. Ancak sonrasında gördüğüm destek karşısında adeta büyülendim. Bu kabul, bu hastalıkta yaşayan herkes için elimden gelen her şeyi yapmam gerektiği anlamına geliyordu diye konuştu.

Rus Balesi'nin dahi koreografı Boris Eifman imzasını taşıyan, Tolstoy'un Ölümsüz romanından uyarlanan Anna Karenina, Ment Event Armoni organizasyonuyla AKM Opera Salonu'nda seyirciyle buluşuyor. Aşk, evlilik ve sadakat kavramlarını insan ruhunun en derin çatışmaları üzerinden ele alan eseri, Eifman Ballet St. Petersburg temsiliyle 17-18 Kasım akşamı izleyebilirsiniz.

2. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali'nin açılış eseri olarak İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından premieri gerçekleştirilen Lucia di Lammermoor Operası, Antonio Pirolli ve Zdravko Lazarov Orkestra şefliğinde 24, 28 ve 31 Ekim'de AKM Opera Salonu'nda sahnelenecek. Jean-Louis Grinda'nın rejisörlüğünü üstlendiği opera, 19. yüzyıl İskoçya'sının sislerle örtülü atmosferinde, köklü düşmanlıkların gölgesinde yaşayan Lucia'nın aşkıyla ailesinin dayattığı kader arasında sıkışan trajik dünyasını anlatıyor.

Antonin Dvorak'ın doğumunun 185. yılında Grand Pera, onun eserlerinden oluşan klasik müzik konserine ev sahipliği yapacak. Kemanda Banu Serin Aşan'la Eylül Umaytaş, viyolada Nora Heder, violonselde Çağlayan Çetin ve kontrbasta Deniz Yurdakul'un sahne aldığı konser 17 Ekim akşamı sanatseverlerle buluşacak.

İstanbul Esenler Belediyesi 2026-2027 kültür sanat sezonunu vefatının 5. yılında Türk Edebiyatı'nın usta şairi Sezai Karakoç'a adadı. Eserleri ve medeniyet tasavvuruyla nesiller üzerinde derin izler bırakan Karakoç'un düşünce dünyasından ilham alan yeni sezon 9 Ekim'de başladı. Sezon kapsamında şiirden edebiyata, tiyatrodan musikiye, söyleşiden konferanslara uzanan çok sayıda etkinlik vatandaşlarla buluşacak. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, istiyoruz ki Sezai Karakoç'un fikirleri yalnızca geçmişte kalmış bir miras olarak değil, geleceğimizi inşa edecek gençler için yol gösteren bir ışık olarak yaşamaya devam etsin diye konuştu. Başlayalım. Atalara.

0: koklayarak girelim kelimeler ülkesine.
1: Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin yeni süreli sergisi 1914 kuşağı tanıdığımız ressamlar ziyarete açıldı. Küratörlüğünü Profesör Doktor Gül İrepoğlu'nun üstlendiği sergi, Türkiye İş Bankası ve Arkas koleksiyonlarından yaklaşık 200 eseri bir araya getiriyor. Sergi aralarında İbrahim Çallı, Peyhaman Duran, Namık İsmail, Sami Yetik, Ali Sami Boyar, Mehmet Ruhi Arel, Hikmet Onat'ın da olduğu 20. yüzyılın başlarında ilk sanat eğitim eğitimlerini İstanbul'da aldıktan sonra Paris'e resim eğitimine gönderilen ve 1. Dünya Savaşı'nın çıkmasıyla yurda dönen, dolayısıyla 1914 kuşağı olarak anılan ressamlara odaklanıyor. Sergiyi 12 Temmuz 2027'ye dek müzenin 2. ve 3. katlarında ziyaret edebilirsiniz.

yaşarken Cumhuriyet İstanbul'unun gündelik hayatını ve foto muhabirliğinin perde arkasını ele alan Cumhuriyet'in Kamera Arkası sergisi sanatseverlerle buluşuyor. Pera Müzesi'nin İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nün 20. yıl dönümü için düzenlediği serginin küratörleri İdil Çetin ve Ahmet Ersoy. Sergi 90 bini aşkın negatiften oluşan Suna ve İnan Kıraç Vakfı fotoğraf koleksiyonu, basın fotoğrafları arşivinden seçilen görüntülerle dönemin toplumsal çeşitliliğine ve görsel hafızasına farklı açılardan yaklaşıyor. 28 Mart 2027 tarihine dek açık kalacak sergiye eşlik eden katalogsa basın fotoğrafları arşivini fotoğraf tarihi, basın kültürü, arşivcilik ve görsel hafıza eksenlerinde ele alıyor.

heyecanla beklenen tarihi Haydarpaşa Garı restorasyon projesinde önemli bir gelişme yaşandı. Kültür Sanat Merkezi olacak Haydarpaşa'nın temellerinde ahşap kazıkların %80'inin yok olduğu tespit edildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 1909'da resmi açılışı yapılan Haydarpaşa Gar binasının orijinal projelerinde yer alan yaklaşık 1000 ahşap kazıktan yalnızca 200'ünün yerinde tespit edildiğini, teknik incelemelerin kazıkların yaklaşık %80'inin zaman içinde yok olduğunu ortaya koyduğunu açıkladı. Zeminde belirlenen sıvılaşma riskine karşı kapsamlı güçlendirme uygulamaları gerçekleştirildiğini belirten Ersoy, hassas mühendislik çalışmaları ve proje revizyonları nedeniyle açılış takviminin yeniden düzenlendiğini, ilk etabın 2027 yılı içinde tamamlanmasının hedeflendiği bilgisini verdi. Daha önce İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin başlangıcında açılmasının planlandığını hatırlatan Ersoy, hassas güçlendirme uygulamaları, bilimsel analizler ve proje revizyonları nedeniyle çalışma takviminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Alanın müze, kütüphane ve sanat mekanlarıyla İstanbul'un kültür hayatına kazandırılacağını söyleyen Bakan Ersoy, 2027 yılına işaret etti.

mütevazi yaşantısıyla bilinen Hollywood'un ikonik aktörü. Öyle ki John Wick ve Matrix'teki Neo karakteriyle dünya çapında geniş bir izleyici kitlesi edinen Reeves de hayranları sıradan bir günde sıradan bir metro istasyonunda karşılaşabilir. Bu onun flaşlardan uzak yaşam tarzı için hiç de şaşırtıcı değil. Karizmatik aktörün alternatif rock grubu Dogstar'da bas gitarist olarak konser verdiğini ve de canlı performans sergilediğini biliyor muydunuz? Vokalde gitarda Brad Domrose'un, davulda ise Robert Mayhouse'un yer aldığı grup 1990'larda kuruldu. Ancak birkaç kez dağıldıktan sonra 2023 yılında yayınladıkları Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees

albümünün ardından 2026'da All In Now albümünü çıkardı. Yıl aradan sonra Dog Star grubuyla müzik sahnelerine geri dönen Keanu Reeves, setlerden fırsat buldukça bas gitarını eline alıp grubuyla dünyayı turluyor. Hollywood'un ünlü yıldızı Johnny Depp'in ardından oyunculuk kariyerini müzikle buluşturan isimler arasına katıldı.

Sevimli ve şirin görünümü ve gülümsemeyi andıran yüz ifadesiyle görenleri kendine hayran bırakıyor. O bir kokka. Namı diğer dünyanın en mutlu hayvanı. Yaklaşık 50 santimetre boyunda ve 3 kilo ağırlığında olan kuakkalar saatte 32 kilometre hıza ulaşabiliyor. Ortalama 5 ila 10 yıl arasında bir yaşam süresine sahip olan sevimli hayvanlar kangurugiller familyasında. De Avustralya'nın batısında yer alan Rottnest Adası ve çevre bölgelerinde yaşayan kuakkaların sürekli gülüyormuş izlenimi vermelerinin sebebi ise belirgin yüz çıkıntıları ve ön diş yapılarının birleşerek ortaya çıkardığı sevimli yüz ifadesi. Karşı meraklı ve ürkek olmayan tavırlarıyla bilinen bu hayvanlar özellikle fotoğraf çektirmeye yatkın halleriyle sık sık sosyal medyada da viral

0: merhaba. Hürmetkarınız Göksel.
1: Göksel?
0: Merhaba.
2: Aa, şeysiz.
0: Bana bir şey mi söyledin?
3: Bir fikrim var.
4: Utanmadan sevdiğini iddia edeceksin değil mi?
5: Nereden biliyorsun?
0: Hiçbir şey sorma.
6: Sus Filiz. Seni seviyor.
7: Onu sevmeyeceğim. Ama sever görüneceğim.
0: Ben olsam aynı şeyi yapmazdım.
8: Yapacaksın yavrum, söz verdim.
9: İşte bir sabah erken masal böyle başlamış. Delikanlı
10: sarı saçları, mavi gözleri, salon beyefendisi tarzıyla Yeşilçam'ın Avrupa'yı aktörlerindendi o. Samanyolu filmiyle star sistemini ilk başlatan isimdi. Türk sinemasının altın çocuğu Göksel Arsoy bugün 88 yaşında.
9: Güzelsiniz, güzel kız uzaklaşmış. Fakat siz de kimsiniz? Ben bir erkek meleğim, bırak yanına geleyim. Elimi hiç sürmeden gözlerimle seveyim.
11: Tam anlattıkları gibi kavgacı, yalancı, kumarbaz bir tip.
10: 1936'nın 15 Mart'ında Kayseri'de dünyaya gözlerini açar Göksel Arsoy. Annesi Girit Mutasarrıfı Mollazade Ali Talat Bey'in torunudur. Babası ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kayseri Hava İkmal Merkezi'nde mühendistir. Ve amcası bilindik bir isim, bir duayen. Klasik Türk müziğinin önemli bestekarı Yesari Asım Arsoy'dur.
9: Eski günlerde tatlı bir kız yaşarmış boğaz içinde.
8: Yıldızların altında senden uzak seni düşündüm. Seni anlattım onlara.
9: Oğlan buna inanmış, bir ok gibi yaylanmış.
10: İlkokul çağına geldiğinde küçük Göksel'i İstanbul'daki teyzesi yanına alır. Haydarpaşa Lisesi'nin ardından aslında pilot olmak ister. Ancak ailesi izin vermez. Derken İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini kazanır Göksel Arsoy. Üniversite öğrencisiyken hayalini kısmen gerçekleştirmek için Yeşilköy Havaalanı'nda bir İngiliz şirketinde çalışmaya başlar.
12: Hepiniz yerin dibine batın. Ben Filiz'i seviyorum.
6: İnan, onu değil, seni seviyorum Lale.
8: Göksel.
6: Filiz. Ablan Lale'yi seviyorum Filiz.
3: Necla.
10: Bir gün yapımcı Fuat Rutkay'la tanışır. Rutkay, 21 yaşındaki bu yakışıklı gencin sinemaya başlamasına vesile.

0: ile olur. Arsoy 1957 yılında Sırrı Gültekin'in yönettiği Kara Günlerim adlı filmde ilk kez rol alır. Böylece sinemada Göksel Arsoy efsanesi de başlamış olur.
1: Hakkınız var. Vekiliniz Behçet Bey bir şey söylemediği için bir erkek arkadaşla çalışacağımı sanıyordum. Mesele bundan ibaret.
2: Beni bir erkek arkadaş olarak kabul etmeniz imkansız mı?
1: Nasıl olur? Nihayet bir kadınsınız. Genç, güzel bir kadın.
0: Dönemin en popüler aktörü Ayhan Işık'tır. Ancak Işık şansını Hollywood'da denemeye karar verir. Böyle olunca da erkek jön tekliflerinin pek çoğu altın çocuğa gelir. Bu arada bu lakabı ona iyi kalpli olduğu için ünlü yönetmen Halit Refik'i takmıştır. Filmlerde izleyicilerin yakıştırdığı rol arkadaşı ise Belgin Doruk olur. Birlikte 15 filmde çifti canlandırırlar. O dönem özellikle kadın izleyiciler Göksel Arsoy'dan aşkı öğreten adam olarak bahseder.
3: İşimi bırakmıyor ki iş tutayım.
4: Ne iş yaparsınız siz?
3: Profesyonel hırsız. Yoo, yanlış anlamayın. Hiç can yakmam. Sadece tırtıkçılık. Sizin de mi paranız çalındı? Biraz evvel ağlıyordunuz.
4: Bu sizi alakadar etmez.
3: Annem derdini söylemeyen derman bulamaz derdi.
4: Annenizin size verdiği nasihat lafkar etseydi hırsız olmazdınız.
3: Ben dinlemedim, zararlı çıktım.
0: 1959'da Arsoy'u geniş kitlelere tanıtan Yeşilçam'ın kültlerinden Samanyolu filminde oynar. Hem yetenekli hem de yakışıklı oyuncu. 1960'da Bir Yaz Yağmuru, Taş Bebek, 61'de Bir Bahar Akşamı, Bir Demet Yasemen, Boş Yuva, Unutamadığım Kadın, 62'de Biz de Arkadaş Mıyız, Şehirdeki Yabancı, Küçük Beyefendi, 63'te Beyaz Güvercin, Bulunmaz Uşak, Genç Kızların Sevgilisi, 64'te Evcilik Oyunu, 66'da Kenar'ın Dilberi gibi filmlerde başrol Göksel Arsoy'undur.
5: Gazetedeki evlenme ilanını görünce ne düşündünüz?
1: Bir delinin saçmalığı dedim.
5: Öyleyse neden deliliğine hükmettiğiniz kimsenin ayağına kadar geldiniz?
1: Sonradan fikrimi değiştirdiğim için.
5: Peki, değişen fikrinize göre şimdi hangi sınıfa girdim acaba?
1: Erkek düşmanı olduğunuzu öğrendim.
5: Aa, biraz doğru. Ama bu durumda düşmanla teslim olan bir korkak sayılmaz mısınız?
1: Düşmanın üstüne gitmek sadece ondan korkulmadığını gösterir hanımefendi.
5: Aa, demek benim bu düşmanlığımda bir tehlike sezmediniz.
1: Tehlikeye göğüs germek erkekliğin şanındandır.
0: Şafak Bekçileri ise yıldız oyuncunun havacılık tutkusunu ortaya çıkaran, yapımcılığını da yaptığı filmdir. Tapkan'dan 23 yıl önce çekilir ve Yeşilçam'ın ilk havacılık filmi olur. Göksel Arsoy, en sevdiği filmlerden olan Şafak Bekçileri için kızlar havacılarla evlenmiyordu. Ama Şafak Bekçilerinden sonra evlenmeye başladılar diyecektir.
6: Yaran var mı?
7: Merak etme doktor, anamdan yeni doğmuş gibiyim. Geçmiş olsun, tehlikeli bir iş başardım.
6: Sağ olun.
7: Geçmiş olsun.
6: Geçmiş olsun.
7: Teşekkür ederim.
6: Az daha kebap oluyordun.
7: Geçmiş olsun üsteğmenim.
6: Teşekkür ederim.
5: Çok korkuttun bizi.
6: Olur böyle şeyler. Hadi bakalım, fazla nazlanma da bin şu ambulansı.
7: Yapmayın doktor bey, bir şeyim yok benim.
6: Üsteğmen, bu bir emirdir. Ambulansa marş marş.
7: Baş üstüne binbaşım.
0: 1960'larda onlarca filmde görünür altın çocuk. Bu arada romantik aşk filmlerinden sıkılır, aksiyon filmlerine geçmek ister. Londra'ya gider ve ilk yerli James Bond filmini çeker. Adı Altın Çocuk'tur. Bu detay pek çok sinema sever tarafından hala bilinmez.
4: Aman, seni gördüğüme çok sevindim. Bay bay.
8: Çal kuşu, sus, böyle konuşma. Bırak bu lafları da yüzünü göreyim.
4: Hayır. Asıl sen bırak da ben gideyim.
8: Yüzüme bak. Dön bana çal kuşu.
0: Yeşilçam'ın en üretken olduğu dönem olan 60'lı ve 70'li yıllarda Sadri Alışık'tan Fatma Girik'e, Yılmaz Köksal'dan Hülya Koçyiğit'e kadar sinema oyuncuları müzik plakları doldurur. Bu furyaya Göksel Arsoy da katılır ve amcasından aldığı derslerle Bir Masal Gibi Tatlı Hayat'la Titrek Bir Damladır, Dudaklarında Arzu 45'liklerini piyasaya sunar.
9: Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben, sana bakan bir çift göz, ben olayım sevgilim.

Ekseriyette Behiye Aksoy ve Sevim Tunay'la sahneye çıkar. Ancak kendi anlatımıyla yanlış artistler sahneye çıkmaya başlayınca Göksel Arsoy bırakır. Gözü de hiç

0: Mirasyediler, 2005'te Asla Unutma, 2006'da Unutulmayanlar dizilerinde gördüğümüz usta oyuncu, sonrasında dizi tekliflerinde onu çekecek bir şey bulamaz ve şart değil, maziyi de berbat etmeyelim der kendi kendine. Böylece setlerden uzaklaşır.
1: Benim için mühim olan sensin. Bu gece kararımızı anlatıp veda edeceğiz ona. Ne olursa olsun, güven bana.
2: Sana güveniyorum. Sana tapıyorum. Ölünceye kadar senin.

yağmur veya lapa lapa kar yağarken dışarıda, elimizde bir fincan kahveyle evde keyifli zaman geçirirken en çok film izlemek isteriz değil mi? İzlence ekibi olarak tüm zamanların iyi hissettiren filmlerini sizler için derledik.

giden bir yük gemisi içindeki canlılarla trajik şekilde batar. Bir filika Pasifik Okyanusu'nun ortasında yapayalnız kalır. Sandalın hayatta kalmayı başarabilen mürettebatı, bir sırtlan, kırık bacaklı bir zebra, bir orangutan, 300 kiloluk Bengal kaplanı ve Pi adlı 16 yaşında Hintli bir çocuktur. 2012 yapımı Pi'nin yaşamı hem bir hayatta kalma hem de bir dostluk hikayesi.

düşük IQ sahibi genç bir adam olan Forrest'ın Jenny'ye aşık olmasıyla gelişen süreci konu alan Forrest Gump, sinema tarihinin kült filmlerinden. Tom Hanks'i başrolde gördüğümüz film 1994 yapımı.

0: zamanların en üzerinde düşünülen kült yapımlarından Jim Carrey'nin muhteşem bir oyunculuk performansı sergilediği Truman Show listemizde. 1998 yapımı film, dünyanın en güzel adalarından birinde yaşayan halkın imrenilecek derecede mutlu ve ütopik bir hayat sürmesini ve baş karakter Truman'ın bir şeylerin yolunda gitmediğini fark edip aslında yaşadıkları hayatın gerçek olmadığını sorgulamasını anlatıyor.
1: Truman. Konuşabilirsin.
2: Seni duyabilirim.
3: Kimsin sen?
1: Ben yaratıcıyım. Milyonlara umut, neşe ve ilham veren bir televizyon programının yaratıcısı.
3: Peki ben kimim?
1: Sen yıldızsın.
3: Hiçbiri gerçek değil miydi?
1: Sen gerçektin. Seni izlemek bu yüzden güzeldi. Beni dinle Truman. Dışarıda senin için yarattığım bu dünyada olandan daha fazla gerçek yok. Aynı yerlerden ve ayağı iki yüzlülük. Ama benim dünyamda korkacak hiçbir şey yok. Seni senden bile yitirdim.
3: Ama beynime kamera koyamadın.
1: Korkuyorsun. Bu yüzden gidemiyorsun. Önemli değil Truman. Seni anlıyorum. Bütün hayatın boyunca hep yanındaydım. Seni doğarken izliyordum. İlk adımını attığında da oradaydım. Okula gittiğin ilk günde izledim. Ya ilk dişini düşürdüğün o bölüm? Sen gidemezsin Truman.
4: Lütfen Tanrım.
2: Sen buraya gelirsin.
4: Yapabilirsin.
1: Benim yanıma. Konuş benimle. Bir şeyler söyle lütfen.
5: Bir şeyler söyle lanet olası. Şu anda yayındasın. Bütün dünya seni izliyor.

Olur ya belki görüşemeyiz. İyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler. Evet.

0: Günaydın dostum. Harika evet, işti gerçekten. Evet.
1: Yayını kes.
2: Yayın kesiliyor.
3: Bir dilim daha ister misin?
2: Hayır, ben doydum.
3: Başka ne var?
2: Evet, başka bir kanal açıyor.
1: Bir sanık zorbalığa maruz kalacağını anladığı takdirde kamu görevlisine saldırmasını kendi savunma kategorisine sokmuştur.
4: 1997 yapımı Can Dostumu izlemeyeniniz var mı? Konusunu söyleyince hatırlayacaksınız muhakkak. Senaryosunu Matt Damon ve Ben Affleck'in yazdığı, başrollerinde Robin Williams'la birlikte oynadıkları Oscar ödüllü filmin konusu şöyleydi. Will, Massachusetts Üniversitesi'nde çalışan bir hademedir. Aynı zamanda çok zekidir. Zaman zaman mahalledeki diğer genç gruplarla kavga eder. Son yaptığı kavgada hapse gönderilir. Daha önce Will'in yeteneğini fark edip araştıran üniversite profesörü bir şartla Will'e kefil olur. O da Will'in bir terapist tarafından tedavi edilip içindeki öfkenin dindirilip iyileşmesini sağlamaktır.
5: Duruşmada kendini savunmuşsun ve 1798'den kalma at ve arabanın mülkiyetinin bulunmadığına dair yasanın uygulanmasını talep etmişsin. Ocak 95'te bir görevliyi dövmüşsün. Dayak, hakaret ve karşı koyma hepsi ertelenmiş. Çeşitli yetimhanelerde bulunduğunu ve kavgacı kişiliğin nedeniyle 3 kere yetimhane değiştirmek zorunda kaldığını okudum. Belki başka bir yargıç önemsemez ama polise vurursan içeride yatarsın evlat. Beraat talebi reddedilmiştir. Kefalet 50 bin dolardır.
6: Teşekkür ederim. Nasıl bir hayatın olurdu diye düşündün mü? Bunu hiç merak ettin mi?
7: Yani hayatım daha iyi olur anlamında.
6: Hayır, o anlamda söylemedim. Hayır. O anlamda söylemedim.
7: Önemli değil, çok önemli bir soru. Çünkü yaşayacağın kötü günler yaşamış olduğun iyi günleri fark etmeni sağlar.
6: Pişmanlık duymadın mı? Yani evlendiğin için.
7: Neden? Şu anda acı çektiğim için mi? Pişman olduğum çok şey yaptım. Ama eşimle geçirdiğim hiçbir günden pişman değilim.
6: Onun hayatının kadını olduğunu ne zaman anladın peki?
7: 21 Ekim 1975'ti.
6: Tanrı aşkına bunu biliyor musun yani?
7: Ha evet. Dünya serisinin 6. maçıydı. Red Sox'ların büyük maçını hatırlar mısın?
6: Evet tabii ki.
7: Arkadaşlarım ve ben bilet almak için kaldırımda sabahlamıştık.
6: Bilet mi bulmuştun?
7: Evet. Maçın olduğu gün bir barda oturmuş vakit öldürüyorduk. Ve içeri bir kız girdi. Müthiş bir maçtı. 6. devrede skor 6-6 berabereydi. 12. devrede Charlton Fisk vuruş için sahaya girdi. Bekliyorduk. Onun vuruş için nasıl hazırlandığını
6: evet,
7: bilirsin.
6: Evet.
7: Bir vuruşta topu uçuruyor. Gidiyor. 35 bin taraftarı ayağa kaldırıyor. Herkes çılgınca alkışlıyor. Fisk koşarken kalabalığı coşkuyla selamlıyor.
6: Evet.
7: Hadi. Ve sonra evet. Top direğe çarpıyor. Çılgınca coşuyoruz. 35 bin taraftar ayağa kalkıyor. Bilirsin değil mi?
6: Evet, alan çizgisinde
7: koşarak
6: kaleleri başlamıştı.
7: Geçiyordu. Evet, o da koşuyor. Koşuyor.
6: Stadyumda izlediğini hala inanamıyorum. Maçtan sonra sahaya indi mi peki?
7: Hayır, nasıl inecektim ki, ben orada değildim.
6: Ne?
8: Sanırım bir liste yapacağım.
9: Doğum günü hediyelerin için mi?
8: Evet.
9: Sadece bir iki şey alacağını biliyorsun değil mi?
8: Evet biliyorum. Sadece üstünde çalışmak için.

0: Affedersiniz. Babamla ilk olarak 28 yaşındayken tanıştım. Ve bu yüzden büyürken karar verdim. Çocuğum olduğu zaman benim çocuklarım babalarının kim olduğunu bilerek büyüyecekti. Bu benim hayat hikayemin bir parçası. Bu parçanın adı da Otobüse Binmek.
1: San Francisco, 1981.
2: Nedir bu? Zaman makinesi değil mi? Zaman makinesine benziyor. Evet, benziyor. O bir zaman makinesi. Beni de yanına al.
0: Bu makine. Kucağımdaki bu makine mi?
2: Bu adamda bir zaman makinesi var. Onunla geçmişe gidip geliyor, biliyor musunuz? Beni dinleyin. Onda
0: o
2: zaman
0: bir zaman makinesi değil.
2: Evet, öyle.
0: Portatif bir kemik yoğunluğu tarayıcı. Geçimimi sağlamak için sattığım bir tıbbi gereç. Sizinle konuşma fırsatı verdiğiniz için sağ olun. Teşekkür ederim.
3: İhtiyacımız yok Chris. Gereksiz bir şey. Ya da pahalı.
0: Belki gelecek sefere. Röntgene göre iki kat paraya biraz daha yoğun bir görüntü sunuyor.
4: Merhaba.
0: Merhaba canım.
4: Ne oldu?
0: Ya bir şey olmadı bak. Bugün Christopher'ı alamayacağım.
4: Aa, hayır yapma Chris. Dinle. 7'de işe dönmek zorunda.
0: Dinle bak, biliyorum. Oakland'a dönmem gerek.
4: Yani Christopher'ı eve götüreceğim, doyuracağım, yıkayacağım, yatıracağım ve 7'de burada mı olacağım?
0: Evet, maalesef.
4: Ayrıca bugün vergi faturası geldi. Bak, bu konuda tamam. Ne yapacaksın söyler
0: tamam,
4: misin?
0: Tamam, şöyle yapalım. Andy başlarda çok konuşmuyordu. Sanırım kafasında çok şey vardı. İçerideki hayata ayak uydurmaya çalışıyordu. Ağzını açıp birine bir iki kelime fazlasını söylemesi 2 aydan uzun sürmüştü. İşte o an geldiğinde o biri de bendim.
5: Dünya sinemasının klişe filmlerinden Esaretin Bedeli de iyi hissettiren filmler listemizde. Film, Andy ve Red isimli iki mahkumun parmaklıklar ardında kurdukları dünyanın hikayesini anlatıyor. Ömür boyu hapis cezası alan Andy yine de hayata bağlı ve iyimserdir. Bu tutumu etrafındakileri de etkiler. Andy, umutlu bakış açısıyla çevresindeki tüm mahkumları parmaklıklar arkasında bile özgür bir yaşam olabileceğine inandırıyor filmde.
6: İçeriye bir şeyler sokan adam sen misin?
0: Zaman zaman bir şeyleri getirebilmemle tanınırım.
6: Bana bir taş çekici getirebilir misin?
0: Ne?
6: Taş çekici.
0: O nedir ve neden?
6: Senin neden umurunda?
0: Bu bir diş fırçası olsaydı sormazdım çünkü onun fiyatı bellidir ama bu diş fırçasından daha illegal görünüyor değil mi?
6: Pekala. Taş çekici 15-20 santim uzunluğundadır. Minyatür bir kazmaya benzer.
0: Kazma mı?
6: Taşlar için.
0: Taşlar için. Quartz.
6: Quartz. Yumuşak kaya. Ve kireç taşı.
0: Ne yani?
6: Yani ben bir taş izcisiyim. Eski hayatımda öyleydim. Yine de olmak istiyorum.
0: Belki de oyuncağını birinin kafasına sokmak istersin.
6: Hayır, burada hiç düşmanım yok.
0: Öyle mi? Bak, bu tipler kaba kuvvetten anlarlar. Tüm istedikleri ve anladıkları budur. Senin yerinde olsaydım kafamın arkasına göz koyardım.
6: Tavsiyen için teşekkürler.
0: Bu ücretsizdi. Kaygımı anla diye yaptım.
6: Eğer bir sorun çıkarsa taş çekicimi kullanmayacağım.
0: Sanırım kaçmak istiyorsun. Belki duvardan bir tünel kazarsın. Ne oldu, komik bir şey mi kaçırdım?
6: Taş çekicini gördüğün zaman anlarsın.

Eşsiz güzelliğe sahip bu ada sık sık yağmur ormanları, muazzam kumsalları, arkadaş canlısı minik canlıları ve Malagasy yerlilerinin renkli kültürleri

Peki bu egzotik adanın Britanya'nın tam iki katı büyüklüğünde olduğunu biliyor muydunuz? 88 milyon yıl önce süper kıta Gondwana'dan ilk kopan kara parçası olma özelliği taşıyan Madagaskar, Grönland, Yeni Gine ve Borneo'dan sonra dünyanın en büyük dördüncü adası.

Madagaskar'ı keşfetmek isteyenlere küçük bir dipnot. Türk vatandaşlarının önceden bir vize başvurusu yapması gerekmiyor. Adaya indiğinizde gümrükten geçerken pasaportunuza 25 euro karşılığı bir etiket yapıştırıyorlar. Bu kadar.

Son dönemin ekstrem sporlarından skydiving, merak salan sporcularıyla nefes kesiyor. İşte sosyal medyada en çok beğenilen serbest düşüş performansı var sırada.

Şimdi sizi son videosu kısa sürede 3 milyon kez tıklanan genç bir gitaristle tanıştıracağız. İzleyenlerin gitar çalmıyor, sanki gerçeküstü bir şey yapıyor dediği Margin'le.

2000 doğumlu Marcin Patsalek hem klasik gitar tekniğine hakim hem de fingerstyle konusunda çok başarılı Polonyalı genç bir gitarist. Gitar çalmaya 10 yaşındayken babası yazlarını boş geçirmesin diye gitar kursuna gönderince başlayan Marcin beste de yapıyor.

Müzik otoriteleri genç yetenek için şimdiden bu yaşta bu kadar iyi çalıyorsa 20 yıl sonra nasıl olur merak ediyoruz diyor. Hadi gelin Marce'nin o çok beğenilen performanslarını izleyelim.

Şimdi sizi enteresan bir sanatçıyla tanıştıracağız. Brian Mock, çöp diye bir kenara atılan malzemeleri sanata çeviriyor. Oregon'da kendi kendini yetiştirmiş bir sanatçı olan Mock, vida, araba parçaları gibi metal geri kazanılmış malzemeleri yeniden hayata döndürerek sanata farklı bir bakış açısı kazandırıyor.

sanatçı eserleri için çöp kutularına, insanların bodrumlarına ve garajlarına izin alarak giriyor. Eski malzemelerden yeni bir şey yapma fikrini her zaman sevmişimdir diyen aykırı sanatçı, bu eğlenceli ve yaratıcı işin avantajı da burada malzeme kullanarak onları çöplerden uzak tutmak diyor.

Sosyal sorumluluğa karşı dikkat çekmek isteyen Brian Mock, sanatının insanları daha az atık üretmek için kendi yaratıcı önlemlerini almaya teşvik etmesine vesile olmasını umduğunu söylüyor. Önceleri resim ve ahşap oymacılığı yapan sanatçı, son dönemde geri dönüştürülmüş metallerle heykel yapmaya başladığında gerçek tutkusunu keşfettiğini vurguluyor ve diyor ki, "Heykellerim aslında benim yerime konuşuyor."

Kuzuların Sessizliği, Hannibal ve Cinayet Gecesi gibi filmleriyle tanıdığımız Hollywood sinemasının efsane aktörlerinden Anthony Hopkins'le ilgili yarım asırlık bir sırrı sizlerle paylaşıyoruz.

Hopkins sinema kariyerine henüz başlamamış bir gençken And the Waltz Goes On, yani Ve Vals Devam Ediyor adlı bir klasik eser besteledi. Ancak bu eseri hiç yayınlamadı, zira olumsuz eleştirilerden çekiniyordu. Derken bir gün Johann Strauss Orkestrası'nın kurucusu, ünlü orkestra şefi André Rieu'dan çekinerek bestesini çalmasını rica etti. Rieu bu teklifi gururla kabul etti. 2011 yılında Viyana'da ilk kez bu eseri çaldı. Dinleyenler arasında Hopkins da vardı. Eserin sonunda Oscar'lı aktör alkış yağmuruna tutuldu.

Nicolas Cage ve Chad oluyor. Diğer gün Carrie Bradshaw. Tabii ki Kaptan Jack Sparrow ve Joker'i de unutmamak gerek. Onun adı Tasha Caroline. Bir özel efektli makyaj sanatçısı. Sosyal

kamera karşısında dakikalar içinde makyajla bambaşka bir popüler isme bürünen sanatçı, kostüm benzeri görünümlerle kendini hayran bırakıyor. Tasha Caroline, makyajla

O 2 yaşında sanat galerisinde resim sergisi açtı. Hayır, yanlış telaffuz etmedik. 2 yaşında sergi açan bir ressamdan söz ediyoruz.

Adı Ailey de Andre. 2007 Avustralya doğumlu. Yani bugün 16 yaşında. Ancak olağanüstü bir yeteneğe sahip.

9 aylıkken resim çizmeye başlayan küçük kızın babası, Elida'nın çizimlerini Melbourne'de bulunan ressamlara gösterdiğinde bu çizimlerin yaşına kıyasla olağanın çok üstünde olduğunu öğrenir.

Elida'nın resimleri sanat galerisi sahibine ulaştığında ise galeri sahibi resimlerden çok etkilenir ve hemen sergi açmaya karar verir.

ve üstün yetenekli kız 2 yaşında BSG Galeri'de ilk sergisini açar ve devamı da gelir. New York'ta 4, Rusya'da 1, Hong Kong'da 4, Çin'de 1 olmak üzere 10 galeri ve müzede çizimleri sergilenir.

2015'te Londra Biennale'inde en genç ressam ödülünü kazanan Hailey Dendre, bugün sanat dünyasının en çok konuştuğu soyut resim sanatçılarından biri.

1992 yılında vizyona giren ve büyük ses getiren Son Mohikan filminin kendisi gibi müzikleri de unutulmazlar listesine eklendi. Şimdi Son Mohikan'ın efsane şarkısı The Gale'i farklı bir versiyonla dinliyoruz.

Ödüken, geleneksel enstrümanlar, şarkı sözleri ve dilleri birleştirerek yerel halk müziği ögelerini modern popla harmanlayan bir Sibirya yerli müzik grubu. Türk asıllı Hollandalı DJ Ümmet Özcan'la çalışan Ötüken grubunun yerel unsurlarla modern pop müziğini harmanlayan Altay klibini izliyoruz.

Hayatı, sanatı, sabrın en güzel öğretildiği sanat belki de. Bugün en az bilinen süsleme sanatlarından biri olan katının ortaya çıkışı Uygurlara kadar uzanır. 16. yüzyıldan itibaren

Osmanlı Devleti'nde popüler olan bu sanat üzerine sarayda eserler veren sanatçılar yetişir. Lügattaki karşılığı kesmek olan katı, kağıt veya deri üzerine çizilmiş yazı veya tezyini motifin özel bir keskiyle oyularak başka bir zemin üzerine nişaste ve su ile yapılan muhallebi adıyla bilinen özel bir yapıştırıcıyla yapıştırılmasıdır. Kağıt oyma işi yapılırken eskilerin kullandıkları kalemtıraş veya nevregen yerine kretuar denilen yeni keskilerden ve küçük kıvrık uçlu tırnak makasından yararlanılır.

origami, trigami, ebrulu ve aherli renkli kağıtlar oyulmak için kullanılan malzemeler arasında. Katı, zoru sevenler için ideal. Zir, ince işçilik ve her anında sabır gerektirdiği için meşakkatli bir sanat.

Yeni baskılar, ödüllü eserler, yeni keşifler, tarih, bilim, roman türünde dikkat çeken çalışmalar. Yayın dünyasından yeni çıkan ve en çok okunan kitaplarda sıra. İzlence ekibi olarak D&R raflarını sizler için inceledik. Edebiyat eleştirileri, çevirileri ve doğa tasvirleriyle 19. yüzyıl Rus kültür hayatının önde gelen figürlerinden biri olan Sergei Aksakov'un Gogol'le 20 yıllık dostluğunu anlattığı Dostum Gogol Turkuaz kitaptan okurla buluştu. Bu kitapla edebiyat tarihinde kalıcı izler bırakmış iki büyük yazarın sevinçleri ve üzüntüleri, ümitleri ve hayal kırıklıklarını okurken büyük yazar Gogol'ün hem edebiyatla ilgili görüşlerine hem de ruhsal dünyasına nüfuz edeceksiniz. Kendi anksiyete yolculuğunu nörobilim ve modern psikoterapiyle buluşturan psikolog Özlem Tokgöz Özsoylar, Endişeye Mahal Var kitabında teorik bilgiden ziyade bizzat yaşanmış deneyimle konuşuyor. Kronik kitap imzalı eser bir okuma deneyiminden fazlasını vaat ediyor. Bu kitap üzerinde çalışılacak, sayfalarına mektuplar yazılacak, içindeki egzersizlerle nefes alınacak, kısaca yanınızda taşıyacağınız bir rehber. Yazar Andy Weir'ın kaleme aldığı Kurtuluş Projesi, hafızasını kaybetmiş bir fen bilgisi öğretmeninin güneşi kurtarmak için uzayın derinliklerinde verdiği mücadeleyi konu alıyor. Eleştirmenlerin klasik olacak dediği kitap, İtaki yayınlarından raflardaki yerini aldı. Usta şair ve yazar Tevfik Fikret'in en sade ve akıcı dil kullandığı şiirlerinin yer aldığı 1914'te yayımlanan Şermin, Turkuaz kitaptan okuyucuyla buluştu. Tevfik Fikret, eserde yer alan şiirlerinde Şermin adlı küçük bir kızın şahsında çocuklara iyi bir insan olma, bencillikten uzaklaşma ve yoksullara yardım etme bilinci aşılıyor. Doktor Sevim Zehra Cankaya'nın kaleme aldığı Yeni Türk Edebiyatı'nda Toplumsal Kaygı, Muhit Kitap'tan yayınlandı. Seyri Hürşan, devrin özellikle entelektüel zihinlerinde yer bulan toplumsal kaygının dışa vurumu olabilir. Ana akım edebi metinler üzerinde yapılan incelemelerin çoğunda buna dair sonuçlar beliriyor. Yazar bu duruma Abdullah Cevdet, Mehmet Akif ve Ziya Gökalp ekseninde odaklanıyor. Profesör Doktor Hüseyin Nazlıkul'un kaleme aldığı Regüle Yaşam ve Longeviti, yaşlanmayı kaçınılmaz bir biyolojik çöküş olarak değil, bedendeki düzenin bozulması ve yeniden kurulabilir bir denge hali olarak ele alıyor. Üçüncü Göz Yayınları imzalı kitap, hücrelerin fısıltılarını anlamak, bedenin şarkısını yeniden duyabilmek ve yaşamın ritmini yeniden kurmak isteyen herkes için güçlü bir rehber.

0: A Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, A Para. X, A Para TV. Facebook, A Para. Instagram, A Para. YouTube, A Para.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Parkı'ndasınız. Akılda Kalanlar programının yeni sezonunun ilk bölümüyle karşınızdayız. En sıcak, en eğlenceli, en keyifli konuları konuşacağız. Güzel başlıkları ele alacağız. Sanat, spor, kültür, turizm ne ararsanız akılda kalan tüm başlıkları ele alacağız bu programda ve Sabah Gazetesi yazarı Mevlüt Tezer'in kıymetli yorumlarıyla ekranlarınıza taşıyacağız. Mevlüt Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız? Özlediniz mi programın ilk bölümü?
1: Özledik. Bayağı bir ara oldu değil mi?
0: Evet.
1: Uzun bir tatil yapmış gibi olduk.
0: Evet.
1: Güzel konular var yine değil mi?
0: Evet. Duygu düşüncelerinizi alalım önce. Şimdi başladık yeni sezona.
1: Şimdi bu bir bölümde de onu işleyeceğiz galiba. Uzun bir tatil diyelim. Hı hı. Gerçi biz çalışıyoruz, gazetede çalışıyoruz ama tatil dönemlerinde insan biraz böyle kendini sorguluyor. Oradan kopmak zor oluyor. Tekrar geliyorsun işte okul başlıyor. Hep denir ya yılbaşları yeni yıllar hep böyle şeydir. Karar alma dönemleridir. Aynı şekilde bence Eylül ayları da bir karar alma dönemi. Böyle yeni kararlar alıyoruz. İşle ilgili, hayatla ilgili böyle sorguluyoruz kendimizi. O güneşte işte uzanmış kumsala bakarken, gün batımına bakarken böyle biraz daha böyle varoluşsal sorunlar düşünerekten böyle bir yenilenme gibi bir şey oluyor Eylül ayı.
0: Evet. Şimdi yine birçok konumuz var. Türksat A7'yi konuşacağız, İspanya'daki seçimi konuşacağız, Teknofest'i konuşacağız, konuşacağız da konuşacağız. Dilerseniz hemen ilk konumuzdan başlayalım. Türksat A7 ile başlayalım. Türkiye'nin yeni yerli ve milli uydusu Türksat A7 için teknik hazırlıklar artık tamam. Üretimin yıl sonundan önce başlaması planlanıyor. TUSAŞ, TÜBİTAK ve özel sektörün birlikte çalışacağı uydunun birkaç yıl içinde uzaya gönderilmesi hedefleniyor. Türkiye ayrıca Katar'la uydu alanında işbirliğine de gitti. Evet. TÜRKSAT Rubini projesi de hayata geçiyor. Şimdi TÜRKSAT uydularıyla dünya genelinde yaklaşık 5.5 milyar kişiye erişim sağlandığı belirtiliyor. Bu da kritik. Türkiye'nin uydu yatırımlarının birkaç yıl içinde geri dönüş sağladığı ifade ediliyor. Antalya'da düzenlenen bir uzay kongresi de vardı hatırlarsanız. Bu da önemli aslında. Teknolojilerdeki konumun güçlendirilmesi açısından bir önemi var. Peki bu gelişmeler aslında Türkiye'nin uzay ve uydu teknolojilerinde küresel rekabette hangi konuma gelmesini sağlayabilir? Türkiye dünyada nerede bu anlamda?
1: Evet. Bence lig atlıyoruz gerçekten. Şimdi TÜRKSAT A7 daha önce de bizim kendi ürettiğimiz yerli milli uydumuz vardı. Bununla beraber artık tamamen böyle yerli üretime geçmiş, kendi uydusunu üreten ülke pozisyonuna giriyoruz. Bu çok önemli. Bunu yapan çok az ülke var. Bir de uyduları yukarı fırlatan ülkeler var. Onlar

0: Daha bir üstlik Amerika, Çin, Rusya değil mi? Hindistan da var, Avrupa'dan da bazı ülkeler var. Yavaş yavaş oraya da doğru da geleceğiz. Şimdi bunun çok önemli faydaları var. İnternet ağında 5,5 milyar insana ulaşıyor dünyada. Bu çok önemli bir veri. Çok önemli bir kapsayıcı alanı. Katar'la mesela işbirliği de güzel. Artık uluslararası projeler yapabiliyoruz. Farklı ülkelerle beraber kendi tecrübelerimizi yansıtıyoruz. Ve bu işin de çok güzel bir ticari dönüşü var. Yani uyduları sadece böyle askeri alanlarda, haberleşme alanında düşünmemek lazım. Telekomünikasyon alanında da çok büyük faydası var. Bir uydu zaten fırlatılıp yörünge girdikten sonra 2 yıl içerisinde parasını çıkartıyor. Burada da güzel bir gelişme. Ayrıca uzayda doğu yörüngesinde 50. derecede bir alan var. Bu alan ticari bir alan. Biz şimdi buraya uydular yolladığımız zaman orada da bir söz sahibimiz oluyor. Bir tescil hakkımız oluyor. Yani oradan bir tapu alıyoruz gibi bir durum var. Ve en önemlisi, şimdi bizim insansız hava uçaklarımız var değil mi? İHA'lar, SİHA'lar vesaire, roket teknolojimiz gelişiyor. Bunları mesela Göktürk ne yapıyor? Haberleşme. Pardon, gözlem. Mesela TürkSat 6A7'de ne yapacak? Haberleşmeyi. Bunlar bir bütün olduğu zaman biz bu askeri cihazlarımızı kontrolünü tam sağlayabileceğiz. Yani kesintisiz bir ulaşım imkanımız olacak. Mesela çok kriz ortamlarını düşün değil mi? Yani evdeki fiş çektiğinde ama elektrik nasıl gidiyorsa dünyada da bazen internet gidiyor.
1: Evet.
0: Kablom kopuyor mesela. O anda ya da çok büyük bir doğal afetlerde vesaire. Orada da bize sınırsız bir telekomünikasyon bağı kurmamızı sağlayacak. Bunlar hepsi güzel gelişmeler. Sonuçta burada hep diyoruz ya işte uzayı düşünmek, hayal etmek. En başta bunlar ne? Bir tane astronotumuz mesela uzaya çıkarttık değil mi?
1: Evet.
0: Orada da işte ne gerek vardı bu kadar paraya vesaire diyorlar ama bunlar aslında Türk insanının ufkunu genişletiyor, vizyonunu arttırıyor değil mi? Yani bundan çok sene önce kim düşünürdü ki Türkler uydusunu yapıp uzaya yollattıracağını kim aklına gelirdi? Bunlar böyle sırayla geliştikçe bizden sonraki gelen kuşaklar için de çok güzel bir zemin olacak. Bu açıdan da güzel.
1: Evet ve şimdi devam edelim ikinci konumuza Mevlüt Bey dilerseniz. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi emsal kira bedelinin altında kalan taşınmazlarla ilgili önemli bir karara imza attı. Bu kararın detaylarına bakalım. Karara göre yeni kira sözleşmesinin üzerinden 5 yıl geçmemiş olsa bile bazı şartlarda kira tespit davası açılabilecek. Yargıtay kira ilişkisinin başlangıç tarihinin ve taşınmazın emsal raiç kira değerinin dikkate alınması gerektiğine hükmetti. Özellikle yenilenen sözleşmedeki kira bedeli emsallerin altında kalıyorsa 5 yıllık süre tek başına engel oluşturmayacak. Mahkemelerin bu durumda bilirkişi incelemesiyle kira bedelinin raice uygun olup olmadığı araştırılması gerekecek. Ve peki şimdi baktığımız zaman bu karar sizce emsalin çok altında kira ödeyen kiracılar ve kira gelirini arttırmak isteyen ev sahipleri arasındaki dengeleri nasıl etkileyecek?
0: Çok önemli bir karar bu. Aslında bu karardan sonra da bazı hukukçular dediler ki bu yine örnek emsal teşkil etmez diyenler de var. Emsal olacak diyenler de var. Bu da ayrı bir tartışma konusu. Çünkü birçok insanın da bildiği gibi bir sözleşme işte 5 yıl dolmadan kiranın işte güncellenmesini isteyemedi mal sahibi. Ama burada çok ilginç bir dava var. İstanbul'da bir iş yeri açmış iş yerinde. Sahibi açmış bu davayı. 2005 yılında bir kiracısı var. Kiraya başlıyor işte vesaire. 2021 yılında geldiğinde aylık kirayı 22 bin lira. O da diyor ki bu çok az diyor. Başvuruyor. Ve kiracı da diyor ki ben 2018 yılında bir sözleşme daha yapmıştım. Yerel mahkemede diyor ki 2018'de sen bir sözleşme yapmıştın. O zaman 5 yıl dolmadı. Haksızsın diyor mal sahibine. O da istinafa vesaire temize yolluyor. En sonunda Yargıtay'ın önüne geliyor. Yargıtay'da 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu kapsamında bir madde var. Bunu merak edenler ayrıca baksınlar. Şimdi burada şu Yargıtay şu yoruma varıyor. Aradaki 2018 yılındaki yapılan sözleşme bir kira güncellemesi değil. Sadece iki taraf arasında biz kiracıyız, mal sahibiyiz. Devam eden bir sözleşme olmuş. Galiba burada kiracı biraz mal sahibini kandırmış gibi bir şey. Normalde yeni sözleşme olduğu zaman yeni bir fiyat artışı olur. Bir fiyat artışı yok. Şimdi normalde mal sahibi zararda.

0: ve o hakkı savunabilir ve kazanabilir de. Ki bu davaları kazandı. Bu tartışma açacak. Mesela biliyorsun kamuoyuna da yansıyor, medyaya da yansıyor. Çok ünlü sanatçılar var, şarkıcılar var. Çok komik vergi kiralar ödüyorlar. Daha sonra bu davalık oluyor. Yani bence Türkiye'deki kira sözleşme sisteminin değişmesi lazım. Yani normalde için bir sözleşmeyi, kira sözleşmesini yaptığın zaman bu sözleşmenin 10 yıllık bir ömrü oluyor. Aslında sözleşme 2 yıllık. Biz neden şey yapmıyoruz? Yani 2 yıllıksa 2 yıllık. Bitsin. Yeniden anlaşma olsun. Değil mi? Şimdi buradan böyle konuşunca sanki böyle biraz böyle mal sahipliğini savunuyor gibi de oluyorum.
1: Evet, öyle mi anlaşılıyor acaba?
0: Öyle de anlaşılmasın. Bence kimsenin kafası karışmasın. 5 yıllık sözleşmesi 5 yıllık. 5 yıl sonra yeni bir sözleşme.
1: O zaman 10 yıllık istiyorsanız 10 yıllık, yapımı diyorsunuz.
0: Hatta kiracı koruyacak karar şeyler de alınabilir. Kanunlarda, yasalar da çıkartılabilir. Denir ki 5 yıl sonra kira artışı %20 olacak mesela. O da olabilir. Yani bir sürü dava var, binlerce dava var. İnsanlar birbirini öldürüyor. Ya kira yüzünden, evet, mal sahibi değil mi? Haberlerde izliyoruz.
1: Evet evet, izliyoruz.
0: Ya bir tarafta mal sahibi diyor ki ben çok zarar ediyorum diyor. Başka yerleri görüyor işte, yandaki daire 50 bin lira kira veriyor. Sen bana niye 20 bin lira veriyorsun diyor. Haklı olarak adalet arıyor. Ama diğer tarafta da ben geldim taşındım, ben eski kiracıyım diyor. Öyle bir hak da var. Yani bunlar ki, bu borçlar kanunundaki kira sözleşmeleri bence revize edilmesi lazım. Karışıklık olmasın. Avrupa'da da böyle çıkıyorsun, hemen geliyor bir tane birisi, bakıyor eşyaların durumu nedir vesaire. Onun parasını bile hemen kesiyorlar mesela. Zarar var mı yok mu? Ya, her şey planlı, programlı, sözleşmeli. Yani biz bu kadar enerji harcıyoruz boşu boşuna. İnsanlar davalık oluyor, insanlar kavga ediyor. Bunun çözümü yok mu? Yani olması lazım diye düşünüyorum.
1: Evet. Evet Mehmet Bey, şimdi dilerseniz İspanya'daki o çok konuşulan konuyu ele alalım. Hızla yükselen kiralar ve konut krizine karşı aylar süren kiracı protestoları önemli sonuçlar doğurdu. Özellikle 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal'ın 71 yıl yaşadığı evden tahliye edilmesi ülke genelindeki tepkilerin sembolü haline geldi. On binlerce kişinin katıldığı protestolar vardı. Bunun ardından Mari Carmen Carmen'in yeniden evine dönmesini sağlayan anlaşmalar yapıldı. Hükümet de kiracıları koruyan yeni önlemler aldı ve tahliye korumasının uzatılması, kira artışlarının sınırlandırılması ve sezonluk kiralamalara yeni kurallar getirilmesi de gündemde. Şimdi vergi teşvikleri gibi düzenlemeler var gündemde yine. Peki sizce Türkiye'de de benzer şekilde kiracıların, yani kiracı ve aslında konut politikalarında kalıcı bir değişim, mesela hani buradaki İspanya'daki durumu bir değerlendirelim ve sonra bizim içerideki bu anlamda yaşadıklarımızı bir konuşalım.
0: Gerçekten tam bu bizim konuştuğumuz konu üstüne güzel bir konu olmuş bu. İspanya turizmin başkentlerinden birisi, değil mi? Birçok insan gidiyor oradan ev alıyor. Geçtiğimiz yıllarda mesela sinema oyuncusu Ezgi Mola ev almıştı, değil mi? Barcelona'da aldı galiba, ya da Mallorca mıydı, Barcelona, ya o iki şehirden birisinden ev aldı. Sonra bir haber okuduk. Evi işgal edilmiş. Nasıl olabilir? Bir eviniz var, insanlar giriyor, kapısını açıyor, içeri giriyor ve yaşamaya başlıyorlar. İspanya'da böyle bir gelenek de var. Boş evler olursa girip
1: yerleşiyorlar.
0: Hak görüyorlar. Şimdi İspanya ile Türkiye'yi karşılaştırmak biraz garip olabilir. Çünkü orada gerçekten böyle insanlar haklarına daha çok sahip çıkıyorlar mı diyeyim bilmiyorum. Daha bir solcu gelenek var. Daha böyle bir örgütlü mücadeleler var. Ve bunun da en güzel yerini bu olayda gördük. Şimdi 71 yıldır aynı evde yaşayan bir insan 1956'da gelmiş oraya. Ve kirasını düzenli ödüyor. Daha sonra orayı bir fon şirketi satın alıyor. Bunlar çok karlı işler olduğu için orada mesela günlük ev kiraları, işte turistler çok rağbet ettiği için gerçekten ev sahibi olmak, ev kiralamak çok büyük kazanç oluyor. Fon şirketleri de artık ev satın alıyorlar, kendileri kiralıyorlar. Mari Carmen'in evini de almışlar ve demişler ki gel çık, emekli maaşının aynı fiyat 1800-1700 euroluk bir fatura şey çıkartmışlar, kira çıkartmışlar. Ben de bunu ödeyemem demiş. Bir kere, iki, üç kere şey yapmışlar, çıkartmaya çalışıyorlar. En sonunda dördüncü seferde, denemede polisle beraber giriyorlar. Yaşlı kadını çıkartıyorlar ve bu bir infial yarattı. Bu aslında kiralara yönelik tepkileri, gençlerin çok bu tepkisi var. Niye? Çünkü gençlerde yüz binlerce

0: İspanyol genci var. Üniversite bitirmiş, çalışıyor ama kazandığı parayla 80 metrekare bir ev kiralayamıyoruz diyorlar. Yani 30 yaş altında tek başına bağımsız eve geçen kişi 10 kişiden bir genç geçebiliyormuş. Çok da güzel bir açıklaması var. İşte yıllarca çalışıyorsun, iş buldun, eve geliyorsun yine çocuk odanda yaşamaya devam ediyorsun. Eski evindesin mesela. Ve bu çünkü enflasyon da kira artış oranı enflasyon çok üstünde. Yani 2,5 katı bir hızlı bir artış var. Enflasyondan daha fazla bir kira artışı var. Hı hı. Bu Madrid'de falan daha fazla. Orada mesela küçük bir 1+1, 2+1 evler mesela 1700-1800 Euro'dan başlıyor. Sonuçta bu eylemden sonra protestolar artıyor. Marie Carmen bir ikon oluyor. Çadırlar kuruluyor vesaire ve devlet geri adım atıyor. Senin de bahsettiğin gibi devrim gibi kararlar. Şimdi kırılgan kiracı tabiri var. Yani zor durumda olanlar için 2030'a kadar sözleşmeler uzayacak. Süresi dolan mevcut kiralar, kira sözleşmeleri 2 yıl daha uzatılacak. 2027'den sonra kiralara %2'lik bir zam sınırı var. Muazzam. Yani kiracılar bence çok güzel şartlar elde etti. Değil mi? Turistik amaçlı kiralanan evlere de %10 KDV uygulanacak vesaire. Mesela uygun fiyatlı konut inşa eden, kiraya veren insanlara da mesela vergi indirimi olacak. Düşük kiraya veriyorsan devlet diyecek ki ben sana vergi teşviki bulunuyorum.
1: Şimdi o zaman biz gidelim Teknofest'i konuşalım, evet, biraz. Teknofest'te renkli görüntüler vardı. İnsansı robot halay çekti. Yani bu gerçekten bomba bir görüntü. Çok, evet, eğlenceli hem de bir o kadar şaşırtıcı. Teknofest'in adresi Şanlıurfa'ydı. İnsansı robot da geleneğe uydu burada. Orada halay çekmeye başladı. Çiğ köfte de yoğurdu. Katıldığı sıra gecesinde Türkiye eşliğinde mendil de salladı. Halay da çekti. Bakar mısınız?
0: Evet.
1: Çok güzel. Çok güzel, evet.
0: Yani Teknofest bugüne kadar 12 milyon kişiyi ziyaretçi ev sahipliği yapmış. Gençleri, çocukları, yaşlısı herkesi bir araya getiriyor. Değil mi? Orada kan.
1: Birçok kişiden iyi halay çekmiyor.
0: Evet. Bence de. Ve bu yerel dokunuş değil mi? Urfa'dasın.
1: Evet.
0: Halay çekiyor değil mi? Çiğ köfte dağıtılmış. Çocuklar da izliyor. Onlar beraber halay çekiyorlar. Burada üstün teknolojiyle yerel motiflerin bir araya gelmesi,
1: evet,
0: değil mi?
1: Anadolu
0: güzel bir ters harmanlama, evet, olmuş.
1: İyi bir harman.
0: Ve haber değeri de fazla. Klasik böyle Teknofest haberlerinden size değil mi? Bunda ayrı bir renk katmış buna.
1: Evet.
0: Tabii ne oluyor? Biraz böyle teknoloji de karıştırmış galiba. Bayağı bir.
1: Ortalığı coşturmuş yani. Bakar mısınız? Çok
0: şimdi
1: iyi.
0: Bunu gören çocuklar da ne yapıyor? Yani ne güzel. Halay çeken bir robot.
1: Evet.
0: Hayal gücü artıyor. Kendisi mesela robot yapmayı düşünüyor değil mi? Bu ilham verici bir öykü. Ve esprili de.
1: Bakın ritme de uyuyor şimdi. Çok iyi.
0: Mendil de var
1: şöyle
0: elinde.
1: Şöyle bir ağır ağır bir başlıyor gerçekten.
0: Mendil de var elinde.
1: Başladı. Oo, bakın bakın.
0: Tam Urfa'da olmuş
1: ya. Tam şeyle
0: ya,
1: hani davulla zurnayla bakın ritim tutuyor.
0: Ritim de aynı.
1: Evet. Bizi kulağı olmayan insanlara örnek olsun. Burada. Gerçekten.
0: Bakalım robotlar daha neler yapacak.
1: Ha bir de bir, o şimdi davula bir de para taksa o zaman
0: değil
1: da şaşırabilir.
0: Tam
1: daha neler bekliyorsunuz?
0: Düğünlerde robotlar olacak. Halay başı.
1: Değil mi?
0: Bundan sonra.
1: Teknofest'i konuşalım o zaman biraz. Evet. Nasıldı?
0: Güzel. Yine renkli. Her yaştan çocuklar, gençler, yaşlılar. Herkes gidiyor. Bu teknolojiye değil mi? İlgiyi arttırıyor. Uzay,
1: evet,
0: teknolojisi, insansız hava araçları, Kaan vesaire, Bayraktar. Bunları hep bahsediyoruz. Bunları çocuklar böyle, gençler özellikle yakından görmeleri güzel. Orada sadece görmüyorlar. Kendileri de workshoplar var değil mi? Bir şeyler üretiyorlar. Yarışmalar var. Her okul işi öğrenciler bir araya gelip bir proje sunuyor.
1: Evet.
0: Ve o projeleri aslında değer bulanlar da destekleniyor.
1: Tabii,
0: bu açıdan da güzel.
1: Bu. Evet.
0: Gerçekten bizim eğitim alanında da gençlere güzel örnek olan bir proje bu Teknofest. Kutluyorum.
1: Evet.
0: Yapanlarım.
1: Evet, daha nice böyle renkli görüntüleri o zaman.
0: Evet.
1: Biz de yine akılda kalan kısımlarını her zaman programımızda.
0: Ve şehirler yarışıyorlarmış. Teknofest'i bize düzenleyin, bize yapalım diye mesela. Birçok şehir zaten talip.
1: Evet.
0: Her sene başka bir yer oluyor. Urfa

0: Güzel olmuş.
1: Evet. Şimdi devam edelim o zaman. Danimarka'ya gidelim. Şimdi Danimarka'da yapılan bir araştırmada erkek yöneticilerin ilk çocuklarının kız olmasıyla kadın istihdamının arttığı ortaya konulmuş. İlk çocuğu kız olan yöneticilerin şirketlerinde kadın çalışanların payı %4,5, kadınların kazanç oranı ise %4,1 oranında yükselmiş. Burada bir pozitif ayrımcılık
0: Evet.
1: mı söz konusu? Sizce cinsiyet eşitliğini sağlamada kişisel deneyimler kurumsal politikalardan daha mı etkili oluyor? Böyle bir duygusal bir yaklaşım mı oluyor bu noktada? Ne dersiniz?
0: Bunu aslında en iyi sonradan kız çocuğu sahibi olan babalar, anneler daha iyi anlaşır. Mesela bizim iki tane erkek çocuğumuz vardı, oğlumuz vardı. Üçüncü evladımız kız oldu. Ve o kız gelişiyle yani biz daha önce ne yapıyormuşuz, böyle tırnak içerisinde ne besliyormuşuz falan diyorlar ya.
1: Zaten şey, ilk çocuğun erkek olması veya sonraki çocukların kız olması benzer bir etki yaratmamış.
0: Evet.
1: Hani o kız çocuğu varsa hani bunlar geçerli yani.
0: Yani ilk çocuk kız olursa fark ediyor.
1: Evet.
0: Ne yapıyor? Görüyor zaten. O güzelliği görüyor. O cıvıl cıvıllı kadın ruhunu, kadın doğasını daha iyi anlıyor. En,
1: bıcır bıcır ya,
0: evet.
1: Cimcime oluyor kız
0: En küçük
1: çocuklarında.
0: şey, yaştan itibaren kadınları daha iyi anlıyor erkekler. Ve ne yapıyor? Ben diyor erkek alacağım diyor. Şöyle bir bayan kadın alırım diyor. Değil mi? Ve şu şöyle bir şey de var. İlginç. Danimarka'da şunu tartışıyor. Biz bu kadar şey yaptık. Fon ayırdık. Eşitlik olsun. Maaşlar eşit olsun. Hala da bütün dünyada kadınlar daha düşük maaş alıyor. Yönetici sınıfında %80 erkek oranı var mesela. Ama bu nasıl oldu diye şaşırmışlar. Yani bu böyle bir sonuç çıkıyor. Biz o kadar teşvik yapıyoruz ama erkek yöneticiler yine erkek alıyorlar. Ya da öyle kadınlara dair bir pozitif ayrımcılık yapmıyorlar. Ama bu araştırmada şunu göstermiş. Kız çocuğu olan yöneticiler gerçekten daha fazla kadın çalışan alıyor. Daha fazla kadına terfi veriyor. Bunu şimdi şey düşünüyorlar. Demek ki yani doğanın dengesi de böyle kararlar aldırabiliyor. Bu bir İK, insan kaynakları şeyi değil yani, projesi değil bu. Doğanın kendiliğinden sunduğu, bir kız çocuğunun ne kadar sevimli ve güzel olduğunu, bir erkeğin yönetici, işte stresli çalışan, değil mi, yoğun çalışan, biraz böyle katı taş yürekli erkeğin kalbini nasıl yumuşattığını gösteriyor. Şimdi biz bunu şey yapabilir miyiz, projeye dönüştürebilir miyiz diye düşünüyorlar. Erkek yöneticileri toplayacaklar, mentörlük yapacaklar. İşte kadın çalışan alırsanız böyle olur vesaire. Güzel bir gelişme. Bence de Türkiye'de de aynı sonuç çıkar yapılırsa.
1: Diyorsunuz.
0: Gerçekten yani kız evladı bir erkeğin babaların şeyini değiştiriyor, bakış açısını değiştiriyor. Daha hayata daha yumuşak bakıyorsunuz, daha huzurlu oluyorsunuz vesaire. Tabii
1: Evet.
0: evlat ayrımı olmaz.
1: Tabii
0: Her evlat
1: evlat
0: güzel
1: ayrımı
0: ama
1: olmaz diye ben de
0: kız
1: düşünüyorum.
0: evlat daha mı güzel diye
1: Evet.
0: bilmiyorum.
1: Benim erkek kardeşim de var, kız kardeşim de var. Yani bilmiyorum. Kızlar daha babacı, erkekler daha anneci gibi bir durum var mı? Tabii
0: Olabilir, olabilir.
1: araştırılsın. Şimdi devam edelim dilerseniz. Bilim insanlarının araştırmasına göre dünyanın ekolojik sınırlar içinde sürdürülebilir şekilde taşıyabileceği nüfus yaklaşık 2,5 milyar. Bugün 8,3 milyara ulaşan dünya nüfusu bu seviyenin yaklaşık 5,8 milyar üzerinde bulunuyor. Epey
0: Evet.
1: üzerinde. Mevcut eğilimlerin sürmesi halinde nüfus 2067-2076 arasında 11,7-12,4 milyar seviyesinde zirve yapması
0: Evet.
1: bekleniyor. Böyle bir öngörü var. Araştırmacılar fosil yakıt kullanımı ve artan kaynakların tüketmenin su, toprak ve ekosistemler üzerinde baskı arttırdığına da dikkat çekiyor. Peki sizce dünyanın geleceği için yani bu nüfusun bu kadar artıyor olması ve dünyanın da baktığımız zaman taşıyabileceği nüfus yaklaşık 2,5 milyar deniliyor.
0: Ne
1: Nereye
0: yapacağız o zaman?
1: gidiyoruz? Alışkanlıklarımızı mı değiştirmemiz gerekiyor dünyayı tüketmemek için?
0: Şimdi yalnız şöyle bir detay var. 2070'te 12,4 milyar insan olacak. Yani zirveye ulaşacağız.
1: Evet.
0: Ondan sonra düşmeye başlayacak. Aynı şu anda yaşadığımız doğum oranlarındaki gibi. Aslında normalde şu anda doğum oranları düşüyor. Ama mevcut kapasitede biz zirve yapacağız. 2070'te 12,4 milyara çıkacağız ve ondan sonra düşmeye başlayacak. 2200 yılında 4 milyara dönecekmişiz tekrar.
1: 2037'de.
0: 2200.
1: 2200'de.
0: Evet, yani bilmiyorum kim görecek o dönemdir.
1: 2200'ü görür
0: Evet.
1: müyüz acaba?
0: Şimdi bu nedir? ekolojik denge değil mi? Dünya, insanoğlu üstün bir ırk olduğu için, üstün bir varlık olduğu için tabii ki bir hegemonya kırdı. Doğaya karşı, hayvanlara karşı krallığımızı ilan ettik.

0: değil mi? Sanayide geliştik. Tarımda artık son teknoloji. Bu GDO'ları tartışıyoruz ama bu GDO'lu tarım aynı zamanda insan nüfusunun artışına neden oldu. Aşılar, tıp vesaire insanlar daha çok fazla hayatta kalıyor. Yani Osmanlı döneminde mesela böyle 40 yaşlarında bir padişahlar ölüyordu değil mi? O zaman da mesela ortalama yaş öbür mesela o yıllarda şeydi 40 35-40'mış biliyor musun yani? Şu anda 70'i geçtik değil mi? Bazı ülkelerde 80'e oldu. Peki bu ama dünyanın da bir kapasitesi var diyorlar. Ne olacak bu? Şimdi farklı teoriler var. Eğer böyle doğayı kirleterek, küresel ısınmayı patlatarak ya da
1: tüketim alışkanlıkları evet. Mesela çok fazla plastik, çok fazla tek kullanımlık.
0: Evet evet bunları yaparsak kötü olacak. Bu sürdürülebilir olmayacak. Ama akılcı politikalar yaparsak belki bir denge oluşturabiliriz. Burada da ben tasarruf diyorum. Dünyayı yöneten böyle çok ultra zengin %0,1 var ya bir kesim. %1'lik bir kesim var ya. Dünya nüfusunun yarısına kadar mal varlığına, servete sahip bir kesim var. Onlardan mesela kontrol bir şekilde Robin Hood misali servet akışı yapılabilirse mesela benim öngörülerim, senaryom bu. Onun dışında büyük şehirlerdeki nüfus küçük şehirlere yayılırsa şu model de olabilir. Gittin ya yani küçük yerlerde olduğu zaman ne oluyor? Bir aslında bir insanın mesela neye ihtiyacı var diyelim? Süt değil mi? Meyve, sebze, gıda vesaire hep diyorlar ya işte bir ineğin olsun, birkaç keçin olsun, tavuğun olsun, buğdayın vesaire olduğu zaman insan zaten kendini sürdürebilir diye bir teori var. Yani biz böyle daha böyle hobi bahçelerinden bahsediyoruz ya. Onlar çok yaygınlaşırsa, insanlar büyük şehirlerden uzaklaşırsa, kendi üretimini yaparsa,
1: kendi yanında kavrulursa. Yani
0: kendi yanında kavrulursa o zaman bir şey olabilir. Bu biz son kullanma tarihini geciktirebiliriz. Ama onun dışında insan nüfusu artıyor. Yaşlanma süreleri de uzuyor değil mi? Ama dünyada buradan çok büyük zarar görüyor. Özellikle doğa, hayvan dostlarımız da aynı şekilde. Evet. Akıllı davranırsak dünyanın ömrünü uzatırız.
1: Evet, yarınlar yokmuşçasına yaşamazsak. Evet.
0: Ya da Elon Musk'ın roketlerinden bir bilet bulmaya çalışırız Mars'a gitmek için.
1: Evet, o Elon Musk'a da geleceğiz bu arada. Hani yeni sezonun ilk bölümünde ona da gireceğiz. Şimdi devam edelim dilerseniz. Indenfit'in 16 sektörü kapsayan araştırmasına göre Eylül ayında işten ayrılanlar arasında Z kuşağının payı %58'e yükseliyor. Bu oran Ağustos'ta %51, Ekim'de ise %50 seviyesinde kalıyor ve Eylül'ü zirve ayı haline getiriyor aslında. Araştırma yaz izinlerinin ardından çalışanların işleri ve kariyer hedeflerini yeniden değerlendirebildiğine de dikkat çekiyor. İzin kullanımı Temmuz ve Ağustos'ta yoğunlaşıyor. Süre ve zamanlama sektörlere göre farklar gösteriyor elbette. Uzmanlar Eylül ayındaki istifaların doğrudan tatil dönüşlerinden kaynaklandığını söylemek için yeterli veri olmadığını da vurguluyor aslında. Peki sizce Z kuşağının Eylül'de daha fazla iş değiştirmesinin asıl nedeni ne?
0: Başta da bahsetmiştik program başında. Bu tatil değil mi? Tatil psikolojisi. Ya,
1: tatilde bir düşünüyor ben ne yapıyorum deyip mi acaba değiştiriyor?
0: Çok
1: nasıl
0: enteresan
1: olur?
0: Değil mi? Şu, yoğun bir iş temposunda çalışıyoruz. Kafamızı telefondan ayıramıyoruz. Hı-hı. Sürekli çalış, koşuştur, otobüse bin, metroya bin, eve yetiş, sabah erken kalk. Geç saatlerde dön. Belki de düşünmeye fırsatımız olmuyor. Kendi hayatımızı sorgulamaya, ben ne yapıyorum, nereye gidiyorum, ne olacağım demeyi aslında biraz böyle yazın daha çok yapıyoruz. Çünkü orada bir vaktimiz oluyor. Kumsalda güneşlenirken ya da gün batımına bakarken vesaire. İnsana böyle bir ilham oluyor değil mi? Ya da kendini sorguluyor. Ya da güzel bir tatil geçiriyorsun. Diyorsun ki ah şimdi işe döneceğim. Tekrar sabah 7'de kalkacağım. O metrobüse kuyruğuna gireceğim, metroya gideceğim, işler beni bekliyor diyor. Neden? Keşke hep tatil yapsak mı? Ya da
1: böyle mi düşünüyorsun?
0: Ya öyle düşünüyor ya da diyor ki ben bunu değiştirmem lazım ya. Bu hayat değil dostum diyor. İçinden böyle kendi kendine konuşuyor. Ki bunu birçok insan yapıyor değil mi? Yani bakıyor maaşına bakıyor. Aldığım para bu diyor. Ne olacak diyor. Burada ne uzuyorum ne kısalıyorum. Böyle devam ediyorum diyor. Ya diyor ki ben diyor patronumun atıyorum küresi gibi çalışıyorum. O kazanıyor ben bir şey kazanmıyorum diyor. O orada işte Eylül ayında geldiği zaman
1: ne oluyorsa şeyle,
0: o ayda oluyor. Karar alıyorsun gerçekten. Hı-hı. Bu hep yılbaşı kararları denir ya yeni yıl kararları pardon. Aynı şekilde bence asıl Eylül kararları daha spesifik.
1: Yeni sezon kararı.
0: Yeni sezon. Bizim evde de oluyor. Baba benle hep dalga geçiyor. Eylül ayı babamın karar ayı vesaire. Hep diyorum çocuklar işte artık cep telefonu kullanmak yok. Şunu yapacağız.
1: Okullar açılıyor.
0: Evet, okullar açılıyor. Ders çalışıyorsunuz, spor yapıyorsunuz vesaire. Ama onlar hep unutuluyor. Gençlerin Z kuşağı niye? Çünkü genç insan risk alabilir. Ama işte çoluk çocuğa karışmış insanlar risk alması çok zor. Evet. Çünkü belli sorumlulukları var. Yani en güzel şey insan zevk aldığı, keyif aldığı işi yapabilmek. Şimdi günümüzde de artık böyle yapay zeka çok gelişti değil mi? İnternet ortamında bir sürü şeyler yapıyorsun. İş alanları var vesaire. Bazıları tabii hayal de satıyor vesaire. Böyle herkes şimdi elini salsa herkes influencer oldu vesaire. Ama bazıları da güzel işi beceriyorlar. Yani risk alacaksınız. Z kuşağı yani bence doğrusunu yapıyor. En azından bir risk almak lazım. O risk alıp ticarete girersin, batarsın, çıkarsın. Olmuyorsa da normal ne diyelim süreye dahil mi olursun?
1: Olsun diyelim. Hayır. Şimdi diğer konumuza geçelim dilerseniz. Avustralya'da 175 binden fazla kazanın incelendiği araştırmada araç rengiyle kaza riski arasında bir ilişki bulundu. Beyaz araçlar en düşük riskli referans renk olurken siyah araçlarda kaza riski %12 daha yüksek çıktı. Bu araştırma Avustralya'da yapıldı ama ben geçen gün de bir kaza gördüm ve siyahtı araç.
0: Evet.
1: Türkiye'de de yani böyle bir duruma tanık oldum yakın bir zamanda. Siyah, gri %11, gümüş %10, mavi ve kırmızı %7 daha yüksek riski de takip ettiler. Böyle bir oran var. Şimdi peki araç seçerken renk midir güvenlik açısından önemli böyle bir araştırmadan sonra? Ne dersiniz? Böyle bir tesadüf olabilir mi acaba?
0: Gerçekten ilginç. Ama bunu 1987 ile 2004 yılı arasında yani araştırma kapsamlı olduğu için ben çok dikkate aldım bunu. Yani 175 bin kazada beyaz renge karşı diğer renklerin kaza oranını ortaya çıkartıyorlar. Beyaz en az kazaya yapan, kazaya neden olan araç.
1: Evet.
0: Seninle belirttiğin gibi siyah en yüksek çıkıyor. Onu gri, kırmızı takip ediyor. Hmm. Özellikle gün ışığının olduğu zamanlarda da beyaza nazaran diğer araçların kaza yaşama oranı %10 daha fazla. Şimdi uzmanlar diyorlar ki kaza geçirmek için hatalı sollama, hız, alkollü araç kullanma,
1: evet,
0: uykusuzluk vesaire.
1: Sürücüler,
0: bunlar asıl nedenler.
1: Evet.
0: Ama ortada da böyle bir açık şey var. Çok
1: evet,
0: ilginç bir araştırma var değil mi?
1: Evet.
0: Yani 175 bin kazada böyle bir oran çıkıyorsa demek ki araçların renkleri de önemli. Şimdi siyah renk böyle bir statüyü temsil ediyor değil mi? Bir asillik oluyor. Ya da kırmızı renk bir gençliği, tazeliği, dikkat çekiyor değil mi? Ama dikkat şey anlamda, insan dikkati diyelim. Ama yolda dikkati çeken beyaz renkli araçlar, yani araç alacaklar bunu da dikkate alsınlar. Mesela diyorlar ya, aile aracı alayım, güvenli araç alayım diyor, dedikleri zaman aracın rengini de beyaz alırlarsa tam olur. Bir de bir uyarı, farlar her zaman açık olsun. O daha da arttırıyor.
1: Evet. Şimdi o zaman abartılı egzozu biraz konuşalım. Çünkü gürültüsüne karşı vatandaş ne yapabilir? Soru bu. Birkaç evet. saniyelik egzoz sesi tüm apartmanı uykudan uyandırmaya yetiyor. Motor olsun, araç olsun. Aracında mevzuata aykırı değişiklik yapan ve gürültü çıkaran sürücüye 16 bin lira ceza kesiliyor. Araç da 30 gün trafikten men ediliyor. Peki bu ihlaller nereye ve nasıl bildiriliyor? Bu konuda evet. bilgilenelim biraz.
0: 112 arıyorsunuz ama öncesinde video çekin. Yani bir elinizde bir delil olacak.
1: Evet.
0: Plakayı da alan. Böyle bazı böyle tırnak içerisinde magandalar diyelim. Gerçekten böyle araçın çıkarttığı sesten böyle bir zevk alıyor. Gerçi işte erkek doğasında var. O motorlu araçların işte o Formula 1'i izlerken vesaire o araçların çıkarttığı sesten bir haz duyuyor özellikle erkekler.
1: Ama onun da bir yeri vardır.
0: Değil mi? Yani
1: gece, hani böyle apartmanların işte evet. gecenin bir vakti insanların bebekleri oluyor, yaşlı biri oluyor, uyuyor. Mesela işe gidecek yarın erkenden diyelim ki.
0: Evet. Mesela ben Beşiktaş'ta merkezi bir yerde cadde üstünde kalıyorum. Bizde mesela cumartesi geceleri böyle piyasa yapmaya gelen gençler oluyor. Farklı illerden gelenler oluyor. Bakıyorum böyle İzmit'ten gelmiş, Tekirdağ'dan gelmiş. Şöyle düşünüyorum. Benim evimin önünde basıyor egzozu, bağırttırıyor aracı. Bu motorlar da dahil buna. Yüksek sesli müzik dinliyorlar vesaire. Bunların hepsinin cezası var. Ama
1: siz de radar gibi bekleyin o zaman.
0: Bir ara düşündüm. Dedim ki trafik müfettişi olayım. Aldım elime çayımı. Evin önüne ineyim. Böyle tek tek cezaları yazayım. Böyle

0: trafik cihazları böyle manyaklar var ya, manyak trafik bir haber olmuştu değil mi? Bir sokakta herkese bir ceza yazan bir adam var. Gizlenme trafik müfettişi. Aslında adamın yazdığı cezaların hepsi haklı.
1: Fahri trafik müfettişi.
0: Değil mi? Evet. Fahri trafik müfettişi. Olmayı düşündüm sonra değil mi? Yani bununla
1: sizden
0: uğraşacağım.
1: Sizden olur aslında Mevlüt Bey.
0: Olur değil mi? Sabri Bey'im adı satıyorum. Bizim kendisindeki yönetici.
1: Evet.
0: Ama şey yapalım. Bununla mücadele etmek lazım. Biz mesela mahalleli olarak dilekçe aldık vesaire. Ya yolda mesela bekçi yürüyor. Bekçi bir şey yapmıyor. Böyle bir şeylik var. Olağanlık var. Yani müzik sesini çok son ses açmak. Bunlar böyle modifiye araçlar da var bazıların biliyorsun. Özellikle ses çıkartmaya yönelik. Aslında asıl ceza şu olması lazım. O gürültüyü yapan kişinin evini bulup tespit edip aynı gürültüyü bir ay boyunca gece saat 2 ile 3 arasında yapacaksın. O güzel bir ceza olur mesela. Kısası evet. Kısası olması lazım. Bazen para cezası da olmuyor. Ne yazık ki bazı insanlar şey değil. Gerçekten düşünsene sınavın var. Yarın sınava gireceksin.
1: Değil mi? Çok önemli bir gün. Hani.
0: Evet. İş görüşmen var, bir şey var. Ve uyanıyorsun, bir daha uyanmıyorsun.
1: Evet.
0: Niçin? Oradaki
1: bir kere kul hakkı.
0: Bir maganda değil mi? Evet. Ses çıkartıp gidiyor. Kendi zevki için. Ya, evet. Kötü şeyler. İnşallah düzelir diyeceğim ama. Zor.
1: Şimdi süremiz de azalırken devam edelim. Evet. 589 bin kişinin verilerine dayanan 19 araştırma orta yaşta obezite ile ileriki yaşlarda demans riski arasında bağlantılı olduğunu ortaya koydu. Hı. O da kritik bir konu. 35-65 yaş arasında obezitesi olanlarda demans riski %33 daha yüksek bulundu. Önemli bir oran evet. Aslında azımsanacak bir oran değil. Özellikle 40-60 yaş arasında beynin daha hızlı yaşlanmasıyla ilişkisi de dikkat çekti. Uzmanlar obezitenin kontrol altına alınmasının beyin sağlığı açısından önemli olduğunu vurguluyor. Peki 40 ve 50'li yaşlarda kilomuzu kontrol etmek gelecekteki beyin sağlığımızı ne kadar etkiliyor? 40 ve 50 yaşlardan önce de aslında evet. Hani bir spor, bir yediklerimize dikkat etme.
0: Ve araştırmada şu sonuca varmışlar. Atıyorum 55-60 yaşında birden emekli oldun, sağlıklı yaşıyorsun, kilonu verdin, o zaman ne olacak? Alzheimer olma olasılığın, demans olasılığın ne olacak? Düşmüyormuş. Yani 35-40 yaşlar değil mi? O yaşlar arasında aldığınız kilolar gerçekten her şey, hayatı her alanında, kalp, damar sertliği vesaire.
1: 35-65 yaş.
0: Efendim?
1: 35-65 yaş.
0: 35-65 yaş. Yani o yaşta kiloluysanız demek ki demans oranınız yükseliyormuş. Bu araştırma sonucu. Bir neden daha, zayıflamak için bir neden daha diyelim.
1: Evet, bir neden daha konuşmuş olduk. Şimdi Elon Musk'ı konuşalım o zaman biraz. 4 çocuğunun annesiyle ilişkisini sonlandırdığını açıkladı. Neuralink yöneticisi Zilis, hanımefendinin ismi, Siobhan Zilis. Evet. Ayrılığın kendisi için beklenmedik olduğunu ve Musk'ı hala çok sevdiğini söyledi. Peki sizce uzun bir ilişkinin ardından gelen böyle bir ani ayrılık, yani Musk'ın böyle bir tavrı, en zor olan şey yani bu ikili arasında bir böyle alışkanlıkları mı geride bırakamadılar diyelim, neden bu kadar gündem oldular? Musk hala ayrılıkla ilgili kamuoyuna bir açıklama yapmadı. Zilis'le işte Instagram'dan takipleri bıraktılar ama hala hanımefendi hala sevdiğini söyledi. Evet. Biraz böyle magazinsel de bir konu ama ne dersiniz?
0: Dünyanın en zengin insanından boşansan da onu sevdiğini söylemek değil mi? Bir fayda sağlayabilir ekonomik açıdan.
1: 4 çocuğu varmış.
0: Ha bir de 4 çocuğu var. Yani çok böyle bataryasız yaklaşmayayım ben olaya.
1: Evet.
0: Yani gerçekten kadın bir şok yaşamış. Çünkü bir hafta önce seni seviyorum. Beraber kahvaltı yaptık ne güzel. Shipping'le.
1: Çok
0: bu,
1: da sevimli evet, çocuklarım.
0: Çin'deki geziye mesela Çin devlet başkanı Amerika'ya geldiği zaman orada eşleri partnerleri de bir davet varmış. Beni niye götürmenin diye herhalde bir kavga olmuş. Onun şeyini de mesajlaşmasını da yayınlamış. Özür diliyor, bilmiyordum diyor. Yani hem ayrılıktan ziyade bence o paylaşım da etkili. Yani bu bir karı koca arasındaki ya da partner artık bilmiyorum evli de değiller galiba. İki insan arasındaki özel bir şeyi paylaştın diye mi sinirlendi? Ama bir hafta önce seni çok seviyorum diye mesaj atan bir insan bir hafta sonra takipten vazgeçiyor. Instagram'da takipten çıkıyor. Şimdi Elon Musk'ın 12 tane çocuğu var. 4 tane kadından. Bazılarını bilmiyoruz isimlerini. Hep bahsediyor ya nüfusu çocuk doğum oranlarının düşüşünden bahsediyor. Tek başına kendisi de nüfusu arttırmak için bir çalışma içerisinde. Şimdi bunlar farklı insanlar.

0: Gerçekten yani Mars'a yerleşimi planlayan değil mi? Neuralink'le işte insanların beynine çip takıp görmeye sağlayan vesaire, apayrı bir dünya. Biz onun Elon Musk ne düşünüyor diye düşünemeyiz bile belki de. Elbette vardır bir sebebi ama acımasızca bir karar olmuş. Yani 4 tane çocuğum var. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Böyle hiçbir şey söylemeden takipten bırakıp çıkıyorsun değil mi? Ben açıkçası eşine ya da hayat arkadaşına hak veriyorum.
1: Evli değiller.
0: Evli değiller.
1: Sadece birliktelerdi ama
0: belki şeyin olabilir. Bak, benden ayrılıyorsun ama benim SpaceX'teki hisselerim kalacak. Bana ödeyeceğin tazminatı biliyorsun. Bak, ben bundan sonra açıklama yapmayacağım diye böyle bir şey de yapmış olabilir.
1: Olabilir.
0: Bir tepki de vermiş olabilir. Onun anlayacağı bir şekilde. Yani ben seni çok seviyorum, harikasın vesaire deyip arada o mesajı da veriyor Elon Musk'a. O da olabilir.
1: Olabilir. Şimdi Bill Gates ne diyor bir bakalım. Bill Gates, insanların işlerini devralan robotların da çalışanlar gibi sosyal güvenlik vergisi ödemesini önerdi. Böyle bir önerisi var. ABD'deki bir sisteme örnek gösterdi. Gates, robot emeğinin de benzer şekilde vergilendirilebileceğini savundu. Ve robot ve yapay zeka vergilerinden elde edilecek gelirin yeniden eğitim ve sosyal güvenlik için kullanılabileceğini belirtiyor. Hani böyle bir döngüye girsin diyor aslında. Sizce insanların işini yapan robotlardan da vergi alınmalı mı?
0: Gerçekten. Şimdi bizim zenginlerimize bakıyorum. Bir de Bill Gates'e bakın. Bill Gates'e bazen böyle çok böyle komplo teoride üretiliyor. İşte insanlara çip takıyor vesaire. Yani bu kadar zengin bir insan gece gündüz dünyayı düşünüyor, insanları düşünüyor. Bu açıdan aslında ben takdir ediyorum Bill Gates'i ve söylediği çok mantıklı. Bugün şu anda Güney Kore'deki işçilerin, çalışanlarının %10'u robot. Çin'de daha da fazla. Yani yavaş yavaş buraya gidiyor. Artık arabaları vesaire robotlar üretiyor böyle bir oranda. Bu yapay zeka da olacak değil mi? Ya bu stüdyoda mesela kameramanların yerine robot kameralar alacak. Hatta barda sunucunun yerini de alacak. Hatta yorumcunun yerini de alacak.
1: Melit Bey, bizi tamamen kaldırdınız yani, hocadan şu an.
0: Tamam. Şimdi robotlar herkesi işten çıkartıyor. Peki emeklilik sistemi nasıl dönecek? Emeklilerin maaşı nasıl ödenecek? Sigorta primleri ödenmiyor. Robotu, yani bir insanın yerine robot alıyorsan o robot da SGK primini ödeyecek. Ödemezse olmaz.
1: Sonra çok vergi ödedi diye plakette alır mı?
0: O da olabilir. O da olabilir. Robotlar için yani bilmiyorum, bankada kurulur. Bunlar böyle devam ederse sendikada kurabilirler.
1: Yani robot halay çekiyorsa vergi de mi ödesin?
0: Ödesin. Çünkü kriz çıkacak, kesin çıkacak. Zaten devletler de belli bir süreden sonra diyecekler ki büyük şirketlere. Ya sen bu kadar ki robot çalıştırıyorsun, bunlar için hiçbir şey ödemiyorsun. 7-24 saat bunları çalıştırıyorsun. Bir sürü insanı işten çıkarttın. Ben emekli maaşlarını nasıl ödeyeceğim? Bu sistemi nasıl döndüreceğim diyecek. Onlardan bence yüklüce ekstra paralar alacak. Ki konuşulan şu vatandaşlık maaşı diye bir şey var.
1: Evet.
0: Bizde de denenecek. Deneniyor galiba. Denemek üzere değilim ben de. Ama şeyde Finlandiya'da deneniyor. Vatandaşlık, yani insanlar çalışmayacak ama maaş alacaklar. Robotlar bizim yerimize çalışacaklar. Neden? Şimdi çalışma insanı niye para veresin ya da emekli maaş ödeyesin? Ekonominin de dönmesi lazım. O robotun ürettiği bardağı, çayı vesaire alacak insanların da parası olması lazım. Böyle bir ekonomik sirkülasyon düşünülüyor. Bence Bill Gates doğru söylüyor. O robotlar vergi öder yani, kesin.
1: Evet. Mehmet Bey, bu konuda Bill Gates size katılıyor. Bill Gates Bey. Şimdi devam edelim. ABD'de 62 markaya ait 100 kedi maması üzerinden yapılan testlerde 122'den fazla kirletici madde araştırıldı. Ürünlerin %99'unda kurşun, %96'sında kadmiyum diye bir madde var. %94'ünde ise arsenik tespit edildi. Kuru mamalarda kurşun seviyesinin diğer mama türlerine göre yaklaşık 3 kat daha yüksek olduğu görüldü. Şimdi böyle kirletici maddeler varken bu sonuçlar mama seçerken içerik ve marka konusunda daha fazla mı araştırma yapılması gerektiğini gösteriyor? Sizin de bir kediniz var. Neye göre mama?
0: Ben de biraz paniğe kapıldım. Çünkü 62 markanın 100 kedi maması. Evet, kaç tane marka var ki zaten dünyada? Bilmiyorum. Hepsini incelemişler galiba. Ya da büyük bir oranında.
1: Büyük oranını.
0: Ama burada yanıltıcı bir durum var. o şeylerde kedi mama sektöründeki çalışanlar da şirket sahipleri diyor ki bunlar zaten doğada olan, yani her şeyin içerisinde çok 0.001 bir civa var, kurşun var, arsenik var. Dünyada bu maddeler var. Haliyle bu maddeler mama yaparken de oluyor, bulaşıyor. Plastik oranı da çok yüksek mesela. Kediler ne
1: çok
0: kadar
1: güzel değil mi? Evet.
0: Yani buradan şey sonuç çıkartamayız diyor. Yani bunlar zararlıdır, sonuç çıkartamayız deniyor. Ama özellikle ben şeyi şaşırdım. Yani kurşun oranının kuru mamalarda çok olması beni şaşırttı.
1: Evet.
0: Veterinerler genelde kuru mamayı öneriyorlar. Yaş mamayı vermeyin diyorlar. Daha uzun ömürlü olur diyor insanlar ama yaş mama sanki daha mı faydalı? Ama şurası kesin. Özellikle balık, deniz ürünlü mamalarda civa oranı gerçekten yüksekmiş.
1: Evet.
0: Yani kediniz için belki şunu deneyebilirsiniz. Yani böyle balıklı mama yiyorsa onu daha çok tavuk, et, işte sığır eti, tavuk eti o tarzda yönlendirebilirsiniz. O daha faydalı olabilir diyorlar.
1: Evet. Şimdi İngiltere'de Buzzcraft eğitimleri doğayla bağ kurmanın yanı sıra temel hayatta kalma becerilerine ilgiyi arttırıyor. Ateş yakma, su bulup arıtma, ağaçları tanıma ve doğada güvenli şekilde besin toplama bu beceriler arasında yer alıyor. Şimdi uzmanlar olası krizlerde bireysel beceriler kadar topluluk ve dayanışmanın da önemli olduğunu vurguluyorlar. Şimdi doğada hayatta kalma denince kim ne kadar doğada hayatta kalabiliyor. Şimdi doğayla daha fazla vakit geçirmenin özgüveni arttırabileceği ve ruh sağlığına olumlu katkı sağlayabileceği belirtiliyor. Yani insan kendini doğada bulabilir aslında birçok yolla. Bunu anladım ben buradan biraz da. Şimdi eğitmenlere göre doğayı tanımak, kaynakları daha bilinçli kullanmayı ve çevreye karşı daha duyarlı olmayı da beraberinde getiriyor. Evet. Hani bu bilinç de açılmış oluyor. Peki sizce modern hayatın içinde bu temel doğa ve hayatta kalma becerilerini öğrenmek ne kadar kritik?
0: Kritik. Dünyanın ne olacağı belli değil. Pandemi yaşadık değil mi?
1: Evet.
0: Bir şok yaşadık. Evde ekmek yapmaya başlamıştık. Ne yapıyoruz? Evde ekmeğimizi alıyoruz, suyumuzu alıyoruz değil mi? Kahvemizi alıyoruz. Her şey önümüze geliyor. Telefon açıyoruz vesaire. Bir an medeniyetin durduğunu farz edelim. Büyük bir savaş çıktı.
1: Hı hı.
0: Üretim yok.
1: Evet.
0: Fırınlar çalışmıyor. Su yok, yiyecek yok. O zaman ne yapacağız?
1: Hayatta kalmaya çalışacağız.
0: Evet, yani bu biraz böyle bazıları abartıyorsun, kıyamet sendromu diyorlar ama gerçekten kıyameti bekleyen insanlar da var. Bunlar da o gruplara giriyor biraz da. Yani en azından balık tutmak, avlanmak değil mi?
1: Evet.
0: Yani doğada mesela yiyebileceğin mantarları bilmek ya da yiyebileceğin bitkiler
1: tanımak
0: değil mi?
1: Evet.
0: Mutlaka faydası var bunların. Yani hayatın ne olacağı belli değil. Her zaman zaten düşmek lazım. Mesela bir ateş nasıl yakacaksın? Mesela burada anlatmış bir tane bir mantar çeşidi varmış. O gruba katılanlar mesela hayatında hiç ormana ayak basmamış insanlar da var.
1: Hı-hı.
0: Şaşırıyor. Düşünsene öyle bir nesil de var. Hiç ormana gitmeyen insanlar var dünyada şu anda. Zaten doğa bir sesinizi atıyor değil mi? Orada zaten bir şey recharge oluyorsunuz.
1: Sakinleşiyorsunuz. Topraklıyor evet. Yani aslında bizi.
0: Onun dışında da temel hayatta kalma şeylerini öğrenmek bence büyük avantaj.
1: Evet.
0: Mesela avcılık bilenler gün gelir çok şey olabilir. Yani evi mesela çocuklar aç mesela değil mi? Medine sona erdi. Girip avlanman lazım mesela. En uç şeyi düşünüyorum. Onun için hayatta kalmakla dair doğada yaşamak için şey yapmamız lazım. Bu öyle bir proje olarak olabilir. Bazen okullar yapılıyor. Benim çocuk da gitmişti. 2 gün şey yaptılar. Böyle çadırlarda kaldılar vesaire. İlk başta şey yaptı. Ama sonra geldi dedi ki ya ne güzelmiş dedi. Yani birçok şey de öğrendi.
1: Evet.
0: Yani illa şeye de gerek yok. Bu organizasyona da gerek yok. Böyle sadece mangal yapmak değil yani olay. Biraz da doğada kalmayı da öğrenmekte fayda var.
1: Evet, Mehmet Bey çok teşekkür
0: ederiz. Ben teşekkür ederim.
1: Yeni sezonun ilk bölümünü böylece noktalamış olduk. Nasıl geçti anlamadık bile. Çok
0: evet.
1: Teşekkürler. Çok
0: ben
1: sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Kıymetli
0: çok
1: katılımınız, değerli yorumlarınız için. Değerli izleyenler, Sabah Gazetesi yazarı Mevlüt Tezer'in kıymetli yorumlarıyla bu akılda kalanları noktalarken 2026'nın en komik hayvan fotoğraflarıyla yüzümüzde kocaman bir gülümsemeyle noktalamak istedik. O görüntüler ekranlara geliyor.

0: Bugün yine birbirinden değerli isimleri ağırlıyoruz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Merhaba.
1: Evet, sinema dönümümüz açıldı.
0: Evet.
1: Her hafta yeni bir film,
0: öyle.
1: Yeni konuklar.
0: Efes'in sırrı.
1: Efes'in sırrı.
3: Evet, bu hafta da Efes'in sırrı.
1: Evet.
3: Önümüzdeki hafta Allah.
0: Nasıl geçti çekimler?
3: Vallahi ben çok fazla çekimde bulunmadım. Ben zaten misafir oyuncu olarak katıldım. Biz büyükler başrol oynamadık orada. Çocuklardı başrolü oynayanlar ve çok başarılılardı. Gerçekten de çok güzel bir film çıkmış ortaya. Ondan sonra dolayısıyla yani benim öyle çok büyük anılarım, maceralarım falan bu filmde olamadı. Ama gençler çok eğlenmişler. Hep yani sohbet ettik, konuştuk. Hakikaten çok mutlular, çok memnunlar. O sıcaklık da zaten seyirciye geçen bir sıcaklık olmuş.
0: Yeniden okul müdürüsünüz.
3: Yani o işte. Bir mafya babası, bir okul müdürü.
0: Evet.
3: Yani onlar benim kaderimmiş demek ki.
0: Buradaki okul müdürü nasıl?
3: Buradaki okul müdürü daha eğitime yönelik, daha doğrusu öğrencilerin eğitimine ve yani öğrenimine değil de eğitimine daha çok önem veren bir okul müdürü. İşte tarihi değerlerimize karşı çıktıkları için ödüllendiriyor vesaire gibi pozitif, iyi, bana pek uymayan bir okul müdürü diyebiliriz.
0: İnşallah. Tarık abi, siz nasıl buldunuz gençleri?
3: Vallahi şimdiki gençler harika. Gerçekten yani belki çağın iletişimin gelişmesiyle vesairesiyle bir kere çok dikkatle dinliyorlar. Dinlediklerini hayata geçiriyorlar. Son derece disiplinliler. O zaman ortaya güzel bir şey çıkıyor. Yani tabii bir kısım gençler de çocuklar da bizim piyasanın haricinde gözlediğim şey de biraz konsantrasyon şeyleri var, zorlukları var. Konsantre olmakta zorluk.
1: Çünkü hiperaktifler sürekli.
3: Dikkatleri dağılabiliyor çok şey. Ama özellikle mesela bu filmdeki küçük ufaklıkları bir görseniz. Onların gelmesi lazım aslında bu akşam buraya. Onların anlatması lazım bir şeyi. Hakikaten şaşırırsınız yani. Çok çok başarılılar gerçekten. Tabii burada çok sevgili Gökhan Tiryaki'nin de yönetmenimiz, inanılmaz bir katkısı var. Çünkü kaç herhalde 30 tane çocuk vardı. 30 Oo. Tane çocukla film çekmek demek. Düşünebiliyor musunuz?
1: Evet.
3: Ama o kadar ciddi bir disiplin içinde çekildi ve her şey çok güzel geçti ki bu hem yönetmenin yumuşaklığıyla ilgili, ne kadar sabırlı olduğuyla ilgili ve tabii ki gençlerin de çocukların da ne kadar söz dinlediğiyle diyeyim ilgili bir şey. Dolayısıyla ortaya çok meşakkatli ama çok güzel bir şey çıkmış oldu.
1: Harika. Siz de Efes'e gittiniz değil mi? Efes'e çekildi değil mi film?
3: Evet. Efes

0: Efes'te, Selçuk'ta, Efes'te, Kuşadası'nda, oralarda çekildi. Ben Efes'e daha önceden de gitmiştim.
1: Gitmişsinizdir tabii, tahmin ediyorum. Nasıl etkileyici bir çekim yani, oldu değil mi?
0: Efes işte. Siz gittiniz mi Efes'e?
1: Tabii tabii, iki kere.
0: Siz gitmemişsiniz.
2: Ben de gittim.
0: Valla.
1: Hatta ben geçen sene bir de gecesine gittim. He. Esas olay o.
0: Evet.
1: Gecesi, evet, olay acayip. Efsane.
0: Meryem'e gittiniz mi?
1: Evet.
0: Meryem Hanım, orası da tabii çok güzel. Yani hakikaten ülkemiz acayip.
1: Evet. Evet, gelelim abi. Aile bir imtihandır. Buyurun. ATV'de yeni başladı ve girişi bomba gibi oldu. Rekorlarla başladı.
0: Maşallah.
1: Hayırlı uğurlu maşallah olsun. Maşallah,
2: maşallah
1: diyelim. Evet. Evet abi, senin de rolün yine orada da yine bir ağır abisin. Evet, biraz o setten başladın. Şimdi nasıl her şey, konusu her şeyiyle fark. Demek ki seyirci halen artık milletimiz ve halkımız senaryoyu çok iyi anlıyor. Yani konuyu yakalarsanız,
0: yalnız senaryoyu değil, artık oyuncuların ne kadar samimiyetle, duygu doğruluğuyla oynadığını da anlamaya başladı. Yani yemiyor. Öyle rol yapanı beğenmiyorlar. Gerçekten o karakter olanı beğeniyorlar vesaire gibi. Tabii inanılmaz gelişti. Yani teknoloji nasıl geliştiyse, bizim bütün imkanlarımız nasıl geliştiyse, oyunculuğumuz vesaire nasıl geliştiyse, seyircinin de izlemesi gelişti. O bir avantaj tabii. Diziye gelince biraz şeyli başladı, maceralı diyeyim birazcık başladı. Mekanlar tabii çok çok güzel mekanlarımız var. Onlar seçildi. Hepsi gayet güzel yerine oturdu. Ekip birbirleriyle çok iyi anlaştı. O sıcaklık, çünkü seyirciye geçen sıcaklıktır. Abi dizisinde gerçekten o sıcaklık var. Bütün oyuncular, teknik ekip, hepsi aile gibi oluyorsunuz. Yani bunu yıllardır yapıyoruz böyle. Öyle olduğunuz şıkta, öyle olduğunuz projelerde hakikaten seyirci bunu hemen alıyor. Direkt geçiyor seyirci. Tiyatroda da öyledir. Yani eğer sizin kastınız sahneye çıkan, seyircinin karşısına çıkan oyuncu grubu bu şekilde çok sıcaksa, aile gibiyse, seyirci hemen anlar onu. Değilse yani seyreder, alkışlar vesaire filan, ama aynı şey olmaz, aynı tatlı olmaz. Burada da mesela ben İkinci Bahar'dan hatırlıyorum. İkinci Bahar dizisini hepimiz hatırlarsınız.
1: Hatırlamaz mıyız?
0: Oradaki sıcaklık, o tamamen o ekibin nasıl böyle birbiriyle aile gibi olduysa, o seyirciye geçmişti. Burada da şimdi ona çok yakın bir sıcaklık var. Daha çok başındayız. Ama yani giderek daha da sıcak ve samimi olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla iyi olacak inşallah.
1: Çarşamba günkü pasta kesimindeki görüntüleri gördüm. Sanki artık ikinci sezon falan olmuş da herkes o samimiyette pasta kesiyor. Herkes sarmaş dolaş. Herkes birlikte çok güzel zaman geçiyor. Herkes çok iyi kaynaşmış.
0: İşte o baş...
1: Onu hissettim.
0: O başta şeyin, sürecin uzamasından kaynaklanan bir şey. Yani aslında kötü veya da negatif bir şey bizim kaynaşmamıza çok şey yaptı. Sebep oldu.
1: Daha iyi olmuş,
0: o da lehimize oldu yani diye şey yapabilirim, ama şu anda maşallah şeytan kulağına kurşun, bak bereket taşıyor. Bereket taşıyor.
1: Biraz konusundan bahsedelim mi? İlk senaryo eline geldiğinde, kadroyu ilk gördüğünde neler hissettin?
0: Senaryo geldiğinde kadro tam oluşmamıştı daha. Tabii yani Kenan vardı, işte onu biliyordum. Hatta Afra Hanım da daha sonradan belli oldu, senaryoyu biz okuduktan sonra vesaire. Ama birinci bölümü senaryosu geldi. Birinci bölümde ben hayret ettim. Yani o kadar, çünkü içinde yani yıllarca bu işi yaptığınız zaman, belli bir noktaya geldiğinizde bir şey okuduğunuz zaman ne anlattığına değil, neresinde kötü bir şey var, eksik bir şey var, negatif bir şey var, zarar verecek bir şey var veyahut da tutmayacak bir şey var şeklinde bakıyorsunuz. Böyle bir alışkanlık oluyor otomatik olarak. Ben okuduğumda çok etkilendim. Yani hikaye çok güzeldi ve ilginç olan bütün karakterler, yani canlandırılan bütün karakterlerin hepsinin hikayeleri ayrı ayrı ve önleri açık. Yani bu

0: Bu tabii bu işi dizayn eden senaristlerin Gülseren Buğdaycıoğlu'nun gene
1: Evet.
0: hanımefendinin şeyi
1: Gerçek hikaye.
0: hikayesi. Dolayısıyla Eylem Can Polat zaten bu işin en iyilerinden biliyorsunuz siz de. Onlar bu işi ele aldığı zaman da zaten bütün karakterlerin ileriye yönelik şeyi
1: Ne güzel.
0: çok çok güzel gidecektir diye
2: Biz de
0: düşünüyorum.
2: merakla bekliyoruz. Kenan İmirzalıoğlu ile baba oğlu
0: Evet,
2: oynuyorsunuz.
0: evet.
2: Şimdi peki nasıl partner oldunuz?
0: Vallahi bir kere Kenancığım Galatasaraylı. Oradan tamam. Ben ilk defa çalışıyorum Kenan İmirzalıoğlu'yla. Ama bugüne kadar hep gördüğüm ve duyduğum ve tesadüfen de yaşadığım şey son derece saygılı, son derece beyefendi. Çok iyi bir aile kültürü almış ve kendini yetiştirmiş bir insan. Yakışıklı, yetenekli, oyunculuğuna zaten bir şey söylemeye gerek yok. Dolayısıyla çok kolay oluyor anlaşmak. Biraz ben de öyle şeyim yani. Öyle havam yoktur vesairedir bilmem ne filan falan. O bakımdan çok net
1: Mütevazı.
0: anlaştık. Çok çok büyük tevazu sahibi, çok saygılı sağ olsun. Aynı şekilde Sinan Tuzcu
2: Evet.
0: kardeşim aynı şekilde öyle. Diren Polatoğulları öyle.
2: O da
0: Yani
2: çok iyi.
0: dediğim gibi işte o aile
1: Ekip.
0: şeyi çıkıveriyor hemen ortaya. Teknik ekip öyle, reji kamera ekibimiz hepsi canlar. Reji ekibi zaten Cem ve altındakiler bilmem ne gibi öyle. Hakikaten çok çok mutlu olduğum bir proje oldu. Devamı bakalım göreceğiz
2: Çok güzel
0: inşallah.
2: olacak inşallah. Afra ile ilk bölümde çok sahneleriniz yoktu sizin. Ama birinci bölümü izlediniz.
0: O
2: Siz...
0: gelecek bana. Bana gelecek o. Bana gelecek. Geldiği zaman ben onu nasıl tozunu çıkaracağımı
2: Ya.
0: şu anda bilmiyorum ama yaparım.
2: Nasıl buldunuz oyunculuğunu?
0: Vallahi çok şaşırdım. Ben izlememiştim daha önce. Bu şey proje basında yer almaya başlayınca, medyada yer almaya başlayınca bir sürü eleştiri geldi. Siz de hatırlarsınız mutlaka, siz de duymuşsunuzdur. İşte yaş farkı çok fazla da işte o çocuk gibi duracak da onun yanında vesaire gibi böyle bir sürü yorum yapıldı. Ben hiçbirine şey yapmadım onların. İtibar etmedim çünkü sonuçta bu hani amatör bir iş değil. Bu işi programlayanlar, kastı yapanlar vesaireler de yani bütün o işi yönetenler de bu işin içinde yıllarını vermiş insanlar. Dolayısıyla böyle bir hata yapacaklarını yani o yorumlarda sözü geçen hataları yapacaklarını ben düşünmedim hiç. Dolayısıyla bir şans verip görmek lazım. Ve hakikaten hiç söyledikleri gibi
1: Aynen.
0: değil.
2: Olmadı evet.
0: İnanılmaz tıpatıp oturmuş 40 yıldır Kenan'la sanki karşılıklı oynuyorlarmış gibi çok büyük bir rahatlıkla ve bir başarıyla götürüyor. Tebrik ediyorum kendisini. Gerçekten güzel bir iş çıkıyor.
1: Peki Tahir Hancıoğlu otoriter, acımasız, geleneklerine körü körüne bağlı bir aile reisi.
0: Evet.
1: Evet, o nasıl bir karakter? Yani mesela aile ilişkilerine dair neler izleyeceğiz dizide? Sizin üzerinizde çok büyük yük var o konuda diye düşünüyorum.
0: Evet, öyle doğru. Şimdi efendim bu hikayenin kahramanları Vanlı. Vanlı bir aşiretin İstanbul'daki yaşayanları. Ama aşiret devam ediyor, Van'da var veya yani oradan insanlar geliyor, gidiyor vesaire gibi. Ama tabii çok uzun yıllar önce İstanbul'a yerleştikleri için de tabii İstanbul'da iş hayatına girmişler ve de yükselmişler, gayet de güzel yükselmişler. Ama geleneklerinin çoğundan vazgeçmiyorlar. Yani mesela kahvaltı sofrası. Baba gelip masaya oturmadan kimse oturmuyor. Herkes geliyor, ayakta bekliyor. Baba buyurun dediği zaman oturuyor gibi. Hakikaten yani törelere ve şeylere, geleneklere bağlılık kısmını da göreceksiniz o şeyi, aile şeyini. Ama yani baba da öyle çok pirupak sütten çıkmış ak kaşık şeklinde bu servete ve bu iş şeyine gelmemiş. Dolayısıyla hikaye tabii onun üzerinden gidiyor ve bunu çok sık flashbacklerle veriyoruz şeyde,

0: dizide. Yani özellikle birinci bölümde tabii hem karakterleri tanıtmak hem hikayeyi tam olarak anlatabilmek için çok fazla flashback kullanıldı. Ama sonraki bölümlerde de mutlaka bir sürü, çünkü bilinmeyen var. Birinci bölümde ya acaba o mu, bu mu, şu mu diye sorduğu seyircinin bir sürü şeyi var. Bunları da gelecek bölümlerde flashbacklerle, hikayeyi anlatarak vesaire gibi toparlayarak gideceğiz diye düşünüyorum.
1: Harika. Salı günü heyecanla bekliyoruz ikinci bölümünü. Evet.
0: Ben de.
2: Gerçek hikayeler daha fazla içine çekiyor bizi değil mi? Gerçek hikayeler daha fazla bizi içine çekiyor.
0: Şimdi tabii yani gerçek hikayeden yola çıkıp çok fazla kurmaca yaptığınız zaman inandırıcılıktan biraz uzaklaşıyorsunuz. Burada çok önemli olan tabii senaristlere işte bu iş düşüyor. O karakterlerin gerçek hayattaki karakterlere benziyor olması lazım veya içinden olması lazım. Yani mesela Tahir Hancıoğlu var Türkiye'de. Sinan Hancıoğlu da var Türkiye'de. Doğan Hancıoğlu da var Türkiye'de. Bunlar var. Yani insanlar zaten işin inandırıcı olması için çevresinde gördüklerinin aynısını görmesi lazım ki inansın. Yoksa siz süper uçmuş fantezi bilmem ne falan yapabilirsiniz. Bunların hepsi çok da güzel olur. Hele hele şimdi teknik imkanlar inanılmaz. Ama inandırıcılık kısmı bence hala daha Yeşilçam'ın da çok başarılı olduğu nokta odur. Yeşilçam karakterlerini şöyle bir hatırlayın.
1: Evet, kesinlikle.
0: Yani o da bir killingler bilmem şeyler filan, onları söylemiyorum. Onlar ayrı. Ama onun haricinde anlatılan bu mahalle hikayeleri, o evet, sıcaklığı, Yeşilçam'ı bilmem ne. Kafasını çevirdiği zaman bakkalı görüyor. Bakkal aynı bakkal. Turşucu görüyor. Turşucu aynı turşucu gibi. Dolayısıyla buradaki karakterler de hakikaten çok incelenmiş, üstünde çalışılmış karakterler. Biz de elimizden geldiği kadar tabii gözlemlerimizle onları doğru yorumlayıp hatta sıkıştığımız zaman da soruyoruz. Yani senariste de soruyoruz, yönetmene de soruyoruz. Burada hangi duygu, ne gibi. Yani böyle ince ince işliyoruz. Onun da sonucu işte böyle güzel çıkıyor.
1: Harika.
2: İnşallah reytingi artarak devam edeceğiz.
0: İnşallah.
1: 60 yıllık bir deneyim. Yani yıllar. Şimdi bakıyoruz, yanındaki gençler olsun, bir sürü dizilerde ya filmlerde oynadım, çok gençlerimiz. Herkes şu anda üniversite mezunu ve herkes bu akşam bunu sormak için seni bekledim. Çok merak ediyorum. Herkes okumuş, iyi veya kötü üniversite mezunu ve çok iyi eğitim alan, mühendislik okuyup da oyunculuk yapanlar var. Abi 60 yıl önce Galatasaray Lisesi ve arkasından Güzel Sanatlar ve Mimarlık. O dönemde herhalde abi yok gibi bir şeydi değil mi? Kaç kişiydiniz siz yani? 10 kişi değildiniz toplam böyle diye düşünüyorum.
0: Olur mu canım?
1: Var mıydı? Ben
0: tabii
1: mi yanılıyorum? Biraz o dönemi merak ediyorum
0: benim
1: ben de.
0: Benim büyüklerim var, benim ustalarım var. Mesela Ergun Köknar vardı, Allah rahmet eylesin.
1: Allah rahmet,
0: Ergun Köknar, evet. Galatasaray Lisesi mezunu. Teknik üniversiteden mezun, mimardı. O da ama hiç mimarlık yapmadı. Şehir tiyatrosunda oyunculuğa başladı. Ondan sonra Suna Abla ile Suna Pekusal ile evlendi vesaire gibi vardı. Yani çok var öyle.
1: Var çok öyle.
0: Aytaç Yörük Aslan abi vardı mesela. Hep rahmetli oldular şimdi hepsi. O da gene akademiden mimar olarak mezun olmuş. Çok vardı, hiç yok değil.
1: O zaman önemini şu, anlaşılıyor muydu yani acaba?
0: Ama o zaman kaç tane üniversite vardı?
1: O ayrı.
0: Yani şimdi herkesin üniversite mezunu olması yani o bir şartmış gibi, dünyanın hiçbir ülkesinde olmadığı şekliyle liseden sonra mutlaka üniversite okulması. Halbuki üniversite benim anladığım, bildiğim kadarıyla akademik kariyer için okulan bir şey. Yani inşaat mühendisi olmak için herkesin üniversite okuması gerekmiyor. Mühendis olmak için gerekiyor tabii ama zaten mühendislik o da akademik yola giden bir şey. Onun haricinde yani bunun teknik okulları var. İnşaatın bir sürü yerinde mesela, yani inşaatı örnek olarak veriyorum. Dolayısıyla üniversite mezununun çok olması birazcık Türkiye'ye özgü bir şey. O kadar çok üniversitenin verdiği, o kadar çok öğrenciye, mezuna o kadar çok iş olmadığı için de onlar da işte oyunculuktu, şoförlüktü, pazarcılık.

0: çok rastlanılan bir örnek değildir ama ben bırakmadım hiç yani. İkisini birlikte götürdüm hep. Benim bir sürü arkadaşım, mesela Ferhan Şensoy sadece tiyatro. Sadece tiyatro.
1: Evet.
0: Aileden tepki onun için görmedim ama yani bir mimarlıktan mezun olduktan sonra başka hiçbir iş yapmayıp sadece oyunculuk yapsaydım görür müydüm? Ondan da çok emin değilim yani, görmeyebilirdim de. Çünkü onun da çok örneği var. Dolayısıyla o yönlerden hiçbir sıkıntım
1: sizin
0: olmadı.
1: Sizin çiziminiz iyiydi. Halen karalıyor musunuz bir şeyler?
0: Yani teknik resim olarak evet, ama tablo mablo
1: yok, tablo değil yani, ne bileyim, canın sıkıldığınızda böyle kara kalem bir şeyler,
0: yok kara kalem öyle bir şeyler hiç merak da etmedim ama nasıl girdin akademiye diye soracaksınız. Lise bittikten sonra ben hayatımda hiç resim çizmemiştim. Akademi imtihanına girerken resim çizmen lazım yani, ne olursa olsun. Bir kursa gittim 15 gün akademide. İmtihan öncesi kurs vardı. Yetişkin öğrenciler veriyorlardı o kursu. Onlara gittim. Orada işte şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Öğrettiler bana vesaire. Tamam dedim, ben de öğrendim. Yani bayağı vazo falan çiziyordum böyle güzel kara kalemde. Ondan sonra imtihana girdik. İmtihanda verilen soru çok ilginç. Bir parklarda bank vardır ya.
1: Evet.
0: Bir bank ve bir şemsiye. Konu bu. Buyurun çizin dediler. O çok güzel resim çizen arkadaşlarım benim. Okuldan da liseden de arkadaşım vardı. Birlikte imtihana girdik. İnanılmaz şeyler çizdiler. Açılmış şemsiyeler böyle içinden detaylar, şunlar bunlar. Böyle fotoğraf gibi. İnanılmaz şey, hiçbiri giremedi akademiye. Ben ne yaptım? Kapalı şemsiye çizdim. Çok kolay. Kapalı şemsiye. İlla açık olacak diye bir şey yok. Ama ne yaptım? Şemsiyenin safı böyledir ya.
1: Evet.
0: Onu getirdim. Bankın da kenarını üçgen yaptım. Kenarına taktım. Köşesini. Oraya taktım.
1: Çok güzel.
0: Çünkü şemsiyeyi çok iyi çizebilirsin. Bankı da muhteşem çizebilirsin. Bilmem ama onların aradığı o değil.
2: Onlar orada bir işlevsellik var. Evet.
0: İkisinin fonksiyon olarak bir işlevini bir araya getirirsen mimar olursun diyor.
2: Tabii.
0: Bunu bize bu cümleyle kimse söylemedi. Orada işte onu öyle düşünenler girdi akademiye. O müthiş resim çizenler giremedi maalesef.
1: Niye mimarlı?
0: Bilmiyorum.
1: İçinizde bir şey mi vardı?
0: Yani lisede son sınıfa gelirken daha doğrusu iki şeyi taktım kafama. Ben mezun olur olmaz dedim. Önce akademiye gireceğim ve mimarlık okuyacağım dedim. İkincisi de hemen evleneceğim ve hemen çocuk sahibi olacağım dedim. Ve bir öğretmenle evleneceğim dedim. Bunların hepsi ben lise son sınıfta okurken yerleşmişti.
1: Ve oldum.
0: Hakikaten mezun oldum. İmtihanlarına girdim. O zaman merkez sistem falan yok. İmtihanlarına girdim. Akademiyi kazandım. Daha sonra bir öğretmen hanımla tanıştım. Hala eşim olan hanımefendiyle tanıştım. 22 yaşında baba oldum. Hala ve bütün o şeylerim devam etti. Yani akademide derslere gittiğimiz zaman çocuğumla gidiyordum. Bahar'la, büyük kızımla gidiyordum. İkinci sınıftayım daha.
1: Wow.
0: Sanat tarihi öğretmenimiz vardı, Nermin Hanım. Allah rahmet eylesin. Herhalde rahmetli olmuştur. Alırdı Bahar'ı kucağına, ondan ders anlatırdı falan. Yani böyle tuhaf tuhaf şeyler yaptı.
2: Ama demek ki isteyince her şey oluyor bu aslında. Evet. Onun da kanıtı.
0: Çok şükür. Sadece çok şükür. Şimdiki tek istediğim ne olabilir?
1: Torun.
0: Hayır, torun var.
1: Tamam.
0: Var. Ne olabilir? Abi dizisinin reyting aldı.
1: O da ilk bölümde aldı, tamam.
0: Çok şükür. Ona da çok
1: halen şükür. Hayat enerjiniz falan şey var. Yani bu iş bitmez herhalde ya. 80 yılda olsa
0: yani
1: ben orada olacağım.
0: Allah sağlık verdikçe ben inşallah. Hiç boş durmuyorum. 10 yaşından beri çalışıyorum. Yani
1: maşallah.
0: Öyle çalışıyorum, böyle çalışıyorum. Onu yapıyorum, bunu yapıyorum bilmem ne ama hiç durmadım. Durunca yaşlanırım gibi geliyor bana.
1: Evet, bence de.
2: Seyirci de sizi çok seviyor,
1: o yüzden
2: zaten.
1: O yüzden de hep gençlerle sizi oynatıyorlar. Süper oluyor.
0: Bir de gençlere sormak lazım.
1: Ya, yok, onlar da mutludur ya.
3: Sağ olun, bize düşmez ha.
0: Canımsınız benim, canımsınız. Evet.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Zor gülüyorlar.
1: Hayır. Niye şahane, böyle? Şahane bir jenerikle açıldı böyle 90'lar falan böyle şeyler, televizyonlar, eski televizyon, sonra birdenbire bir hüzünlendik. Elinize
0: üzüldük.
1: Sağlık, teşekkür
3: ederim. Her duyguyu yaşıyoruz.
1: Birdenbire
0: tam
1: evet.
0: Yonca Evcimik dans edecek gibi derken bağladık.
3: Evet. Hoş geldiniz. İki sevdiğimiz sanatçı karşımızda. Çok
0: teşekkür
3: mutluyuz.
0: Teşekkür ederiz.
1: Teşekkür ederiz. Sağ olun.
4: Evet Yonca'cığım, biz... ne yapıyorsun? Yaşlanmayan bir görüntü.
3: Hiç değişmiyor gerçekten.
1: Vallahi dondurdum kendimi.
0: Süper, harika.
1: Ne yapayım? Çok çalışıyorum. Yoğun çalıştım
0: evet.
1: Aslında son bir 2 senedir falan. İşte en son bir tane gösterimiz hazırladık, onu çıkardık. Zaten 2 senedir çalışıyorduk üstünde. Yonca'nın 90'lar ekspresi diye. Artık o da çıktı. Ben rahatladım. Yani yeni yeni dinleniyorum. Yani ciddi yorgunluk ama güzel bir yorgunluk.
0: Evet, çok iyi oldu. Evet. 90'lar ekspresi. Nasıl doğdu?
1: Yani aslında
0: çünkü sen 90'ların sanatçısı oldun.
1: Yani uzun zamandan beri zaten hep var benim aklımda. Ciddi bir müzikal geçmişim olduğu için işte konservatuvar, arkasından müzikaller falan. İşte 90'lardan itibaren müzik. Bütün bunların harmanlandığı genel bir şey hayalimde vardı. Kariyerimin belli bir döneminde böyle bir şey yapayım diye. Epeydir de düşünüyordum. 2 senedir de üstünde çalışıyorum. Aslında 45. yıl diye geçiyor ama 2 sene önceydi 45. Hmm. yıl. 2 sene önce başlayınca 47 olduk, farkında değiliz yani durumun. Ondan sonra bu seneye nasipmiş işte. Oldu, çıkardık sonunda. Çok içime sinen, çok istediğim gibi bir proje oldu.
0: İlgi de büyük oldu.
1: Çok şahane oldu, çok güzel oldu. Çok
3: her güzel şey oldu. De sana ait. Yönetiyorsun, prodüktörlük,
1: her
3: sahne tasarımı.
1: Yapım, her şey bana ait. Çünkü benim hayalim. Yani benim istediğim gibi olmalı. Hani bir ara bir çalışmalarımız oldu böyle, başka birileri de olsun mu ama orası değil de şöyle olsun dedikleri zaman ben bir burkuldum. Çünkü o değil yani. Benim yapmak istediğim böyle bir şey. Onun için 2 sene gecikti zaten. Dolayısıyla ben kendi istediğim gibi bir şeyi hayata geçirmiş oldum.
3: Böyle bir zaman tüneline geçiyor
1: şahane muyuz? Hem de nasıl. Çok güzel oldu. İnşallah izlersiniz gelip.
3: İnşallah.
0: Nerede?
1: Şimdi 2 tane bir şey yaptık biz premier gibi. Bir şekhanede yaptık. Ertesi günde Leyla Gencer'de yaptık. Bir görmek istedik kendimizi, ne yapıyoruz diye, sahne üstünde dekorlu falan. Şimdi bundan sonrası artık açık havalara çünkü tabii. Yani kapalı yerde zaten 1 saat yapalım dedik. 100 dakika olsun dediler de tek perde. 120'den aşağı inemedik.
0: Harbi olur, Antalya olur, İzmir olur, Bursa olur.
1: Bütün açık havalar olabilir tabii. Aynen öyle.
0: Çok oraya doğru hazırlanıyoruz. Yazın şimdi açık havalarda oynamak çok keyifli oluyor.
1: Evet, evet, evet.
0: Öyle duygusu da çok güzel oluyor. İzleyicinin o tatlı böyle eğlenmeye gelmiş hali sana da geçiyor. Efil efil, çekirdek çıt diye.
1: Hakikaten efil efil.
0: Gerçekten
1: yani.
0: Efil efil,
1: benim
0: keyifli
1: de
0: oluyor.
1: Efil efil.
4: Ama tek kişilik gösteri biraz zor değil mi?
0: Yani yok yani
4: koca sahnede tek başına
0: işin neyse çalışırsan her şey kolay olur.
4: Dolduruyorsunuz zaten bir şekilde. Siz de araya şovlar movlar bir şeyler katıyorsunuz öyle bir açık havada olduğu zaman.
0: Yani sahnede prodüksiyonu tabii göstermek gerekiyor. Gelen izleyiciye bir prodüksiyon göstermek gerekiyor. Benim şimdiki oyunla ilgili ise bende ledler var. Zihnimin ya bir yeni oyun ben evet. Yeni bir oyun yaptım. Sormuyorsunuz mu?
3: Soruyoruz.
4: Biz eskileri konuşacağız.
3: Çok tatlı bir hikaye. Ama finalde biraz
0: finalde
3: üzüyor.
0: Finalde üzüyor az biraz. Güzel bir tiyatro oyunu hazırladık. Ben yazdım.
4: Hayır. Senin hikayen mi? Öz hikayen.
0: Çok uzağa gitmedim. Çok uzağa gitmedim. Ama çok yakında da değilim. Yani bak senin hikayen bile olabilir içinde. Biz de seninle eski tanışıyoruz.
4: Evet onu diyecektim.
0: Sağdan soldan da ağlıyorum tabii ki hikayeni.
4: Eyvah eyvah.
0: Yani tamam. Bir erkek kadın erkek hikayesi anlatıyorum. Tabii çok ki güzel. Kendimden anlattığım şeyler var ama duygularını baz alıyorum. Senin başından da güzel bir hikaye geçmişse neden orada olmasın yani. Hikaye hepimizindir.
3: Evde şarkı.

0: Şarkılara cevap veriyor musun peki sen de? Oluyor
1: ya
0: mu öyle
1: şarkılı, şeyler? Şimdi ona da sürpriz yapıyorum. Aylin ilk defa bu akşam izleyecek oyunu. Şarkıları bir tanesini dinledi, diğerlerini dinlemedi. Ona böyle güzel bir sürpriz olacak bu akşam.
0: Güzel.
1: Umarım beğenir. Beğenmezsem benden haber alamazsanız. Hanım oyunu beğenmemiştir. En son Bursa Mahalle'deydik, oynuyorduk. 11 gibi falan bitmiştir oyun. İzimi sürün.
2: Peki Alper, direkt şey dedin değil mi? Bu kadar güzel anlattın ki şimdi bunu ancak şarkıyı ben şimdi kime anlatayım da bana bu üretsin? En azından ben kendim yapayım da içim rahat etsin modunda girdin.
1: Ya duygu şimdi oyundaki adam zaten bunu bir gereç olarak kullanıyor ama bir iş yaparken dedi ya ben kendim yapmadığım zaman rahatsız oluyorum diye. Aynen. Bende de OKB var. OKB de zaten her şeyi kendi yapması ile ilgili kendini bol bol yoran bir rahatsızlık diyeyim. Ben ona ne diyeceğimi bilemedim. Daha kolay oluyor, daha hızlı oluyor. Buradaki amaç tamamen şey, bu yazdığım işin duygusunu anlatabilmek için benim yazdığım sözler olması gerekiyor. Şu anda işte mastering'de bile 4. tur dönüyor. Yok daha duygusu alttan olsun. Yok piyano daha piyano olsun. Yaylılar şöyle gelsin. Başka birinin yorumundan ziyade ben o adamı anlatmak için çok irdeliyorum onu. Çok şey irdeliyorum diyorum. Didikliyorum, özür dilerim. O yüzden yapmak daha kolay oluyor.
0: Çok normalde şarkı söylemeyi seviyor musun?
1: Yok. Öyle de sevmem açıkçası. Ama dediğim gibi olur yani, şöyle bu da gelişti. Bir ilk Şen Yuva'da biz başladık. Şen Yuva diye bir dizi yapıyorduk. Onun her bölüm kız tavlamak için piyanist şantör birini oynuyordum. Ben kız tavlamak için kızları besteleyen bir Nurettin Şen Yuva diye birini oynuyordum. Her bölüme 20 bir tane yaptım. 20 tane beste çıktı. Güzel de oldu. Kendini de iyi ifade ettiği için tekrar altını çiziyorum. Sonra tabii bunları böyle yapmak için Mesama kaydolman gerekiyor. Bir baktım ki ben Mesama kaydolmuşum filan derken.
3: Oradan paralar geliyor falan.
1: Tabii. 3 ayda bir 750 TL geliyor oradan. Ondan sonra Olur Olur'a yaptık. İşte Selçuk Aydemir'in filmine yaptık. Ama bu dediğim gibi konuyu, hikaye anlatımını desteklemek amaçtı. Güzel oldu. Ben beğeniyorum. Yaptığım işleri de seviyorum açıkçası. Bu bence bu şarkılar da güzel oldu. Bir yandan Ayla Çelik bana çok büyük bir destek verdi. Benim sınıf arkadaşımdır Ayla. Bir telefonla geldi, düet yaptık. Hayallerimde diye bir bestemiz
2: sen
1: var.
2: Sen işi büyütmüşsün bayağı yakında.
3: Ufak, kesin. Gitarları
1: Gökhan Türkmen çaldı. Ama çevrem iyi şekerim. Yonca beni çağırsa ben gitmeyeceğim yani. Bir derdin olduğunda etrafında da yaş aldıktan sonra eşin dostun artık duayenlerle dolu. İşte Gökhan'a ya ne yapsam dediğinde adam stüdyosunu vakfediyor sana.
2: Çok
1: sağ olsun. Teşekkür ederim buradan. Ayla da bir telefonla geldi. O kadar da güzel, böyle sesimiz de uydu. Güzel bir iş çıktı. Vallahi heyecanlıyım. Şarkılarla ilgili ayrı heyecanlıyım. İşle ilgili ayrı heyecanlıyım.
3: Ben çok,
1: çok konuştum ben ya.
3: Biraz soundtrack'ini falan yapacak mısın? Böyle hani albüm şey.
1: Spotify'a koyarız.
3: Koyarsınız.
0: Ben bu arada Alper Kurha hayranıyım. Daha önce iki gösterisini izlemiş biri olarak
1: biliyorum,
0: söylüyorum.
1: Hatırlıyorum. Siz solda oturuyordunuz.
0: Evet. Eğer izlemeyen varsa çok şey kaçırmış demektir. Bence mutlaka gelmeliler bu oyuna.
1: Sen kadın erkek hikayesi anlatıyorum yine. Evet. Orta blokta bak tam senin seveceğin bir şey oldu bu.
2: Orta blok yeri de belirliyor. Allah Allah. Ben de 90'ları seviyorum. Ben de geleceğim.
3: Lütfen. Çok eğlenceli.
2: 90'lara gelirsek 90'ların büyüsü nedir? Yani bitmeyen bir 90'lar.
3: Vallahi onu işte biz yıllardan beri biz de bir merak ediyoruz aslında. Ama geri dönüp baktığın zaman işte daha analog, dijital yok. Daha samimi besteler, samimi sözler. Hatta o zamanlar sağlam yargılanmıştı benim söylediğim şarkıların sözleri. Yani bizden daha büyükler tarafından böyle şarkı sözü mü olur, onlar geçici kalıcı değil falan. Aradan yani 36 sene falan geçmiş, hala söylüyoruz yani. Evet. Hele şimdiki sözlerin yanında iyice naif kaldı. Ama bu bir şey tabii, çark dönüyor dünyada. Aynen. Da böyle o dönem sadece müzikle ilgili değil bence, 90'lardaki her türlü hayat şartı, ekonomiyi, belki de daha mutlu bir zamanlardı bu. Ben unutmuyorum, aboneye çıkardığımda ciddi oranda bir arabesk furyası vardı. Yani böyle bir kalp kırıklığı, insanlarda hep böyle bir

0: kötümser bir hava. Oradan bu abone gibi, yani popa diyeyim geçişimiz, farklı bir havaya büründü her şey. Daha pozitif gözükmeye başladı insanlar. Ama sadece müzikle değil, dediğim gibi her türlü şartlar bir arada güzel oldu herhalde ki o yıllar unutulmayacak şekilde.
1: Ama dünyada da öyle, yani Michael Jackson'lar, Madonna'lar, yani evet. Yani şu anda yeni sanatçıları saymaya kalksak dünyada herhalde evet. 10 tane çıkmaz diye düşünüyorum.
0: Vallahi evet, dünyada da
1: çıksa
0: zaten
1: popüler vardır da, yani çok popüler
0: tabii,
1: anlamında.
0: 90'lara ciddi bir dönüş var dünyada da, hatta 80'lere kaymaya başladı.
1: Değil mi, o kadar yani.
2: Evet. Ama aboneyle de çok farklı bir şey olmuştu. Yani giyim tarzı değişti insanların. Herkes taklit.
0: Kendime benzettim herkese.
2: Evet, herkes o şarkıyı taklit etmeye, dans etmeye başlamıştı. Evet. Bayağı bir değişiklik oldu
0: i̇şte,
2: aslında.
0: Bayağı bir ihtiyaç varmış aslında demek ki böyle bir şeye. Yani ben çok gene o dönemde hayal ettim. Yıllarca müzikallerde çalıştım, dans ettim, şarkı söyledim, tiyatro yaptım. Ve bunları kendim sahne üzerinde yapmak üzere kendimi hazırladım bir anlamda. Ve 90'da da aboneyle beraber zaten bunu yaptım. Yani İnsanlar anladığım kadarıyla bir farklılık bekliyorlarmış. Çünkü o zaman daha şey de yok biliyorsunuz. İnternet, o dünyayı falan izleyemiyoruz yani. Çok fazla. Dolayısıyla yenilik, güzel bir aşk, bir enerji. İşte Türkçe sözlü hafif müzikle, aranjman müzik değil de pop müziğe bir dönüş oldu. İşte dansçılar, koreografi, değişik sanatlar, müzikler, şarkı sözleri falan. Başka bir dünyaya açıldı pencere.
3: O koreografiyi hatırlamayan yoktur şu anda. Evet. Biletleri cebim. Evet. Evet. Yani bir Michael Jackson hatırlarım, bir
0: de bu kadar
3: seni hatırlarım. Yani bak, enteresan.
0: Bravo, işte bu.
3: Yani koreografiyi herkesin biliyor olması çok acayip, çok acayip
0: evet,
3: bir
0: evet.
3: şey.
0: Ondan sonra yani o dönemdeki bir sürü şey, Bandıra Bandıra'nın da zaten koreografisini biliyorsundur eminim. Evet. Sonraki bir jenerasyon 2016'da 815 Vapuru. Evet. O zaten Türkiye'nin ilk single'ıydı. Sonra 2015-2016'larda bir tane Haydi Sallayalım Dünyayı diye bir şarkı yaptım ben. Onun da dansı var. Yıllar sonra onun aslında hit olduğunu anladım, öğrendim. Yani bir anda bir konserde herkes söylemeye başlayınca, bir dakika ya, bu hani öteki, yani zaman içinde duymuyorsun, hissetmiyorsun bunu. O zamanlar her şeyi duyuyorduk. Ama yıllar geçtikçe o eskisi gibi gürlemediğini düşünüyorsunuz ama aslında kendi içinde yerini bulmuş şarkı. Öyle yani, dansıyla, şarkısıyla devam ediyor her şey.
1: Şimdiki şovları, sahne şovlarını beğeniyor musun?
0: Ya şimdi şöyle bir şey var. Şov derken neyi kastediyorsun?
1: Yani senin zamanda yaptıklarının benzerlerini yapmaya çalışıyorlar ama bir o kadar etkili
0: yapan
1: olmuyor.
0: Yapan var. Hatta şöyle, ya dünyayı da artık çok net gördüğümüz için dünyadaki örneklerin bir başka versiyonu gibi görüyoruz. Onun için hani beni o kadar belki heyecanlandırmıyor ama yeni seyreden insanları heyecanlandırıyor olabilir. Dans eden, dansa emek vererek gerçekten şov yapan Edis var mesela. Gayet de başarılı. Kaldı ki ben Hadise'yi de çok beğeniyorum o anlamda. İrem desen çalışıyor, yapıyor bir şeyler falan. Yeni jenerasyondan insanlardan bakıyor. Onlar da artık yeni jenerasyon değil. Onlar bile eski oldular. Ama şov anlamında yani koreografik dans, dansçılar, ortaya koyduğunuz bir tiyatral bir etkinlik gibi bir şey yapılmıyor zaten çok fazla. Buna müzikal fazla deniyor. Müzikaller benim bildiğim Hollywood diyorum, Broadway'deki gibi, İngiltere'deki gibi. Yani her şey canlı oluyor sahnede müzikal dediğin zaman. Orkestra zaten sahnenin altında. ve tamamen her şey canlı. Bizde öyle bir şey çok zor.
1: Çok zor.
0: Zaten maddi olarak bunu karşılayamazsın. Dolayısıyla onun için ben zaten müzikal demek istemedim. Onun için kabare show demek istedim ki hani yere hakkını bulsun iş diye. Nereden şey ettik biz bu
1: konuda? Nereden ettik biliyoruz. Bir yandan şeyi düşündüm de
3: oradan. Dans koreografi üzerinden gittik. Ben şeyi de merak ediyorum.
0: Çok yok, niye bu kadar gördüm. 90'lar oldu falan gibi. Ya da beğeniyor
3: musun? Konu 90'lara istiyorsun.
0: Evet, yeni.
3: Albüm
0: yeni,
3: yaptın ya kız.
0: Albüm yaptın.
3: 90'lar.
0: Hayır. Yeni şovları beğeniyor musun dediğinde konu oradan dağıldı
3: evet,
0: zaten.
3: Evet, aynen. Yani
0: onun için hani şov denildiği zaman sahnedeki sadece led ekran ve o şahane ışıklar olarak görmüyorum ben.
1: Jennifer Lopez'in sahnesi.
0: Oh, şahane canım. Ben gene Türkiye bazlı konuşuyorum. Dünyayı değil tabii ki. Evet. Ama bizde artık o da şov gibi gözüküyor. Yani şahane bir kocaman sahne. Işıklar cayır cayır, bir şeyler patlıyor. Arkada da led var. Bana göre bu şov değil. Bu hakikaten şahane bir sahne düzeni. Evet. Ama şov demek onun üzerinde her şeyin bir arada olması anlamına geliyor benim için.
3: Sen koreografini kendin yapıyorsun.
0: Vallahi aslında yıllardan beri, aboneden beri var olan bir oturmuş zaten şeyimiz var. Değiştiremiyorum evet. onu. Çünkü herkes onu görmek istiyor aslında. O dönemden beri de biz hep dansçı arkadaşlarımla birlikte yapıyoruz. Kimisini ben, kimisini onlar ya da hep beraber kolektif bir çalışma yapıyoruz.
3: Bu hep diğer, beraber yapıyoruz. Diğer beğendiğin koreograflar, mesela öyle star bir koreograf var mı? Mesela ismini zikredebileceğimiz, yoksa herkesin kendi ekolü, kendi üslubu mu var?
0: Var mı?
3: Senin çünkü
0: öyle.
3: Çok farklı, unik bir üslubun
0: çünkü
3: var ya.
0: Çünkü ben müzikallerden gelmeyeyim. Bir de klasik mezunuyum ben. Klasik bale mezunuyum. Mimar Sinan. Dolayısıyla daha yatkınım müzikal danslarına ve koreografisine. Yani müzikal dansla şu anki street dansı çok birbirinden ayırmak lazım. Yani benim şu anki dansçı arkadaşlarımın bazen yaptığı koreografileri ben ayak uyduramıyorum. Hı-hı. Klasikçi olduğum için. Çok zorlanıyorum. O başka bir kafa, bu başka bir kafa aslında. Ama yeni jenerasyonda çok başarılı koreograflar var. Hatta bunların birçoğu da bizim dans yarışmamızdan çıkma arkadaşlarımız. Onlar okullar falan açtılar aslında. Evet. Çok yetenekliler gerçekten.
2: Bir dönem çok taklit edildin. Hala taklit edildiğini düşünüyor musun?
0: Taklit edildiğimi? Evet. Vallahi artık o kadar yıllar geçti ki taklit değil ama benzer olabilir. İnsanlar örnek alabilir ki hepimiz dünyadan da örnek alıyoruz zaten. Ama taklit edilse de o dönemin tadıyla bu dönemin tadı çok farklı. Yani şimdiki mesela bakıyorum arkadaşlarımızın tatlı tatlı kızlar giydiği kıyafetler eleştiriliyor, sahne hareketleri eleştiriliyor. Ama ben zamanında onların 10 misli daha farklısını yapmışım. Hiçbir zaman öyle eleştiriler almadık. Öyle o gözlerle bakılmadı. Yani bir başka bir şeye evrildi iş. Onun için ben adlandıramıyorum neyin ne olduğunu. Onun için diyemem ki taklit gibi. Bilemiyorum bu ne, niye öyle yani. Zihniyet, niyet gibi.
1: Alper'cim, sen geçen geldiğinde konuşmuştuk, bir ara verdin Güldür Güldür'e veya bütün projelere.
3: Aradayım.
1: Çıktığın
3: abi.
1: Yolculuktan arası. Memnun musun?
3: Kurender şu anda. Aradayım şu anda, esiyor biraz. Yolculuktan memnunum. Güzel bir soru, zor da bir soru. Çünkü çok özlüyorum. Arkadaşlarımı çok özlüyorum. Benim sevdiğim birkaç tipleme var.
1: Mine minyalayın tiplemesi var.
3: Başka birkaç tane daha var. Onlar da yaşasın istiyorum bir taraftan. Arada dönüp onları oynamak istiyorum açıkçası. Kulis de çok tatlı. Arada gidiyorum zaten. Eşim de orada oynuyor. Aylin. Evet. Sürekli kulis, sürekli demeyeyim de iki ayda bir kuliste vakit geçirmeyi seviyorum. 10 yıllık 15 yıllık yeah. dostluklar onlar.
1: Çok güzel.
3: Oyuncu arkadaşlarımı çok seviyorum.
0: Böyle büyük bir gruba alışınca çok zor ya. Yalnız
3: şimdi
0: olmak.
3: Güldür Güldür'deki yoğunlukta onun hakkını verebilmek için sadece oraya fokus olmak biraz gerekiyor. Çünkü yazarlarımıza da Allah sabır versin, şey versin, güç versin. Haftada 7 tane skeç yazmak zorunda. 7 enteresan konu bulmak zorunda. Oyuncu her hafta 3 tane tip bulmak zorunda. Kaç tane bulacaksın? Yani devam tiplerini devam ettirirsin de sürekli gözün açık olmalı. Çekim yapmadığın zaman sokakta olman lazım. İşte o minibüse binmen lazım, kahveye gitmen lazım. Enteresan birini buldun mu? Hmm. Yani sürekli beslenmen lazım. Lansın. Her hafta bir challenge o.
0: Tabii.
3: Ve bunun turnesi de var, çekimi de var. Ya onlar çok kolay. O işin mühendis şey kısmı, özür dilerim, işçilik kısmı çok kolay ve en keyiflisi. Gidip turnede insanlarla birlikte bir şey paylaşmak harika. Seviliyor da. O da çok muhteşem. Ama onu insanları aldatmadan, hakkını vererek güzel tipler bulmak, o emeği vermek tam zamanlı bir iş. Biraz daha başka bir şeyler daha yapayım, ben bakarım.
1: Çok güzel.
3: Ben böyle bir gidip kapıyı, hayır, bu gidiyorum arada geliyorum.
1: Şey bir şey yani, hayranım bu durumuna. Akan bir şey var, normal giden bir şey var. Risk alıp tek başına bir yola çıkmak da var yani, ve tek kişilik gösteriyle, yani bir film için ayrılmadın, bir uzun soluklu bir dizi için ayrılmadın, yani tek kişi. O yüzden de bu soruyu sormak isterim ama gayet de iyi gidiyor.
3: Teşekkür ederim, çok güzel gidiyor yani, ben çok mutluyum, şükürler olsun. Bir yandan da çok emek veriyorum, ona da güveniyorum yani. O verdiğin emeğin karşılığını alır insan ya. Tiyatro oyununda da alıyorsun. Bundan önce bir tane cam sehpa çektik, Can Evrenol çekti. Bir film. İşte Meksika'dan en iyi erkek oyuncu ödülü aldım. Ay, mesela. Yani bu da çok tatlı.
1: Ne güzel.
3: Benim hiç hayatıma gitmem.
1: Gittin, aldın mı?
3: Getirdiler.
1: Niye?
3: Meksika'da olaylar vardı.
1: O döneme denk
3: tam,
1: geldi.
3: Tam ben aldım diye karıştı. Bu kele mi verdiniz diye. Olur mu falan oldu. O da değişik bir işti. Komedi değildi. Drama, dramatik bir yapı. Biraz da gerilim filmi. O da dönüştü.

0: Şimdi festivallerde. Bir yandan öyle işler de yapıyorum.
1: Ne güzel.
0: Keyifliyiz ya.
2: Kısacık hayatta zaten istediğimizi yapmayacağız da ne yapacağız?
1: Yani. Ne güzel. Zenginlik böyle bir şey.
2: Tabii ya. Aynen öyle.
1: Oyunculukla ilgili projem var mı?
2: Oyunculukla ilgili proje aslında Çılgın Bediş film olsun isteniyor. Eğer
1: evet, güzel.
2: Çizeri Özler Ögrü'ye ulaşılabilirse isteniyor yapımcısı. onu bir bekliyoruz. Onun dışında zaten benim hazırlamış olduğum 90'lar eksperisinin içinde müzikallerden bir takım benim oynadığım bölümleri sahne üstünde de canlandırıyoruz zaten. Onun dışında bir şey olur hoşumuza giden gene yaparız tabii. Ama salt oyunculukla ilgili ben zaten işte diyorum beni dünyanın en büyük sahnesine tek başıma çıkarın çıkmam ben. Yani bana bir anlamı yok. Hiç zevk almıyorum böyle bir şeyden. Ben hepsini aynı anda sahne üzerinde yapayım istiyorum. Dans edeyim, şarkı söyleyeyim, oyunculuk yapayım. Benim olayım bu.
3: Çocuklarıyla gelen yani, var mı?
0: Dans edeyim, var. Oynayayım, şarkı söyleyeyim.
3: Daha ne olsun?
0: Daha ne yapacaksın yani?
2: Yani işte onun için zaten böyle bir şey hazırladım kendi istediğim gibi olsun diye var çocuklarıyla da gelen tabii. Bir de genel olarak sahnenin rengi, dekor falan bayağı çocuklar için de çok cazip. Ha bu arada yeni jenerasyon mesela 90'ları biliyor, şarkılarımızı söylüyor. Yine ilkokul 1. sınıf, 2. sınıf sene sonu gösterilerinde bizim şarkılarımızı da yapıyor. Tabii. Dolayısıyla onlar da gelip aslında merak ettikleri anne babalarından onlara akan gelen 90'lar ruhunu yaşayabilirler yani.
3: Çılgın Bediş diyen oluyor mu?
2: O tabii ki oluyor. Tabii ki. Yani bu arada Çılgın Bediş sürekli YouTube'da dönüyor.
3: Evet.
2: Ondan sonra arada sırada bana bir sinirleniyorlar. Kardeşim çok dramatik bir sonuna bitti. İşte gittiğiniz ev patladı. O kadar üzüldük biz Bediş öldü diye falan. Halbuki öyle bir şey yok tabii. Ama ne olduğunu da bilmiyoruz. Öyledir ya yıl sonunda bırakırsın ki seneye heyecanlı bir şeyler olsun da devam edilsin. Ama tabii yapım ve kanal anlaşamadığı için biz patladık.
0: En son patladığınızda mı kaldınız?
2: Patladığımızda kaldık.
0: Hala oradalar. garip olmuş. Üzücü evet. Olmuş o ya.
2: Çocuklar perişan oldu diye.
3: Vallahi.
0: Enkaz
2: travma altında. Büyük.
3: Belki şimdi bu filmi çektikten sonra belki onların de. Da gönlünü alırsınız.
2: Olabilir. Bulursak inşallah kadın.
3: İnşallah. Sihirli annem gibi bir şey olabilir o da.
2: Zaten oradan yürüdü bence zaten. Polat yapmak istiyor.
1: Ya tamam o zaman kesin orada.
3: Kesin oldu.
2: Ne bulursa.
0: Polat mı istiyor?
2: Evet.
0: Tamam. Eylül'de izliyoruz.
2: Yani
0: filmi de çıkar onun.
1: Zaten filmini.
0: Film mi? Yok aynı zamanda müzikal demedin mi?
2: Ben yok demedim olarak, hayır.
0: Film direkt
2: dedim.
0: Film. Direkt film müzikal beraber
2: olabilir.
0: Gider.
2: Evet. Bakalım işte kısmet.
1: Yıllarca çok cesur ve korkusuz özellikle ilk başta çıktığında hep öyleydin. Cesur burnun dikine gittin çok. Ve hep kazandın. Peki hiç kazık yedin mi?
2: Oho dünya kadar yemişimdir. Yani çok spesifik öyle hatırladım şundan yedim bundan yedim değil. Zaten ben onu anlayacak bir tip de değilim. O anda anlamıyorum da sonra anlıyorum ben. Allah Allah ne güzel gidiyordu burada böyle bir şey oldu falan. Kısmet kader öyle olması gerekti falan deyip daha sonraki zamanda gelecek zamanda bunun aslında öyle olmadığını aslında bambaşka hikayeler döndüğünü duyduğum da oldu. Ama yani hayat böyle çok bir şey yok.
1: Bugün 91'e tekrar geri dönsen aynı Yonca gibi davranır mıydın yoksa?
2: Kesin davranırdım. O aynı soruyu hep şöyle soruyorlar mesela şu anda seslenebilsen 90'daki Yonca'ya ne yapayım? Yürü be kızım derim. Yürü be. Helal olsun. Aynen böyle devam et. Hatta daha korkusuz olurdum herhalde şu anki aklım olsa. O zaman gene bir çekingenlik var. Bir ne bileyim biz o zamanlar daha kibardık falan böyle bir saygılı. Derdim.
3: Hiç değişmiyorsun. Nedir bu işin sırrı? Yediğinden, içtiğinden mi? Pozitifliğinden mi?
1: Doktorun adını
2: yani,
1: ver.
2: Yani aslında ben uzaylıyım. çok da moda oldu bu aralar. Geldiler, gelecekler, buradayız zaten diye. Aslında o genetik. Yani bunu biz ufak tefek, ailece ufak tefeyiz. Baba tarafım daha iri ama biz anne tarafıma çekmişiz. Ablam da ben de yaşımızı belli etmeyiz. Annem rahmetli hiç belli etmezdi zaten. Dolayısıyla hem ufak tefek olmak hem kendim bildim bileli ilkokuldan bu yana dansla çok yakın ilgilenmek, konservatuvar klasik bale öğrencisi olmak, çok sağlam bir adel altyapısı olması... çok küçük yaşlarda işte bu secret falan diyoruz ya, işte imgelemek bilmem, ben onu zaten yapmışım. Sonradan anladık onları. Bütün hayallerimi istediğim gibi gerçekleştirip sevdiğim bir işi yapıyor olmak. Ve bu başarıyla da mutlu olmak.

0: Onun için benim hani aynada gördüğüm Yonca ile pek derdim yok. Çok gerekirse bir şeyler yaptırıyorum, meraklıyım her kadın gibi. En çok da bizim hakkımız yani, komşu Melahat teyze de yaptırıyor abi, ben niye yaptırmayayım yani. Bir de ben bunu söylüyorum hani insanlara da. Bütün bunlar kazançlar tabii, önce Allah vergisi, ondan sonra da mutlulukla eşdeğer olduğunu düşünüyorum biraz da. Yaptığın işi, sevdiğin işi yapıyor olmak, hayata pozitif bakıyor olmak, kendim bildim bileli Pollyanna gibiyim yani artık, affedersiniz, salaklık derecesinde yani, hani Pollyanna, hani bu kadar da olmaz dedikleri oluyor ama ben hala bu saf halimle o beni besliyor herhalde böyle diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
2: Rica ediyoruz.
1: Ayağınıza sağlık.
2: Bizi yine çağırdınız. Sağlık. Yine mutlu ettiniz.
1: Her zaman.
3: Her zaman.
1: Her zaman. İkiniz için de bu kapı her zaman. Geçerken de uğrayın.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Nasılsınız?
1: İyiyiz. Siz nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz.
1: Ben çok heyecanlandım bir anda ya.
0: Niye?
1: Niye öyle oldu? Aa, evet.
0: 5 sezondur çok sizin çağırıyoruz. Belki ondan olabilir mi?
1: Olabilir. Kavuştuk sonunda.
0: Evet, süper. Kraliçe ve kralı ağırlıyoruz bugün. Harika. Evet, ortak noktanızdan başlayalım. Şu anda aynı dizidesiniz.
1: Evet.
0: Personadasınız. Bir oradan girelim konuya, sonra konuları açıp bir sürü konuşacağımız konu var yani. Evet, senden başlayalım.
1: Benden başlayalım.
0: Lütfen.
1: Vallahi çok güzel bir iş yaptık. Bizi çok heyecanlandıran Yiğit Dağlı ile beraber. Ben de bugün karakterim gibi giyindim, evet. De biraz Burcu Türkoğlu.
0: Değişik bir senaryosu, değişik bir konusu var galiba, değil mi?
1: Evet.
0: Aynı mekanda geçiyor sürekli.
1: Evet, benim işin içinde yani öyle bir janrada olmamıştım şimdiye kadar. Benim için de enteresan bir deneyimdi. Set de öyle. Yani tek mekanda olduğu için bir süre sonra zaman algımız, zaman mevhumumuz tamamen kaybolmuştu.
2: Tek mekanda çekim yapmak bir oyuncu için zor mu?
3: Oyuncu için fark etmez. Yani sonuçta biz sahneye alışkın insanlarız ama şeyler çok tercih etmez. Ya da tercih ederse ister zamanını, görüntü yönetmeni, yönetmen. Çünkü bütün o dünyayı süslemen gerekiyor orada yani. Açık alanda değilsin, özel bir mekanda değilsin, tırnak içinde özel. O yüzden çok daha ön çalışması daha uzun olması gerekiyor. Burada keza öyleydi. Yani ön çalışması çekimden çok daha uzun olması gerekiyor. Hmm. Yani gelini hazırlamak çok daha uzun sürüyor. Düğün kısa sürüyor yani. O yüzden bizim gelin uzun zaman hazırlandı. 5-6 ay. Sonra da biz zaten 10 bölümü 30-35 çekim gününde çektik. Çok efektif bir süre o.
0: Evet.
3: Değme babayı hiç çekemez. Çünkü zor yani. 3,5 günde ortalama bölüm çekiyorsun. Evet, aynı mekan doğru ama o çok mekanmış gibi çekmek zorundasın tek mekanı.
0: İnatçı bir karakter Yiğit. Egolu bir karakter Burcu.
1: Egolu diyemem.
0: Diyemez.
1: Yok.
2: Biraz öyle nasıl yansıyor mu izlerken?
1: Yani işini yapıyor aslında gibi geliyor bana. Şey demek istemiyorum işte, güçlü bir kadın karakter demek istemiyorum. Çünkü şeyden çok sıkıldım.

0: hep kadın karakterlerin önüne
1: güçlü
0: kelimesi geçiriyorlar, erkek karakterleri getirmiyorlar ya, ama bir ağırlığı olan ekibin başında bir karakter ve o da belli bir sorumluluk getirdiği için belli sınırların olması gerekiyor aslında. O sınırları daha iyi çizdiği için de öyle geliyor olabilir ama ego ben diyemezdim.
1: İlk partnerliğiniz mi, daha önce oynadınız mı hiçbir yerde beraber?
0: İlk.
2: İlk.
1: Son mu?
0: Öyle bir... Asla. Asla. Konuşuyor. Hani ne konuşmuştuk, ne diyecektim?
1: Yok. Yok canım, kısmet. Yani şeyle çalışmak kolay ya, kız şeyle. Kolay çünkü yani çalışkan kız ve yetenekli kız, kolay. Luna Park gibi.
0: Luna Park gibi.
1: Benzetme güzeldi. İlk teklif Ebru Hanım'a gelmiş, doğru mu sizden önce?
3: Onu Ebru'ya sorarsın.
0: Öyle mi diyeyim? Programda Ebru. He? Bir sonraki programda
1: bir
0: da
1: bir sonraki
0: Ebru
1: programda Erdan geldi öyle dedi. Bir de Ebru sen öyle diyorsun diyelim. Evet, peki konusunu biraz açabiliyor muyuz? Personanın.
3: Tabii canım. Artık yayınlandı da.
0: Tamam. Evet.
3: Ha, değil mi? Komple yayınlandı.
0: Evet. Uh-huh.
3: Yani konusu bir tane birim üretiliyor sıfırdan. Yeni bir birime karar veriyorlar ve o birim bugüne kadar alışılagelmiş birimlerin biraz daha farklı bir konsept olmasına karar veriyorlar. Ve bunun başına da Burcu Hanım'ı getiriyorlar. Burcu Hanım'ın da şartları var. Eğer tavsiyeleri diyelim, eğer ekibe bunları alırsanız daha sağlam çalışırız. Ama tabii tıpkı hayatta olduğu gibi genellikle sağlam çalışan, işlerinde sağlam olanların biraz marazları vardır. Burada da hakeza öyle. Çalışanlarının genellikle biraz arızalı karakterler oluyor. Drama olması için. Biz de drama işindeyiz.
4: Her karakterin de çok güzel hikayesi var. Yani değil şey mi? Böyle oyunculuk şovu gibi aslında birazcık proje. Herkes ön plana çıkmış.
3: Ama işte en makbulü odur yani. Çünkü herkese yani biraz hani zaman vermeniz, biraz alan açmanız gerekiyor. Dijitaller biraz o yüzden şey oldu, daha makbul oyuncu için. Çünkü ana akımda rüzgar nereye eserse demeyeceğim ama yoğunluk nereyse, beğeni nereye kayıyorsa biraz o yöne yönelir senaristi de yapımı da. Ama burada başı sonu belli olduğu için 8 hafta 10 hafta neyse daha herkes tercihlerini de ona göre yapıyor. Dijitalde özellikle TRT tabii de son zamanlarda daha çok bir aktif durum var.
4: Burcu da şey, ilginç bir karakter, sorgu biriminin başında. Ya bu aslında herkesin çok merak ettiği bir şey, öyle değil mi?
0: Öyledir.
1: Kendini öyle düşünebiliyor musun?
0: Düşünemiyorum. Düşünemiyorum.
1: Ben de düşünemiyorum.
3: Merak ettim diyeceksin.
4: Ama yakışmış.
1: Çok naif bir karakter. Evet. Biraz sert olmak gerekiyor.
0: Evet ya, ben bir de çok anksiyetik bir tipim normalde. Mahvolurdum. Gerçekten öyle bir birimin başında olsaydım.
4: Nasıl bir çalışma yaptın öncesinde?
0: Hem birimin başındayım hem de adli psikoloğum. Benim cezaevlerinde çalışan adli psikolog bir arkadaşım var. Ondan yardım aldım. İşte araştırmalarımı yaptım da en çok şey zorladı. İlk birkaç bölüm çok fazla bedensel dilimi ve mimiklerimi kullanamamak. Çünkü en ufak bir mimikten, mikro mimikten bile anlaşılabildiği için herhangi bir şey. Çok kontrollü olman gerekiyor oynarken. En çok o zorlamıştı.
1: Öyle bir arkadaşın olması da büyük tasarruf
0: evet,
1: herhalde.
0: Evet, benim çok garip arkadaşlarım var. Anlatırım size.
1: Güzel.
4: Sorgu odasında olsanız ilk kim çözülür?
0: Ben.
4: Kim al? Ha, öyle. Çok net oldu.
1: Evet, asla çözülmez.
4: Evet.
1: Bence.
3: Arnavutlar zor çözülür baba.
1: Değil mi? Makedon mu Arnavut muydunuz?
3: Makedonyalı Türk aslında. Yani biz Karaman göçmeniyiz. Çoğu Makedonyalı öyledir. Çoğu Balkanlı öyledir. Rumeli öyledir. %90'a yakını. Ama tabii zamanla orada işte Arnavut'ta Boşnak'la evlenmeler olmuş. Karışık bir durum oradaki. Rumeli'deki. Güzelliği de orada.
1: Evet evet.
3: Yani ailede Boşnak gezdim, da var. Arnavut da var.
1: Köfteleriniz ve börekleriniz efsane.
3: Evet, güzeldir. Hamur işi, et bizden sorulur.
1: Kesinlikle. Her yer yemyeşil. Çok güzel.
4: Yıllar önce gittim ben de. Yediğim yemeği unutmuyorum hala.

0: Ya acaba dedim, bize özel mi yapıldı böyle, gerçekten her yerde mi bu kadar güzel yemekler?
1: Size de özel yapılmıştır ama güzeldir. Üsküp'e mi gittiniz?
0: Evet.
1: Güzeldir yani, memleketin diye değil ama güzeldir. Hala bozulmadı yani, hem doğası, insanı da öyle diye düşünüyorum. Yani naiftir yani.
0: Çok sık gidip geliyorsunuz.
1: Şimdi ailem daha sık gelip gidiyor. Hı-hı. Kız şey görmeye, annem torun görmeye, ama tabii hep bir ayağımız orada yani. Yavru vatan orası.
2: Arabayla gidilmesi de kolay bir yer. Arabayla gezilmesi de çok,
1: evet,
2: güzel bir yer.
1: Daha tatlı oluyor o zaman işte. Yunanlar kaptırdım, 5 saatte orada.
2: Tavsiye ederim.
3: Ben de Sivaslıyım falan.
0: Biraz da beni kadar. Evet.
1: Memleketine sahip çıktık.
0: Gidip geliyor musun peki sen?
3: Yok.
0: Çünkü Antalya'da.
3: Yani benim anne tarafı, baba Antalya'da yaşıyor. Evet. Anne Nevşehir'de. Daha çok Antalya Nevşehir arası mekik.
0: Çünkü Antalya'da doğmuşsun değil mi?
3: Sivas'ta doğdum. Ha,
0: Sivas'ta doğdun, Antalya'da yani, büyüdün o zaman.
3: Antalya'ya ikisi de öğretmen. Tayinleri çıkıyor, Antalya'ya gidiyorlar. Sonra beni doğurmak için tekrar Sivas'a gidiyorlar, çifte vatandaşlık verecekleri için. İnsanlar Amerika'ya gider, bizimkiler Sivas'a.
2: Bir Türkiye'lisin.
3: Evet.
0: Gerçekten öyle.
3: Çok. Aynen. Her sonra kırkım çıktıktan sonra tekrar Antalya'ya geri dönüyoruz.
2: Peki sen bu çifte vatandaşlığından bu kadar dil biliyorsun peki?
3: Evet. Sivasça ve Türkçe biliyorum.
0: Dili yatkınlığın varmış ama gerçekten.
3: Evet,
0: kaç dil biliyorsun?
3: Biraz. Yani kaç? Ya aslında İngilizce çok iyi. Diğerlerini biraz biraz öğrenmeye çalışıyorum ama henüz bir şeyim yok orada. Forsum yok. Yani şu kadar dil biliyorum diyemem henüz.
0: Var mı böyle bir çok ilginç seferi bildiğin bir dil?
3: Bir ara şeye takmıştım, Yüzüklerin Efendisi'ndeki Elvish dilini takmıştım.
2: İlginç ötesi yani.
1: Onu öğren bak, o ileride iş yapacak.
2: Değil mi?
1: O lazım o.
2: İç hesaplaşma yapıyor musunuz? İkinize de soruyorum. Senden başlayalım.
3: Eyvah. Benden başlayalım.
2: Tamam, efendim başlayayım, sen düşün bu arada.
1: Her gün yapıyorsun be usta. Yani artık
2: yeni yıla girmeye gerek yok diyorsun.
1: Evet, yani her gün, yeni kısmet. Yani hayat devam ediyor. Yaşayacağız. Çalışacağız banyadayı yani. Çalışacağız. Mecburuz. Doğduysak yaşayacağız. Daha güzel günler için uğraşacağız. Hani evladı olan evladı için, olmayan kendi için, başka hayat için, herkes için, var olduğu için. Temennilerimiz değişmiyor. Sağlık, sıhhat. İşimizin, memleketimizin güzel durumda olması, işimizin güzel olması, bereketli olması, refah içinde olmamız. Hani o değişmeyen dogmatik ve güzel dualarımız, şükür ki varlar. Onun haricinde ekstradan da sana çok, ne derler, çok şahsi isteklerinde olabilir. Allah da herkesinkini kabul etsin yani.
2: Anladım. Ne güzel bir beklenti. Hayattan beklentin ne?
1: Vallahi çok şükür Allah'a yani istediklerim oldu. Yani sevdiğim kadınla beraberim. Dünyanın en güzel meyvesini verdi bana. Hem en büyük hediye, hem en büyük sorumluluk. O yüzden hem cevval bir babayım ama hem de korkak bir babayım. Başrolü belli evin. Şükür ki de öyle. Yani her şey biraz da onun etrafında şekilleniyor.
2: Belki biraz şey, herkes şey diyecek ama özellikle bir kız babası olunca bir ekstra bir durum var.
1: Evet, belki evet, o var. O sıkça duyarsınız bunu, özellikle Türk erkeklerinden, evet, belki. Doğruymuş. Doğruymuş yani. Evlat evlattır tabii. O dünyanın en güzel yaratığı. En güzel hediyesi. Ama kız babası, kız prensesin babası olmak daha farklı hissettiriyor insana yani.
0: Diyalog daha farklı oluyor.
1: Daha farklı, daha yumuşak, daha biraz daha göze bakmalı, göze bakarak.
0: Göz biraz göze daha bakarak, duygusal.
1: Daha duygusal, daha yavaş ilerliyor. Daha 50 karede her şey. Daha 100 kare, 50 kare yani, biraz öyle o baba kız ilişkisi.
2: O kadar güzel şeyler yaptırıyor ki, biraz önce konuştuk. Çekimi yapılacak işi seçerken bile eve en yakın olan, tabii, set seçilecek.
1: Kesinlikle. Kesinlikle yani, çünkü şu an mesela öyle bir işteyim. Eve en yakın olması çok makbul benim için, kızım için de. Yemek arasında eve gidebiliyorum ben.
2: Aa, o kadar
1: yakın. Evet, yani 10 dakikalık mesafe. O yüzden çok ayrı bir keyif.
0: Hayatı nasıl değiştirdi baba olmak?
1: Komple değiştirdi. Yani şöyle,

0: Hayatın, işin, dostların, parayla olan ilişkin ve hayallerin. Bunlar çok önemli şeyler bir insan için, hepimiz için. Evlat olunca şöyle oluyor. Bunları bozmuyor ama hepsinin arasına giriyor. Bu.
1: Çok güzel özetledin, harika.
2: Gerçekten öyle.
0: Allah isteyen herkese nasip etsin.
1: Amin. Amin.
0: Şart değil tabii ki ama isteyen herkese nasip etsin.
1: Evet ya.
2: O kadar güzel şeyler söyledi ki ben dalıp gireceğim. Bir şey söylemek istemiyorum. Yapıyorum tabii canım. Ben bir de böyle melankolik hissediyorum hep doğum günlerinde ve yeni yılda. Hem melankolik hem mutlu, umutlu. O yüzden çok karmaşık hissediyorum. Büyüdüğümü hissediyorum. O biraz sancılı bir süreç.
1: Beklentin ne senin hayattan?
2: Ya mutlu olmak, herkesinki gibi. Ailemin sağlıklı olması, iyi olması.
1: Hayallerine koştun mu? Daha var mı idealleri?
2: İnsanoğlu nankör, daha çok var. Daha epey var.
3: Çok küçük yaştan beri herhalde şiir yazıyormuşsun değil mi? 15 yaşında şiir kitabın çıkmış. Evet. Nereden başladı o merak?
2: Bilmiyorum. Ya annemi küçükken... İşte bazen çocuklar anne çişim geldi diye uyandırır. Ben anne şiirim geldi diye uyandırıyordum. Ve kalkıp annemle şiirlerimi yazıyorduk. Annem yardımcı oluyordu. O edebiyat öğretmeni. Ben de haykulara merak salmıştım 9 yaşında. Aslında o kitap 9-11 yaş arasında yazdığım şiirlerin bir yansıması oldu. Öyle bir kitap çıkardık. TÜYAP imza fuarlarında da imza günü yaptık.
3: Hala yazıyor musun şiir?
2: Bir süredir yazmıyorum ama bir sene Kafka Okur'da yazdım. Hatta Mahlas'la yazmayı düşündüm önce. Sonra vazgeçtim, kendi adımla yazdım. Hani magazin olur mu, bir şey evet. olur mu, oradan biri yanlış anlar mı diye. Normal hikayeler yazıyorum çünkü. Ama okunmadığı için hiç magazin haberi olmadı. Bunlar kimse hiçbir şey okumadığı için. O yüzden rahat rahat yazdım ben de.
3: Çünkü evet bir dönem söylüyordum hayata geçireceğim ama kendi ismimle çıkarmayacağım diye.
2: Evet yani şimdi ileride hayalim bir hikaye kitabı yazmak var o ama böyle bekledikçe de daha iyi olsun, daha güzel olsun diye zamanda geçiyor tabii bir gün.
1: Yazmakla ilgili bir şey, senaryo falan düşünüyor musun?
2: Çok istiyorum ama daha hiç oturmadım. Yani çok fazla fikrim var, senaryo matematiğini çok iyi biliyorum ama... Cesaret edemiyorum galiba henüz. Evet, gelecek.
1: Bir yerden. O mükemmelliği aradığın sürece elin bir an önce başlayıp evet. bir yerden tutturman
2: bir
1: lazım.
2: Bir de her yoksa gün oturup...
1: O hep beklersin yıllarca.
2: Aynen öyle. Yani İlham Perisi'ni beklediğin sürece hiçbir şey olmuyor. Mesela işte Hemingway'de her sabah kalkıp 5'te bir saat daktilosunun başında oturup yazı yazarmış. Yazmasa bile otururmuş o daktilonun başında. O kası geliştirmek için. O yüzden o kasımı benim de artık biraz tembelliği bırakıp... geliştirmem gerek.
3: Şiir yazarken nasıldı? Orada ilham geliyor muydu yoksa hani gerçekten oturup sistematik yazıyor muydun şiir?
2: Ya çok küçük yaşta yazdığım için hiç hatırlamıyorum gerçekten ama muhtemelen anında yazıyordum.
3: Duygusal bir misin?
2: Balık burcuyum. Ya. Öncelikle epey duygusalım.
1: Peki küçük yaşta başladın oyunculuğa.
2: Evet.
1: Peki çocuk küçük hayalin miydi? Hep küçüklükten beri oyuncu mu olmak istiyordun?
2: Ya hayal değil de sanki onun amacım oymuş gibi bir şeye dönüştü benim için.
1: Peki neden turizm rehberliği de konservatuvar değil?
2: Çünkü konservatuvar, bu arada çok teşekkür ederim. Bu soruyu kimse sormadı bana şimdiye kadar. Çünkü ben zaten çalışıyordum ve konservatuvarlar izin vermiyor senin çalışmana. Yani ve ben sonrasında Bilgi Üniversitesi karşılaştırmalı edebiyata geçtim Ege Üniversitesi'nden sonra ve %50 bursla okuyordum. Şimdi onu kazanmak için de çalışmak gerekiyor ve anne baba öğretmen çok yüksek bir meblağ ödemek gerekiyor yine de %50 bursla olsam da. Ama konservatuvarda okuduğun zaman onu kabul etmiyorlar. Zaten ben bunu yapıyorken ya bana öyle bir şekilde yardımcı olsalardı ben çoktan 3 tane konservatörü bitirmiştim muhtemelen. Teşekkür ederim sorunuz için.
0: Şart da değil bitirmesi. Bana sorarsın.
1: Yok yok zaten kaç bir sürü oyuncu var. Kaç kişi konservatuvar yani. Okudu.
0: Özellikle sinema yapıyorsan da. Şart değil.
1: Aynen öyle.
3: Rehberle ama özel bir ilgin var mıydı peki?
2: Yoktu. Yani dilciydim. dilden girdim. O yüzden en mantıklı seçim oydu. Ama yapamadım. O yüzden karşılaştırma edebiyata girdim. Şimdi felsefe okuyorum.
1: Ha, okuyorsun.
2: Evet evet, felsefe okuyorum. Nerede? Şu an İstanbul Üniversitesi'nde.
1: İstanbul Üniversitesi'nde. Evet. Süper. Ne kadar daha okumayı düşünüyorsun? Devam edecek mi bu?
2: Vallahi böyle devam edecek gibi.
1: Peki üniversitesinde mecburiyet vardır ya. Katılabiliyor musun?
2: Yok, ikinci üniversite olarak.
1: Ha, ondan dolayı.
2: Için bu, aynen. Anladım.
1: Felsefe de zor bir bölüm. Evet, sen felsefe edin, değil mi?
3: Ben de okudum.
2: Konuşuruz programda. <Evet. gülüyor>
1: Burada konuşmayı şu anda, çünkü sohbet programı yapıyoruz. Felsefe çok derin bir... harika. Peki gelelim Ertan, sana tekrar. Makedonya'dan buraya geldin. Oyunculuğa senin geçişin nasıl oldu? Biraz da senden bahsedelim.
0: Çok geç oldu benimki. Yani geç derken, sporcuydum ben, yani hala da öyle görüyorum kendimi. Görmek istiyorum. Hani futbol oynardım profesyonel, babadan ötürü karate maratı. Ama sonra bir gün öyle tiyatroyla yolum kesişti. Hiç istemeye istemeye tiyatroya girdim. Ondan sonra da çıkamadım bir daha. 14 yaşında filan, 15 yaşında.
1: Sanki halen istemiyormuş gibisin ama Türkiye'nin iyi oyuncularından birisin.
0: Ya estağfurullah. Tiyatrodan bahsediyorum ama ya 20 yıldır yapmıyorum tiyatroyu. Hani bu diyorlar, evet bisiklet gibi değil, bisiklet gibi. Yani mesele sadece bisikleti kullanabilmek değil. Tour de France'da yarışabilmek. Yani yapmıyorsan tiyatroyu, tiyatrocu değilsindir. Yani yarın bıraktım bu işi, 20 sene yapmadıktan sonra gene ben onu yapıyorum diyemezsin.
1: Diyemezsin
0: yani.
1: Doğru söz.
0: Ve hani ama ondan sonra işte televizyon, daha çok film oldu, daha çok televizyon oldu. Buradan devam ediyoruz yani.
1: Yani para kazanmak için mecburiyetten diye bir durum yok artık herhalde, sevdin diye düşünüyorum ve iyi bir oyuncu olduğuna göre.
0: Yani şöyle usta, ya yalan olmaz.
1: Çok samimisin ve helal olsun.
0: Eğer bu kadar sürede bu kadar parayı kazanabileceğim başka bir meslek bulsaydım belki onu yapardım, onu söylemeye çalışıyorum. Yani başka hobilerim var, atmıyorum, başka hobilerim var. Yani saat tasarımı, belki saatçilikle daha fazla uğraşırdım. Kostüm tasarımı, endüstriyel tasarım, belki onunla fazla uğraşırdım. Ama bu kadar kısa sürede ve bu kadar efektif olmuyor ya maalesef. Çünkü olmuş 30 sene artık bu meslekte, 30-32 sene. O yüzden de artık geri dönüşü de yok onun. Çok şükür Allah'a mesleğimizi yapıp paramızı kazanıyoruz ama samimi sordun diye öyle cevap vermek istedim.
1: Ne güzel soru, cevap verdin. Peki yaşadığın zorluklar ya da sektörün şartlarının zorlukları mı buna neden, bu açıklamaları yapmana neden oluyor?
0: Evet, çünkü yani gelene kadar hem evet hem diğerini seyirciye kalsın. Yani herhangi bir meslekte öyle olduğunu düşünüyorum. Sizde de keza öyle olmuş olabilir. Belli bir yol katı, bir yere gelene kadar demek istemiyorum. Hiç kimsenin bir yerde, kendim için diyeyim, bir yerde olduğumu düşünmüyorum. Ama belli bir mesafe kat ettiğin zaman yavaş yavaş oluyor onlar. Şükür ki de öyle olmuş. Hızlı değil de çok yavaş yavaş olmuş, gıdım gıdım. Setlerde geçti gençliğim. Zenaatle geçti. Şanslıydım. İyi yönetmenlerle geçti. Ama hiçbir zaman hani daha da o zaman daha özgür olduğum için tırnak içerisinde aile, çoluk, çocuk olmadığı için ona zaman ayırabiliyordum. Çok eser miktarda, ATV para bu değil mi? Eser miktarda paraya önemsemiyorduk dünyalığı. İyi ki de öyle olmuş. Ama zaman geliyor, artık sadece kendinden değil birçok kişiden sorumlusun. Biraz bir 15-20 sene geçmesi gerekiyor herhangi bir işte bir seviyeye gelmek için.
1: Kesinlikle.
3: Karate devam mı hala?
0: Hobi olarak devam. Fizkültür beden eğitimi olarak devam. Evet. Yani kuşak kuşaktır çünkü. Bir kere aldın mı o kuşağı, hep sen de o.
3: Kaçıncı kuşaktasınız?
0: Ben yok, ben kahverengiydim, gelemedim şeye. Kardeşim siyahtır. Kahverengiydim ama yani işime de yaradı açıkçası. Yani mesleğim de en azından.
3: Evet.
0: Bütün o koreografilerde. Kondisyon içinde yaradı tabii ama çok aktif yapamıyorsun ki artık, yani hayatımız setlerde geçiyor yani.
1: bir şeyi hissediyorum izlerken, bir Ertan Saban oyunculuğu var. Yani çok abarttığımı düşünmüyorum. Ben öyle hissediyorum.

0: diyorum. Ben kendi adıma söyleyeyim. Senin gibi mütevazi konuşmaya çalışıyorum. Çünkü çok dikkatli konuşuyorsun. Ben de öyle konuşacağım. Yoksa bence çok iyi bir oyuncusun. Böyle farklısın. Yani ne bileyim, karakter oyuncusu diye bir laf var ya. Yani onun için özel bir çaba sarf, iyi bir yönetmenden bir eğitim aldın demeyeyim de seni öyle mi yönlendirdi filan. Hangi rolde, şu anda da oynadığın rolde de yani 40 yıldır sanki gerçekten o dönemi de yaşıyor olsaydık yani öyle bir karaktere bindin. Dracula'dasın ve inanılmaz diziyi götürüyorsun yani. O kadar önemli bir karaktere bindi ki bence kısa yazacaklardı, uzattılar yazmalarında yani.
1: Estağfurullah, sağ ol güzel lafların için. Ama bilmiyorum yani, evet nasiplenmişimdir abilerimden herhalde çalıştığım bugüne kadar. Dracula da Balkanlı. Yani daha yakın. Bizde Transilvanya, Makedonya yakın yani. Güzel gidiyor şimdilik. Ortam da önemli. Şimdi sorunun bir kısmını yanıtlıyor olabilir. Var olan şartlar güzel. Yönetmen iyi, senaryo
0: sağlanan imkan.
1: İmkan
0: verilince
1: bizde her şey senaryo hikayeyle başlar, hikayeyle biter. Aradaki bütün o çizilen çerçevenin içerisinde manevra alanımız vardır. Orada gösteririz maharetimizi eğer varsa. Çok seyrekleşti güzel işe denk gelmek. Yani tam anlamıyla rahat edeceğin iş. Hem senaryosu, hem yönetmeni, hem yapımı, hem kanalı. O yüzden öyle denk gelince ve bulunca öyle işleri daha da bir keyifle yapıyoruz. Her işi yapıyoruz, ekmek paramız. Ama böyle olunca keyfi başka oluyor.
2: Çok güzel. Dönem işi keyifli mi?
1: İmiş, evet. Benim ilk aslında o dönem işim. Vardı çok kısa bir tane, gene Fatih. Hı. Eski Fatih, o tutmayan Fatih. 6 bölüm sürmüştü. Bu ama ya keyifliymiş. Çok daha güzel. Değişik. Telefon kullanmıyorsun. At var araba yerine. Güzel yani.
2: Aksiyon seviyor musun?
1: Seviyorum. Kahretsin, seviyorum. Yani herhalde o babadan kalma alışkanlıklardan ötürü. Yani seviyorum yani.
0: Dilan, biraz aynı şekilde seninle de böyle samimi konuşmak istiyorum. Yani sana mutlaka söylemişlerdi. Şimdi güzellik kraliçesi seçildikten sonra Türkiye'de böyle bir şey var. Güzelsin, işte o yüzden sana bu rolü verdiler. O yüzden ekran karşısındasın falan diye. Sen de bunlarla mücadele etmişsindir diye düşünüyorum. Mücadele etmişsin derken yani sen oyunculuğunu yapmışsındır, göstermişsindir, ispatlamışsındır. Onlardan bir tanesi de bence ben şahsen seni izlediğimde gerçekten hayranlıkla ve gerçekten belki utanıyorum bunu söylemek için ama ben çok şaşırdım. Mükemmel bir Amadeus'ta mükemmel bir oyun çıkarttın. Yani
2: çok teşekkür ederim.
0: Selçuk Yöntem'le yani karşısında zaten o kadar rahat olabilmek ve o oyunu da bu kadar iyi çıkartmak, seni tebrik ediyorum yani. Hiç aratmadın diğer ayrılan oyuncuya. O yüzden de biraz o konuya yaşadın mı? Zorluklar yaşadın mı bununla ilgili? Güzelliğinle ilgili sıkıntısı yaşadın mı sektörde?
2: Çok teşekkür ederim öncelikle. Utandım ben de şimdi.
1: Ne çektin be Dilan? Ne çektin güzelliğinden be Dilan?
2: Yani algısı, evet, dediğiniz gibi yarışmadan gelen. Yani şöyle, zaten işte lisede konservatuvar okudum. Sonra arada bir yarışma dönemi oldu. Ya ben geçen bunu Harika'yla da konuşmuştuk. Ona da bir tık değinmek istiyorum burada. Çünkü ben şeye katılmıyorum. İnsanlar güzellik yarışmalarını çok yüzeysel buluyor. Ama bana yüzeysellik sadece kadına atfedilen bir kavram gibi geliyor sadece. Ve aynı zamanda güzellik yarışmaları da bir toplumsal mobilitedir. Onu da erkeklerin ya da ayrıcalıklı kadınların da anlayabileceğini düşünmüyorum açıkçası. O yüzden önemli buluyorum. Çünkü bu ataerkil sistemin içinde bize kapanan çok fazla kapı var. Biz de sistemde bir açık bulmuşuz. Bu da çok uzun zamandır yapılan bir şey zaten. O yüzden kutlanması gereken bir şey. diye düşünüyorum.
0: Peki sana ilk teklif geldiğinde hemen tamam okey miydin, yoksa bir düşündün mü? Yani sonuçta gerçekten 3 kişisiniz sahnede ve orada bir hata, yani ben kendi adıma söylüyorum, inanılmaz heyecanlı bir şey diye düşünüyorum. Yani orada seni sahnede gördüğümde izlerken dedim ki ya ne kadar rahat, 40 yıllık tiyatrocu gibiydin yani.
2: Teşekkür ederim. Ya benim için ilk büyük

0: Çok güzel ya.
1: 4 yıl, bravo ya.
2: Yapımcılık nasıl gidiyor?
3: O da güzel gidiyor. İkinci kısa filmle de şu an ödülleri toplamaya başladık.
2: Evet.
3: O yüzden.
2: Nasıl bir deneyim oldu senin için?
3: Çok güzel oldu ya. Yani iyi hissettiren bir şey oldu işin mutfağında da olmak. Çünkü bir işin yüzü olmak yerine omurgası olmak da çok keyifliymiş.
2: Şimdi aynı zamanda oyuncu olunca da şimdi daha farklı bakıyor musun projede çalışan canım. İnsanlar? Onların dertlerini biliyorsun çünkü.
3: Evet. Daha iyi bakıyorum hatta. Herkesin her şeyle ilgileniyorum.
1: Bak 30 yılda çalışıyorsun, yapımcı olmuş.
0: Öyle kızlar cebval işte. Bak çok öyle, bravo.
1: Kısa film peki şeyler ödüller diyorum. Yani kısa film yarışmaları çok meşhurdur ya dünyada. Festivaller. Var mı katıldıklarınız, katılacağınız?
3: Çok fazla var. Dilan hakkında konuşmalıyız. İlk kısa filmin adı bu arada.
1: Süper.
3: Onunla epey bir yere katıldık, ödül aldık. Hatta burada Adana'dan da ödül aldık. Siyah'tan ödül aldık geçen sene.
1: Ne güzel.
3: En sonda Kairo'ya film festivaline gittik Birol Bey'le. Orada gösterimini yaptık.
1: Peki devam? Şu anda var mı hazırlık aşamasında olan?
3: Şimdi ikincisi de çıktı ve o da Adana'dan ödül aldı yine, bizim geçen sene aldığımız ödülün aynısını, inziva. O şimdi bakalım üçüncüsü yolda.
1: Hadi
2: belki birlikte yeni bir proje daha gelir.
3: Evet, neden olmasın?
0: Yapımcımız olarak.
3: Çok yoğun yani. Ama şu an. Şu sıralar Ertan Beyciğim.
2: Tam benim diyorsun ama her sezon birkaç tane işte görüyoruz. Nasıl bir tembellik bu?
0: İşte her sezonda değil yani, ayrı ayrı çekilmiş ama denk geldi mesela öyle. Ayrı zamanlarda çekilmiş. Aralıklarla çekilmiş işler. 10 sene çıkarmaya karar verdiler. Öyle oldu aslında. Çok öyle arka arkaya da değil. Bazen de oluyor. 5 sene 6 sene hiçbir şey çalışmıyorum yani. Ama dediğim gibi tabii ki Allah var. Yalan yok. Evlat ve hayat memat karışınca biraz gaza basıyorsun. O bir gerçek yani. Bu Tom Cruise için de geçerlidir büyük ihtimalle. Çünkü başka bir sorumluluk ve gene de sevdiğin işi, beğendiğin işi yapman, beğendiğin senaryo yapman kaydıyla bakıyorsun tabii ki. Ama biraz daha fleksibil, daha esnek oluyorsun o konuda. Ve denk geldi, evet, Allah'a şükür 2-3 senedir daha aktif öyle. Şikayetçi değilim ben. Değilmişim meğersem. Eskiden şey zannederdim. Ben böyle arka arkaya, gene büyük laf söylemeyeyim de. Yani biraz unutturman gerekiyor ama yani hemen arka arkaya öyle biraz annen sıkılır artık hep öyle görmekten seni. Yani sürekli görmekten. Hele ki de belki bu daha doğru olacak. Aynı görmekten sıkılır seyirci. Aynı insanı, aynı yüzü, aynı gözü, aynı saçı görmekten arka arkaya 10-15 sene yapanlar olabilir. Kimseye bir şey demiyorum. Tercihleri o yöndedir ama öyle yaptığımı düşünemiyorum kendimi. Yani çünkü en evvela bizim ilk borcumuz seyirciye inandırıcı olmak bir. İkincisi tekrarlamamak kendini. Aksi takdirde niye izlesin ki aynısını? Yıllardan beri aynı seni niye izlesin ki? Yani seni zaten izlemiyor ki. Yazılan bir şeyi, temsil ettiğin bir şeyi izliyor. Yani ya da okuduğu bir şey eğer tiyatroysa. Ön koşulla gelir seyirci tiyatroya. Okumuştur Ofelya'yı. Ve Kısçeden Ofelya'yı nasıl yorumladı diye gelir. Tiyatronun seyircisi farklı. Seyirci tiyatroya misafir olur. Biz onların misafir ederiz. Bu format, biz onların evine gidiyoruz. Patron o. Yani televizyon sanatı diye bir şey olmadığı için. Öyle bir şey yok çünkü. Bu başka bir kitle eğlendirme formatı. Lazım mı? Lazım demek ki. Evet. Devam
1: çabuk tüketim
0: göre.
1: Aracı değil mi?
0: Evet, çabuk tüketim aracı ama demek ki o da lazım.
1: Lazım.
0: Yani şimdi şeye gelmesin mesela sabahın köründe. Lazım. Demek ki devam ettiğine göre bu piyasa, bu sektör insanların bir saatliğine de olsa, iki saatliğine de olsa bir hafifletiyorsa günün yorgunluğunu alırsa yeter. Zaten başka iddiamız da yok ki.
1: Hamburger de zararlı ama lazım.
0: Evet, ama başka iddiamız da olamaz ki. Yani eğlence sektörüyüz biz. Yani eğitici sektör de değiliz biz. Eğitmen değiliz biz. Biz bir şey öğretemeyiz. Biz eğlendiririz ancak. Ve teşvik edebiliriz. Yani ben şimdi bugün Dracula'yı oynuyorum. Oynamaya

0: çalışıyorum ve bir genç eğer Dracula ile alakalı, yani Vlad Tepeş ile alakalı bir şey öğrenmek istiyorsa sadece dizi izlemekle onu yapamaz. Dizi sadece onun merakını uyandırır, gider kitabını alır. İlber Ortaylı okur, Murat Bardakçı okur. Ya da kimi okuyacaksa Romanya'dan. Sadece teşvik olabiliriz. Teşvik edebiliriz insanları. Başka hiçbir şey yani. Bunu da yaparken %90'ı şöyle ayıralım. Madem şey programı. %90'ı teşvik etme ve eğlendirme. %10'u da hani biraz ha, bu böyle yapılır. Bak devam edersen de şunu göreceksin demek yani. %90, %10. Yani aksi takdirde diğeri çok büyük saçma bir iddia olurdu. Yani resmi tarihi ben nasıl anlatabilirim? Gayri resmi tarihi anlatırız biz. Anlan, açık gezersin.
1: Sosyal medyayı bilerek mi yoğun kullanmıyorsunuz? Tercih etmiyor musunuz?
0: Evet, evet usta. Yani evet.
1: Çok hazır şey yapamadım. Bu kadar yani hassas bir dönemde kız çocuğundan bahsetmişken bilmiyorum ama şu anda konuşulan bir tartışılan bir konu var. O, Avustralya'da da daha yeni geçti. Avrupa'da birçok ülkeden geçti. 15 yaş altı sosyal medya kısıtlanması. Destekliyor musunuz?
0: Tabii abi, son, yani 15 plus yani 45 plus olması gerektiğini düşünüyorum. Yani çünkü ne bileyim çok da şöyle diyelim. Şöyle sorayım size. Hoş geldiniz programımıza. Yarın bizim meslek, dizi sektörü komple kalksa, komple, hiç yok ve 5 seneli, 10 seneli ne yok, hayatınızda sizin bir şey değişir mi?
1: Değişmez.
0: Şu an sosyal medya kapansa, Twitter, Instagram, zorlanırsın biraz baştan değil mi? Ama şimdi bazıları küfür ediyordur bana belki. Değişir mi sizin için?
2: Değişmez.
0: Okey, o zaman abi. Thank you. Çünkü yani su gibi elzem değil, ekmek gibi elzem değil, dost gibi elzem değil, ana gibi elzem değil, vatan gibi elzem değil. Yani ben ne yapayım onu? Ne yapayım yani? Hani olmasa da olur. Bir reklam vardı güzel, olmasa da olur. Ne yapayım yani? E şimdi olmasa da olursa o zaman bazen kullanıyorum, bazen kullanmıyorum yani işime geldiğince. Gaye çünkü makineye esir olmak değil. Abla makineyi esir almak yani. Makine o beni yönlendiremez yani, kusura bakmasın. Kaldı ki benim için evdeki buzdolabı bile çok komplike yani. İki tane düğmesi var, aç kapat. Yani kafam orada benim karışıyor. Bir de sevmiyor beni. Her şeyim bozulur benim. Ha işte bozuk. Bozuk, kırık yani. Ama işte alo diyor yani. Alo
2: asıl
0: yani.
2: Amacı o zaten.
0: Ne yapalım yani şimdi orada. Görüyorsun çünkü yani sette de görüyorsun, orada da, sokakta da. Çok ona yani kafalar hep böyle ya.
1: Peki Ertan, yapımcı ya da yönetmen, özellikle yapımcı yönetmenlerin sosyal medya sayısının çoğunluğuna göre oyuncu seçtikleri varmış. Buraya gelen konuklarımızdan bazı
0: geçti
1: unutuyor.
0: O. Geçti mi? Geçti o baba artık. O son 5-6 sene falan geçti. Gördük onun oluyor olmadığını. Gördük baba. Yani filmler de yapıldı, konserler de yapıldı. Yemedi.
2: Ama olmadı.
0: Olmuyor. Yani olmazdı. O böyle bir bizde çok sevilir. Yani halkımız sever. Halkımız demeyeyim. Sektörümüz sever furyaları takip etmeyi. Bir furyaydı o. Onda 3 milyon, 5 milyon, 10 milyon gördük yani. Gördük baba, olmuyor. Olmuyor, oluyor. Sinema kaideleriyle oluyor. Beğeniye açık bir iş yapıyoruz. İşinin bizim halkımız zeki bir halk, algılara açık bir halktır. Bilir kimin samimi, kimin fake attığını. Fake atanlara bir süre sabreder. Sonra da bir gün siler. Ama ne oldu, ne oldu değil. Fake atmana sabretti. Sabretti sadece. Sonra birden siler yokmuş gibi. Kimleri silmedi bu halk?
1: Yeah.
0: O yüzden yani işimizi hakkımızla yapmak ki bu çok küçük yani bir ülkenin bir iş dünyasının içerisinde ya da politik sosyal dünyanın içerisinde küçük bir rolümüz var bizim. Bu 90 milyon insan için küçük bir şey yapıyoruz. Burada bile o kaideleri gözetmen gerekiyor ki doğru yapasın. Her gece var dizi. Güzel yapacaksın baba yani. Şöyle olmuyor. Pazartesi, salı, çarşamba keti diziler. İyiler pazar en iyisi. Öyle bir şey yok. Hepsi en iyi olmak zorunda. Madem iddiam bu. Yani iddiam düğün yapmaksa en iyisini yapacaksın ki dokuz köyden duyulsun.
2: Doğru. Didan, evet. Sen de peki durum nasıl? Herkes sosyal medyanın eseri oldu. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
3: Yani ben de arada...
1: Sen iyi kullanıcısın. İyi ama mi? Kaliteli kullanıcısın, gereksiz kullanıcısıyız.
0: Evet. Onda 10 milyon var.
2: Ama biraz da gereksiz kullanmak gerekiyor. Çok söylüyorlar bana da. Ben de o kadar orada değilim ki. Biraz daha içine girmem gerekiyor benim hatta.
1: Biraz daha gereksiz kullanman gerektiğini söylüyorlar. Niye?
2: Evet. Öyle kullanıyor çünkü şu an herkes. Ha. Ve o işte o etkileşim vesaire bilmem ne. Ama bütün algoritma çok sık değişiyor. Artık böyle yetişemiyor gibi hissediyorum hiçbir şey. Ve bazen hani sadece işleri koyuyorum. Çok karışmıyorum. Bazen gerçekten hobi olarak üst üste birkaç gün çok aktif kullanıyorum ama genelde salıyorum.
1: Sen yurt dışının gezilerini falan çok güzel kullanıyorsun. Evet. Peki etkiliyor mu seni sayının azalması, çoğalması?
2: Ya ben 3 senedir yerimde saydığım için çok etkilemiyorum. Öyle çok şeyim
1: yerimde
2: yok.
1: Saydığı dediğim 10 milyon. Evet.
0: 10 milyon mu işte? Burcu Türkoğlu'nu 10 milyona göre almadı. Çünkü 10'a göre alsaydı oynayamazdı. Görenler de anlatabildim. Kalırdı orada. O anlamda diyorum. Dolayısıyla olabilir. Kızın seveni olur. Yani Üsküp'te hiçbir işi yapmayan bir arkadaşım da var. 500 milyon dedim. Sen ne iş yaparsın? Tabii. Senin olayın ne? Ben dedi kuyumcuyum kardeş. Ama o seminer meminer 500 bini var dedim. Yani star gibi o normal insan. Yani şimdi ona bakarsan o işini yapıyor. Seviyor o dünyayı. Evet. Çoğaltmış. Oyuncu var sıfır vardır. Oyuncu var 5 milyon 10 milyon vardır. Evet. Ben ondan bahsetmedim ki. Sadece ona yönelik yapımcıların tercihlerinden soru geldi diye dedim. Yoksa olur birinin 20 milyon. İşini çok iyi yapabilir. Hiç etkilemez o onu. Besler belki onu ama etkilemez ki o. İyi oyuncu ya da iyi doktor olduğu için gideriz ona. Ne yapalım? İşte benim de doktorum var. Onun da 1 milyonu var. Ne yapayım ben şey? Gitmeyeyim mi ona? 20 yıldır tanıyorum herifi. Yani son bir sene de yaptı o 1 milyonu belki. Ben ne bileyim yani. İyi diye gidiyoruz birine yani.
2: Doğru. Peki Dilan unutuyor musun arada şey böyle bu kadar çok takipçin olduğunu paylaşım yaparken yoksa ona göre kendi kısıtlayarak mı paylaşım yapıyorsun? Bir ara çok unutuyordum. Artık çok dikkat ediyorum.
1: Ne diyorsun? Bir de bir sorumluluk da bir şey sırtına evet. biniyor yani. Orada evet. ya seni ya 10 milyon kişi seni takip ettiğine göre 10 milyon kişi seviyor seni demektir. Yani iş olsun diye değil. Yaptığın herhangi bir tavsiye ya da bir şey bir yerlere götürür orada. O yüzden de daha dikkatli
2: çok
1: olmak gerekiyor.
2: Evet, onun aynen. sorumluluğu yönlendirmek tehlikeli oluyor.
1: Peki nasıl şeyi izliyor musun genel anlamda sosyal medyayı? Yani o kötü tarafını kullananlardan da sen de rahatsızsındır diye düşünüyorum.
2: Ya evet ya ama maalesef ben de onlardan biriyim işte yani bazen böyle yatmadan önce doom scrolling denen şey böyle sonsuza kadar böyle 2 saat kaydırıyorum mesela ve öyle uyuyorum.
1: Yatmadan önce 2 saat.
2: Bir bataklık gerçekten yani.
1: 2 saat kayıp.
2: Yapıyorum aynen öyle.
3: Çekip kurtaracağım seni bu dünyaya.
2: Çek kurtar beni bu dünyaya.
4: Yorumlar etkiliyor mu peki hala yoksa artık?
2: Yok artık. Çok geçti. Eskiden çok etkiliyordu ama artık derim o kadar kalınlaştı ki etkilemiyor.
4: Peki, bakıyor musun yoksa görüp geçiyor musun?
2: Görüp geçiyorum yani. Çok ilgilenmiyorum artık.
4: Yurt dışında da dizilerimize çok fazla talep var.
0: Var. O şey genişledi tabii. Artık yani eskiden piyasaydık artık sektörüz. Ve dünyada sözü geçen ülkelerden, üretimlerden biriyiz. İlk 3'teyiz yani.
2: Evet.
0: Hollywood, Bollywood, Türk. Yani olay bu. Yani oraya döndü. Hele ki üretim olarak yani şeylerin zaten yok. Almanya'nın sembolik sayıda, Fransa'nın, İngiltere'nin bu kadar geniş kitleye ulaşan hem Türk dünyası, hem Balkanlar, hem MENA bölgesi, hem artık Güney Amerika.
1: 200'e yakın bir ülkedeyiz şu an.
0: Yani usta eskiden Esmeralda, Dorinda, Cassandra biz izliyorduk. 30 sene Köle-i Sahura'yı. Şimdi onlar bizi izliyor. Yani bu böyle bir karşılıklı vay sabır sabi durumu. İki de öyle. Yani evet doğru. Hatırlıyorum şeydi yani Güney Amerika turu yapmıştım yıllar önce. Ve diyordu ilgimi çeken şeydi bisiklet çok kullanılıyor doğal olarak Güney Amerika'da. Bisikletlerde de bayraklar var. Hepsinde Türk bayrağı vardı. Bazıları diyor ki abi sevdiğimiz işi kullanıyoruz. Bazıları da dizilerde öne türü falan. Ve hepsinde Türk bayrağı vardı. Çok enteresan yani. Çok hoşuma gitmişti yani.
1: Şöhret Ertan Saban için ne ifade ediyor?
0: Öyle bir algı, öyle bir...
1: Kendin için sorma. Şöhret kelimesi senin için...
0: İşte hiç bilmediğim için, ilgilenmediğim için yani etrafımdakiler de belki dostlarımı da öyle seçtim ya da öyle denk geldi. İşimizi yaparız, evimize gideriz. Tanınırız biz. Tanınırlık var biraz. Yoksa bilinen kişiyiz. Yoksa öyle şöhret, mehret. Sonuçta bir kere evdekilerin umurunda değil. Ne kızının, ne karının, ne ananın, ne babanın. Onların olmayınca abi, yani ne oluyor? Nerede faydasını gördün dersen, o anlamda diyorum yani, nerede faydasını dersen restoranlarda. Yani
2: aklıma ilk o geldi.
0: Hani bu abi gerçekten bu o kadar ayıp olmayacak derecede yani, o anlamda yani. İşte de buyurun abi, masa. O yani hani başka da bir şey yok, çok şükür.
1: Çok tatlı ya.
0: Çok şükür de olmasın da zaten başka. Herkes kendi işini yapar.
1: Restoranlarda buyurun masa, evet. Güzel.
0: Bu oluyor, bu oluyor.
1: Senin?
2: Ya Okan çok güzel bir cevap vermişti buna. Okan Bayülgen'le röportaj yapmıştım geçen sene. O yüzden onu söyleyeceğim ben de. Onun cümlesini kullanacağım. Bir çocuk katil de ünlü olabilir ya da ünlü bir cerrah da ünlü olabilir ama asıl olan itibardır. Yani hayatını etik yaşamak ve itibarlı olmak, hep hatırlanacak şekilde. Onun dışında herkes ünlü olabilir. Hı. Çok kolay.
1: Çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Evet.
2: Hediyelerimiz var.
1: Aynen öyle. İnşallah yatmadan önce bunu.
2: Evet. İki saat
1: yanardan size kitaplar.
3: Teşekkür ederim.
1: İnşallah sevdiğiniz kitaplardır, okumadığınız kitaplardır.
2: İyi günlerde okuyun inşallah. Ben şu an.
3: Teşekkür ederiz.
1: Güle güle okuyun.
2: Çok tekrar teşekkürler. Teşekkür ederim.
1: Evet değerli izleyiciler, önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Sevgiyle kalın.
2: Görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: A-Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay A-Para, X A-Para TV, Facebook A-Para, Instagram A-Para, YouTube A-Para.
1: Genel izleyici için uygundur.

Hatırla o günü karşıki sokakta, seni öptüğümü ilk defa hayatta. Kollarında benim ilkbaharın sabahım. Sen sönmüş bakmış ışık

0: zaten bütün sihir de bu kendinde yani.
1: Öbür türlü gel oturalım konuşalım derseniz bir aşka maşka benzemez ki o. Anlaşalım konuşalım bir ortak noktaları bulalım. Yok. Böyle korkudan geberirken git diyeceksin. Sürüneceksin alacaksın. Halıları sökeceksin gene de gideceksin.
0: Buyurun git.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: unutulmaz şarkılar efsaneleşmiş seslerle birleşince ortaya muazzam bir müzik ziyafeti çıkıyor. Ruhunuza dokunacak, sizleri hafızalardan silinmeyen anlara götürecek muhteşem düetler başlıyor.
1: Gün doğarken her sabah bir kız geçer kapından, köşeyi dönüp kaybolur başı önde yorgunca.
0: Alpay, MFÖ, Fabrika Kızı.

0: kurar.
1: Muhteşem düetlerin açılışını yılların eskitemediği bir şarkıyla yapıyoruz. Söz ve müziğinin Bora Ayanoğlu'na ait olduğu şarkı ilk olarak 1970 yılında Alpay tarafından 45'lik olarak yayımlandı.

şarkının hikayesi Bora Ayanoğlu'nun 1969'da bir gazetede gördüğü fotoğraftan çok etkilenmesiyle başlıyor. Ayanoğlu'nu Cibali Tütün Fabrikası'nda çalışan kadınların fotoğrafı çok etkiliyor ve kaleminden notalara işte bu melodiler süzülüyor. Türk pop müziğinin duayen sanatçısı Alpay, Fabrika Kızı'nı plağa okur ama pek ilgi göreceğini düşünmez. 45'lik plakların en fazla 1500'lü satış rakamına ulaştığı 70'li yıllarda şarkı o kadar beğenilir ki 30 bin satış rakamına ulaşarak o dönem için kırılması zor bir rekora imza atar. Görüntüler 90'lı yılların başlarında yayınlanan Mazhar Fuat Özkan'ın sunduğu müzikte hatıralar.

Mehmet Bozkurt Esenyel'in Atamam şiirini besteleyen Selçuk Alagöz, şarkıyı ilk defa 1976 yılında kız kardeşi Rana Alagöz'le beraber kurdukları grupla kaydetti. 1965'te yapılan Altın Mikrofon müzik yarışmasında dikkatleri üzerine çeken Selçuk Alagöz, kız kardeşi Rana Alagöz'le beraber Türk pop müziğinin özellikle 1960'lar ve 1970'lerdeki önemli temsilcilerinden biri oldular. Selçuk Alagöz 2025 yılında 81 yaşında hayatını kaybetti. Bugün 77 yaşında olan Rana Alagöz ise İstanbul'da sakin bir yaşam sürüyor.

0: Aşkın Nur Yengi, Mehmet Erdem, Allah'tan Kork.
1: Bir saat durdu yüz yıllık.
0: Söz ve bestesinin Sezen Aksu'ya ait olduğu şarkının düzenlemesi ise İlker Bayraktar ve Ayda Tunç Boyacı'ya ait.

konservatuar mezunu olan Aşkın Nur Yengi henüz 12 yaşında bir çocukken Sezen Aksu'nun vokalistliğini yapmaya başladı. 1990 yılında ilk albümü Sevgiliye'yi çıkardı. Yengi müzikte 40 yılı geride bırakan sevilen bir şarkıcı.

kariyerinden önce film ve dizi müzikleri yapan Mehmet Erdem, ilk albümünü 2012 yılında Herkes Aynı Hayattayı çıkardı. Özellikle de Hakim ve şarkısıyla büyük bir çıkış yakaladı. Allah'tan kork. Üzünlü ve karakteristik bir sese sahip olan Mehmet Erdem, kendine özgü yorumuyla dikkat çekti.

literatüründeki eserin sözleri Necdet Şükrü Efe'ye, bestesi ise Necip Celal Andel'e ait. 1928 yılında bestelenen şarkıyı ilk olarak 1932'de Türkiye'nin ilk tango sanatçılarından biri olan Seyyan Hanım seslendirdi ve aynı yıllarda kaydedildi.

Türkan, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda eğitim gören, Alaaddin Yavaşça, Tülün Korman gibi önemli hocalardan dersler alan profesyonel bir solist. Türkan, özellikle İnce Saz grubu ile yaptığı çalışmalarla tanındı. Macar Radyosu Senfoni Orkestrası ile gerçekleştirilen bu konser işbirliği 2008 yılında İnce Saz grubu ile gerçekleştirilen Yollar projesinden.

muhteşem düetler Azeri bir türküyle devam ediyor. Sözlerinin Rasul Hamza Tol ve Tofik Bayram'a, bestesinin ise Gulu Askerov'a ait olan eserin özgün ezgileri Azerbaycan halk müziği geleneğine dayanıyor.

0: benim.
1: Müzik hayatına 8 yaşında İzmir TRT Çocuk Korosu'nda başlayan Niran Ünsal ilk albümünü 1996 yılında çıkardı. Haktan isimli albümü çok başarılı olmuş. Bugün bile dijital müzik platformlarında 9,5 milyonun üzerinde dinlenmeye ulaşmıştır. Ne?

Ali Osman Erbaşı, bağlama sanatçısı, besteci, aranjör ve müzik yönetmeni kimliğiyle Türk halk müziği alanında uzun yıllardır üretim yapan önemli müzisyenlerden biri. Erbaşı, özellikle Anadolu ve Türk halk müziği kaynaklarını modern stüdyo düzenlemeleriyle buluşturmasıyla dikkat çekiyor.

dinlediğiniz şarkının orijinal bestesi bilinmiyor. Doğu Akdeniz bölgesinin bir halk ezgisi olarak kabul ediliyor. Kaynağı 1920'lere kadar dayanan şarkının en eski kaydı 1927'de Yunan Rebetiko Çiftetelli olarak kayda geçmiş. Şarkının Türkçe sözleri ise Suat Sayın'a ait. Türkiye'nin uluslararası alanda tanınan önemli tenorlarından biri olan Murat Karahan, Zeki Müren'den dinlemeye alıştığımız şarkıyı opera tekniğiyle yorumlayarak büyük bir beğeni kazandı. 2024 yılında kaydedilen konserde Karahan'a Letonyalı soprano Kristina Opolay'ı eşlik ediyor.

1993. Barış Manço televizyon programına Anadolu Rock Müziği'nin usta ismi Cem Karaca'yı davet ediyor. Ve doğaçlama gelişen sohbet esnasında hiç prova yapmadan Aşık Veysel'in bu unutulmaz eserini seslendiriyorlar ve ortaya muhteşem bir düğün.

2007'de Anadolu Rock Müziği'nin gelişimine öncülük eden Barış Manço ve Cem Karaca, aynı zamanda Batı Rock Müziği'nin enstrüman ve armoni anlayışını Anadolu'nun müzik kültürüyle birleştirerek kendilerine özgü bir müzikal dil oluşturan usta sanatçılar. Düette Barış Manço ve Cem Karaca'ya Cahit Berkay, Bahadır Akkuzu, Ahmet Güvenç'ten oluşan Kurtalan Ekspres eşlik ediyor.

Barış Manço'yu 1999'da, Cem Karaca'yı ise 2004 yılında kaybettik. Türk müziğinin gelişimine önemli katkılar sağlayan iki dev müzisyen sonraki kuşaklara ilham vermeye devam.

2010 yılında kurulan müzik grubu eski bandonun üyeleri olan Eda Baba ve Güney Marlen, 60'lar ve 70'lerin Türkçe pop repertuarlarını modern akustik bir soundla yeniden yorumlayarak geçmişte günümüz arasında müzikal bir köprü kuruyorlar.

0: Sözleri Ali Çınar'a, bestesi ise Ahmet Kaya'ya ait olan şarkı, Kaya'nın 1990'da çıkardığı Sevgi Duvarı albümünde yer alıyor.
1: Kendine iyi bak, beni düşünme, su akar yatağını bulur.
0: Ve babasının aldığı bağlama sayesinde 6 yaşında tanışan Kaya, müziğinin merkezine toplumsal sorunları koyan duyarlı bir müzisyen olarak biliniyor. Besteci kimliğiyle de öne çıkan sevilen müzisyen Ahmet Kaya'yı 43 yaşında kaybettik. Kaya'nın 20'nin üzerinde albümü, tekli çalışmaları ve pek çok da ödülü bulunuyor.

Söz ve bestesinin İlhan Şeşen'e ait olduğu şarkı, grubun 1993 yılında çıkardıkları aynı anda albümlerinin lokomotif şarkısıydı.

0: 1982 yılında kurulan grup ilk albümlerini 1986 yılında çıkardılar. Gökhan, Burhan ve İlhan Şeşen'den oluşan grup gün doğarken İlhan Şeşen'in hayatını kaybetmesinin ardından yoluna iki kişi olarak devam ediyor. Çocuk yaşlarda ilgi duyan Kalben ilk albümünü 2016 yılında çıkardı. Kalben, müzisyen kimliğinin yanı sıra yazarlık ve oyunculuk alanlarında da üretimlerde bulunmuş çok yönlü bir sanatçı.
1: Olur olmaz karşımda, olur olmaz geceler.
0: Şu anda dinlediğiniz kayıt 2022'de grup Gündoğarken'in dijital platformda yayınladığı Misafir Odası Performans Sohbet Programı.

Şarkı ilk olarak Bora Öztoprak'ın 1998'de yayımladığı aynı adlı albümünde yer aldı. Söz ve bestesinin sanatçıya ait olduğu şarkının aranjörü ise Ozan Doğulu. Yılında amatör olarak seslendirdiği Büyük İnsan şarkısının dijital video platformunda 5 milyonun üzerinde dinlenmesiyle bir anda bütün dikkatleri üzerine çeken Gökhan Türkmen ilk albümünü 2007 yılında yaptı. Türkmen, besteci ve yapımcı kimliğiyle 20 yıldır başarılı işlere imza attı.

0: Dinlediğiniz kayıt Bora Öztoprak'ın 30. sanat yılı kapsamında Bora ve Arkadaşları projesinden.
1: Yazdım bir kez daha.

sözleri Mert Çodur'a, bestesi ise Mert Çodur'la Ozan Bayraş'a ait olan şarkının düzenlemesini de Ozan Bayraş'a yapmış. Elektronik müzik altyapısıyla seslendirdiği şarkılarla müzik kariyerini şekillendiren Ayşe Hatun Önal, 1999 Türkiye Güzeli. 2003 yılında mini albümle müzik piyasasına giriş yapan Önal, ilk stüdyo albümünü 2007 yılında gerçekleştirdi.

Üniversite'de müzik eğitimi alan Mert Çodur, 2017'de Sen Bir Meleksin şarkısıyla müzik piyasasına girdi. Geçici Heves şarkısıyla bir anda bütün dikkatleri üzerine çeken müzisyen, kariyerinde oyunculuğa da yer açmak istiyor. Genç müzisyenin son dönem hit olmuş farklı sanatçıların şarkılarında da

gözyaşım hiç dinmeyecek. Utanmam, yenilmem mutsuzluğuma. Şimdi sensiz cehennemde yaşlanacağım.

0: ve bestesinin Serdar Ortaç'a ait olduğu şarkı 1999 yılında Ortaç'ın aynı adlı albümünde yer aldı. Şarkının düet formundaki düzenlemesi Coşkun Kıvılcım imzasını taşıyor.
1: Kalbim yıllar geçse de affetmeyecek.
0: Profesyonel müzik hayatını Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nda başlayan Safiye Soyman ilk albümünü 1990 yılında çıkardı. Soyman müzik hayatında 36 yılı geride bırakan, sesi ve yorumuyla beğeni kazanan usta sanatçılarımızdan biri.

şarkıcı, söz yazarı, besteci, aranjör, sunucu ve radyo programcısı olan Serdar Ortaç'ın 10 parmağında 10 marifet. 90'lı yıllara damga vuran sanatçılardan biri olan Ortaç, sayısız şarkıya imza atan adeta bir beste fabrikası.

Teoman, Şebnem Ferah. Teoman'ın 2000 yılında 17 albümüne dahil ettiği şarkıya rock müziğinin en önemli kadın vokallerinden biri olan Şebnem Ferah eşlik ediyor. Güçlü vokaliyle şarkıyı bambaşka bir yere götüren Ferah, uzun süredir derin bir sessizlik içinde. Duygusal bir rock baladı tarzındaki şarkı, birbirine yabancılaşan iki çiftin yalnızlığını anlatıyor.

muhteşem düetler nefis bir müzik ziyafetiyle sona eriyor. Yerapolis Antik Tiyatrosu'nda Levent Yüksel'in 30. sanat yılı kapsamında gerçekleştirilen bu konserde sanatçıya Unique Symphony eşlik ediyor.

kişinin izlediği konserde Levent Yüksel'e Güler Tuncel'le beraber Beşiktaş Çocuk Korosu ve Saygun Filarmoni Gençlik Korosu vokal yapıyor. Sözlerini Sezen Aksu'ya, bestesini ise 20. yüzyıl Arap müziğinin usta ismi Vali Hamdi'ye ait olan şarkının düzenlemesi ise Levent Yüksel'e ait. Yılında kaydedilen konserin orkestra şefi Burak Tüzün. Darbuka Solo'da ise Erkan

0: ailece Antalya'ya tatile gidiyordu. Geçerken sana uğrayıp bir hal hatır soralım dedik.
1: Tatile çıkmaya karar veren bir aile.
2: Böyle yapınca bunların hepsi havalanıyor. Af! Ayakkabılar Sıtkı.
1: Başlarına gelen eğlenceli olaylar.
3: Fren mi tutmuyor?
4: Ne?
2: Atlayın arabadan!
4: Kızımı dinleyeceğim, tuttu çocuğum.
2: Hop! Hop!
4: Yürüyün hanımlar, eve.
5: Siz frikik barajı kurar gibi böyle duruyorsunuz ya.
4: Aç bakayım ağzını.
6: Diş yok diş.
4: Çene var ama can can can can konuşuyorsun.
1: Gülümseten sımsıcak bir komedi.
4: Oh, maşallah Sıtkı.
0: Şuurunu kaybedersin. Adını bile hatırlayamazsın.
4: Üş, sus.
0: Göreviniz tatil.
4: Tatil.
1: Görevimiz tatil bu akşam 20'de Apara'da. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.
7: İdefix. Genel izleyici için uygundur.

0: buluşmaya hazır bir arı daha. Dünyaya hoş geldin küçük arı. Al bakalım. İşte bu bal senin.
1: Çok güzelmiş.
2: Nesiller boyu çocukların en sevdiği karakterlerden biri olan arı Maya yine yepyeni maceraların peşinde.
3: Şimdi yakalayacağım seni.
1: Anlaşılan Bella ile Max iyi anlaşıyorlar. Ay. Yesene.
3: Bu her neyse güzel kokuyor. Neymiş o?
1: Bal diyorlar.
2: Meraklı, enerjik ve özgürlüğüne düşkün Maya, kovanın sınırlarına sığmıyor. Dünyayı kendi gözleriyle keşfetmek için çayırların rengarenk dünyasına kanat açıyor. Çünkü Maya için her yeni gün yeni bir keşif demek. Bir çiçeğin ardında saklanan sürprizden, ilk kez karşılaştığı bir canlıya kadar çevresindeki her şey onun merakını uyandırıyor. Ve tabii bu maceralarda Maya yalnız değil. En yakın arkadaşı Willy her zaman onun yanında. Maya'nın cesur ve atılgan tavrına karşılık Willy daha sakin ve temkinli. Ama tam da bu yüzden ikisi birbirini mükemmel biçimde tamamlıyor.
1: Bizi mi arıyorsunuz?
0: Evet, acele edin. Nerede kaldınız bakayım?
1: Aslında balı tadına bakıyorduk.
4: Biraz yaklaşın bakalım.
1: Merhaba kraliçe teyze.
4: Sana da merhaba küçük Maya.
1: Maya mı? Benim adım Maya mı olacak? Yaşasın!
4: Kraliçe mi? Aslında her şeyden önce ben hepinizin annesiyim.
1: Merhaba anne.
2: İki arkadaş bazen eğlenceli bir oyunun, bazen çözülmesi gereken bir sorunun, bazen de yardıma ihtiyacı olan dostlarının peşinden gidiyor. Çıktıkları her yolculukta yeni canlılarla tanışıyor, farklı dünyaları keşfediyor ve dostluğun gücünü bir kez daha hatırlıyorlar.
3: Maya.
1: Efendim?
3: Sen gerçekten de çayırda mı yaşamak istiyorsun?
1: Evet. Hatta bunu rüyamda bile gördüm.
3: Ama sen gidersen ben üzülürüm. Çünkü burada benim yanımda kalmanı istiyorum.

enerjisi ve sevimli tavırlarıyla marsupilami ormanda her günü yeni bir maceraya dönüştürüyor. Meraklı, neşeli ve bir o kadar da cesur olan marsupilami, karşısına çıkan sorunları zekası ve upuzun kuyruğuyla çözüyor. Üstelik bu kuyruk sıradan bir kuyruk değil, bir yay gibi uzayıp marsupilamiyi uzaklara taşıyor. Nesneleri yakalamasına yardım

Ama Marsupilami'nin maceraları sadece bununla sınırlı değil. Ailesine ve dostlarına çok bağlı olan sevimli kahraman, sevdikleri tehlikeye girdiğinde hiç düşünmeden harekete geçiyor.

bu renkli maceralarda ona Hector Foster da eşlik ediyor. Teyzesi Diane Foster'la ormanda yaşayan Hector, Marsupilami ve ailesinin en yakın dostlarından biri olarak serüvenlerin tam ortasında yer alıyor. Marsupilami eğlenceli hikayeleriyle çocukları ormanın rengarenk dünyasına davet ederken, dostluğun, dayanışmanın, cesaretin ve doğayı korumanın önemli

Sevgili çocuklar, hepimizin kurduğu hayaller var, öyle değil mi? Şimdi izleyeceğiniz filmde de büyük bir arzuyla büyüyünce uzaya gitmek isteyen küçük bir çocuğun hayallerinin peşinden nasıl bir emek ve çabayla koştuğunu göreceksiniz.

Uzay tutkunu Minik annesiyle gezerken oyuncak bir uzay mekiği görür. Jetonla çalışan bu oyuncağa binen Minik, mekiğin havalanıp gökyüzüne gideceğini umarken yalnızca olduğu yerde sallanan basit bir oyuncak olduğunu fark eder.

ama hayal etmenin ucu bucağı yoktur ve bu minik de bu konuda gerçekten çok başarılıdır. Daha fazla jeton attığı zaman Mickey'in gerçekten de uzaya gideceğine kendini inandırmıştır. Bir kez daha jeton atmak isteyen Minnie'in ne yazık ki parası kalmamıştır. Ama bu onu durdurmayacaktır. Kendi parasını kazanmak için planını yapar ve hikayede tam olarak burada başlar.

hem çocukların hayal gücünü zenginleştiriyor, hem de genel kültürlerini artırıp onlara okumayı sevdiriyor. Bizdence Çocuk ekibi olarak D&R raflarında yer alan haftanın kitaplarını minikler için seçtik. Sizlere önereceğimiz ilk kitap 1909 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü alan Selma Lagerlöf'ten unutulmaz bir klasik, Nis ve Uçan Kaz. Nis Holgersson insanları kızdıran ve hayvanlara eziyet eden bir çocuktur. Günün birinde bir büyücü onu parmak çocuğa dönüştürür ve Nis harika bir yolculuğa çıkar. Küçülünce hayvanların dilini anlamaya başlayan Nis, onlara daha sevecen yaklaşan bambaşka bir çocuk olur. Bir sincap ailesine yardım ettikten, Gümüştüy adlı dişi kazı kurtardıktan ve Kartal Gorgo'yu özgürlüğüne kavuşturduktan sonra yeniden gerçek bir insan olma fırsatını yakalar. Ancak bunun da bir bedeli vardır. Bir diğer kitabımızsa Sihirli Uzaklar Ağacı serisinden Uzaklar Ağacı Sakinleri. Sihirli Uzaklar Ağacı serisinin ikinci kitabında Joe, Beth ve Franny, onlarda misafir olan kuzenleri Rick'e hayatı boyunca unutmayacağı maceralar yaşatırlar. Çocuklar ağacın tepesine gelen ülkelerde çok eğlenirler ama bazen de işler karışır. Mesela bal börek ülkesi leziz seçeneklerle doluyken rüyalar ülkesinden kurtulmak hiç de kolay değildir. Çünkü Sihirli Uzaklar Ağacı'nda her şey mümkündür. Sıradaki kitapsa İrlandalı yazar John Boyne'un 2006 yılında yayınladığı Çizgili Pijamalı Çocuk. Etkileyici hikayesiyle dikkat çeken bu çocuk romanı, işlediği konu itibariyle yetişkinleri de etkisi altına almayı başarıyor. Nazi Almanyası'nın iç yüzünü 9 yaşındaki bir çocuğun gözünden satırlara döken Boyne, savaşın tüm etkilerini gerçekçi bir ifadeyle ele alıyor. Savaşın ortasında kalan bir Alman ve bir Yahudi çocuğun masum arkadaşlıklarının anlatıldığı roman, sizin de kalbinize dokunacak.

sevgili minikler, hem ailenizin hem de sizlerin nefesini tutarak izlediği Jurassic World film serisinde gerçek gibi görünen dinozorların nasıl tasarlandığını merak ettiniz mi hiç?

Belki pek çoğunuz dinozor kostümü giyen insanlar olduğunu düşünüyorsunuz. Ya da aslında tüm dinozorların hareketli birer oyuncak olduğunu zannediyorsunuz. Fakat durum sandığınız kadar basit değil.

Gizlence ekibi olarak kafanızdaki tüm soru işaretlerini gidermek için dinozorların nasıl tasarlandığını aşama aşama göstererek anlatacağız sizlere.

Ancak Wonder Woman 1984 filminde genç Diana rolüyle 13 yaşındaki Lily Espel'in müthiş aksiyon ve savaş sahneleri adeta herkesi büyülemeyi başardı. Bir yetişkinden farksız mükemmel oyunculuğuyla başarılı aksiyon sahnelerini gerçekleştirmiş genç Diana'yı getiriyoruz ekranlarınıza.

Universal stüdyolarında bunu deneyimlemek mümkün. Gerçeğiyle neredeyse birebir efektlerle aksiyon görüntülerini hem izlemek hem de hissetmek mümkün.

Hadi şimdi serilerini heyecanla bekleyip severek izlediğimiz Star Wars filmlerinin dünyasını yakından görelim. İşte size Star Wars'un gizemli dünyası.

the stick to fly out. And push forward to fly down.

0: sie langsam.
1: Sevgili çocuklar, kocaman dağların arasından hızlı trenle geçmek ister miydiniz? Gerçeğiyle neredeyse birebir efektlerle aksiyon görüntülerini hem izlemek hem de hissetmek müthiş bir deneyim olur doğrusu.

0: Başlamak üzere. Hazır mısın?
1: Hazır.
0: Mısır.
1: Tereyağlı.
0: Ya cips.
1: Peynirli.
0: Ne dökü pipetli içecek?
1: İşte burada. Artık yeni bir film.
2: Sevgili minikler, izlenci ekibi olarak sizler için en eğlenceli, izlemesi en keyifli çizgi animasyon filmlerini derledik. İyi seyirler.
1: Kötülüğün yok ettiği bir dünyada kahramanlardan oluşan bu harika ekibin destansı başlangıç hikayesini keşfedin.
2: Sizlere göstereceğimiz ilk film belki de çoğumuzun çizgi filmiyle büyüdüğü Scooby. Scooby ve Shaggy'nin tanıştıkları andan itibaren ömür boyu süren dostluğunun anlatıldığı filmde tanışmalarının ardından dedektif olma hayali kuran Fred, Velma ve Daphne ile güçlerini birleştiren Scooby ve Shaggy çok geçmeden ünlü Mystery Inc'i kurar.
3: Scooby.
4: Göbek adı?
3: Dubi.
4: Soyadı?
3: Du.

0: Bence bunu bir daha yapma.
1: Ben Fred, bu Velma.
2: Merhaba.
1: Ve bu da Daphne.
3: Merhaba.
4: Ben Shaggy.
5: Ve bu da Scooby-Doo.
0: Memnun oldum.
6: Şaka mı şeker mi?
7: Dur. Shaggy ve Scooby kaçırıldı mı?

0: musun? Farkında mısın?
1: Yok.
0: Etrafına bak dostum. Temiz, modern, estetik, soğuk mavi renk paleti. Burası
2: IKEA.
0: Şahmobil Scoop. IKEA mı dedin sen?
1: Hayır, Şahmobil dedim. Tıpkı senin gibi.
3: Bir zamanlar dünya mucizelerle doluydu ve sihirle. Ama devir değişti.
4: Günaydın anne.
5: Merhaba yaş günü çocuğu.
4: Eski kurallara göre bugün birini şövalye ilan etmeliyim.
6: Önünde... Şimdi de babalarını çok küçük yaşta kaybeden iki genç elf kardeşin hikayesini konu alan Edward var sırada. Kardeşler hatırlamakta zorlandıkları ve çok özledikleri babalarıyla son bir gün geçirme fırsatlarının olduğunu öğrenirler. Dünyada var olan bir büyü onların babalarıyla kavuşmalarını sağlayacaktır.
4: Boyunca babam geri dönecek.
5: Ne?
7: Yani hayata mı dönecek? Bu mümkün değil.
4: Mümkün canım, bununla.
7: Ben babamla mı tanışacağım?
4: Oh, şuna bak.
7: Dayanmak zorlaşıyor.
4: Ay, sadece altı var. Babamın üst tarafı da vardı, hatırlıyorum.
7: Oh, ne yaptım ben? Ne haber?
4: Tamamını geri getirmek için sadece 24 saatimiz var.
7: Oldu işte. Tada!
4: Oh, bu harika. Baba tıpkı hatırladığım gibisin.
8: Bir sorunun mu var? Dert gel.
5: Peşindeyseniz doğru taverneye geldiniz.
4: Oyo.
7: Ama depo dolu diyor.
4: Hayır, o bozuk. Büyüme sihri. Bidonu büyütürsek içindeki benzin de onunla birlikte büyür. Dirsekler yukarı.
7: Odaklanmaya çalışıyorum.
4: Odaklan. Odaklan.
7: Hayır, olmuyor işte.
8: İşe yaradı. Bidon kocaman oldu. Meredith de kocaman oldu. Ve sen de... Wow. Hayatıma bayılıyorum. Seni çok seviyorum Kelly. Tanıştığımız gün dün gibi aklımda. Ben...
9: Salyangoz, adın ne senin?
6: Sıradaki film ise çizgi filmiyle büyük küçük herkesin beğenisini toplayan ve heyecanla izlediğimiz SpongeBob Movie. Sünger Bob Kare Pantolon'un maceralarını beyaz perdede izlemek ayrı bir keyif doğrusu.
1: Hayır.
8: Geri resmen kaçırmışlar. Geri.
10: Arayış başlıyor. Arkadaşlar zorlu maceralarda birbirini bırakmaz.
11: Merhaba, ben Bilge.
10: Güzel isim.
11: Adım Bilge ve ben de Bilge biriyim. Baya tutarlı yani.
10: Benim adım Patrick. Kent dilinde tost makinesi demek.
8: Atlantik şehri.
10: Göreve odaklanamayabiliriz.
8: Hadi, niye odaklanamayacakmışız ki?
1: Pamuk keke.
12: Dur be.
8: Yürü be Patrick, yürü be.
11: Bahse girebilirsin.
10: Bence L'ye koy.
8: Patrick L değil ki, 7 rakamı.
10: 7 de L ile yazılır.
13: Seni sen yapanın ne olduğunu hiç merak ettin mi? Burası önceki dünya. Yeni ruhların dünyaya gitmeden önce eşsiz kişiliklerini kazandığı yer. Benim gibi rehberlerin tutkularını bulmalarına yardım ediyor. Ama mesele şu... Ben burada olmamalıyım. Hayatımın
6: sıradaki film Inside Out'ta imzası bulunan Pete Docter'ın yönettiği Soul. Film her zaman bir caz müzisyeni olmak isteyen fakat hayatı ilerledikçe bu hayalinden uzaklaştığını hisseden öğretmen Joe'nun kendisini bu hayale yaklaştıracağına inandığı müjdeli bir haberi aldığı sırada anlam veremediği bir şekilde ruhlar diyarına geçmesini ve burada tanıştığı küçük ruh 22'nin yardımlarıyla hayatına geri dönmeye çalışmasını konu edin. Yani anlayacağınız sizi muhteşem bir macera bekliyor.
14: Bütün ruhlara merhamet duyuyorum. Sen hariç sana gıcığım.
15: Kopernik.
16: Dünya senin etrafında dönmüyor 22.
15: Marie Antoinette, kimse sana yardım edemez, hiç kimse.
13: Sana ne kaçırdığını göstereyim. Pizzaya ne dersin? Yoksa? Koku yok, tat yok.
15: Dokunmak da. Gördün mü?
13: Yet.

0: Süper, anladım.
1: Kim bilir ne zamandır buradayım ve ben de yaşama isteği uyandıran hiçbir şey görmedim. Sonra sen çıka geldin. Sen çalmayı çok seviyorsun. İşte bunu görmeliyim. I'm feeling alive.
2: I'm feeling alive. Bu da ne?
1: Merak etme iyiler. Burada ruhları incitemezsin. O dünyadaki hayatın amacı.
3: Kediler şehri. Kedilerle dolu bir vadi. Orada şeftali ağaçlarıyla çevrili bir nehir var.
4: Anne.
5: Minnoş mu minnoş kedilerimizin kendi dünyalarını anlatan Kediler filmi var sırada. Blanket adındaki bir kedi oğlu Clock'la birlikte şehirdeki yüksek katlı dairelerden birinde yaşıyordu. Hayatı sadece yaşadığı evden ibaret olan Clock, dışarıdaki gerçek yaşamı merak eder. Babasını dışarı çıkmaya ikna edemeyen ve bu yüzden de ona kızan Clock artık daha fazla dayanamayarak evden ayrılmaya karar verir. İşte tüm macera da o zaman başlar. Bakalım Blanket oğlunu bulabilecek mi?
6: Ben tropik bir kuşum.
7: Kediler kuş değildir, kediler uçamaz.
8: Bazı şeylerin mantığı yoktur. Ama aslında haklısın, kediler huysuz hayvanlardır.
9: Burada oturup hiçbir yere gitmezsek boğuluruz.
7: Güneye ve sonra yine kuzeye gideceğiz. Özgürce ve kolayca.
4: Tam gaz ileri.
6: Merhaba.
10: Kediler şehri nasıl bir yer?
11: Hey baksana bu Carl.
12: Bu sefer...

0: Mekmek, bunu sen mi sipariş ettin?
1: Tabii ki hayır.
2: Sıradaki film eğlenceli bir animasyon olan The Big Trip. Film, bir leyleğin hatası sonucu kendisine gelen yavru pandayı aslen ait olduğu yuvaya götürmeye çalışan ayı Mikmik ve arkadaşlarının hikayesini anlatıyor.
3: Bir plan yapmamız gerekiyor.
4: Dostlarım, biz bu işin üstesinden geleceğiz.
1: Dikkat edin, havalanıyoruz. Kanatlarını kullan. Şimdi bırak.
3: Geliyor. Ha, tam isabet.
1: Hadi kaçalım. Bu da neymiş?

0: Size kendimi tanıtayım.
1: Lance Starlink.
0: Vagus'a sadece 85 gramlık basınç uyguladım ve hop, şunun haline bak, tatlı rüyalar.
2: Seslendirmesinde Will Smith'in başrolde olduğu Spies in Disguise var sırada. Filmde dünyanın en iyi ajanı Lance Starling'in bir görev için kılık değiştirip güvercine dönüşmesi ardından dünyayı kurtarması gerektiğinde teknoloji düşkünü bir teknik eleman olan Walter Beckett'a bel bağlamak zorunda kalışını izliyoruz.
3: Korunma cihazı oluyor.
0: Halkın vergilerini bunlarla çarçur ediyorsun öyle mi?
4: Bu senin yeni görevin. Hiçbir ajanımız ona yaklaşamıyor.
3: Çok özel bir icadım var. Adı da biyodinamik gizleme. Düşünsene, bir anda ortadan kaybolacaksın. Hey Lance, bana baksana.
0: Sana mı bakayım? Şu an hem kuyruğuma hem de yüzüne aynı anda bakıyorum.
3: Çok iyi ya. Güvercin halinle çok daha iyi bir ajan olacaksın. Güvercinler her yerde ama kimse onları görmüyor. Üstelik güvercinler ağır çekim de görebilir.
5: Çok acayip bir şeydi.
6: Siz de gördünüz mü güvercini?
3: Bir güvercin 150 kilometre hızla uçabilir.
0: Beni çatıdan atayım demin.

0: Yok halleder ya.
1: Pekala ki Murat.
2: Starling.
1: Canın çok yanacak. Hadi bakalım tatlı rüyalar.
0: Ellerimi özledim. I gotta stay. Farklı yeteneklerimiz var. Seninle bu yüzden süper bir takımız.
1: Walter beni çok sıkma.
3: Denizaltıda olanlar denizaltıda kalır.

sporla akrobasi birleşince ortaya birbirinden keyifli ve heyecan verici görüntüler ortaya çıkıyor. İzlence ekibi olarak izlerken denemek isteyeceğiniz en güzel trambolin görüntülerini sizler için derledik. Keyifli seyir.

da atmak mı? Gerçekten de cesaret isteyen ama yapacağınız zaman da inanılmaz keyif verecek bu hareketleri sakın ailenizden habersiz evde denemeyin.

Sevgili minikler, en sevdiğiniz spor dalı hangisi? Özellikle de topla oynananlardan basketbolu hemen hemen hepiniz seviyorsunuzdur. İzlence ekibi olarak basketbol oyununun harika görüntülerini getiriyoruz şimdi ekranlara.

0: taksit fırsatıyla İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Finansal okuryazarlık, güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
2: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava.

0: 6 taksit fırsatıyla İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Ayrıca Antalya'ya tatile gidiyorduk. Geçerken sana uğrayıp bir hal hatır soralım dedik.
2: Tatile çıkmaya karar veren bir aile.
3: Böyle yapınca bunların hepsi havalanıyor. Ah, hayat tabular Sıtkı.
2: Başlarına gelen eğlenceli olaylar.
4: Fren mi tutmuyor?
5: Ne?
3: Atlayın arabadan!
5: Sıkısımı dinleyeceğim tuttu çocuğum.
3: Yürüyün hanımlar eve.
6: Siz frikik barajı kurar gibi böyle duruyorsunuz ya.
3: Aç bakayım ağzını.
6: Diş.
3: Çene var ama can konuşuyorsun.
2: Gülümseten sımsıcak bir komedi.
3: Oh, maşallah Sıtkı.
1: Şuurunu kaybedersin. Adını bile hatırlayamazsın.
3: Sus.
1: Göreviniz tatil.
3: Tatil.
2: Görevimiz tatil bu akşam 20'de Ağparada.
7: Genel izleyici için uygundur.

0: Rabarba ekranındasınız. Akılda Kalanlar programının yeni sezonunun ilk bölümüyle karşınızdayız. En sıcak, en eğlenceli, en keyifli konuları konuşacağız. Güzel başlıkları ele alacağız. Sanat, spor, kültür, turizm, ne ararsanız akılda kalan tüm başlıkları ele alacağız bu programda ve Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezer'in kıymetli yorumlarıyla ekranlarınıza taşıyacağız. Mevlüt Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız? Özlediniz mi programın
1: evet, ilk bölümünü? Özledik. Bayağı bir ara oldu değil mi?
0: Evet.
1: Uzun bir tatil yapmış gibi olduk.
0: Evet.
1: Güzel konular var yine değil mi?
0: Evet. Duygu düşüncelerinizi alalım önce. Şimdi başladık yeni sezona.
1: Şimdi bu bir bölümde de onu işleyeceğiz galiba. Uzun bir tatil diyelim. Hı hı. Gerçi biz çalışıyoruz, gazeteyle çalışıyoruz ama tatil dönemlerinde insan biraz böyle kendini sorguluyor. Oradan kopmak zor oluyor.

0: Tekrar geliyorsun işte okul başlıyor. Hep denir ya yılbaşları yeni yıllar hep böyle şeydir. Karar alma dönemleridir. Aynı şekilde bence Eylül ayları da bir karar alma dönemi. Böyle yeni kararlar alıyoruz. İşle ilgili, hayatla ilgili böyle sorguluyoruz kendimizi. O güneşte işte uzanmış kumsala bakarken, gün batımına bakarken böyle biraz daha böyle varoluşsal sorunlar düşünerekten böyle bir yenilenme gibi bir şey oluyor Eylül ayı.
1: Evet. Şimdi yine birçok konumuz var. Türksat A7'yi konuşacağız, İspanya'daki seçimi konuşacağız, Teknofest'i konuşacağız, konuşacağız da konuşacağız. Dilerseniz hemen ilk konumuzdan başlayalım. Türksat A7 ile başlayalım. Türkiye'nin yeni yerli ve milli uydusu Türksat A7 için teknik hazırlıklar artık tamam. Üretimin yıl sonundan önce başlaması planlanıyor. TUSAŞ, TÜBİTAK ve özel sektörün birlikte çalışacağı uydunun birkaç yıl içinde uzaya gönderilmesi hedefleniyor. Türkiye ayrıca Katar'la uydu alanında işbirliğine de gitti. Evet. TÜRKSAT Rubini projesi de hayata geçiyor. Şimdi TÜRKSAT uydularıyla dünya genelinde yaklaşık 5.5 milyar kişiye erişim sağlandığı belirtiliyor. Bu da kritik. Türkiye'nin uydu yatırımlarının birkaç yıl içinde geri dönüş sağladığı ifade ediliyor. Antalya'da düzenlenen bir uzay kongresi de vardı hatırlarsanız. Bu da önemli aslında. Teknolojilerdeki konumun güçlendirilmesi açısından bir önemi var. Peki bu gelişmeler aslında Türkiye'nin uzay ve uydu teknolojilerinde küresel rekabette hangi konuma gelmesini sağlayabilir? Türkiye dünyada nerede bu anlamda?
0: Evet, bence lig atlıyoruz gerçekten. Şimdi TÜRKSAT A7 daha önce de bizim kendi ürettiğimiz yerli milli uydumuz vardı. Bununla beraber artık tamamen böyle yerli üretime geçmiş, kendi uydusunu üreten ülke pozisyonuna giriyoruz. Bu çok önemli. Bunu yapan çok az ülke var. Bir de uyduları yukarı fırlatan ülkeler var. Onlar daha büyük lig, işte Amerika, Çin, Rusya değil mi? Hindistan da var. Avrupa'dan da bazı ülkeler var. Yavaş yavaş oraya da doğru da geleceğiz. Şimdi bunun çok önemli faydaları var. İnternet ağında 5,5 milyar insana ulaşıyor dünyada. Bu çok önemli bir veri. Çok önemli bir kapsayıcı alanı. Katar'la mesela işbirliği de güzel. Artık uluslararası projeler yapabiliyoruz. Farklı ülkelerle beraber kendi tecrübelerimizi yansıtıyoruz. Ve bu işin de çok güzel bir ticari dönüşü var. Yani uyduları sadece böyle askeri alanlarda, haberleşme alanında düşünmemek lazım. Telekomünikasyon alanında da çok büyük faydası var. Bir uydu zaten fırlatılıp yörünge girdikten sonra 2 yıl içerisinde parasını çıkartıyor. Burada da güzel bir gelişme. Ayrıca uzayda doğu yörüngesinde 50. derecede bir alan var. Bu alan ticari bir alan. Biz şimdi buraya uydular yolladığımız zaman orada da bir söz sahibimiz oluyor. Bir tescil hakkımız oluyor. Yani oradan bir tapu alıyoruz gibi bir durum var. Ve en önemlisi, şimdi bizim insansız hava uçaklarımız var değil mi? İYA'lar, SİYA'lar vesaire, roket teknolojimiz gelişiyor. Bunları mesela Göktürk ne yapıyor? Haberleşme. Gözlem. Mesela TÜRKSAT A7'de ne yapacak? Haberleşmeyi. Bunlar bir bütün olduğu zaman biz bu askeri cihazlarımızı kontrolünü tam sağlayabileceğiz. Yani kesintisiz bir ulaşım imkanımız olacak. Mesela çok kriz ortamlarını düşün değil mi? Yani evdeki fiş çektiğinde elektrik nasıl gidiyorsa dünyada da bazen internet gidiyor.
1: Evet.
0: Kablo kopuyor mesela. O anda ya da çok büyük bir doğal afetlerde vesaire. Orada da bize sınırsız bir telekomünikasyon bağı kurmamızı sağlayacak. Bunlar hepsi güzel gelişmeler. Sonuçta burada hep diyoruz ya işte uzayı düşünmek, hayal etmek. En başta bunlar ne? Bir tane astronotumuz mesela uzaya çıkarttık değil mi?
1: Evet.
0: Orada da işte ne gerek vardı bu kadar paraya vesaire diyorlar ama bunlar aslında Türk insanının ufkunu genişletiyor, vizyonunu arttırıyor değil mi? Yani bundan çok sene önce kim düşünürdü ki Türkler uydusunu yapıp uzaya yollattıracağını kim aklına gelirdi? Bunlar böyle sırayla geliştikçe bizden sonraki gelen kuşaklar için de çok güzel bir zemin olacak. Bu açıdan da güzel.
1: Evet. Ve şimdi devam edelim ikinci konumuza Mevlüt Bey dilerseniz. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi emsal kira bedelinin altında kalan taşınmazlarla ilgili önemli bir karara imza attı. Bu kararın detaylarına bakalım. Karara göre yeni kira sözleşmesinin üzerinden 5 yıl geçmemiş olsa bile bazı şartlarda kira tespit davası açılabilecek. Yargıtay kira ilişkisinin başlangıç tarihinin ve taşınmazın emsal raiç kira değerinin dikkate alınması gerektiğine hükmetti. Özellikle özellikle yenilenen sözleşmedeki kira bedeli emsallerin altında kalıyorsa 5 yıllık süre tek başına engel oluşturmayacak. Mahkemelerin bu durumda bilirkişi incelemesiyle kira bedelinin raice uygun olup olmadığı araştırılması gerekecek. Ve peki şimdi baktığımız zaman bu karar sizce emsalin çok altında kira ödeyen kiracılar ve kira gelirini arttırmak isteyen ev sahipleri arasındaki dengeleri nasıl etkileyecek?
0: Çok önemli bir karar bu. Aslında bu karardan sonra da bazı hukukçular dediler ki bu yine örnek emsal teşkil etmez diyenler de var. Emsal olacak diyenler de var. Bu da ayrı bir tartışma konusu. Çünkü birçok insanın da bildiği gibi bir sözleşme işte 5 yıl dolmadan kiranın işte güncellenmesini isteyemedi mal sahibi. Ama burada çok ilginç bir dava var. İstanbul'da bir iş yeri açmış, iş yerinde sahibi açmış bu davayı. 2005 yılında bir kiracısı var. Kiraya başlıyor işte vesaire. 2021 yılında geldiğinde aylık kirası 22 bin lira. O da diyor ki bu çok az diyor. Başvuruyor. Ve kiracı da diyor ki ben 2018 yılında bir sözleşme daha yapmıştım. Yerel mahkemede diyor ki 2018'de sen bir sözleşme yapmıştın. O zaman 5 yıl dolmadı. Haksızsın diyor mal sahibine. O da istinafa vesaire temize yolluyor. En sonunda Yargıtay'ın önüne geliyor. Yargıtay'da 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu kapsamında bir madde var. Bunu merak edenler ayrıca baksınlar. Şimdi burada şu Yargıtay şu yoruma varıyor. Aradaki 2018 yılındaki yapılan sözleşme bir kira güncellemesi değil. Sadece iki taraf arasında biz kiracıyız, mal sahibiyiz. Devam eden bir sözleşme olmuş. Galiba burada kiracı biraz mal sahibini kandırmış gibi bir şey. Normalde yeni sözleşme olduğu zaman yeni bir fiyat artışı olur. Bir fiyat artışı yok. Şimdi normalde mal sahibi zararda. Emsalinin oradaki raiç bedelinin çok altında. Mahkeme de diyor ki burada zaten 2018'deki kararda bir güncelleme yapılmamış. Sadece iki taraf arasında bir kira sözleşmesi tekrar yenilenmiş diyor. Ve onun dışında da şöyle çok tartışmalı bir açıklamada bulunuyor. İlla 5 yılın dolmasına gerek yok. Eğer ortada bir haksızlık varsa bu bazı farklı şeyleri var tabii ki. Gerekli olan maddeleri var vesaire. Hakkını arayabilir mal sahipleri. Yani çok ortada çok abartılı bir şey var, fark var. Ben çok zarardayım. Ve o hakkı savunabilir ve kazanabilir de. Ki bu davada da kazandı. Bu tartışma yaratacak. Mesela biliyorsun kamuoyuna da yansıyor, medyaya da yansıyor. Çok ünlü sanatçılar var, şarkıcılar var. Çok komik vergi, kiralar ödüyorlar. Daha sonra bu davalık oluyor. Yani bence Türkiye'deki kira sözleşme sisteminin değişmesi lazım. Yani normalde için bir sözleşmeyi, kira sözleşmesini yaptığın zaman bu sözleşmenin 10 yıllık bir ömrü oluyor. Aslında sözleşme 2 yıllık. Biz neden şey yapmıyoruz? Yani 2 yıllıksa 2 yıllık. Bitsin. Yeniden anlaşma olsun. Değil mi? Şimdi buradan böyle konuşunca sanki böyle biraz böyle mal sahipliğini savunuyor gibi de oluyorum.
1: Evet, öyle mi anlaşılıyor acaba?
0: Öyle de anlaşılmasın. Bence kimsenin kafası karışmasın. 5 yıllık sözleşmesi 5 yıllık. 5 yıl sonra yeni bir sözleşme.
1: O zaman 10 yıllık istiyorsanız 10 yıllık yapımı diyorsunuz.
0: Hatta kiracı koruyacak karar şeyler de alınabilir. Kanunlarda yasalar da çıkartılabilir. Denir ki 5 yıl sonra kira artışı %20 olacak mesela. O da olabilir. Yani bir sürü dava var. Binlerce dava var. İnsanlar birbirini öldürüyor. Ya kira yüzünden mal sahibi diyor ki haberlerde izliyoruz.
1: Evet izliyoruz.
0: Ya bir tarafta mal sahibi diyor ki ben çok zarar ediyorum diyor. Başka yerleri görüyor işte yandaki daire 50 bin lira kira veriyor. Sen bana niye 20 bin lira veriyorsun diyor. Haklı olarak adalet arıyor. Ama diğer tarafta da ben geldim taşındım ben eski kiracım diyor. Öyle bir hak da var. Yani bunlaki, bu borçlar kanunundaki kira sözleşmelerinin bence revize edilmesi lazım. Karışıklık olmasın. Avrupa'da da böyle çıkıyorsun hemen geliyor bir tane birisi bakıyor. Eşyaların durumu nedir vesaire. Onun parasını bile hemen kesiyorlar mesela. Zarar var mı yok mu? Ya her şey planlı, programlı, sözleşmeli. Yani biz bu kadar enerji harcıyoruz boşu boşuna. İnsanlar davalık oluyor, insanlar kavga ediyor. Bunun çözümü yok mu? Yani olması lazım diye düşünüyorum.
1: Evet. Evet Mevlüt Bey, şimdi dilerseniz İspanya'daki o çok konuşulan konuyu ele alalım. Hızla yükselen kiralar ve konut krizine karşı aylar süren kiracı protestoları önemli sonuçlar doğurdu. Özellikle 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal'ın 71 yıl yaşadığı evden tahliye edilmesi ülke genelindeki tepkilerin sembolü haline geldi.

0: On binlerce kişinin katıldığı protestolar vardı. Bunun ardından Mari Carmen'in yeniden evine dönmesini sağlayan anlaşmalar yapıldı. Hükümet de kiracıları koruyan yeni önlemler aldı ve tahliye korumasının uzatılması, kira artışlarının sınırlandırılması ve sezonluk kiralamalara yeni kurallar getirilmesi de gündemde. Şimdi vergi teşvikleri gibi düzenlemeler var gündemde yine. Peki sizce Türkiye'de de benzer şekilde kiracıların yani kiracı ve aslında konut politikalarında kalıcı bir değişim, mesela hani buradaki İspanya'daki durumu bir değerlendirelim. Değil mi? Ve sonra bizim içerideki bu anlamda yaşadıklarımızı bir konuşalım.
1: Gerçekten isterseniz. Tam bu bizim konuştuğumuz konusunda güzel bir konu olmuş bu. İspanya turizmin başkentlerinden birisi, değil mi? Birçok insan gidiyor oradan ev alıyor. Geçtiğimiz yıllarda mesela sinema oyuncusu Ezgi Mola ev almıştı, değil mi? Hı-hı. Barcelona'ya da aldı galiba, ya da Mallorca mıydı, Barcelona, ya da o iki şehirden birisinden ev aldı. Sonra bir haber okuduk. Evi işgal edilmiş. Nasıl olabilir? Bir eviniz var, insanlar giriyor, kapısını açıyor, içeri giriyor ve yaşamaya başlıyorlar. İspanya'da böyle bir gelenek de var. Boş evler olursa gidip
0: yerleşiyorlar.
1: Hak görüyorlar. Şimdi İspanya ile Türkiye'yi karşılaştırmak biraz garip olabilir. Çünkü orada gerçekten böyle insanlar haklarına daha çok sahip çıkıyorlar mı diyeyim bilmiyorum. Daha bir solcu gelenek var. Daha böyle bir örgütlü mücadeleler var. Ve bunun da en güzel yönünü bu olayda gördük. Şimdi 71 yıldır aynı evde yaşayan bir insan 1956'da gelmiş oraya. Ve kirasını düzenli ödüyor. Daha sonra orayı bir fon şirketi satın alıyor. Bunlar çok karlı işler olduğu için orada mesela günlük ev kiraları, işte turistler çok rağbet ettiği için gerçekten ev sahibi olmak, ev kiralamak çok büyük kazanç oluyor. Fon şirketleri de artık ev satın alıyorlar, kendileri kiralıyorlar. Mari Carmen'in evini de almışlar ve demişler ki gel çık, emekli maaşının aynı fiyat 1800-1700 euroluk bir fatura kira çıkartmışlar. Ben de bunu ödeyemem demiş. Bir kere, iki, üç kere şey yapmışlar, çıkartmaya çalışıyorlar. En sonunda dördüncü seferde, denemede polisle beraber giriyorlar. Yaşlı kadını çıkartıyorlar ve bu bir infial yarattı. Bu aslında kiralara yönelik tepkileri, gençlerin çok bu tepkisi var. Niye? Çünkü gençlerde yüz binlerce İspanyol genci var. Üniversite bitirmiş, çalışıyor ama kazandığı parayla 80 metrekare bir ev kiralayamıyoruz diyorlar. Yani 30 yaş altında tek başına bağımsız eve geçen kişi 10 kişiden bir genç geçebiliyormuş. Çok da güzel bir açıklaması var. İşte yıllarca çalışıyorsun, iş buldun, eve geliyorsun, yine çocuk odanda yaşamaya devam ediyorsun. Eski evindesin mesela. Ve bu, çünkü enflasyon da kira artış oranı enflasyon çok üstünde. Yani 2,5 katı bir hızlı bir artış var. Enflasyondan daha fazla bir kira artışı var. Hı hı. Bu Madrid'de falan daha fazla. Orada mesela küçük bir 1+1, 2+1 evler mesela 1700-1800 Euro'dan başlıyor. Sonuçta bu eylemden sonra protestolar artıyor. Mari Carmen bir ikon oluyor. Çadırlar kuruluyor vesaire ve devlet geri adım atıyor. Senin de bahsettiğin gibi devrim gibi kararlar. Şimdi kırılgan kiracı tabiri var. Yani zor durumda olanlar için 2030'a kadar sözleşmeler uzayacak. Süresi dolan mevcut kira sözleşmeleri 2 yıl daha uzatılacak. 2027'den sonra kiralara %2'lik bir zam sınırı var. Muazzam, yani kiracılar bence çok güzel şartlar elde etti. Değil mi? Turistik amaçlı kiralanan evlere de %10 KDV uygulanacak vesaire. Mesela uygun fiyatlı konut inşa eden, kiraya veren insanlara da mesela vergi indirimi olacak. Düşük kiraya veriyorsan devlet diyecek ki ben sana vergi teşviki bulunuyorum.
0: Şimdi o zaman biz gidelim Teknofest'i konuşalım, evet. Biraz. Teknofest'te renkli görüntüler vardı. İnsansı robot halay çekti. Yani bu gerçekten bomba bir görüntü. Çok, evet, eğlenceli, hem de bir o kadar şaşırtıcı. Teknofest'in adresi Şanlıurfa'ydı. İnsansı robot da geleneğe uydu burada. Orada halay çekmeye başladı. Çiğ köfte de yoğurdu. Katıldığı sıra gecesinde Türkiye eşliğinde mendil de salladı. Halay da çekti. Bakar mısınız?
1: Evet.
0: Çok güzel. Çok güzel, evet.
1: Yani Teknofest bugüne kadar 12 milyon kişiyi ziyaretçi ev sahipliği yapmış. Gençleri

0: çocukları, yaşlısı, herkesi bir araya getiriyor, değil mi? Orada kan.
1: Birçok kişiden iyi halay çekmiyor.
0: Evet, bence de. Ve bu yerel dokunuş değil mi? Urfa'dasın.
1: Evet.
0: Halay çekiyor, değil mi? Çiğ köfte dağıtılmış. Çocuklar da izliyor, onlar beraber halay çıkıyorlar. Burada üstün teknolojiyle yerel motiflerin bir araya gelmesi,
1: evet,
0: değil mi?
1: Anadolu
0: güzel
1: tarz
0: bir harmanlama, evet, olmuş.
1: İyi bir harman.
0: Ve haber değeri de fazla. Klasik böyle Teknofest haberlerinden size, değil mi? Bunda ayrı bir renk katmış buna.
1: Evet.
0: Tabii ne oluyor? Biraz böyle teknoloji de karıştırmış galiba. Bayağı bir.
1: Ortalığı coşturmuş yani. Bakar mısınız? Çok
0: şimdi
1: iyi.
0: Bunu gören çocuklar da ne yapıyor? Yani ne güzel. Halay çeken bir robot.
1: Evet.
0: Hayal gücü artıyor. Kendisi mesela robot yapmayı düşünüyor, değil mi? Bir ilham verici bir öykü. Ve esprili de.
1: Bakın ritme de uyuyor şimdi.
0: Mendil de var
1: şöyle
0: elinde.
1: Şöyle bir ağır ağır bir başlıyor gerçekten.
0: Mendil de var elinde.
1: Başladı. Bakın.
0: Tam Urfa'da olmuş
1: şeyle
0: ya.
1: Tam şeyle hani davulla zurnayla bakın ritim tutuyor.
0: Ritim de aynı.
1: Evet. Müzik kulağı olmayan insanlara örnek olsun. Burada. Gerçekten.
0: Bakalım robotlar daha neler yapacak.
1: Ha bir de bir, o şimdi davula bir de para taksa o zaman
0: değil
1: da şaşırırdık. Daha neler bekliyorsunuz?
0: Düğünlerde robotlar olacak. Halay başı.
1: Değil mi?
0: Bundan sonra.
1: Teknofest'i konuşalım o zaman biraz, evet, nasıldı?
0: Güzel, yine renkli, her yaştan çocuklar, gençler, yaşlılar, herkes gidiyor. Bu teknolojiye değil mi? İlgiyi arttırıyor. Uzay,
1: evet,
0: teknolojisi, insansız hava araçları, Kaan vesaire, Bayraktar. Bunları hep bahsediyoruz. Bunları çocuklar, böyle gençler özellikle yakından görmeleri güzel. Orada sadece görmüyorlar. Kendileri de workshoplar var, değil mi? Bir şeyler üretiyorlar. Yarışmalar var. Her okul işte öğrenciler bir araya gelip bir proje sunuyor.
1: Evet.
0: Ve o projesi aslında değer bulanlar da destekleniyor.
1: Tabii
0: bu açıdan da güzel.
1: Bu. Evet.
0: Gerçekten bizim eğitim alanında da gençlere güzel örnek olan bir proje bu Teknofest. Kutluyorum.
1: Evet.
0: Yapanları.
1: Evet, daha nice böyle renkli görüntüleri o zaman. Evet. Biz de yine akılda kalan kısımlarını her zaman programımızda.
0: Ve şehirler yarışıyorlarmış. Teknofest'i bize düzenleyin, bize yapalım diye mesela. Birçok şehir zaten talip.
1: Evet.
0: Her sene başka bir yer oluyor. Urfa'da güzel olmuş.
1: Evet. Şimdi devam edelim o zaman. Danimarka'ya gidelim. Şimdi Danimarka'da yapılan bir araştırmada erkek yöneticilerin ilk çocuklarının kız olmasıyla kadın istihdamının arttığı ortaya konulmuş. İlk çocuğu kız olan yöneticilerin şirketlerinde kadın çalışanların payı %4.5, kadınların kazanç oranı ise %4.1 oranında yükselmiş. Burada bir pozitif ayrımcılık, evet, mı söz konusu? Sizce cinsiyet eşitliğini sağlamada kişisel deneyimler kurumsal politikalardan daha mı etkili oluyor? Böyle bir duygusal bir yaklaşım mı oluyor bu noktada? Ne dersiniz?
0: Bunu aslında en iyi sonradan kız çocuğu sahip olan babalar, anneler daha iyi anlıyor. Mesela bizim iki tane erkek çocuğumuz vardı, oğlumuz vardı. Üçüncü evladımız kız oldu. Hı hı. Ve o kız gelişiyle yani biz daha önce ne yapıyormuşuz, böyle tırnak içerisinde ne besliyormuşuz falan diyorlar ya.
1: Zaten şey, ilk çocuğun erkek olması veya sonraki çocukların kız olması benzer bir etki yaratmamış.
0: Evet.
1: Hani o kız çocuğu varsa hani bunlar geçerli.
0: Yani ilk çocuk kız olursa, hı hı, fark ediyor.
1: Evet.
0: Ne yapıyor? Görüyor zaten. O güzelliği görüyor. O cıvıl cıvıllı kadın ruhunu, kadın doğasını daha iyi anlıyor.
1: Bıcır bıcır ya. Evet. Cimcime oluyor kız çocuk.
0: En küçük şey, yaştan itibaren kadınları daha iyi anlıyor erkekler. Evet. Ve ne yapıyor? Ben diyor erkek alacağım diyor. Şöyle bir bayağı kadın alırım diyor, değil mi? Ve şöyle bir şey de var, ilginç. Danimarka'da şunu tartışıyor. Biz bu kadar şey yaptık, fon ayırdık, eşitlik olsun, maaşlar eşit olsun. Hala da bütün dünyada kadınlar daha düşük maaş alıyor. Yönetici sınıfında %80 erkek oranı var mesela. Hı hı. Ama bu nasıl oldu diye şaşırmışlar. Yani bu böyle bir sonuç çıkıyor. Biz o kadar teşvik yapıyoruz ama erkek yöneticiler yine erkek alıyorlar. Ya da öyle kadınlara dair bir pozitif ayrımcılık yapmıyorlar. Ama bu araştırmada şunu göstermiş. Kız çocuğu olan yöneticiler gerçekten daha fazla kadın çalışan alıyor. Daha fazla kadına terfi veriyor. Bunu şimdi şey düşünüyorlar. Demek ki yani doğanın dengesi de böyle kararlar aldırabiliyor. Bu bir İK insan kaynakları şeyi değil yani, projesi değil bu. Doğanın kendiliğinden sunduğu, bir kız çocuğunun ne kadar sevimli ve güzel olduğunu, bir erkeğin yönetici, işte stresli çalışan değil mi, yoğun çalışan, biraz böyle katı, taş yürekli erkeğin kalbini nasıl yumuşattığını gösteriyor. Şimdi biz bunu şey yapabilir miyiz, projeye dönüştürebilir miyiz diye düşünüyorlar. Erkek yöneticileri toplayacaklar, mentörlük yapacaklar. İşte kadın çalışan alırsanız böyle olur vesaire. Güzel bir gelişme. Bence de Türkiye'de de aynı sonuç çıkar yapılırsa.
1: Diyorsun.
0: Gerçekten yani kız evladı bir erkeğin babalarının şeyini değiştiriyor, bakış açısını değiştiriyor. Daha hayata daha yumuşak bakıyorsunuz, daha huzurlu oluyorsunuz vesaire. Tabii evet. Evlat ayrımı olmaz.
1: Tabii,
0: her
1: evlat
0: güzel,
1: ayrımı
0: ama
1: olmaz diye ben de düşünüyorum.
0: Kız evlat daha güzel diye evet. Bilmiyorum.
1: Benim erkek kardeşim de var, kız kardeşim de var. Yani bilmiyorum. Kızlar daha babacı, erkekler daha anneci gibi bir durum var mı?
0: Olabilir.
1: Tabii araştırılsın. Şimdi devam edelim dilerseniz. Bilim insanlarının araştırmasına göre dünyanın ekolojik sınırlar içinde sürdürülebilir şekilde taşıyabileceği nüfus yaklaşık 2.5 milyar. Bugün 8.3 milyara ulaşan dünya nüfusu bu seviyenin yaklaşık 5.8 milyar üzerinde bulunuyor. Epey evet. Üzerinde. Mevcut eğilimlerin sürmesi halinde nüfus 2067-2076 arasında 11.7-12.4 milyar seviyesinde zirve yapması bekleniyor. Böyle bir öngörü var. Araştırmacılar fosil yakıt kullanımı ve artan kaynakların tüketmenin su, toprak ve ekosistemler üzerinde baskı arttırdığına da dikkat çekiyor. Peki sizce dünyanın geleceği için yani bu nüfusun bu kadar artıyor olması ve dünyanın da baktığınız zaman taşıyabileceği nüfus yaklaşık 2.5 milyar deniliyor.
0: Ne
1: nereye gidiyoruz? Alışkanlıklarımızı mı değiştirmemiz gerekiyor dünyayı tüketmemek için?
0: Şimdi yalnız şöyle bir detay var. 2070'te 12.4 milyar insan olacak. Yani zirveye ulaşacağız.
1: Evet.
0: Ondan sonra düşmeye başlayacak. Aynı şu anda yaşadığımız doğum oranlarındaki gibi. Aslında normalde şu anda doğum oranları düşüyor. Ama mevcut kapasitede biz zirve yapacağız. 2070'te 12.4 milyara çıkacağız ve ondan sonra düşmeye başlayacak. 2200 yılında 4 milyara dönecek bir şey tekrar.
1: 2037'de. Öyle,
0: 2200.
1: 2200'de.
0: Evet yani bilmiyorum kim görecek o dönemde.
1: 2200'ü görebiliriz. Evet.
0: Şimdi bu nedir? Ekolojik denge değil mi? Dünya, insanoğlu üstün bir ırk olduğu için, üstün bir varlık olduğu için tabii ki bir hegemonya kırdı. Doğaya karşı, hayvanlara karşı krallığımızı ilan ettik değil mi? Hı hı. Sanayide geliştik. Tarımda artık son teknoloji. Bu GDO'ları tartışıyoruz ama bu GDO'lu tarım aynı zamanda insan nüfusunun artışına neden oldu. Aşılar, tıp vesaire insanlar daha çok fazla hayatta kalıyor. Yani Osmanlı döneminde mesela böyle 40 yaşlarında bir padişahlar ölüyordu değil mi? O zaman da mesela ortalama yaş öbür mesela o yıllarda şeydi 40 35-40'mış biliyor musun yani?
1: Hmm.
0: Şu anda 70'i geçtik değil mi? Evet. Bazı ülkelerde 80'e oldu. Peki bu ama dünyanın da bir kapasitesi var diyorlar. Ne olacak bu? Şimdi farklı teoriler var. Eğer böyle doğayı kirleterek küresel ısınmayı patlatarak ya da
1: tüketim alışkanlıkları evet. Mesela çok fazla plastik, çok fazla tek kullanımlık.
0: Evet evet bunları yaparsak kötü olacak. Bu sürdürülebilir olmayacak. Ama akılcı politikalar yaparsak belki bir denge oluşturabiliriz.
1: Hmm.
0: Burada da ben tasarruf diyorum. Dünyayı yöneten böyle çok ultra zengin %0,1 var ya bir kesim. %1'lik bir kesim var ya. Dünya nüfusunun yarısına kadar mal varlığına, servetine sahip bir kesim var. Onlardan mesela kontrol bir şekilde Robin Hood misali servet akışı yapılabilirse mesela benim öngörülerim, senaryom bu. Onun dışında büyük şehirlerdeki nüfus küçük şehirlere yayılırsa şu model de olabilir. Gittin ya yani küçük yerlerde olduğu zaman ne oluyor? Bir aslında bir insanın mesela neye ihtiyacı var diyelim? Süt değil mi? Meyve, sebze, gıda vesaire hep diyorlar ya işte bir ineğin olsun, birkaç keçin olsun, tavuğun olsun, buğdayın vesaire olduğu zaman insan zaten kendini sürdürebilir diye bir teori var. Yani biz böyle daha böyle hobi bahçelerinden bahsediyoruz ya. Onlar çok yaygınlaşırsa, insanlar büyük şehirlerden uzaklaşırsa, kendi üretimini yaparsa,
1: kendi yanında kavrulursa,
0: yani kendi yanında kavrulursa o zaman bir şey olabilir. Bu biz son kullanma tarihini geciktirebiliriz.
1: Hmm.
0: Ama onun dışında insan nüfusu artıyor. yaşlanma süreleri de uzuyor değil mi? Ama dünyada buradan çok büyük zarar görüyor. Özellikle doğa, hayvan dostları.

0: Bunu da aynı şekilde. Evet. Akıllı davranırsak dünyanın ömrünü uzatırız.
1: Evet, yarınlar yokmuşçasına yaşamazsak.
0: Evet. Ya da Elon Musk'ın roketlerinden bir bilet bulmaya çalışırız Mars'a gitmek için.
1: Evet, o Elon Musk'a da geleceğiz bu arada. Hani yeni sezonun ilk bölümünde ona da geleceğiz. Şimdi devam edelim dilerseniz. Indenfit'in 16 sektörü kapsayan araştırmasına göre Eylül ayında işten ayrılanlar arasında Z kuşağının payı %58'e yükseliyor. Bu oran Ağustos'ta %51, Ekim'de ise %50 seviyesinde kalıyor ve Eylül zirve ayı haline getiriyor aslında. Araştırma yaz izinlerinin ardından çalışanların işleri ve kariyer hedeflerini yeniden değerlendirebildiğine de dikkat çekiyor. İzin kullanımı Temmuz ve Ağustos'ta yoğunlaşıyor. Süre ve zamanlama sektörlere göre farklar gösteriyor elbette. Uzmanlar Eylül ayındaki istifaların doğrudan tatil dönüşlerinden kaynaklandığını söylemek için yeterli veri olmadığını da vurguluyor aslında. Peki sizce Z kuşağının Eylül'de daha fazla iş değiştirmesinin asıl nedeni ne?
0: Başta da bahsetmiştik program başında. Bu tatil değil mi? Hı-hı. Tatil psikolojisi. Ya,
1: tatilde bir düşünüyor, ben ne yapıyorum deyip mi acaba değiştiriyor?
0: Nasıl? Çok enteresan değil mi? Şimdi yoğun bir iş temposunda çalışıyoruz. Kafamızı telefondan ayıramıyoruz. Hı-hı. Sürekli çalış, koşuştur, otobüse bin, metroya bin, eve yetiş, sabah erken kalk, geç saatlerde dön. Belki de düşünmeye fırsatımız olmuyor. Kendi hayatımızı sorgulamaya, ben ne yapıyorum, nereye gidiyorum, ne olacağım demeyi aslında biraz böyle yazın daha çok yapıyoruz. Çünkü orada bir vaktimiz oluyor. Kumsalda güneşlenirken ya da gün batımına bakarken vesaire. İnsana böyle bir ilham oluyor değil mi? Ya da kendini sorguluyor. Ya da güzel bir tatil geçiriyorsun. Diyorsun ki ah şimdi işe döneceğim. Tekrar sabah 7'de kalkacağım. O metrobüse kuyruğuna gireceğim. Metroya gideceğim. İşler beni bekliyor diyor. Neden? Keşke hep tatil yapsak mı? Ya da
1: böyle mi düşünüyorsun?
0: Ya öyle düşünüyor ya da diyor ki ben bunu değiştirmem lazım ya. Bu hayat değil dostum diyor. İçinden böyle kendi kendine konuşuyor. Ki bunu birçok insan yapıyor değil mi? Yani bakıyor maaşına bakıyor. Aldığım para bu diyor. Ne olacak diyor. Burada ne uzuyorum ne kısalıyorum. Böyle devam ediyorum diyor. Ya diyor ki ben diyor patronumun atıyorum küresi gibi çalışıyorum. O kazanıyor ben bir şey kazanmıyorum diyor. Orada işte Eylül ayında geldi zaman
1: bir şeyle
0: o ayda oluyor. Karar alıyorsun gerçekten. Hı hı. Bu hep yılbaşı kararları denir ya, yeni yıl kararları pardon. Aynı şekilde bence asıl Eylül kararları daha spesifik.
1: Yeni sezon kararı.
0: Yeni sezon. Bizim evde de oluyor. Baba, benle hep dalga geçiyorlar. Eylül ayı babamın karar ayı vesaire. Hep diyorum çocuklar işte artık cep telefonu kullanmak yok. Şunu yapacağız.
1: Okullar açılıyor.
0: Evet, okullar açılıyor. Ders çalışıyorsunuz, spor yapıyoruz vesaire. Ama onlar hep unutuluyor. Gençlerin Z kuşağı niye? Çünkü genç insan risk alabilir. Ama işte çoluk çocuğa karışmış insanlar risk alması çok zor. Evet. Çünkü belli sorumlulukları var. Yani en güzel şey insan zevk aldığı, keyif aldığı işi yapabilmek. Şimdi günümüzde de artık böyle yapay zeka çok gelişti değil mi? İnternet ortamında bir sürü şeyler yapıyorsun. İş alanları var vesaire. Bazıları tabii hayal de satıyor vesaire. Böyle herkes şimdi elini salsın, herkes influencer oldu vesaire. Ama bazıları da güzel işi beceriyorlar. Yani risk alacaksınız. Z kuşağı yani bence doğrusunu yapıyor. En azından bir risk almak lazım. O risk alıp ticarete girersin, batarsın, çıkarsın. Olmuyorsa da normal, ne diyelim, süreye dair mi olursun?
1: Olsun diyelim. Hayır. Şimdi diğer konumuza geçelim dilerseniz. Avustralya'da 175 binden fazla kazanın incelendiği araştırmada araç rengiyle kaza riski arasında bir ilişki bulundu. Beyaz araçlar en düşük riskli referans renk olurken siyah araçlarda kaza riski %12 daha yüksek çıktı. Bu araştırma Avustralya'da yapıldı ama ben geçen gün de bir kaza gördüm ve siyahtı araç.
0: Evet.
1: Türkiye'de de yani böyle bir duruma tanık oldum yakın bir zamanda. Siyah, gri %11, gümüş %10, mavi ve kırmızı %7 daha yüksek riskle takip ettiler. Böyle bir oran var. Şimdi peki araç seçerken renk midir güvenlik açısından önemli? Böyle bir araştırmadan sonra ne dersiniz? Böyle bir tesadüf olabilir mi acaba?
0: Gerçekten ilginç. Ama bunu 1987 ile 2004 yılı arasında yani araştırma kapsamlı olduğu için ben çok dikkat aldım bunu. Yani 175 bin kazada beyaz renge karşı diğer renklerin kaza oranını ortaya çıkartıyorlar. Beyaz en az kazaya yapan, kazaya neden olan araç.
1: Evet.
0: Senin de belirttiğin gibi siyah en yüksek çıkıyor. O ne gri, kırmızı takip ediyor. Özellikle gün ışığının olduğu zamanlarda da beyaza nazaran diğer araçların kaza yaşama oranı %10 daha fazla. Şimdi uzmanlar diyorlar ki kaza geçirmek için hatalı sollama, hız, alkollü araç kullanma, uykusuzluk vesaire.
1: Sürücü davranışlarına bakıyor.
0: Bunlar asıl nedenler.
1: Evet.
0: Ama ortada da böyle bir açık şey var. Çok ilginç bir araştırma var değil mi?
1: Evet.
0: Yani 175 bin kazada böyle bir oran çıkıyorsa demek ki araçların renkleri de önemli. Şimdi siyah renk böyle bir statüyü temsil ediyor değil mi? Bir asillik oluyor. Ya da kırmızı renk bir gençliği, tazeliği, dikkat çekiyor değil mi? Ama dikkat şey anlamda, insan dikkati diyelim. Ama yolda dikkati çeken beyaz renkli araçlar, yani araç alacaklar, bunu da dikkate alsınlar. Mesela diyorlar ya, aile aracı alayım, güvenli araç alayım diyor, dedikleri zaman aracın rengini de beyaz alırlarsa tam olur. Bir de bir uyarı, farlar her zaman açık olsun. O daha da arttırıyor.
1: Evet. Şimdi o zaman abartılı egzozu biraz konuşalım. Çünkü gürültüsüne karşı vatandaş ne yapabilir? Soru bu. Birkaç saniyelik egzoz sesi tüm apartmanı uykudan uyandırmaya yetiyor. Motor olsun, araç olsun. Aracında mevzuata aykırı değişiklik yapan ve gürültü çıkaran sürücüye 16 bin lira ceza kesiliyor. Araç da 30 gün trafikten men ediliyor. Peki bu ihlaller nereye ve nasıl bildiriliyor? Bu konuda bilgilenelim biraz.
0: 112 arıyorsunuz ama öncesinde video çekin. Yani bir elinize bir delil olacak.
1: Evet.
0: Plakayı da alan, böyle bazı böyle trafik içerisinde magandalar diyelim. Gerçekten böyle araç için çıkarttığı sesten böyle bir zevk alıyor. Gerçi işte erkek doğasında var. O motorlu araçların işte o Formula 1'i izlerken vesaire o araçların çıkarttığı sesten bir haz duyuyor özellikle erkekler.
1: Ama onun da bir yeri vardır.
0: Değil mi? Yani
1: gece, böyle apartmanların işte gecenin bir vakti insanların bebekleri oluyor, yaşlı biri oluyor, uyuyor. Mesela işe gidecek yarın erkenden diyelim.
0: Mesela ben Beşiktaş'ta merkezi bir yerde cadde üstünde kalıyorum. Bizde mesela cumartesi geceleri böyle piyasa yapmaya gelen gençler oluyor. Farklı illerden gelenler oluyor. Bakıyorum böyle İzmit'ten gelmiş, Tekirdağ'dan gelmiş. Şöyle düşünüyorum. Benim evimin önünde basıyor egzozu, bağırttırıyor aracı. Bu motorlar da dahil buna. Yüksek sesli müzik dinliyorlar vesaire. Bunların hepsinin cezası var. Ama
1: siz de radar gibi bekleyin o zaman.
0: Bir ara düşündüm. Dedim ki trafik müfettişi olayım. Aldım elime çayımı. Evin önüne ineyim. Böyle tek tek cezalar yazayım. Böyle trafik içerisinde böyle manyaklar var ya, manyak trafik bir haber olmuştu değil mi? Bir sokakta herkese bir ceza yazan bir adam var. Gizlenme trafik müfettişi. Aslında adamın yazdığı cezaların hepsi haklı.
1: Fahri trafik müfettişi.
0: Değil mi? Evet. Fahri trafik müfettişi. Olmayı düşündüm sonra değil mi? Yani bundan
1: sizden
0: uğraşacağım.
1: Sizden olur aslında Mevlüt Bey.
0: Olur değil mi? Sabri Bey'i anısını atıyorum. Bizim kendisindeki yönetici.
1: Evet.
0: Ama şey yapalım. Bununla mücadele etmek lazım. Biz mesela mahalleli olarak dilekçe yazdık vesaire. Ya yolda mesela bekçi yürüyor. Bekçi bir şey yapmıyor. Böyle bir şeylik var. Olağanlık var. Yani müzik sesini çok son ses açmak. Bunlar böyle modifiye araçlar da var bazıları biliyorsun. Özellikle ses çıkartmaya yönelik. Aslında asıl ceza şu olması lazım. O gürültüyü yapan kişinin evini bulup tespit edip aynı gürültüyü bir ay boyunca gece saat 2 ile 3 arasında yapacaksın. O güzel bir ceza oldu mesela. Kısası kısası olması lazım. Bazıları para cezası da olmuyor. Ne yazık ki bazı insanlar gerçekten düşünsene sınavın var. Yarın sınava gireceksin.
1: Değil mi? Çok önemli bir gün. Hani.
0: Evet. İş görüşmen var, bir şey var ve uyanıyorsun, bir daha uyanmıyorsun.
1: Evet.
0: Niçin? Oradaki
1: bir kere kul hakkı.
0: Bir maganda değil mi?
1: Evet.
0: Ses çıkartıp gidiyor kendi zevki için.
1: Ya evet.
0: Kötü şeyler inşallah düzelir diyeceğim ama zor.
1: Şimdi süremiz de azalırken devam edelim.
0: Evet.
1: 589 bin kişinin verilerine dayanan 19 araştırma orta yaşta obezite ile ileriki yaşlarda demans riski arasında bağlantılı olduğunu ortaya koydu.
0: Hı.
1: O da kritik bir konu. 35-65 yaş arasında obezitesi olanlarda demans riski %33 daha yüksek bulundu. Önemli bir oran aslında. Azımsanacak bir oran değil. Özellikle 40-60 yaş arasında beynin daha hızlı yaşlanmasıyla ilişkisi de dikkat çekti. Uzmanlar obezitenin kontrol altına alınmasının beyin sağlığı açısından önemli olduğunu vurguluyor. Peki 40 ve 50'li yaşlarda kilomuzu kontrol etmek gelecekteki beyin sağlığımızı ne kadar etkiliyor? 40 ve 50 yaşlardan önce de aslında.
0: Evet.
1: Hani bir spor, bir yediklerimize dikkat etme.
0: Ve araştırmada da şu sonuca varmışlar. atıyorum 55-60 yaşında birden emekli oldun, sağlıklı yaşıyorsun, kilonu verdin, o zaman ne olacak? Alzheimer olma olasılığın demans olasılığı

0: Nasıl ne olacak? Düşmüyormuş. Yani 35-40 40 yaşlar değil mi? O yaşlar arasında aldığınız kilolar gerçekten her şey, hayat her alanında, kalp, damar tertliği vesaire.
1: 35-65 yaş.
0: Efendim?
1: 35-65 yaş.
0: 35-65 yaş. Yani o yaşta kiloluysanız demek ki demans oranınız yükseliyormuş. Bu araştırma sonucu. Bir neden daha, zayıflamak için bir neden daha diyelim.
1: Evet, bir neden daha konuşmuş olduk. Şimdi Elon Musk'ı konuşalım o zaman biraz. 4 çocuğunun annesiyle ilişkisini sonlandırdığını açıkladı. Neuralink yöneticisi Zilis, hanımefendinin ismi, Siobhan Zilis. Ayrılığın kendisi için beklenmedik olduğunu ve Musk'ı hala çok sevdiğini söyledi. Peki sizce uzun bir ilişkinin ardından gelen böyle bir ani ayrılık, yani Musk'ın böyle bir tavrı, en zor olan şey yani bu ikili arasında bir böyle alışkanlıkları mı geride bırakamadılar diyelim, neden bu kadar gündem oldular? Musk hala ayrılıkla ilgili kamuoyuna bir açıklama yapmadı. Zilis'le işte Instagram'dan takipleri bıraktılar ama hala hanımefendi hala sevdiğini söyledi. Evet. Biraz böyle magazinsel de bir konu ama ne dersiniz?
0: Dünyanın en zengin insanından boşansan da onu sevdiğini söylemek değil mi? Bir evet. Fayda sağlayabilir ekonomik açıdan.
1: 4 çocuğu varmış.
0: Ha bir de 4 çocuğu var. Yani çok böyle bataryası yaklaşmayayım ben buraya.
1: Evet.
0: Yani gerçekten kadın bir şok yaşamış. Çünkü bir hafta önce seni seviyorum. Beraber kahvaltı yaptık. Ne güzel. Shipping'le
1: çok bu, da sevimli evet, çocukları.
0: Çin'deki geziyi mesela Çin devlet başkanı Amerika'ya geldiği zaman orada eşleri, partnerleri de bir davet varmış. Beni niye götürmenin diye herhalde bir kavga olmuş. Onun şeyini de mesajlaşmasını da yayınlamış. Özür diliyor, bilmiyordum diyor. Yani hem ayrılıktan ziyade bence o paylaşım da etkili. Yani bu bir karı koca arasındaki ya da partner artık bilmiyorum evli de değiller galiba. İki insan arasında özel bir şeyi paylaştın diye mi sinirlendi? Ama bir hafta önce seni çok seviyorum diye mesaj atan bir insan bir hafta sonra takipten vazgeçiyor. Instagram'da takipten çıkıyor. Şimdi Elon Musk'ın 12 tane çocuğu var. 4 tane kadından. Bazılarını bilmiyoruz isimlerini. Hep bahsediyor ya nüfusu çocuk doğum oranlarının düşüşünden bahsediyor. Tek başına kendisi de nüfusu arttırmak için bir çalışma içerisinde. Şimdi bunlar farklı insanlar gerçekten. Yani Mars'a yerleşimi planlayan değil mi? Neuralink'le işte insanların beynine çip takıp görmeye sağlayan vesaire. Apayrı bir dünya. Biz onun Elon Musk ne düşünüyor diye düşünemeyiz bile belki de. Elbette vardır bir sebebi ama acımasızca bir karar olmuş. Yani 4 tane çocuğun var. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Böyle hiçbir şey söylemeden takipten bırakıp çıkıyorsun değil mi? Ben açıkçası eşine ya da hayat arkadaşına hak evet, veriyorum.
1: Evli değiller.
0: Evli değiller.
1: Sadece birliktelerdi ama
0: belki şey de olabilir. Bak benden ayrılıyorsun ama benim SpaceX'teki hisselerim kalacak. Bana ödeyeceğin tazminatı biliyorsun. Bak ben bundan sonra açıklama yapmayacağım diye böyle bir şey de yapmış olabilir.
1: Olabilir.
0: Tepki de vermiş olabilir. Onun anlayacağı bir şekilde. Yani ben seni çok seviyorum, harikasın vesaire deyip arada o mesajı da veriyor Elon Musk'a. O da olabilir.
1: Olabilir. Şimdi Bill Gates ne diyor bir bakalım. Bill Gates insanların işlerini devralan robotların da çalışanlar gibi sosyal güvenlik vergisi ödemesini önerdi. Böyle evet. Bir önerisi var. ABD'deki bir sisteme örnek gösterdi. Gates robot emeğinin de benzer şekilde vergilendirilebileceğini savundu. Ve robot ve yapay zeka vergilerinden elde edilecek gelirin yeniden eğitim ve sosyal güvenlik için kullanılabileceğini belirtiyor. Hani böyle bir döngüye girsin evet. Diyor aslında. Sizce insanların işini yapan robotlardan da vergi alınmalı mı?
0: Gerçekten. Şimdi bizim zenginlerimize bakıyorum. Bir de bilgisayara bakıyorum. Bilgisayar bazen böyle çok böyle komple teoride üretiliyor. İşte insanlara çip takıyor vesaire. Yani bu kadar zengin bir insan gece gündüz dünyayı düşünüyor, insanları düşünüyor. Bu açıdan aslında ben takdir ediyorum bilgisayarı ve söylediği çok mantıklı. Bugün şu anda Güney Kore'deki işçilerin, çalışanlarının %10'u robot. Çin'de daha da fazla. Yani yavaş yavaş buraya gidiyor. Artık arabaları vesaire robotlar üretiyor böyle bir oranda. Bu yapay zeka da olacak değil mi? Ya bu stüdyoda mesela kameramanların yerini robot kameralar alacak. Hatta barda sunucunun yerini de alacak. Hatta yorumcunun yerini de alacak.

0: bizi tamamen kaldırdınız yani, ortadan şu an.
1: Tamam. Şimdi robotlar herkesi işten çıkartıyor. Peki emeklilik sistemi nasıl dönecek? Emeklilerin maaşı nasıl ödenecek? Sigorta primleri ödenmiyor. Robotu yani bir insanın yerine robot bakar alıyorsan o robot da SGK primini ödeyecek. Ödemezse olmaz.
0: Sonra çok vergi ödedi diye plakette alır mı?
1: O da olabilir. O da olabilir. Robotlar için yani bilmiyorum, bankada kurulur. Bunlar böyle devam ederse sendikada kurabilirler.
0: Yani robot halay çekiyorsa vergi de mi ödesin?
1: Ödesin. Çünkü kriz çıkacak, kesin çıkacak. Zaten devletler de belli bir süreden sonra diyecekler ki büyük şirketlere, ya sen bu kadar ki robot çalıştırıyorsun, bunlar için hiçbir şey ödemiyorsun. 7-24 saat bunları çalıştırıyorsun. Bir süre insanı işten çıkarttın. Ben emekli maaşlarını nasıl ödeyeceğim? Bu sistemi nasıl döndüreceğim diyecek. Onlardan bence büyüklüce ekstra paralar alacak. Ki konuşulan şu vatandaşlık maaşı diye bir şey var.
0: Evet.
1: Bizde de denenecek. Deneniyor galiba. Denemek üzere değilim ben de. Ama şeyde Finlandiya'da deneniyor. Vatandaşlık, yani insanlar çalışmayacak ama maaş alacaklar. Robotlar bizim yerimize çalışacaklar. Neden? Şimdi çalışmayan insana niye para veresin ya da emekli maaş ödeyesin? Ekonominin de dönmesi lazım. O robotun ürettiği bardağı, çayı vesaire alacak insanların da parası olması lazım. Böyle bir ekonomik sirkülasyon düşünülüyor. Bence Bill Gates doğru söylüyor. O robotlar vergi öder yani, kesin.
0: Evet. Mehmet Bey bu konuda Bill Gates size katılıyor. Bill Gates, evet. Bey. Şimdi devam edelim. ABD'de 62 markaya ait 100 kedi maması üzerinden yapılan testlerde 122'den fazla kirletici madde araştırıldı. Evet. Ürünlerin %99'unda kurşun, %96'sında kadmiyum diye bir madde var. %94'ünde ise arsenik tespit edildi. Kuru mamalarda kurşun seviyesinin diğer mama türlerine göre yaklaşık 3 kat daha yüksek olduğu görüldü. Şimdi böyle kirletici maddeler varken bu sonuçlar mama seçerken içerik ve marka konusunda daha fazla mı araştırma yapılması gerektiğini gösteriyor? Sizin de bir kediniz var. Neye göre mama?
1: Ben de biraz paniğe kapıldım. Çünkü 62 markanın 100 kedi maması. Hı hı. Evet, kaç tane marka var ki zaten dünyada? Bilmiyorum. Hepsini incelemişler galiba. Ya da büyük bir oranda.
0: Büyük oranını. Hı.
1: Ama burada yanıltıcı bir durum var. O şeylerde, kedi mama sektöründeki çalışanlar da şirket sahipleri diyor ki bunlar zaten doğada olan, yani her şeyin içerisinde çok 0.001 bir civa var, kurşun var, arsenik var. Dünyada bu maddeler var. Haliyle bu maddeler mama yaparken de oluyor, bulaşıyor. Plastik oranı da çok yüksek mesela. Kediler ne
0: çok
1: kadar güzel
0: değil mi? Evet.
1: Yani buradan şey sonuç çıkartamayız diyor. Yani bunlar zararlı da sonuç çıkartamayız deniyor. Ama özellikle ben şeyde şaşırdım. Yani kurşun oranının kuru mamalarda çok olması beni şaşırttı.
0: Evet.
1: Veterinerler genelde kuru mamayı öneriyorlar. Yaş mamayı vermeyin diyorlar. Daha uzun ömürlü olur diyor insanlar ama yaş mama sanki daha mı faydalı? Ama şurası kesin. Özellikle balık, deniz ürünlü mamalarda civa oranı gerçekten yüksekmiş.
0: Evet,
1: yani kediniz için belki şunu deneyebilirsiniz. Yani böyle balıklı mama yiyorsa onu daha çok tavuk, et, sığır eti, tavuk eti o tarzda yönlendirebilirsiniz. O daha faydalı olabilir diyorlar.
0: Evet. Şimdi İngiltere'de Buzzcraft eğitimleri doğayla bağ kurmanın yanı sıra temel hayatta kalma becerilerine ilgiyi arttırıyor. Ateş yakma, su bulup arıtma, ağaçları tanıma ve doğada güvenli şekilde besin toplama bu beceriler arasında yer alıyor. Şimdi uzmanlar olası krizlerde bireysel beceriler kadar topluluk ve dayanışmanın da önemli olduğunu vurguluyorlar. Şimdi doğada hayatta kalma denince kim ne kadar doğada hayatta kalabiliyor. Şimdi doğayla daha fazla vakit geçirmenin özgüveni artırabileceği ve ruh sağlığına olumlu katkı sağlayabileceği belirtiliyor. Yani insan kendini doğada bulabilir aslında birçok yolla. Bunu anladım ben buradan biraz da. Şimdi eğitmenlere göre doğayı tanımak, kaynakları daha bilinçli kullanmayı ve çevreye karşı daha duyarlı olmayı da beraberinde getiriyor. Evet. Hani bu bilinç de açılmış oluyor. Peki sizce modern hayatın içinde bu temel doğa ve hayatta kalma becerilerini öğrenmek ne kadar kritik?
1: Kritik. Dünyanın ne olacağı belli değil. Pandemi yaşadık değil mi?
0: Evet.
1: Bir şok yaşadık. Evde ekmek yapmaya başlamıştık. Ne yapıyoruz? Evde ekmeğimizi alıyoruz, suyumuzu alıyoruz değil mi?

0: kahvemizi alıyoruz, her şey önümüze geliyor, telefon açıyoruz vesaire. Bir an Medine'nin durduğunu farz edin. Büyük bir savaş çıktı. Hı hı. Üretim yok. Evet. Fırınlar çalışmıyor. Su yok, yiyecek yok. O zaman ne yapacağız?
1: Hayatta kalmaya çalışacağız.
0: Evet, yani bu biraz böyle bazıları abartıyorsun, kıyamet sendromu diyorlar ama gerçekten kıyameti bekleyen insanlar da var. Bunlar da o gruplara giriyor biraz da. Yani en azından balık tutmak, avlanmak değil mi?
1: Evet.
0: Yani doğada mesela yiyebileceğin mantarları bilmek ya da yiyebileceğin bitkiler,
1: ağaçları tanımak
0: değil mi?
1: Evet.
0: Mutlaka faydası var bunların. Yani hayatın ne olacağı belli değil. Her zaman zaten düşünmek lazım. Mesela bir ateş nasıl yakacaksın? Mesela burada anlatmış, bir tane bir mantar çeşidi varmış. O gruba katılanlar mesela hayatında hiç ormana ayak basmamış insanlar da var. Hı hı. Şaşırıyor. Düşünsene, öyle bir nesil de var. Hiç ormana gitmeyen insanlar var dünyada, evet, şu anda. Zaten doğa bir sesinizi atıyor değil mi? Orada zaten bir şey, recharge oluyorsunuz.
1: Sakinleşiyor, topraklıyor, evet, yani aslında bizi.
0: Onun dışında da temel hayatta kalma şeylerini öğrenmek bence büyük avantaj.
1: Evet.
0: Avcılık bilenler gün gelir çok şey olabilir. Yani evi mesela çocuklar aç mesela değil mi? Medine sona erdi, gidip avlanman lazım mesela. En uç şeyi düşünüyorum. Onun için hayatta kalmakla dair doğada yaşamak için şey yapmamız lazım. Bu öyle bir proje olarak olabilir. Bazen okullar yapılıyor. Benim çocuk da gitmişti. 2 gün şey yaptılar. Böyle çadırlarda kaldılar vesaire. İlk başta şey yaptı. Ama sonra geldi, dedi ki ya ne güzelmiş dedi. Yani birçok şey de öğrendi.
1: Evet.
0: Yani illa şeye de gerek yok. Bu organizasyona da gerek yok. Böyle sadece mangal yapmak değil yani olay. Biraz da doğada kalmayı da öğrenmekte fayda var.
1: Evet, Mehmet Bey çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Yeni sezonun ilk bölümünü böylece noktalamış olduk. Nasıl geçti anlamadık bile. Çok, evet, teşekkürler. Çok,
0: ben
1: sağ olun.
0: Teşekkür ederim. Çok
1: kıymetli katılımınız, değerli yorumlarınız için. Değerli izleyenler, Sabah Gazetesi yazarı Mevlüt Tezel'in kıymetli yorumlarıyla bu akılda kalanları noktalarken 2026'nın en komik hayvan fotoğraflarıyla yüzümüzde kocaman bir gülümsemeyle noktalamak istedik. O görüntüler ekranlara geliyor.

İstanbul güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 15 derece. Kocaeli ve Sakarya 28, Bursa 27, Balıkesir 30. Ankara güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 10 derece. Konya ve Kayseri 24, Nevşehir 22, Sivas 23. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 18 derece. Denizli 29, Aydın ve Manisa 30, Muğla 25. Antalya bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 19 derece. Mersin 34, Adana 32, Kahramanmaraş 29, Hatay 30. Trabzon güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 14 derece. Bolu 26, Karabük 27, Rize 23, Samsun 24. Erzurum güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 17, en düşük sıcaklığı 3 derece. Malatya 23, Erzincan 21, Van 18, Ardahan 17. Gaziantep gök gürültülü yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 14 derece. Mardin 24, Şanlıurfa 29, Siirt 25, Diyarbakır 27.

0: hedge etmek. Döviz ya da altın gibi emtiaları ellerinde bulunduranlar, fiyatların düşme ya da yükselme olasılığı halinde karşılaşacakları risklerden korunmak için yaptıkları işleme hedge etmek denir. Bu işlem, var olan açık pozisyonu kapatmadan, bu açık pozisyonun tam tersine işlem yapmak suretiyle piyasada oluşabilecek risklere karşı kendini koruma altına almak şeklinde yapılır.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Vakıf Bank bireysel kredi kartı sahibiyseniz her alışverişte World Puan kazanmaya devam edersiniz. Ekim ayında giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın. Toplam 500 TL hediye World Puan kazanın. Vakıf Bank daima seninle.
1: Halı, kumaş, seramik. Kapalı çarşıya bakmadan alınmaz. Altın, dolar, gümüş. Hadi'ye bakmadan alınmaz. Çok iyi kurlar için Hadi uygulamayı indir.
2: Bankam, Tombank, kartım Hadi.
3: Bu salı binde

0: fırsatıyla. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
2: Çıkar. Çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
3: Dene, sana da çıkar.
2: Denemesi bedava.

Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller da dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasının

0: temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. FED, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. FED Başkanı'nı Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri Başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda FED Başkanı belirlenir.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sunar. Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sundu.
1: Ayrıca Antalya'ya tatile gidiyordum. Geçerken sana uğrayıp bir hal hatır soralım dedik.
2: Tatile çıkmaya karar veren bir aile.
3: Böyle yapınca bunların hepsi havalanıyor. Ah, ayakkabılar Sıtkı.
2: Başlarına gelen eğlenceli olaylar.
4: Fren mi tutmuyor?
3: Ne? Yaptın arabadan. Kızımı dinleyeceğim tuttu çocuğum. Yürüyün hanımlar eve.
5: Siz frikik barajı kurar gibi böyle duruyorsunuz ya.
3: Aç bakayım ağzını.
5: Diş yok diş.
3: Çene var ama can konuşuyorsun.
2: Gülümseten sımsıcak bir komedi.
3: Oh, maşallah Sıtkı.
1: Şuurunu kaybedersin. Adını bile hatırlayamazsın.
3: Ay, sus.
1: Göreviniz tatil.
3: Tatil.
2: Görevimiz tatil bu akşam 20'de Apara'da.
6: Genel izleyici için uygundur.

0: Bugün yine birbirinden değerli isimleri ağırlıyoruz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Merhaba.
3: Evet, sinema dönümümüz açıldı.
0: Evet.
3: Her hafta yeni gerçekten bir film, yeni konuklar.
0: Efes'in sırrı.
3: Efes'in sırrı.
1: Evet, bu hafta da Efes'in sırrı.
3: Evet.
1: Önümüzdeki hafta Allah.
0: Nasıl geçti çekimler?
1: Valla ben çok fazla çekimde bulunmadım. Ben zaten misafir oyuncu olarak katıldım. Biz büyükler başrol oynamadık orada. Çocuklardı başrolü oynayanlar ve çok başarılılardı. Gerçekten de çok güzel bir film çıkmış ortaya. Ondan sonra dolayısıyla yani benim öyle çok büyük anılarım, maceralarım falan bu filmde olamadı. Ama gençler çok eğlenmişler. Hep yani sohbet ettik, konuştuk. Hakikaten çok mutlular, çok memnunlar. O sıcaklıkta zaten seyirciye geçen bir sıcaklık olmuş.
0: Yeniden okul müdürüsünüz.
1: Yani o işte. Bir mafya babası, bir okul müdürü.
0: Evet.
1: Yani onlar benim kaderimmiş demek ki.

0: Buradaki okul müdürü nasıl?
1: Buradaki okul müdürü daha eğitime yönelik, daha doğrusu öğrencilerin eğitimine ve yani öğrenimine değil de eğitimine daha çok önem veren bir okul müdürü. İşte tarihi değerlerimize karşı çıktıkları için ödüllendiriyor vesaire gibi pozitif, iyi, bana pek uymayan bir okul müdürü diyebiliriz.
0: İnşallah. Tarık abi, siz nasıl buldunuz gençleri?
1: Vallahi şimdiki gençler harika. Gerçekten yani belki çağın iletişimin gelişmesiyle vesairesiyle bir kere çok dikkatle dinliyorlar. Dinlediklerini hayata geçiriyorlar. Son derece disiplinliler. O zaman ortaya güzel bir şey çıkıyor. Yani tabii bir kısım gençler de çocuklar da bizim piyasanın haricinde gözlediğim şey de biraz konsantrasyon şeyleri var, zorlukları var. Konsantre olmakta zorluk.
2: Çünkü hiperaktifler sürekli.
1: Dikkatleri dağılabiliyor çok şey, ama özellikle mesela bu filmdeki küçük ufaklıkları bir görseniz, onların gelmesi lazım aslında bu akşam buraya. Onların anlatması lazım bir şeyi. Hakikaten şaşırırsınız yani, çok çok başarılılar gerçekten. Tabii burada çok sevgili Gökhan Tiryaki'nin de, yönetmenimiz, inanılmaz bir katkısı var. Çünkü birkaç, herhalde 30 tane çocuk vardı. 30 tane çocukla film çekmek demek. Düşünebiliyor musunuz?
2: Evet.
1: Ama o kadar ciddi bir disiplin içinde çekildi ve her şey çok güzel geçti ki, bu hem yönetmenin yumuşaklığıyla ilgili, ne kadar sabırlı olduğuyla ilgili ve tabii ki gençlerin de, çocukların da ne kadar söz dinlediğiyle diyeyim ilgili bir şey. Dolayısıyla ortaya çok meşakkatli ama çok güzel bir şey çıkmış oldu.
2: Harika. Siz de Efes'e gittiniz değil mi? Efes'te çekildi değil mi film?
1: Evet. Efes'te, Selçuk'ta. Efes'te, Kuşadası'nda, oralarda çekildi. Ben Efes'e daha önceden de gitmiştim.
2: Siz gitmişsinizdir zaten. Tabii, tahmin ediyorum. Nasıl etkileyici bir çekim
1: yani,
2: oldu değil mi?
1: Efes işte. Siz gittiniz mi Efes'e?
2: Tabii iki kere.
1: Siz gitmemişsiniz.
0: Ben de gittim.
1: Valla.
2: Hatta ben geçen sene bir de gecesine gittim. He. Esas olay o.
1: Evet.
2: Gecesi, evet, olay yani. Efsane.
1: Meryem'e gittiniz mi?
2: Evet.
1: Meryem Hanım, orası da tabii çok güzel. Yani hakikaten ülkemiz acayip.
2: Evet, evet, gelelim abi. Aile bir imtihandır. Buyurun. ATV'de yeni başladı ve girişi bomba gibi oldu. Rekorlarla başladı.
1: Maşallah.
2: Hayırlı uğurlu maşallah olsun.
0: Maşallah,
2: maşallah
0: diyelim.
2: Evet. Evet abi, senin de rolün yine orada da, yine bir ağır abisin. Evet, biraz o setten başladın. Şimdi nasıl, her şey konusu, her şeyiyle fark demek ki seyirci halin. Artık milletimiz ve halkımız senaryoyu çok iyi anlıyor. Yani konuyu yakalarsanız...
1: Yalnız senaryoyu değil. Artık oyuncuların ne kadar samimiyetle, duygu doğruluğuyla oynadığını da anlamaya başladı. Yani yemiyor. Öyle rol yapanı beğenmiyorlar. Gerçekten o karakter olanı beğeniyorlar vesaire gibi. Tabii inanılmaz gelişti. Yani teknoloji nasıl geliştiyse, bizim bütün imkanlarımız nasıl geliştiyse, oyunculuğumuz vesaire nasıl geliştiyse, seyircinin de izlemesi gelişti. O bir avantaj tabii. Diziye gelince biraz şeyli başladı, maceralı diyeyim, birazcık başladı. Mekanlar tabii çok çok güzel mekanlarımız var. Onlar seçildi. Hepsi gayet güzel yerine oturdu. Ekip birbirleriyle çok iyi anlaştı. O sıcaklık, çünkü seyirciye geçen sıcaklıktır. Abi dizisinde gerçekten o sıcaklık var. Bütün oyuncular, teknik ekip, hepsi aile gibi oluyorsunuz. Yani bunu yıllardır yapıyoruz böyle. Öyle olduğunuz şıkta, öyle olduğunuz projelerde hakikaten seyirci bunu hemen alıyor. Direkt geçiyor seyirci. Tiyatroda da öyledir. Yani eğer sizin kastınız sahneye çıkan, seyircinin karşısına çıkan oyuncu grubu bu şekilde çok sıcaksa, aile gibiyse, seyirci hemen anlar onu. değilse yani seyreder, alkışlar vesaire filan ama aynı şey olmaz, aynı tatlı olmaz. Burada da mesela ben İkinci Bahar'dan hatırlıyorum. İkinci Bahar dizisini hepimiz hatırlarsınız.
2: Hatırlamaz mıyız?
1: Oradaki sıcaklık, o tamamen o ekibin nasıl böyle birbiriyle aile gibi olduysa o seyirciye geçmişti. Burada da şimdi ona çok yakın bir sıcaklık var. Daha çok başındayız. Ama yani giderek daha da sıcak ve samimi olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla iyi olacak inşallah.
2: Çarşamba günkü pasta kesimindeki görüntüleri gördüm. Sanki artık ikinci sezon falan olmuş da herkes o samimiyette pasta kesir. Herkes sarmaş dolaş. Herkes birlikte çok güzel zaman geçmiş. Herkes çok iyi kaynaşmış.
1: İşte o baş...
2: Onu hissettim.
1: O başta şeyin sürecin uzamasından kaynaklanan bir şey. Yani aslında kötü veya da negatif bir şey bizim kaynaşmamıza çok şey yaptı. Sebep oldu. Dolayısıyla iyi olmuş, o da lehimize oldu yani diye şey yapabilirim ama şu anda maşallah şeytan kulağına kurşun. Bak bereket taşıyor. Bereket taşıyor.
2: Biraz konusundan bahsedelim mi? İlk senaryo eline geldiğinde, kadroyu ilk gördüğünde neler hissettin?
1: Senaryo geldiğinde kadro tam oluşmamıştı daha. Tabii yani Kenan vardı. İşte onu biliyordum. Hatta Afra Hanım da daha sonradan belli oldu. Senaryoyu biz okuduktan sonra vesaire ama birinci bölümün senaryosu geldi. Birinci bölümde ben hayret ettim. Yani o kadar çünkü içinde yani yıllarca bu işi yaptığınız zaman belli bir noktaya geldiğinizde bir şey okuduğunuz zaman ne anlattığına değil neresinde kötü bir şey var, eksik bir şey var, negatif bir şey var, zarar verecek bir şey var veyahut da tutmayacak bir şey var şeklinde bakıyorsunuz. Böyle bir alışkanlık oluyor otomatik olarak. Ben okuduğumda çok etkilendim. Yani hikaye çok güzeldi ve ilginç olan bütün karakterler, yani canlandırılan bütün karakterlerin hepsinin hikayeleri ayrı ayrı ve önleri açık. Yani bu tabii bu işi dizayn eden senaristlerin Gülseren Buğdaycıoğlu'nun genel hanımefendinin şeyi
2: gerçek hikayesi.
1: Dolayısıyla Eylem Can Polat zaten bu işin en iyilerinden biliyorsunuz siz de. Onlar bu işi ele aldığı zaman da zaten bütün karakterlerin ileriye yönelik şeyi
2: ne güzel.
1: Çok çok güzel gidecektir diye düşünüyorum.
0: Biz de merakla bekliyoruz. Kenan İmirzalıoğlu ile baba oğlu oynuyorsunuz.
1: Evet, evet.
0: Şimdi peki nasıl partner oldunuz?
1: Vallahi bir kere Kenancığım Galatasaraylı. Oradan tamam. Ben ilk defa çalışıyorum Kenan İmirzalıoğlu'yla. Ama bugüne kadar hep gördüğüm ve duyduğum ve tesadüfen de yaşadığım şey son derece saygılı, son derece beyefendi. Çok iyi bir aile kültürü almış ve kendini yetiştirmiş bir insan. Yakışıklı, yetenekli, oyunculuğuna zaten bir şey söylemeye gerek yok. Dolayısıyla çok kolay oluyor anlaşmak. Biraz ben de öyle şeyim yani. Öyle havam yoktur vesairedir bilmem ne falan filan. O bakımdan çok net
2: mütevazı.
1: Anlaştık. Çok çok büyük tevazu sahibi, çok saygılı sağ olsun. Aynı şekilde Sinan Tuzcu kardeşim. Evet. Aynı şekilde öyle. Diren Polatoğulları öyle.
0: O
1: yani dediğim gibi işte o aile ekip. Şeyi çıkıveriyor hemen ortaya. Teknik ekip öyle, reji kamera ekibimiz hepsi canlar. Reji ekibi zaten Cem ve altındakiler bilmem ne gibi öyle. Hakikaten çok çok mutlu olduğum bir proje oldu. Devamı bakalım göreceğiz.
0: Çok güzel olacak inşallah. Afra ile ilk bölümde çok sahneleriniz yoktu sizin. Ama birinci bölümü izlediniz.
1: O gelecek bana. Bana gelecek o. Gelecek. Geldiği zaman ben onu nasıl tozunu çıkaracağımı şu anda bilmiyorum ama yaparım.
0: Nasıl buldunuz oyunculuğunu?
1: Vallahi çok şaşırdım. Ben izlememiştim daha önce. Bu şey proje basında yer almaya başlayınca, medyada yer almaya başlayınca bir sürü eleştiri geldi. Siz de hatırlarsınız mutlaka, siz de duymuşsunuzdur. İşte yaş farkı çok fazla da işte o çocuk gibi duracak da onun yanında vesaire gibi böyle bir sürü yorum yapıldı. Ben hiçbirine şey yapmadım onların. İtibar etmedim çünkü sonuçta bu hani amatör bir iş değil. bu işi programlayanlar, kastı yapanlar vesaireler de, yani bütün o işi yönetenler de bu işin içinde yıllarını vermiş insanlar. Dolayısıyla böyle bir hata yapacaklarını, yani o yorumlarda sözü geçen hataları yapacaklarını ben düşünmedim hiç. Dolayısıyla bir şans verip görmek lazım. Ve hakikaten hiç söyledikleri gibi değil.
0: Olmadı, evet.
1: İnanılmaz tıpatıp oturmuş 40 yıldır Kenan'la sanki karşılıklı oynuyorlarmış gibi çok büyük bir rahatlıkla ve bir başarıyla götürüyor. Tebrik ediyorum kendisini. Gerçekten güzel bir iş çıkıyor.
2: Peki Tahir Hancıoğlu otoriter, acımasız, geleneklerine körü körüne bağlı bir aile reisi.
1: Evet.
2: Evet, o nasıl bir karakter? Yani mesela aile ilişkilerine dair neler izleyeceğiz dizide? Sizin üzerinizde çok büyük yük var o konuda diye düşünüyorum.
1: Evet, doğru. Şimdi efendim bu hikayenin kahramanları Vanlı. Vanlı bir aşiretin İstanbul'daki yaşayanları. Ama aşiret devam ediyor, Van'da var veya yani oradan insanlar geliyor gidiyor vesaire gibi. Ama tabii çok uzun yıllar önce İstanbul'a yerleştikleri için de tabii İstanbul'da iş hayatına girmişler. Ve de yükselmişler. Gayet de güzel yükselmişler. Ama geleneklerinin çoğundan vazgeçmiyorlar. Yani mesela kahvaltı sofrası. Baba gelip masaya oturmadan kimse oturmuyor. Herkes geliyor, ayakta bekliyor. Baba buyurun dediği zaman oturuyor gibi. Hakikaten yani törelere ve şeylere, geleneklere bağlılık kısmında göreceksiniz o şeyi, aile şeyini. Ama yani baba da öyle çok pirupak sütten çıkmış ak kaşık şeklinde bu servete ve bu iş şeyine gelmemiş. Dolayısıyla hikaye tabii onun üzerinden gidiyor ve bunu çok sık flashbacklerle veriyoruz şeyde, dizide. Yani özellikle birinci bölümde tabii hem karakterleri tanıtmak hem hikayeyi tam olarak anlatabilmek için çok fazla flashback kullanıldı. Ama sonraki bölümlerde de mutlaka bir sürü, çünkü bilinmeyen var. Birinci bölümde ya acaba o mu, bu mu, şu mu diye sorduğu seyircinin bir sürü şeyi var. Bunları da gelecek bölümlerde flashbacklerle, hikayeyi anlatarak vesaire gibi toparlayarak gideceğiz diye düşünüyorum.
2: Harika. Salı günü heyecanla bekliyoruz ikinci bölümünü. Evet.
1: Ben de.
0: Gerçek hikayeler daha fazla içine çekiyor bizi değil mi? Gerçek hikayeler daha fazla bizi içine çekiyor.
1: Şimdi tabii yani gerçek hikayeden yola çıkıp çok fazla kurmaca yaptığınız zaman inandırıcılıktan biraz uzaklaşıyorsunuz. Burada çok önemli olan tabii senaristlere işte bu iş düşüyor. O karakterlerin gerçek hayattaki karakterlere benziyor olması lazım veya içinden olması lazım. Yani mesela Tahir Hancıoğlu var Türkiye'de. Sinan Hancıoğlu da var Türkiye'de. Doğan Hancıoğlu da var Türkiye'de. Bunlar var. Yani insanlar zaten bir işin inandırıcı olması için çevresinde gördüklerinin aynısını görmesi lazım ki inansın. Yoksa siz süper uçmuş fantezi bilmem ne falan yapabilirsiniz. Bunların hepsi çok da güzel olur. Hele hele şimdi teknik imkanlar inanılmaz. Ama inandırıcılık kısmı bence hala daha Yeşilçam'ın da çok başarılı olduğu nokta odur. Yeşilçam karakterlerini şöyle bir hatırlayın.
2: Evet, kesinlikle.
1: Yani o da bir killingler bilmem şeyler filan, onları söylemiyorum. Onlar ayrı. Ama onun haricinde anlatılan bu mahalle hikayeleri, o evet, sıcaklığı, Yeşilçam'ı bilmem ne. Kafası çevirdiği zaman bakkalı görüyor. Bakkal aynı bakkal. Turşucuyu görüyor. Turşucu aynı turşucu gibi. Dolayısıyla buradaki karakterler de hakikaten çok incelenmiş, üstünde çalışılmış karakterler. Biz de elimizden geldiği kadar tabii gözlemlerimizle onları doğru yorumlayıp hatta sıkıştığımız zaman da soruyoruz. Yani senariste de soruyoruz, yönetmene de soruyoruz. Burada hangi duygu, ne gibi. Yani böyle ince ince işliyoruz. Onun da sonucu işte böyle güzel çıkıyor.
2: Harika.
0: İnşallah reytingi artarak devam edeceğiz.
1: İnşallah.
2: 60 yıllık bir deneyim. Yani yıllar. Şimdi bakıyoruz yanındaki gençler olsun, bir sürü dizilerde ya filmlerde oynadım, çok gençlerimiz. Herkes şu anda üniversite mezunu ve herkes bu akşam bunu sormak için seni bekledim. Çok merak ediyorum. Herkes okumuş, iyi veya kötü üniversite mezunu ve çok iyi eğitim alan, mühendislik okuyup da oyunculuk yapanlar var. Abi 60 yıl önce Galatasaray Lisesi ve arkasından Güzel Sanatlar ve Mimarlık. O dönemde herhalde abi yok gibi bir şeydi değil mi? Kaç kişiydiniz siz yani? 10 kişi değildiniz toplam böyle diye düşünüyorum.
1: Olur mu canım?
2: Var mıydı? Ben tabii, mi yanılıyorum? Biraz o dönemi merak ediyorum
1: benim
2: ben de.
1: Benim büyüklerim var, benim ustalarım var. Mesela Ergun Köknar vardı, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet, Ergun Köknar, evet. Galatasaray Lisesi mezunu. Teknik Üniversiteden mezun, mimardı. O da ama hiç mimarlık yapmadı. Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuğa başladı. Ondan sonra Suna Abla'yla, Suna Pekusal'la evlendi vesaire gibi vardı. Yani çok var öyle.
2: Var çok öyle.
1: Aytaç Yörük Aslan abi vardı mesela. Hep rahmetli oldular şimdi hepsi. O da gene akademiden mimar olarak mezun oldu. Çok vardı, hiç yok değil.
2: O zaman önemini şu, anlaşılıyor muydu yani acaba?
1: Ama o zaman kaç tane üniversite vardı?
2: O ayrı.
1: Yani şimdi herkesin üniversite mezunu olması yani o bir şartmış gibi, dünyanın hiçbir ülkesinde olmadığı şekliyle liseden sonra mutlaka üniversite okulması. Halbuki üniversite benim anladığım, bildiğim kadarıyla akademik kariyer için okulan bir şey. Yani inşaat mühendisi olmak için herkesin üniversite okuması gerekmiyor. Mühendis olmak için gerekiyor tabii ama zaten mühendislik o da akademik yola giden bir şey. Onun haricinde yani bunun teknik okulları var. İnşaatın bir sürü yerinde mesela, yani inşaat örnek olarak veriyorum. Dolayısıyla üniversite mezununun çok olması birazcık Türkiye'ye özgü bir şey. O kadar çok üniversitenin verdiği, o kadar çok öğrenciye, mezuna o kadar çok iş olmadığı için de onlar da işte oyunculuktu, şoförlüktü, pazarcılıktı gibi işler yapıyorlar.
2: Peki sizin döneminizde?
1: Bizim dönemimizde dediğim gibi üniversite o kadar şey değildi ve hakikaten
2: garipseniyor mu? Garipsendin mesela bu kadar Galatasaray bir sonra mimar okumuş şimdi oyunculuk yapıyor. Ailenizden tepki aldınız mı ya?
1: Hayır. Hayır, hiç almadım ama ben 30 sene sanayicilik yaptım zaten. Yani tiyatro ile birlikte beraber yürüttüm ikisini. 30 sene sanayicilik yaptım. Dolayısıyla yani o da çok rastlanılan bir örnek değildir ama ben bırakmadım hiç yani. İkisini birlikte götürdüm hep. Benim bir sürü arkadaşım mesela Ferhan Şensoy sadece tiyatro. Sadece tiyatro.
2: Evet.
1: Aileden tepki onun için görmedim ama şeyden yani mimarlıktan mezun olduktan sonra başka bir hiçbir iş yapmayıp sadece oyunculuk yapsaydım görür müydüm? Ondan da çok emin değilim yani, görmeyebilirdim de. Çünkü onun da çok örneği var. Dolayısıyla o yönlerden hiçbir sıkıntım
2: sizin
1: olmadı.
2: Sizin çiziminiz iyiydi. Halen karalıyor musunuz bir şeyler?
1: Yani teknik resim olarak evet ama tablo mablo
2: yok, tablo değil yani, ne bileyim, canı sıkıldığınızda böyle kara kalem bir şeyler,
1: yok kara kalem öyle bir şeyler hiç merak da etmedim ama nasıl girdin akademiye diye soracaksınız. Lise bittikten sonra ben hayatımda hiç resim çizmemiştim. Akademi imtihanına girerken resim çizmen lazım yani, ne olursa olsun. Kursa gittim 15 gün akademide. İmtihan öncesi kurs vardı. Yetişkin öğrenciler veriyorlardı o kursu. Onlara gittim. Orada işte şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Öğrettiler bana vesaire. Tamam dedim, ben de öğrendim. Yani bayağı vazo falan çiziyordum böyle güzel kara kalemde. Ondan sonra imtihana girdik. İmtihanda verilen soru çok ilginç. Bir parklarda bank vardır ya.
2: Evet.
1: Bir bank ve bir şemsiye. Konu bu. Buyurun çizin dediler. O çok güzel resim çizen arkadaşlarım benim. Okuldan da liseden de arkadaşım vardı. Birlikte imtihana girdik. İnanılmaz şeyler çizdiler. Açılmış şemsiyeler böyle içinden detaylar şunlar bunlar. Böyle fotoğraf gibi. İnanılmaz şey, hiçbiri giremedi akademiye. Ben ne yaptım? Kapalı şemsiye çizdim. Çok kolay. Kapalı şemsiye abi. İlla açık olacak diye bir şey yok. Ama ne yaptım? Hemsiyenin safı böyledir ya.
2: Evet.
1: Onu getirdim. Bankın da kenarını üçgen yaptım. Kenarına taktım. Köşesini. Oraya taktım.

0: Çünkü şemsiyeyi çok iyi çizebilirsin. Bankı da muhteşem çizebilirsin bilmem ama onların aradığı o değil.
1: Onlar orada bir işlevsellik var, evet.
0: İkisinin fonksiyon olarak bir işlevini bir araya getirirsen mimar olursun diyor.
1: Tabii.
0: Bunu bize bu cümleyle kimse söylemedi. Orada işte onu öyle düşünenler girdi akademiye. O müthiş resim çizenler giremedi maalesef.
2: Niye mimarı?
0: Bilmiyorum.
2: İçinizde bir şey mi vardı?
0: Yani lisede son sınıfa gelirken daha doğrusu iki şeyi taktım kafama. Ben mezun olur olmaz dedim. Önce akademiye gireceğim ve mimarlık okuyacağım dedim. İkincisi de hemen evleneceğim ve hemen çocuk sahibi olacağım dedim. Ve bir öğretmenle evleneceğim dedim. Bunların hepsi ben lise son sınıfta okurken yerleşmişti.
2: Ve oldum.
0: Hakikaten mezun oldum. İmtihanlarına girdim. O zaman merkez sistem falan yok. İmtihanlarına girdim. Akademiyi kazandım. Daha sonra bir öğretmen hanımla tanıştım. Hala eşim olan hanımefendiyle tanıştım. 22 yaşında baba oldum. Hala ve bütün o şeylerim devam etti. Yani akademide derslere gittiğimiz zaman çocuğumla gidiyordum. Bahar'la, büyük kızımla gidiyordum. İkinci sınıftayım daha.
2: Wow.
0: Sanat tarihi öğretmenimiz vardı, Nermin Hanım. Allah rahmet eylesin, herhalde rahmetli olmuştur. Alırdı Bahar'ı kucağına, ondan ders anlatırdı filan. Yani böyle tuhaf tuhaf şeyler yaptı.
1: Ama demek ki isteyince her şey oluyor bu, evet. Aslında onun da kanıtı.
0: Çok şükür. Sadece çok şükür. Şimdiki tek istediğim ne olabilir?
2: Torun.
0: Hayır, torun var.
2: Tamam.
0: Var. Ne olabilir? Abi dizisinin reyting aldı.
2: O da ilk bölümde aldı, tamam.
0: Çok şükür. Ona da çok.
2: Halen hayat enerjiniz falan şey var. Yani bu iş bitmez herhalde ya. 80 yılda olsa.
0: Yani
2: ben orada olacağım.
0: Allah sağlık verdikçe ben hiç boş durmuyorum. 10 yaşımdan beri çalışıyorum. Yani
2: maşallah.
0: Öyle çalışıyorum, böyle çalışıyorum. Onu yapıyorum, bunu yapıyorum bilmem ne ama hiç durmadım. Durunca yaşlanırım gibi geliyor bana.
2: Evet, bence de.
1: Seyirci de sizi çok seviyor,
2: o yüzden,
1: zaten.
2: O yüzden de hep gençlerle sizi oynatıyorlar. Süper oluyor.
0: Bir de gençlere sormak lazım.
2: Ya, yok, onlar da mutludur ya.
3: Sağ olun, bize düşmez ha.
0: Canımsınız benim, canımsınız.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Zor gülüyorlar.
2: Hayır, niye şahane, böyle... şahane bir jenerikle açıldı böyle 90'lar falan böyle şeyler, televizyonlar, eski televizyon, sonra birdenbire bir hüzünlendik. Elinize
0: üzüldük.
2: Sağlık,
1: teşekkür ederiz. Her duyguyu yaşıyoruz.
2: Birdenbire.
0: Tam
2: evet.
0: Yonca Evcimik dans edecek gibi derken bağladık.
1: Evet. Hoş geldiniz. İki sevdiğimiz sanatçı karşımızda. Çok
0: teşekkür
1: mutluyuz.
0: Teşekkür ederiz.
2: Teşekkür ederiz. Sağ olun.
3: Evet Yonca'cığım, biz... ne yapıyorsun? Yaşlanmayan bir görüntü.
1: Hiç değişmiyor gerçekten.
2: Vallahi dondurdum kendimi.
0: Süper, harika.
2: Ne yapayım? Çok çalışıyorum. Yoğun çalıştım, evet. Aslında son bir 2 senedir falan. İşte en son bir tane gösterimiz hazırladık, onu çıkardık. Zaten 2 senedir çalışıyorduk üstünde. Yonca'nın 90'lar ekspresi diye. Artık o da çıktı. Ben rahatladım. Yani yeni yeni dinleniyorum. Yani ciddi yorgunluk ama güzel bir yorgunluk.
3: Evet, çok iyi oldu. 90'lar evet. Ekspresi. Nasıl doğdu?
2: Yani aslında
3: çünkü sen 90'ların sanatçısı oldun.
2: Ben uzun zamandan beri zaten hep var benim aklımda. Ciddi bir müzikal geçmişim olduğu için işte konservatuvar, arkasından müzikaller falan. İşte 90'lardan itibaren müzik. Bütün bunların harmanlandığı genel bir şey hayalimde vardı. Kariyerimin belli bir döneminde böyle bir şey yapayım diye. Epeydir de düşünüyordum. 2 senedir de üstünde çalışıyorum. Aslında 45. yıl diye geçiyor ama 2 sene önceydi 45. yıl. 2 sene önce başlayınca 47 oldu.

0: olduk farkında değiliz yani durumun. Ondan sonra bu seneye nasipmiş işte. Oldu, çıkardık sonunda. Çok içime sinen, çok istediğim gibi bir proje oldu.
1: İlgi de büyük oldu.
0: Çok şahane oldu, çok güzel oldu. Çok
2: her şey de sana ait. Yönetiyorsun, prodüktörlük, her sahne
0: şey,
2: tasarımı.
0: Yapım, her şey bana ait. Çünkü benim hayalim. Yani benim istediğim gibi olmalı. Hani bir ara bir çalışmalarımız oldu böyle başka bir yerde olsun mu ama orası değil de şöyle olsun dedikleri zaman ben bir burkuldum. Çünkü o değil yani. Benim yapmak istediğim böyle bir şey. Onun için iki sene gecikti zaten. Dolayısıyla ben kendi istediğim gibi bir şeyi hayata geçirmiş oldum.
2: Ve bir zaman tüneline geçiyor
0: şahane bir, hem de nasıl. Çok güzel oldu. İnşallah izlersiniz gelip.
2: İnşallah.
1: Nerede?
0: Şimdi iki tane bir şey yaptık biz premier gibi. Bir Çiçekhane'de yaptık. Ertesi günde Leyla Gencer'de yaptık. Bir görmek istedik kendimizi ne yapıyoruz diye sahne üstüne dekorlu falan. Şimdi bundan sonrası artık açık havalara çünkü...
1: Yazın.
0: Tabii. Yani kapalı yerde zaten bir saat yapalım dedik. 100 dakika olsun dediler de tek perde. 120'den aşağı inemedik.
1: Harbi olur, Antalya olur, İzmir olur, Bursa olur.
0: Açık havalar olabilir tabii. Aynen öyle.
1: Çok oraya güzel doğru hazırlanıyoruz. Oluyor. Yazın açık havalarda oynamak çok keyifli oluyor.
0: Evet.
1: Öyle duygusu da çok güzel oluyor. İzleyicinin o tatlı böyle eğlenmeye gelmiş hali sana da geçiyor. Efil efil, çekirdek çitleyerek.
0: Hakikaten efil efil.
1: Gerçekten efil efil, keyifli oluyor.
3: Ama tek kişilik gösteri biraz zor değil mi?
1: Yani yok yani
3: koca sahnede tek başına
1: işin neyse çalışırsan yani her şey kolay olur.
3: Dolduruyorsunuz zaten bir şekilde. Siz de araya şovlar movlar bir şeyler katıyorsunuz öyle bir açık havada olduğu zaman.
1: Yani sahnede prodüksiyonu tabii göstermek gerekiyor. Gelen izleyiciye bir prodüksiyon göstermek gerekiyor. Benim şimdiki oyunla ilgili ise bende ledler var. Zihnimin ya bir yeni oyun ben evet. Yeni bir oyun yaptım. Sormuyorsunuz mu?
2: Soruyoruz. Biz de sizlere
1: konuşacağız.
2: Çok tatlı
1: bir hikaye.
2: Ama finalde biraz
1: finalde
2: üzüyor.
1: Finalde üzüyor az biraz. Güzel bir tiyatro oyunu hazırladık. Ben yazdım.
3: Hayır. Senin hikayen mi? Öz hikayen.
1: Çok uzağa gitmedim. Çok uzağa gitmedim. Ama çok yakında da değilim. Yani bak senin hikayen bile olabilir içinde. Biz de seninle eski tanışıyoruz.
3: Evet onu diyecektim.
1: Sağdan soldan da ağlıyorum tabii ki hikayeyi.
3: Eyvah.
1: Yani tamam. Bir erkek kadın erkek hikayesi anlatıyorum. Tabii çok ki güzel. Kendimden anlattığım şeyler var ama duygularını baz alıyorum. Senin başından da güzel bir hikaye geçmişse neden orada olmasın yani hikaye hepimizindir.
2: Evde şarkıyla cevap veriyor musun peki sen de? Oluyor
1: ya
2: mu öyle
1: şarkılı, şey? Şimdi ona da sürpriz yapıyorum. Aylin ilk defa bu akşam izleyecek oyunu. Şarkıları bir tanesini dinledi, diğerlerini dinlemedi. Ona böyle güzel bir sürpriz olacak bu akşam.
2: Güzel.
1: Umarım beğenir. Beğenmezsem benden haber alamazsanız. Hanım oyunu beğenmemiştir. En son Bursa mahalledeydik, oynuyorduk. 11 gibi falan bitmiştir oyun. İzimi sürün.
3: Peki Alper direkt şey dedin değil mi? Bu kadar güzel anlattın ki şimdi bunu ancak şarkıyı ben şimdi kime anlatayım da bana bunu üretsin. En azından ben kendim yapayım da içim rahat etsin moduna girdim.
1: Ya duygu şimdi şimdi oyundaki adam zaten bunu bir gereç olarak kullanıyor ama bir iş yaparken dedi ya ben kendim yapmadığım zaman rahatsız oluyorum diye. Bende de OKB var. OKB de zaten her şeyi kendi yapmasıyla ilgili kendini bol bol yoran bir rahatsızlık diyeyim. Ne diyeceğimi bilemedim. Daha kolay oluyor, daha hızlı oluyor. Buradaki amaç tamamen şey, bu yazdığım işin duygusunu anlatabilmek için benim yazdığım sözler olması gerekiyor. Şu anda işte mastering'de bile 4. tur dönüyor. Yok daha duygusu alttan olsun. Yok piyano daha piyano olsun. Yaylılar şöyle gelsin. Başka birinin yorumundan ziyade ben o adamı anlatmak için çok irdeliyorum onu. Çok şey irdeliyorum diyorum. Didikliyorum özür dilerim. O yüzden yapmak daha kolay oluyor.
2: Çok normalde yani, şarkı söylemeyi seviyor musun?
1: Yok. Öyle de sevmem açıkçası. Ama dediğim gibi olur yani şöyle bu da gelişti. Bir ilk Şen Yuva'da biz başladık. Şen Yuva diye bir dizi yapıyorduk. Onun her bölüm kız tavlamak için piyanist şantör birini oynuyordum. Ben kız tavlamak için kızları besteleyen bir Nurettin Şen Yuva diye birini oynuyordum. Her bölüme 20 bir tane yaptım. 20 tane beste çıktı. Güzel de oldu. Kendini de iyi ifade ettiği için tekrar altını çiziyorum. Sonra tabii bunları böyle yapmak için MESAM'a kaydolman gerekiyor. Bir baktım ki ben MESAM'a kaydolmuşum filan derken.
0: Oradan paralar geliyor falan.

0: Tabii tabii. 3 ayda bir 750 TL geliyor oradan. Ondan sonra Olur Olur'a yaptık. İşte Selçuk Aydemir'in filmine yaptık. Ama bu dediğim gibi konuyu, hikaye anlatımını desteklemek amaçtı. Güzel oldu. Ben beğeniyorum. Mesela. Yaptığım işleri de seviyorum açıkçası. Bu bence bu şarkılar da güzel oldu. Bir yandan Ayla Çelik bana çok büyük bir destek verdi. Aa, sınıf arkadaşımdır Ayla. Bir telefonla geldi, düet yaptık. Hayallerimde diye bir bestemiz
1: var. Sen işi büyütmüşsün bayağı yakında kesin.
2: Gitarları
0: Gökhan Türkmen çaldı. Ama çevrem iyi şekerim. Yonca beni çağırsa ben gitmeyeceğim yani. Bir derdin olduğunda etrafında da bir yaş aldıktan sonra eşin dostun artık duayenlerle dolu. İşte Gökhan'a ya ne yapsam dediğinde adam stüdyosunu vakfediyor sana.
3: Çok
0: sağ olsun. Teşekkür ederim buradan. Ayla da bir telefonla geldi. O kadar da güzel, böyle sesimiz de uydu. Güzel bir iş çıktı. Valla heyecanlıyım. Şarkılarla ilgili ayrı heyecanlıyım. İşle ilgili ayrı heyecanlıyım.
2: Çok
0: konuştum ben ya.
2: Biraz soundtrack'ını falan yapacak mısınız? Böyle hani albüm şey.
0: Spotify'a koyarız.
2: Koyarsınız.
4: Ben bu arada Alper Kurha hayranıyım. Daha önce iki gösterisini izlemiş biri olarak söylüyorum.
0: Hatırlıyorum. Siz solda oturuyordunuz.
4: Evet. Eğer izlemeyen varsa çok şey kaçırmış demektir. Bence mutlaka gelmeliler bu oyuna.
0: Sen kadın erkek hikayesi anlatıyorum yine. Evet. Orta blokta bak, tam senin seveceğin bir şey oldu bu.
1: Orta blok yeri de belirliyor. Allah Allah. Ben de 90'ları seviyorum. Ben de geleceğim.
2: Tabii, lütfen. Çok eğlenceli.
1: 90'lara gelirsek 90'ların büyüsü nedir? Yani bitmeyen bir 90'lar.
2: Vallahi onu işte biz yıllardan beri biz de bir merak ediyoruz aslında. Ama geri dönüp baktığın zaman işte daha analog, dijital yok. Daha samimi besteler, samimi sözler. Hatta o zamanlar sağlam yargılanmıştı benim söylediğim şarkıların sözleri, yani bizden daha büyükler tarafından böyle şarkı sözü mü olur, onlar geçici kalıcı değil falan. Aradan yani 36 sene falan geçmiş, hala söylüyoruz yani. Evet. Hele şimdiki sözlerin yanında iyice naif kaldı. Ama bu bir şey tabii, çark dönüyor dünyada. Aynen. Da böyle. O dönem sadece müzikle ilgili değil bence. 90'lardaki her türlü hayat şartı, ekonomiyi, belki de daha mutlu bir zamanlardı. Bu ben unutmuyorum, aboneye çıkardığımda ciddi oranda bir arabesk furyası vardı. Yani böyle bir kalp kırıklığı, insanlarda hep böyle bir kötümser bir hava. Oradan bu abone gibi, yani popa diyeyim geçişimiz, farklı bir havaya büründü her şey. Daha pozitif gözükmeye başladı insanlar. Ama sadece müzikle değil, dediğim gibi. Her türlü şartlar bir arada güzel oldu herhalde ki o yıllar unutulmayacak.
1: O dünyada da öyle yani, Michael Jackson'lar, Madonna'lar yani. Evet. Yani şu anda yeni sanatçıları saymaya kalksak dünyada herhalde 10 tane çıkmaz diye düşünüyorum.
2: Vallahi evet, dünyada da
1: çıksa
2: zaten
1: popüler vardır da yani, çok popüler
2: tabii,
1: anlamda.
2: 90'lara ciddi bir dönüş var dünyada da, hatta 80'lere kaymaya başladı.
1: Değil mi, o kadar yani.
2: Evet.
4: Ama aboneyle de çok farklı bir şey olmuştu. Yani giyim tarzı değişti insanların. Herkes taklit.
2: Kendime benzettim herkese.
4: Evet, herkes o şarkıyı taklit etmeye, dans etmeye başlamıştı. Evet. Bayağı bir değişiklik oldu
2: i̇şte,
4: aslında.
2: Bayağı bir ihtiyaç varmış aslında demek ki böyle bir şeye. Yani ben çok gene o dönemde hayal ettim. Yıllarca müzikallerde çalıştım, dans ettim, şarkı söyledim, tiyatro yaptım. Ve bunları kendim sahne üzerinde yapmak üzere kendimi hazırladım bir anlamda. Ve 90'da da aboneyle beraber zaten bunu yaptım. Yani İnsanlar anladığım kadarıyla bir farklılık bekliyorlarmış. Çünkü o zaman daha şey de yok biliyorsunuz. İnternet, o dünyayı falan izleyemiyoruz yani çok fazla. Dolayısıyla yenilik, güzel bir aşk, bir enerji. İşte Türkçe sözlü hafif müzik ve aranjman müzik değil de pop müziğe bir dönüş oldu. İşte dansçılar, koreografi, değişik soundlar, müzikler, şarkı sözleri falan. Başka bir dünyaya açıldı pencere.
0: O koreografiyi hatırlamayan yoktur şu anda. Evet. Biletleri cebinde. Evet. Evet, yani bir Michael Jackson hatırlarım, bir
2: de bu kadar
0: seni hatırlarım. Yani bak, enteresan.
2: Bravo, işte bu.
0: Yani koreografiyi herkesin biliyor olması çok acayip, çok acayip
2: evet,
0: bir
2: evet.
0: Şey.
2: Ondan sonra yani o dönemdeki bir sürü şey, Bandıra Bandıra'nın da zaten koreografisini biliyorsundur eminim. Evet. Sonraki bir jenerasyon 2015 vapuru.
0: Evet.
2: O zaten Türkiye'nin ilk single'ıydı. Sonra 2015-2016'larda bir tane Haydi Sallayalım Dünyayı diye bir şarkı yaptım ben. Onun da dansı var. Yıllar sonra onun aslında hit olduğunu anladım, öğrendim. Yani bir anda bir konserde herkes söylemeye başlayınca, bir dakika ya, bu hani öteki, yani zaman içinde duymuyorsun, hissetmiyorsun bunu.

0: zamanlar her şeyi duyuyorduk. Ama yıllar geçtikçe o eskisi gibi gürlemediğini düşünüyorsunuz. Ama aslında kendi içinde yerini bulmuş şarkı. Öyle yani, dansıyla şarkısıyla devam ediyor her
1: şimdiki
0: şey.
1: Şovları, sahne şovlarını beğeniyor musun?
0: Ya şimdi şöyle bir şey var. Şov derken neyi kastediyorsun?
1: Yani senin zamanda yaptıklarının benzerlerini yapmaya çalışıyorlar ama bir o kadar etkili
0: yapan
1: olmuyor.
0: Yapan var. Hatta şöyle, ya dünyayı da artık çok net gördüğümüz için dünyadaki örneklerin bir başka versiyonu gibi görüyoruz. Onun için hani beni o kadar belki heyecanlandırmıyor ama yeni seyreden insanları heyecanlandırıyor olabilir. Dans eden, dansa emek vererek gerçekten şov yapan Edis var mesela. Gayet de başarılı. Kaldı ki ben Hadise'yi de çok beğeniyorum o anlamda. İrem desen çalışıyor yapıyor bir şeyler falan. Yeni jenerasyondan insanlardan bakıyor. Onlar da artık yeni jenerasyon değil. Onların bile onlar bile eski oldular. Ama şov anlamında yani koreografik dans, dansçılar, ortaya koyduğunuz bir tiyatral bir etkinlik gibi bir şey yapılmıyor zaten çok fazla. Buna müzikal deniyor. Müzikaller benim bildiğim Hollywood diyorum, Broadway'deki gibi, İngiltere'deki gibi. Yani her şey canlı oluyor sahnede müzikal dediğin zaman. Orkestra zaten sahnenin altında. ve tamamen her şey canlı. Bizde öyle bir şey çok zor.
1: Çok zor.
0: Zaten maddi olarak bunu karşılayamazsın. Dolayısıyla onun için ben zaten müzikal demek istemedim. Onun için kabare show demek istedim ki hani yerini hakkını bulsun iş diye. Nereden şey ettik biz bu
1: konuda? Nereden ettim biliyoruz. Bir yandan şeyi düşündüm de
2: dans koreografi üzerinden gittik. Ben şeyi de merak ediyorum. Çok
0: özür dilerim. Niye bu kadar 90'lar oldu falan gibi? Ya da beğeniyor
2: musun? Konu 90'lara istiyorsun.
0: Evet, yeni. Albüm
2: yaptın ya kız.
0: Albüm
2: yaptın. 90'lar.
0: Hayır. Yeni şovları beğeniyor musun dediğinde konu oradan dağıldı zaten.
2: Evet aynen. Yani
0: onun için hani şov denildiği zaman sahnedeki sadece led ekran ve o şahane ışıklar olarak görmüyorum ben.
1: Jennifer Lopez'in sahnesi.
0: Aa, şahane canım. Ben gene Türkiye bazlı konuşuyorum. Dünya değil tabii ki. Evet. Ama biz artık o da şov gibi gözüküyor. Yani şahane bir kocaman sahne. Işıklar cayır cayır bir şeyler patlıyor. Arkada da led var. Bana göre bu şov değil. Bu hakikaten şahane bir sahne düzeni. Evet. Ama şov demek onun üzerinde her şeyin bir arada olması anlamına geliyor benim için.
2: Sen koreografini kendin yapıyorsun.
0: Vallahi aslında yıllardan beri aboneden beri var olan bir oturmuş zaten şeyimiz var. Değiştiremiyorum evet. Onu. Çünkü herkes onu görmek istiyor aslında. Evet. O dönemden beri de biz hep dansçı arkadaşlarımla birlikte yapıyoruz. Kimisini ben, kimisini onlar ya da hep beraber kolektif bir çalışma yapıyoruz.
2: Bu
0: hep
2: diğer, beraber yapıyoruz. Diğer beğendiğin koreograflar mesela öyle star bir koreograf var mı? Mesela ismini zikredebileceğimiz yoksa herkesin kendi ekolü, kendi üslubu mu var?
0: Var mı?
2: Senin çünkü
0: öyle.
2: Çok farklı, unik bir üslubun
0: çünkü
2: var ya.
0: Çünkü ben müzikallerden gelmeyeyim. Bir de klasik mezunuyum ben. Klasik bale mezunuyum. Mimar Sinan. Dolayısıyla daha yatkının müzikal danslarına ve koreografisine. Yani müzikal danslar şu anki street dansı çok birbirinden ayırmak lazım. Yani benim şu anki dansçı arkadaşlarımın bazen yaptığı koreografileri ben ayak uyduramıyorum. Hı-hı. Klasikçi olduğum için. Çok zorlanıyorum. O başka bir kafa, bu başka bir kafa aslında. Ama yeni jenerasyonda çok başarılı koreograflar var. Hatta bunların birçoğu da bizim dans yarışmamızdan çıkma arkadaşlarımız. Onlar okullar falan açtılar aslında. Evet. Çok yetenekliler gerçekten.
3: Bir dönem çok taklit edildin. Hala taklit edildiğini düşünüyor musun?
0: Taklit edildiğimi? Evet. Vallahi artık o kadar yıllar geçti ki taklit değil ama benzer olabilir. İnsanlar örnek alabilir ki hepimiz dünyadan da örnek alıyoruz zaten. Ama taklit edilse de o dönemin tadıyla bu dönemin tadı çok farklı. Yani şimdiki mesela bakıyorum arkadaşlarımızın tatlı tatlı kızlar giydiği kıyafetler eleştiriliyor, sahne hareketleri eleştiriliyor. Ama ben zamanında onların 10 misli daha farklısını yapmışım. Hiçbir zaman öyle eleştiriler almadık, öyle o gözlerle bakılmadı. Yani bir başka bir şeye evrildi iş. Onun için ben adlandıramıyorum neyin ne olduğunu. Onun için diyemem ki taklit gibi. Bilemiyorum bu ne niye öyle yani. Zihniyet niyet gibi.
1: Alper'cim sen geçen geldiğinde konuşmuştuk, bir ara verdin Güldür Güldür'e veya bütün projelere.
2: Aradayım.
1: Çıktığın yolculuktan memnun musun?
2: Kurender şu anda. Aradayım şu anda, esiyor biraz. Yolculuktan memnunum. Güzel bir soru, zor da bir soru. Çünkü çok özlüyorum. Arkadaşlarımı çok özlüyorum. Benim sevdiğim birkaç tipleme var.
1: Mine minyalan yutlamesi var.
2: Başka birkaç tane daha var. Onlar da yaşasın istiyorum bir taraftan. Arada dönüp onları oynamak istiyorum açıkçası. Kulis de çok

0: tatlı. Arada gidiyorum zaten. Eşim de orada oynuyor, Aylin. Evet. Sürekli kulis, sürekli demeyeyim de iki ayda bir kuliste vakit geçirmeyi seviyorum. 10 yıllık, 15 yıllık dostluklar onlar.
1: Çok güzel.
0: Oyuncu arkadaşlarımı çok seviyorum.
2: Bir de öyle büyük bir gruba alışınca çok zor ya. Yalnız
0: şimdi
2: olmak.
0: Güldür Güldür'deki yoğunlukta onun hakkını verebilmek için sadece oraya fokus olmak biraz gerekiyor. Çünkü yazarlarımıza da Allah sabır versin, şey versin, güç versin. Haftada 7 tane skeç yazmak zorunda. 7 enteresan konu bulmak zorunda. Oyuncu her hafta 3 tane tip bulmak zorunda. Kaç tane bulacaksın? Yani devam tiplerini devam ettirirsin de sürekli gözün açık olmalı. Çekim yapmadığın zaman sokakta olman lazım. İşte o minibüse binmen lazım, kahveye gitmen lazım. Enteresan birini buldun mu? Hmm. Yani sürekli beslenmen lazım. Her hafta bir challenge o.
2: Tabii.
0: Ve bunun turnesi de var, çekimi de var. Ya onlar çok kolay. O işin mühendis şey kısmı, özür dilerim, işçilik kısmı çok kolay. Ve en keyiflisi, gidip turnede insanlarla birlikte bir şey paylaşmak harika. Seviliyor da. O da çok muhteşem. Ama onu insanları aldatmadan, hakkını vererek güzel tipler bulmak, o emeği vermek tam zamanlı bir iş. Biraz daha başka bir şeyler daha yapayım, ben bakarım.
1: Çok güzel.
0: Ben böyle bir gidip gel. Hayır, bu gidiyorum, arada geliyorum.
1: Şey bir şey, yani hayranım bu durumuna. Akan bir şey var. Normal giden bir şey var. Risk alıp tek başına bir yola çıkmak da var. Yani ve tek kişilik gösteriyle. Yani bir film için ayrılmadın, bir uzun soluklu bir dizi için ayrılmadın. Yani tek şey. O yüzden de bu soruyu sormak isterim ve gayet de iyi gidiyor.
0: Teşekkür ederim. Çok güzel gidiyor. Yani ben çok mutluyum. Şükürler olsun. Bir yandan da çok emek veriyorum. Ona da güveniyorum. Yani o verdiğin emeğin karşılığını alır insan ya. Tiyatro oyununda da alıyorsun. Bundan önce bir tane Cam Sehpa çektik. Can Evrenol çekti. Bir film. İşte Meksika'dan en iyi erkek oyuncu ödülü aldım. Ay, mesela. Güzel. Yani bu da çok tatlı.
1: Ne güzel.
0: Benim hiç hayatıma gitmem.
1: Gittin, aldın mı?
0: Getirdiler.
1: Niye?
0: Meksika'da olaylar vardı.
1: O döneme denk
0: tam
1: geldi.
0: Tam ben aldım diye karıştı. Bu kele mi verdiniz diye. Olur mu falan oldu. O da değişik bir işti. Komedi değildi. Drama, dramatik bir yapı. Biraz da gerilim filmi. O da dönüyor şimdi festivallerde. Bir yandan öyle işler de yapıyorum.
1: Ne güzel.
0: Keyifliyiz ya.
2: Şu kısacık hayatta zaten istediğimizi yapmayacağız da ne yapacağız?
1: Yani. Ne güzel. Zenginlik böyle bir şey.
2: Tabii ya. Aynen öyle.
1: Oyunculukla ilgili projem var mı?
2: Oyunculukla ilgili proje aslında Çılgın Bediş film olsun isteniyor. Eğer
1: evet, güzel.
2: Çizeri Özden Ögrü'ye ulaşılabilirse isteniyor yapımcısı. onu bir bekliyoruz. Onun dışında zaten benim hazırlamış olduğum 90'lar Ekspresi'nin içinde müzikallerden bir takım benim oynadığım bölümleri sahne üstünde de canlandırıyoruz zaten. Onun dışında bir şey olur hoşumuza giden gene yaparız tabii. Ama salt oyunculukla ilgili ben zaten işte diyorum, beni dünyanın en büyük sahnesine tek başıma çıkarıp çıkmam ben. Yani bana bir anlamı yok. Hiç zevk almıyorum böyle bir şeyden. Ben hepsini aynı anda sahne üzerinde yapayım istiyorum. Dans edeyim, şarkı söyleyeyim, oyunculuk yapayım. Benim olayım bu.
3: Çocuklarıyla gelen yani, var mı?
0: Dans edeyim, var. Oynayayım, şarkı söyleyeyim.
3: Daha ne olsun?
0: Daha ne yapacaksın yani?
2: Yani işte onun için zaten böyle bir şey hazırladım, kendi istediğim gibi olsun diye. Var çocuklarıyla da gelen tabii. Bir de genel olarak sahnenin rengi, dekor falan bayağı çocuklar için de çok cazip. Ha bu arada yeni jenerasyon mesela 90'ları biliyor, şarkılarımızı söylüyor. Yine ilkokul 1. sınıf, 2. sınıf sene sonu gösterilerinde bizim şarkılarımızı da yapıyor. Tabii. Dolayısıyla onlar da gelip aslında merak ettikleri anne babalarından onlara akan gelen 90'lar ruhunu yaşayabilirler yani.
3: Çılgın Bediş'ten oluyor mu?
2: İzleyen tabii ki oluyor. Tabii ki. Yani bu arada Çılgın Bediş sürekli YouTube'da dönüyor.
3: Evet.
2: Ondan sonra arada sırada bana bir sinirleniyorlar. Kardeşim çok dramatik bir sonla bitti. İşte gittiğiniz ev patladı. O kadar üzüldük biz, Bediş öldü diye falan. Halbuki böyle bir şey yok tabii. Ama ne olduğunu da bilmiyoruz. Öyledir ya, yıl sonunda bırakırsın ki seneye heyecanlı bir şeyler olsun da devam edilsin. Ama tabii yapım ve kanal anlaşamadığı için biz patladık.
0: En son patladığınızda mı kaldınız?
2: Patladığımızda kaldık.
0: Hala orada.

0: kötü, garip garip olmuş. Üzücü evet. olmuş o ya.
1: Çocuklar perişan oldu diye.
2: Vallahi.
1: Enkaz travma altında. Büyük.
3: Belki şimdi bu filmi çektikten sonra belki onların de. Da gönlünü alırsınız.
1: Olabilir. Bulursak inşallah kadın.
3: İnşallah. Sihirli annem gibi bir şey olabilir o da.
1: E zaten oradan yürüdü bence zaten. Polat yapmak istiyor.
2: Ya tamam o zaman kesin orada.
3: Kesin oldu.
1: Ne bulursa.
2: Polat mı istiyor?
1: Evet.
2: Tamam. Eylül'de izliyoruz.
1: Yani
2: filmi de çıkar onun.
4: Zaten filmi.
2: Film mi? Yok, aynı zamanda müzikal demedin mi?
1: Ben yok, yok demedim. Olarak, hayır.
2: Film direkt
1: dedim.
2: Film. Aa, direkt film, müzikal beraber
1: olabilir.
2: Gider.
1: Evet. Bakalım işte kısmet.
4: Yıllarca çok cesur ve korkusuz. Özellikle ilk başta çıktığında hep öyleydin. Cesur. Burnun dikine gittin çok. Ve hep kazandın. Peki hiç kazık yedin mi?
1: Oho dünya kadar yemişimdir. Yani çok spesifik öyle hatırladım şundan yedim bundan yedim değil. Zaten ben onu anlayacak bir tip de değilim. O anda anlamıyorum da sonra anlıyorum ben. Allah Allah ne güzel gidiyordu burada böyle bir şey oldu falan. O kısmet kader öyle olması gerekti falan deyip daha sonraki zamanda gelecek zamanda bunun aslında öyle olmadığını aslında bambaşka hikayeler döndüğünü duyduğum da oldu. Ama yani hayat böyle çok bir şey yok.
4: Bugün 91'e tekrar geri dönsen aynı Yonca gibi davranır mıydın yoksa?
1: Kesin davranırdım. O aynı soruyu hep şöyle soruyorlar mesela şu anda seslenebilsen 90'daki Yonca'ya ne yaptın? Yürü be kızım derim. Yürü. Helal olsun. Aynen böyle devam et. Hatta daha korkusuz olurdum herhalde şu anki aklım olsa. O zaman gene bir çekingenlik var, bir ne bileyim biz o zamanlar daha kibardık falan böyle bir saygılı. Derdim.
3: Hiç değişmiyorsun. Nedir bu işin sırrı? Yediğinden, içtiğinden mi? Pozitifliğinden mi?
4: Doktorun adını
1: yani
4: ver.
1: Yani aslında ben uzaylıyım. çok da moda oldu bu aralar. Geldiler, gelecekler, buradayız zaten diye. Aslında bu genetik. Yani bunu biz ufak tefek, ailece ufak tefeyiz. Baba tarafım daha iri ama biz anne tarafıma çekmişiz. Ablam da ben de yaşımızı belli etmeyiz. Annem rahmetli hiç belli etmezdi evet. zaten. Dolayısıyla hem ufak tefek olmak hem kendim bildim bileli ilkokuldan bu yana dansla çok yakın ilgilenmek, konservatuvar klasik bale öğrencisi olmak, çok sağlam bir adel altyapısı olması, çok küçük yaşlarda işte bu secret falan diyoruz ya işte engellemek bilmem ben onu zaten yapmışım. Sonradan anladık onları. Bütün hayallerimi istediğim gibi gerçekleştirip sevdiğim bir işi yapıyor olmak. Ve bu başarıyla da mutlu olmak. Onun için benim hani aynada gördüğüm Yonca ile pek derdim yok. Çok gerekirse bir şeyler yaptırıyorum. Meraklıyım her kadın gibi. En çok da bizim hakkımız yani komşu Melahat teyze de yaptırıyor. Abi ben niye yaptırmayayım yani. Bir de ben bunu söylüyorum hani insanlara. Arada. Bütün bunlar kazançlar tabii. Önce Allah vergisi, ondan sonra da mutlulukla eşdeğer olduğunu düşünüyorum biraz da. Yaptığın işi, sevdiğin işi yapıyor olmak, hayata pozitif bakıyor olmak, kendim bildim bileli Pollyanna gibiyim. Yani artık affedersiniz salaklık derecesinde yani hani Pollyanna. Hani bu kadar da olmaz dedikleri oluyor. Ama ben hala bu saf halimle o beni besliyor herhalde böyle diye düşünüyorum.
2: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Rica ediyoruz.
2: Ayağınıza sağlık.
0: Bizi yine çağırdınız. Sağlık. Yine mutlu ettiniz.
2: Her zaman.
3: Her zaman.
2: Her zaman. İkiniz için de bu kapı her zaman. Geçerken de uğrayın.

0: Rift Bank bireysel kredi kartı sahibiyseniz her alışverişte World Puan kazanmaya devam edersiniz. Ekim ayında giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın. Toplam 500 TL hediye World Puan kazanın. Vakıfbank daima seninle.
1: Zamanın izinde aslar. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dediği. Letam İstanbul Karakur. Kuyo Collection by Hilton.
2: İzmir'i anlatmak için tek bir bakış yeter. Şimdi o bakışta ve yeni konak var. %5 peşinat, 48 aya varan vade ve 2027'de ödemeye başlama avantajlarıyla satışta. Ve yeni konak. İdefix.

0: kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
1: Kendi elektriğini üreten akıllı ev sistemleriyle 4 mevsim konforunu zamlardan etkilenmeden, fatura derdi olmadan yaşarsın.

0: pirinç 239 lira yerine 219 lira. Ekmecik tam buğday unlu ekmek 43 lira yerine 38 lira.
1: İdefix

0: taksit fırsatıyla. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Ayrıca Antalya'ya tatile gidiyordu. Geçerken sana uğrayıp bir hal hatır soralım dedik.
2: Tatile çıkmaya karar veren bir aile.
3: Böyle yapınca bunların hepsi havalanıyor. Ah, hayat kabalar Sıtkı.
2: Başlarına gelen eğlenceli olaylar.
4: Fren mi tutmuyor?
5: Ne?
4: Yaptan arabadan.
3: Kusumu dinleyeceğim tuttu çocuğum. Ah, ah. Yürüyün hanımlar eve.
6: Siz frikik barajı kurar gibi böyle duruyorsunuz ya.
3: Aç bakayım ağzını.
6: Diş yok diş.
3: Çene var ama can konuşuyorsun.
2: Gülümseten sımsıcak bir komedi.
3: Oh, maşallah Sıtkı.
1: Şuurunu kaybedersin. Adını bile hatırlayamazsın.
3: Ay, sus.
1: Görevimiz tatil.
3: Tatil.
2: Görevimiz tatil bu akşam 20'de Apara'da.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Nasılsınız?
1: İyiyiz. Siz nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz.
1: Ben çok heyecanlandım bir anda ya.
0: Niye?
1: Niye öyle oldu? Aa, evet.
0: 5 sezondur sizi çağırıyoruz. Belki ondan olabilir mi?
1: Olabilir. Kavuştuk sonunda.
0: Evet, süper. Kraliçe ve kralı ağırlıyoruz bugün. Harika. Evet, ortak noktanızdan başlayalım. Şu anda aynı dizidesiniz.
1: Evet.
0: Personadasınız. Bir oradan girelim konuya, sonra konuları açıp bir sürü konuşacağımız konu var yani. Evet, senden başlayalım.
1: Benden başlayalım.
0: Lütfen.
1: Vallahi çok güzel bir iş yaptık. Çok bizi çok heyecanlandıran Yiğit Dağlı ile beraber. Ben de bugün karakterim gibi giyindim, evet. De biraz Burcu Türkoğlu.
0: Değişik bir senaryosu, değişik bir konusu var galiba, değil mi?
1: Evet.
0: Aynı mekanda geçiyor sürekli.
1: Evet, benim işin içinde yani öyle bir janrada olmamıştım şimdiye kadar. Benim için de enteresan bir deneyim.

0: açık alanda değilsin, özel bir mekanda değilsin, tırnak içinde özel. O yüzden çok daha ön çalışması daha uzun olması gerekiyor. Burada keza öyleydi. Yani ön çalışması çekimden çok daha uzun olması gerekiyor. Yani gelini hazırlamak çok daha uzun sürüyor. Düğün kısa sürüyor yani. O yüzden bizim gelin uzun zaman hazırlandı, 5-6 ay. Sonra da biz zaten 10 bölümü 30-35 çekim gününde çektik. Çok efektif bir süre o. Evet. Değme babayı hiç çekemez. Çünkü zor yani. 3,5 günde ortalama bölüm çekiyorsun. Evet, aynı mekan doğru ama o çok mekanmış gibi çekmek zorundasın tek mekanı.
1: İnatçı bir karakter Yiğit. Egolu bir karakter Burcu.
2: Egolu diyemem.
1: Diyemezsin.
2: Yok.
3: Biraz öyle yansıyor mu izlerken?
2: Yani işini yapıyor aslında gibi geliyor bana. Şey demek istemiyorum işte, güçlü bir kadın karakter demek istemiyorum. Çünkü şeyden çok sıkıldım. Hep kadın karakterlerin önüne
1: güçlü kelimesi
2: geçiriyorlar ama erkek karakterleri getirmiyorlar ya, ama bir ağırlığı olan ekibin başında bir karakter ve o da belli bir sorumluluk getirdiği için belli sınırların olması gerekiyor aslında. O sınırları daha iyi çizdiği için de öyle geliyor olabilir ama ego ben diyemezdim.
1: İlk partnerliğiniz mi, daha önce oynadınız mı hiçbir yerde beraber?
2: İlk.
0: İlk.
1: Son mu?
2: Öyle bir. Asla. Konuşuyor. Hani ne konuşmuştuk, ne diyecektik?
0: Yok canım, kısmet. Yani şeyle çalışmak kolay ya, kız şeyle. Kolay çünkü yani çalışkan kız ve yetenekli kız, kolay. Luna Park gibi.
3: Luna Park gibi.
1: Benzetme güzeldi. İlk teklif Ebru Hanım'a gelmiş, doğru mu sizden önce?
0: Onu Ebru'ya sorarsın.
2: Öyle mi değil? Programda Ebru. He? Bir sonraki programda.
1: Bir
2: da
1: sonraki
2: Ebru
1: programda Erdan geldi öyle dedi. Bir de Ebru sen öyle diyorsun diyelim. Evet, peki konusunu biraz açabiliyor muyuz personanın?
0: Tabii canım. Artık yayınlandı da.
2: Tamam. Evet.
0: Ha, değil mi? Komple yayınlandı.
2: Evet. Uh-huh.
0: Yani konusu bir tane birim üretiliyor sıfırdan. Yeni bir birime karar veriyorlar ve o birim bugüne kadar alışılagelmiş birimlerin biraz daha farklı bir konsept olmasına karar veriyorlar. Ve bunun başına da Burcu Hanım'ı getiriyorlar. Burcu Hanım'ın da şartları var. Eğer tavsiyeleri diyelim, eğer ekibe bunları alırsanız daha sağlam çalışırız. Ama tabii tıpkı hayatta olduğu gibi genellikle sağlam çalışan, işlerinde sağlam olanların biraz marazları vardır. Burada da hakeza öyle. Çalışanlarının genellikle biraz arızalı karakterler oluyor. Drama olması için. Biz de drama işindeyiz.
3: Her karakterin de çok güzel hikayesi var. Yani şey, böyle oyunculuk şovu gibi aslında birazcık proje. Herkes ön plana çıkmış.
0: Ama işte en makbulü odur yani. Çünkü herkese yani biraz hani zaman vermeniz, biraz alan açmanız gerekiyor. Dijitaller biraz o yüzden şey oldu, daha makbul oyuncu için. Çünkü ana akımda rüzgar nereye eserse demeyeceğim ama yoğunluk nereyse, beğeni nereye kayıyorsa biraz o yöne yönelir senaristi de yapımı da. Ama burada başı sonu belli olduğu için 8 hafta 10 hafta neyse daha herkes tercihlerini de ona göre yapıyor. Dijitalde özellikle TRT tabii de son zamanlarda daha çok bir aktif durum var.
3: Burcu da şey, ilginç bir karakter, sorgu biriminin başında. Ya bu aslında herkesin çok merak ettiği bir iş, öyle değil mi?
2: Öyledir.
1: Kendini öyle düşünebiliyor musun?
2: Düşünemiyorum. Düşünemiyorum.
1: Ben de düşünemiyorum. Merak ettim diyeceksin.
3: Ama yakışmış.
1: Çok naif bir karakter. Evet. Biraz sert olmak gerekiyor.
2: Evet ya, ben bir de çok anksiyetik bir tipim normalde. Mahvolurdum. Gerçekten öyle bir birimin başında olsaydım.
3: Nasıl bir çalışma yaptın öncesinde?
2: Hem birimin başındayım hem de adli psikoloğum. Benim cezaevlerinde çalışan adli psikolog bir arkadaşım var. Ondan yardım aldım. İşte araştırmalarımı yaptım da en çok şey zorladı. İlk birkaç bölüm çok fazla bedensel dilimi ve mimiklerimi kullanamamak. Çünkü en ufak bir mimikten, mikro mimikten bile anlaşılabildiği için herhangi bir şey çok kontrol.

0: kontrollü olman gerekiyor oynarken. En çok o zorlamıştı.
1: Öyle bir arkadaşın olması da büyük tasarruf
0: evet,
1: herhalde.
0: Evet, benim çok garip arkadaşlarım var. Anlatırım size.
2: Güzel. Sorgu odasında olsanız ilk kim çözülür?
0: Ben.
2: Kim al? Ha, öyle çok net oldu.
1: Evet. Asla çözülmez.
2: Evet.
1: Bence.
3: Arnavutlar zor çözülür baba.
1: Değil mi? Makedon mu Arnavut muydunuz?
3: Makedonyalı Türk aslında. Yani biz Karaman göçmeniyiz. Çoğu Makedonyalı öyledir. Çoğu Balkanlı öyledir. Rumeli öyledir. %90'a yakını. Ama tabii zamanla orada işte Arnavut'ta Boşnak'la evlenmeler olmuş. Karışık bir durum oradaki. Rumeli'deki. Güzelliği de orada.
1: Evet evet.
3: Yani ailede Boşnak da var. Arnavut da var.
1: Köfteleriniz ve börekleriniz efsane.
3: Evet, güzeldir. Hamur işi, et bizden sorulur.
1: Kesinlikle. Her yer yemyeşil. Çok güzel.
2: Yıllar önce gittim ben de. Yediğim yemeği unutmuyorum hala. Ya acaba dedim, bize özel mi yapıldı böyle? Gerçekten her yerde mi bu kadar güzel yemekler?
3: Size de özel yapılmıştır ama güzeldir. Üsküp'e mi gittiniz?
2: Evet.
3: Güzeldir yani. Memleketin diye değil ama güzeldir. Hala bozulmadı yani. Hem doğası, insanı da böyle diye düşünüyorum. Yani naiftir yani.
2: Çok sık gidip geliyorsunuz.
3: Şimdi ailem daha sık gelip gidiyor. Hı-hı. Kız şey görmeye.
2: Aynen, güzel.
3: Annem torun görmeye ama tabii hep bir ayağımız orada yani. Yavru vatan orası.
1: Arabayla gidilmesi de kolay bir yer. Arabayla gezilmesi de çok
3: evet,
1: güzel bir yer.
3: Daha tatlı oluyor o zaman işte. Yunanlar kaptırdı. 5 saatte orada sürer.
1: Tavsiye ederim.
0: Ben de Sivaslıyım falan. Biraz da beni kadar. Evet.
3: Memleketine sahip çıktık.
2: Gidip geliyor musun peki sen?
0: Yok.
2: Çünkü Antalya'da.
0: Yani benim anne tarafı, baba Antalya'da yaşıyor. Hı. Anne Nevşehir'de. Daha çok Antalya Nevşehir arası mekik
2: yapıyorum. Çünkü Antalya'da doğmuşsun değil mi?
0: Sivas'ta doğdum.
2: Yani Sivas'ta doğdun, Antalya'da büyüdün o zaman.
0: Antalya'ya ikisi de öğretmen. Tayinleri çıkıyor. Antalya'ya gidiyorlar. Sonra beni doğurmak için tekrar Sivas'a gidiyorlar çifte vatandaşlık verecekleri için. İnsanlar Amerika'ya gider. Bizimkiler Sivas.
1: Bir Türkiye'lisin.
0: Evet.
2: Gerçekten öyle.
0: Çok. Aynen. Sonra kırkım çıktıktan sonra tekrar Antalya'ya geri dönüyoruz.
1: Peki sen bu çifte vatandaşlıyorsan bu kadar dil biliyorsun peki.
0: Evet. Sivasça ve Türkçe biliyorum.
2: Dili yatkınlığın varmış ama gerçekten.
0: Evet,
2: kaç dil biliyorsun?
0: Biraz. Yani kaç... Ya aslında İngilizce çok iyi. Diğerlerini biraz öğrenmeye çalışıyorum ama henüz bir şeyim yok orada. Forsum yok yani şu kadar dil biliyorum diyemem henüz.
2: Var mı böyle bir çok ilginç sefere bildiğin bir dil?
0: Ya, bir ara şey takmıştım, Yüzüklerin Efendisi'ndeki Elvish dilini takmıştım.
1: İlginç ötesi yani.
3: Onu öğren bak, o ileride iş yapacak.
1: Değil mi?
3: O lazım o.
1: İç hesaplaşma yapıyor musunuz? İkinize de soruyorum. Senden başlayalım.
0: Eyvah. Benden başlayalım.
1: Tamam, efendim başlayayım, sen düşün bu arada.
3: Her gün yapıyorsun be usta. Yani artık...
1: Yeni yıla girmeye gerek yok diyorsun.
3: Evet yani her gün, yeni kısmet. Yani hayat devam ediyor. Yaşayacağız. Çalışacağız banyadayı yani. Çalışacağız. Mecburuz. Doğduysak yaşayacağız. Daha güzel günler için uğraşacağız. Hani evladı olan evladı için, olmayan kendi için, başka hayat için, herkes için, var olduğu için. Temennilerimiz değişmiyor. Sağlık, sıhhat. İşimizin, memleketimizin güzel durumda olması, işimizin güzel olması, bereketli olması, refah içinde olmamız. Hani o değişmeyen dogmatik ve güzel dualarımız şükür ki varlar. Onun haricinde ekstradan da sana çok ne derler, çok şahsi isteklerinde olabilir. Allah da herkesinkini kabul etsin yani.
1: Ne güzel bir beklenti. Hayattan beklentin ne?
3: Vallahi çok şükür Allah'a yani istediklerim oldu. Yani sevdiğim kadınla beraberim. Dünyanın en güzel meyvesini verdi bana. Hem en büyük hediye, hem en büyük sorumluluk. O yüzden hem cevval bir babayım ama hem de korkak bir babayım. Başrolü belli evin. Şükür ki de öyle. Yani her şey biraz da onun etrafında şekilleniyor.
1: Belki biraz şey, herkes şey diyecek ama özellikle bir kız babası olunca bir ekstra bir durum var.
3: Evet belki evet o var. O sıkça duyarsınız bunu özellikle Türk erkeklerinden evet. Belki. Doğruymuş. doğruymuş yani. Evlat evlattır tabii. O dünyanın en güzel yaratığı, en güzel hediyesi. Ama kız babası, kız prensesin babası olmak daha farklı hissettiriyor insana yani.
2: Diyalog daha farklı oluyor.
3: Daha farklı, daha yumuşak, daha biraz daha göze bakmalı, göze bakarak.
2: Göz biraz göze daha duygusal. Bakarak,
3: daha duygusal, daha yavaş ilerliyor, daha 50 karede her şey. Daha 100 kare, 50 kare yani biraz öyle o baba kız ilişkisi.
1: O kadar güzel şeyler yaptırıyor ki biraz önce konuştuk. Çekimi yapılacak işi seçerken bile eve en yakın olan tabii set seçilecek.
3: Kesinlikle yani çünkü şu an mesela öyle bir işteyim. Eve en yakın olması çok makbul benim için, kızım için de. Yemek arasında eve gidebiliyorum ben.
1: Aa, o kadar
3: evet, yakın yani. 10 dakikalık mesafe, o yüzden çok ayrı bir keyif.
2: Hayatı nasıl değiştirdi baba olmak?
3: Komple değiştirdi. Yani şöyle, hayatın, işin, dostların, parayla olan ilişkin ve hayallerin. Bunlar çok önemli şeyler bir insan için, hepimiz için. Evlat olunca şöyle oluyor. Bunları bozmuyor ama hepsinin arasına giriyor. Bu.
1: Çok güzel özetledin, harika.
2: Gerçekten öyle.
3: Allah isteyen herkese nasip etsin.
1: Amin. Amin.
3: Şart değil tabii ki ama isteyen herkese nasip etsin.
1: Evet ya.
0: O kadar güzel şeyler söyledi ki ben
1: dalıp gireceğim.
0: Bir şey söylemek istemiyorum. Yapıyorum tabii canım. Ben bir de böyle melankolik hissediyorum hep doğum günlerinde ve yeni yılda. Hem melankolik hem mutlu, umutlu. O yüzden çok karmaşık hissediyorum. Büyüdüğümü hissediyorum. O biraz sancılı bir süreç.
1: Beklentin ne senin hayattan?
0: Ya mutlu olmak. Herkesinki gibi. Ailemin sağlıklı olması, iyi olması.
1: Hayallerine kavuştun mu? Daha var mı ideallerin?
0: İnsanoğlu nankör. Daha çok var. Daha epey var.
2: Çok küçük yaştan beri herhalde şiir yazıyormuşsun değil mi? 15 yaşında şiir kitabın çıkmış. Evet. Nereden başladı o merak?
0: Bilmiyorum. Ya annemi küçükken işte bazen çocuklar anne çişim geldi diye uyandırır. Ben anne şiirim geldi diye uyandırıyordum. Ve kalkıp annemle şiirlerimi yazıyorduk. Annem yardımcı oluyordu. O edebiyat öğretmeni. Ben de haykulara merak salmıştım 9 yaşında. Aslında o kitap 9-11 yaş arasında yazdığım şiirlerin bir yansıması oldu. Öyle bir kitap çıkardık. TÜYAP imza fuarlarında da imza günü yaptık.
2: Hala yazıyor musun şiir?
0: Bir süredir yazmıyorum ama bir sene Kafka Okur'da yazdım. Hatta Mahlas'la yazmayı düşündüm önce. Sonra vazgeçtim, kendi adımla yazdım. Hani magazin olur mu, bir şey olur mu, oradan biri yanlış anlar mı diye. Normal hikayeler yazıyorum çünkü. Ama okunmadığı için hiç magazin haberi olmadı. Kimse hiçbir şey okumadığı için. O yüzden rahat rahat yazdım ben de.
2: Çünkü evet bir dönem söylüyordum hayata geçireceğim ama kendi ismimle çıkarmayacağım diye.
0: Evet yani şimdi ileride hayalim bir hikaye kitabı yazmak var o ama böyle bekledikçe de daha iyi olsun, daha güzel olsun diye zamanda geçiyor tabii bir gün.
1: Yazmakla ilgili bir şey, senaryo falan düşünüyor musun?
0: Çok istiyorum ama daha hiç oturmadım. Yani çok fazla fikrim var, senaryo matematiğini çok iyi biliyorum ama... Cesaret edemiyorum galiba henüz, evet, gelecek.
1: Yerden. O mükemmelliği aradığın sürece elin bir an önce başlayıp bir yerden tutturman
0: bir
1: lazım.
0: Bir de her gün oturup...
1: O hep beklersin yıllarca.
0: Aynen öyle. Yani İlham Perisi'ni beklediğin sürece hiçbir şey olmuyor. Mesela işte Hemingway'de her sabah kalkıp 5'te bir saat daktilosunun başında oturup yazı yazarmış. Yazmasa bile otururmuş o daktilonun başında. O kası geliştirmek için. O yüzden o kasımı benim de artık biraz tembelliği bırakıp geliştirmem gerekiyor.
2: Şiir yazarken nasıldı? Orada ilham geliyor muydu yoksa hani gerçekten oturup sistematik yazıyor muydun şiir?
0: Ya çok küçük yaşta yazdığım için hiç hatırlamıyorum gerçekten ama muhtemelen anında yazıyordum.
2: Duygusal bir misin?
0: Balık burcuyum. Ya. Öncelikle epey duygusalım.
1: Peki küçük yaşta başladın oyunculuğa.
0: Evet.
1: Peki çocuk küçük hayalin miydi? Hep küçüklükten beri oyuncu mu olmak istiyordun?
0: Ya hayal değil de sanki onun amacım oymuş gibi bir şeye dönüştü benim için.
1: Peki neden turizm rehberliği de konservatuvar değil?
0: Çünkü konservatuvar, bu arada çok teşekkür ederim. Bu soruyu kimse sormadı bana şimdiye kadar. Çünkü ben zaten çalışıyordum ve konservatuvarlar izin vermiyor senin çalışmana. Yani ve ben sonrasında Bilgi Üniversitesi karşılaştırmalı edebiyata geçtim Ege Üniversitesi'nden sonra. Ve %50 bursla okuyordum. Şimdi onu kazanmak için de çalışmak gerekiyor ve anne baba öğretmen. Çok yüksek bir meblağ ödemek gerekiyor. Yine de %50 burslu olsam da. Ama konservatuvarda okuduğun zaman onu kabul etmiyorlar. Zaten ben bunu yapıyorken ya bana öyle bir şekilde yardımcı olsalardı ben çoktan 3 tane konservatuvarı bitirmiştim muhtemelen. Teşekkür ederim sorunuz için.
3: Şart da değil bitirmek. Bana sorarsın.
1: Yok yok, zaten kaç bir sürü oyuncu var. Kaç kişi konservatuvar yani. Okudu.
3: Özellikle sinema yapıyorsan şart değil.
1: Aynen öyle.
2: Rehberle özel bir ilgin var mıydı peki?
0: Yoktu. Yani dilciydim. Dilden girdim. O yüzden en mantıklı seçim oydu. Ama yapamadım. O yüzden karşılaştırma edebiyata girdim. Şimdi felsefe okuyorum.
1: Ha, okuyorsun mu?
0: Evet evet, felsefe okuyorum. Nerede? Şu an. İstanbul Üniversitesi'nde.
1: İstanbul Üniversitesi'nde. Evet. Süper. Ne kadar daha okumayı düşünüyorsun? Devam edecek mi bu?
0: Vallahi böyle devam edecek gibi.
1: Peki üniversitesinde mecburiyet vardır ya. Katılabiliyor musunuz?
0: Yok, ikinci üniversite olarak.
1: Ha, ondan dolayı.
0: Için bu, aynen. Anladım.
1: Felsefe de zor bir bölüm.
0: Evet,
1: sen felsefe
0: zor.
1: Değil mi?
0: Ben de okudum. Konuşuruz. Programdan sonra.
1: Burada konuşmayı şu anda çünkü sohbet programı yapıyoruz. Felsefe çok derin bir.
3: Harika.
1: Peki gelelim Ertan sana tekrar. Makedonya'dan buraya geldin. Oyunculuğa senin geçişin nasıl oldu? Biraz da senden bahsedelim.
3: Çok geç oldu benim için. Yani geç derken sporcuydum ben, yani hala da öyle görüyorum kendimi. Görmek istiyorum. Hani futbol oynardım profesyonel. Babadan ötürü karate maratı. Ama sonra bir gün öyle tiyatroyla yolum kesişti. Hiç istemeye istemeye tiyatroya girdim. Ondan sonra da çıkamadım bir daha. 14 yaşında filan, 15 yaşında.
1: Sanki halen istemiyormuş gibisin ama Türkiye'nin tiyatroyla iyi oyuncularından birisin.
3: Ya estağfurullah. Tiyatrodan bahsediyorum ama ya 20 yıldır yapmıyorum tiyatroyu. Hani bu diyorlar, evet bisiklet gibi değil, bisiklet gibi. Yani mesele sadece bisikleti kullanabilmek değil. Tour de France'da yarışabilmek. Yani yapmıyorsan tiyatroyu, tiyatrocu değilsindir. Yani yarın bıraktım bu işi, 20 sene yapmadıktan sonra gene ben onu yapıyorum diyemezsin.
1: Diyemezsin
3: yani.
1: Doğru söz.
3: Ve hani ama ondan sonra işte televizyon, daha çok film oldu, daha çok televizyon oldu. Buradan devam ediyoruz yani.
1: Yani para kazanmak için mecburiyetten diye bir durum yok artık herhalde. Sevdin diye düşünüyorum ve iyi bir oyuncu olduğuna göre.
3: Yani şöyle usta, yalan olmaz.
1: Çok samimisin ve helal olsun.
3: Eğer bu kadar sürede bu kadar parayı kazanabileceğim başka bir meslek bulsaydım belki onu yapardım. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani başka hobilerim var. Atmıyorum. Başka hobilerim var. Yani saat tasarımı. Belki saatçilikle daha fazla uğraşırdım. Kostüm tasarımı, endüstriyel tasarım, belki onunla fazla uğraşırdım. Ama bu kadar kısa sürede ve bu kadar efektif olmuyor ya maalesef. Hmm. Çünkü olmuş 30 sene artık bu meslekte. 30-32 sene. O yüzden de artık geri dönüşü de yok onun. Çok şükür Allah'a mesleğimizi yapıp paramızı kazanıyoruz ama samimi sordun diye öyle cevap vermek istedim.
1: Ne güzel soru cevap verdin. Peki yaşadığın zorluklar ya da sektörün şartlarının zorlukları mı buna neden? Bu açıklamaları yapmana neden oldu?
3: Evet, çünkü yani gelene kadar hem evet hem diğerini seyirciye kalsın. Yani herhangi bir meslekte öyle olduğunu düşünüyorum. Sizde de keza öyle olmuş olabilir. Belli bir yol katı bir yere gelene kadar demek istemiyorum. Hiç kimsenin bir yerde, kendim için diyeyim, bir yerde olduğumu düşünmüyorum. Ama belli bir mesafe kat ettiğin zaman yavaş yavaş oluyor onlar. Şükür ki de öyle olmuş. Hızlı değil de çok yavaş yavaş olmuş, gıdım gıdım. Setlerde geçti gençliğim. Zenaatle geçti. Şanslıydım. İyi yönetmenlerle geçti. Ama hiçbir zaman hani o zaman daha özgür olduğum için tırnak içerisinde aile, çoluk, çocuk olmadığı için ona zaman ayırabiliyordum. çok

0: Eser miktarda ATV para bu değil mi? Eser miktarda paraya önemsemiyorduk dünyalığı. İyi ki de öyle olmuş. Ama zaman geliyor artık sadece kendinden değil. Birçok kişiden sorumlusun. Biraz bir 15-20 sene geçmesi gerekiyor herhangi bir işte bir seviyeye gelmek için.
1: Kesinlikle.
2: Karate devam mı hala?
0: Hobi olarak devam, fizkültür, beden eğitimi olarak devam, evet. Yani kuşak kuşaktır çünkü. Bir kere aldın mı o kuşağı, hep sende o.
2: Kaçıncı kuşaktasınız?
0: Ben yok, ben kahverengiydim, gelemedim şeye, kardeşim siyahtır. Kahverengiydim ama yani işime de yaradı açıkçası, yani mesleğim de en azından.
2: Evet.
0: Dün o koreografilerde, kondisyon içinde yaradı tabii ama çok aktif yapamıyorsun ki artık. Yani şeyimiz, hayatımız setlerde geçiyor yani.
1: Bir şeyi hissediyorum izlerken, bir Ertan Saman oyunculuğu var. Yani çok abarttığımı düşünmüyorum. Ben öyle hissediyorum. Ben kendi adıma söyleyeyim. Senin gibi mütevazi konuşmaya çalışıyorum çünkü çok dikkatli konuşuyorsun. Ben de öyle konuşacağım. Yoksa bence çok iyi bir oyuncusun. Böyle farklısın yani, ne bileyim, karakter oyuncusun diye bir laf var ya. Yani onun için özel bir çaba sarf, iyi bir yönetmenden bir eğitim aldın demeyeyim de seni öyle mi yönlendirdi filan. Hangi rolde, şu anda da oynadığın rolde de yani 40 yıldır sanki gerçekten o dönemi de yaşıyor olsaydık yani öyle bir karakteri mi? Dracula'dasın ve inanılmaz diziyi götürüyorsun yani. O kadar önemli bir karaktere bindi ki bence kısa yazacaklardı, uzattılar yazmalarında yani.
0: Estağfurullah, sağ ol güzel lafların için. Ama bilmiyorum yani, evet, nasiplenmişimdir abilerimden herhalde çalıştığım bugüne kadar. Dracula da Balkanlı. Yani daha yakın. Bizde Transilvanya, Makedonya yakın yani. Güzel gidiyor şimdilik. Ortam da önemli. Şimdi sorunun bir kısmını yanıtlıyor olabilir. Var olan şartlar güzel. Yönetmeni iyi, senaryo.
1: Sağlanan imkan.
0: İmkan
1: verilince
0: bizde her şey senaryo hikayeyle başlar, hikayeyle biter. Aradaki bütün o çerçevenin, çizilen çerçevenin içerisinde manevra alanımız vardır. Orada gösteririz maharetimizi eğer varsa. Çok seyrekleşti güzel işe denk gelmek. Yani tam anlamıyla rahat edeceğin iş. Hem senaryosu, hem yönetmeni, hem yapımı, hem kanalı. O yüzden öyle denk gelince ve bulunca öyle işleri daha da bir keyifle yapıyoruz. Her işi yapıyoruz, ekmek paramız. Ama böyle olunca keyfi başka oluyor.
1: Çok kısa.
2: Dönem işi keyifli mi?
0: İmiş, evet. Benim ilk aslında o dönem işim vardı, çok kısa bir tane, gene Fatih. Hı. Eski Fatih, o tutmayan Fatih. 6 bölüm sürmüştü. Bu ama ya keyifliymiş. Çok daha güzel. Değişik. Telefon kullanmıyorsun. At var araba yerine. Güzel yani.
2: Aksiyon seviyor musun?
0: Seviyorum, seviyorum. Kahretsin, seviyorum. Yani herhalde o babadan kalma alışkanlıklardan ötürü. Yani seviyorum yani.
1: Dilan, biraz aynı şekilde seninle de böyle samimi konuşmak istiyorum. Yani sana mutlaka söylemişlerdi. Şimdi güzellik kraliçesi seçildikten sonra Türkiye'de böyle bir şey var. Güzelsin, işte o yüzden sana bu rolü verdiler. O yüzden ekran karşısındasın falan diye. Sen de bunlarla mücadele etmişsindir diye düşünüyorum. Mücadele etmişsin derken yani sen oyunculuğunu yapmışsındır, göstermişsindir, ispatlamışsındır. Onlardan bir tanesi de bence ben şahsen seni izlediğimde gerçekten hayranlıkla ve gerçekten belki utanıyorum bunu söylemek için ama ben çok şaşırdım. Mükemmel bir Amadeus'ta mükemmel bir oyun çıkarttın. Yani
2: çok teşekkür ederim.
1: Selçuk Yöntem'le yani karşısında zaten o kadar rahat olabilmek ve o oyunu da bu kadar iyi çıkartmak, seni tebrik ediyorum yani. Hiç aratmadın diğer ayrılan oyuncuya. O yüzden de biraz o konuya yaşadın mı, zorluklar yaşadın mı bununla ilgili? Güzelliğinle ilgili sıkıntısı yaşadın mı sektörde?
3: Çok teşekkür ederim öncelikle. Utandım ben de şimdi.
0: Ne çektin be Dilan? Ne çektin güzelliğinden be Dilan?
3: Yani algısı, evet, dediğiniz gibi yarışmadan gelen. Yani şöyle, zaten işte lisede konservatuvar okudum. Sonra arada bir yarışma dönemi oldu. Ya ben geçen bunu Harika'yla da konuşmuştuk. Ona da bir tık değinmek istiyorum burada. Çünkü ben şeye katılmıyorum. insanlar güzel

0: Yüzeysellik yarışmalarını çok yüzeysel buluyor. Ama bana yüzeysellik sadece kadına atfedilen bir kavram gibi geliyor sadece. Ve aynı zamanda güzellik yarışmaları da bir toplumsal mobilisedir. Onun da erkeklerin ya da ayrıcalıklı kadınların da anlayabileceğini düşünmüyorum açıkçası. O yüzden önemli buluyorum. Çünkü bu ataerkil sistemin içinde bize kapanan çok fazla kapı var. Biz de sistemde bir açık bulmuşuz. Bu da çok uzun zamandır yapılan bir şey zaten. O yüzden kutlanması gereken bir şey diye düşünüyorum.
1: Peki sana ilk teklif geldiğinde hemen tamam okey miydin, yoksa bir düşündün mü? Yani sonuçta gerçekten 3 kişisiniz sahnede ve orada bir hata, yani ben kendi adıma söylüyorum, inanılmaz heyecanlı bir şey diye düşünüyorum. Yani orada seni sahnede gördüğümde izlerken dedim ki ya ne kadar rahat, 40 yıllık tiyatrocu gibiydin yani.
0: Teşekkür ederim. Ya benim için ilk büyük tiyatro oyunum.
1: Evet.
0: Ve ben o sırada bir dizideydim. Ve bir büyük provayla, bir genel provayla çıktım. Ve ondan önce 2-3 provaya gidebilmiştim sadece. Hani hiç deneyim olmayan biri için çok korkutucu ve zorlu bir süreçti. Ama çok yardımcı oldular. Yani Tansu Biçer, Selçuk Yöntem, SKM, Kerem Alışık, Sadece Alışık, herkes o kadar destek oldu ki Piyu. O yüzden bana da çok iyi geldi. Yani kendimi açık bir yara gibi hissediyorum.
1: Özlüyor musun?
0: Sahnede. Devam ediyoruz hala.
1: Devam ediyorsun.
0: Evet evet. 3 gün önce vardı oyunum.
1: 2026 devam mı?
0: 4. yılım.
1: Oh maşallah.
0: Çok inanamıyorum, 4 yıl oldu.
1: Çok güzel ya.
2: 4 yıl, bravo.
3: Evet.
2: Bravo.
3: Yapımcılık nasıl gidiyor?
0: O da güzel gidiyor. İkinci kısa filmle de şu an ödülleri toplamaya başladık.
3: Evet.
0: O yüzden.
3: Nasıl bir deneyim oldu senin için?
0: Çok güzel oldu ya. Yani iyi hissettiren bir şey oldu işin mutfağında da olmak. Çünkü bir işin yüzü olmak yerine omurgası olmak da çok keyifliymiş.
3: Şimdi aynı zamanda oyuncu olunca da şimdi daha farklı bakıyor musun projede çalışan
0: canım.
3: İnsanlara? Onların dertlerini biliyorsun çünkü.
0: Evet. Daha iyi bakıyorum. Herkesin her şeyle ilgileniyorum.
1: Bak 30 yılda çalışıyorsun, yapımcı olmuş.
2: Öyle kızlar cebval işte. Bak, öyle bravo.
1: Kısa film, peki şeyler, ödüller diyorum. Yani kısa film yarışmaları çok meşhurdur ya dünyada. Festivaller. Var mı katıldıklarınız, katılacaksınız?
0: Çok fazla var. Dilan hakkında konuşmalıyız. İlk kısa filmin adı bu arada.
1: Süper.
0: Onunla epey bir yere katıldık, ödül aldık. Hatta burada Adana'dan da ödül aldık. Siyah'tan ödül aldık geçen sene.
1: Ne güzel.
0: En sonda Kairo'ya film festivaline gittik Birol Bey'le. Orada gösterimini yaptık.
1: Peki devam? Şu anda var mı hazırlık aşamasında olan?
0: Şimdi ikincisi de çıktı ve o da Adana'dan ödül aldı yine, bizim geçen sene aldığımız ödülün aynısında, İnziva. Şimdi bakalım üçüncüsü yolda.
1: Hadi
3: belki bakalım. Birlikte yeni bir proje daha gelir.
0: Evet, neden olmasın?
2: Yapımcımız olarak.
0: Çok yoğun evet. Ama şu an. Şu sıralar Ertan Beyciğim.
3: Tembelim diyorsun ama her sezon birkaç tane işte görüyoruz. Nasıl bir tembellik bu?
2: İşte her sezonda değil yani, ayrı ayrı çekilmiş ama denk geldi mesela öyle. Ayrı zamanlarda çekilmiş. Aralıklarla çekilmiş işler. O sene çıkarmaya karar verdiler. Öyle oldu aslında. Çok öyle arka arkaya da değil. Bazen de oluyor. 5 sene, 6 sene hiçbir şey çalışmıyorum yani. Ama dediğim gibi tabii ki Allah var. Yalan yok. Evlat ve hayat ve mat karışınca biraz gaza basıyorsun. O bir gerçek yani. Bu Tom Cruise için de geçerlidir büyük ihtimalle. Çünkü başka bir sorumluluk ve gene de sevdiğin işi, beğendiğin işi yapman, beğendiğin senaryo yapman kaydıyla bakıyorsun tabii ki. Ama biraz daha fleksibil, daha esnek oluyorsun o konuda. Ve denk geldi, evet, Allah'a şükür 2-3 senedir daha aktif öyle. Şikayetçi değilim ben. Değilmişim meğersem. Eskiden şey zannederdim. Ben böyle arka arkaya, gene büyük laf söylemeyeyim de. Yani biraz unutturman gerekiyor ama yani hemen arka arkaya öyle biraz annen sıkılır artık hep öyle görmekten seni. Yani sürekli görmekten. Hele ki de belki bu daha doğru olacak. Aynı görmekten sıkılır seyirci. aynı insanı, aynı yüzü, aynı gözü, aynı saçı

0: görmekten. Arka arkaya 10-15 sene yapanlar olabilir. Kimseye bir şey demiyorum. Tercihleri o yöndedir ama öyle yaptığımı düşünemiyorum kendimi. Yani çünkü en evvela bizim ilk borcumuz seyirciye inandırıcı olmak bir. İkincisi tekrarlamamak kendini. Aksi takdirde niye izlesin ki aynısını? Yıllardan beri aynı seni niye izlesin ki? Yani seni zaten izlemiyor ki. Yazılan bir şeyi, temsil ettiğin bir şeyi izliyor. Yani ya da okuduğu bir şey eğer tiyatroysa. Ön koşulla gelir seyirci tiyatroya. Okumuştur Ofelya'yı. Ve Kısçeden Ofelya'yı nasıl yorumladı diye gelir. Tiyatronun seyircisi farklı. Seyirci tiyatroya misafir olur. Biz onları misafir ederiz. Bu format, biz onların evine gidiyoruz. Patron o. Yani televizyon sanatı diye bir şey olmadığı için. Öyle bir şey yok çünkü. Bu başka bir kitle eğlendirme formatı. Lazım mı? Lazım demek ki. Yani, devam
1: çabuk tüketim aracı değil mi?
0: Evet, çabuk tüketim aracı ama demek ki o da lazım.
1: Lazım.
0: Yani şimdi şeye gelmesin mesela sabahın köründe. lazım. Demek ki devam ettiğine göre bu piyasa, bu sektör insanların bir saatliğine de olsa, iki saatliğine de olsa bir hafifletiyorsa gününün yorgunluğunu alırsa yeter. Zaten başka iddiamız da yok ki.
1: Hamburger de zararlı ama lazım.
0: Evet, ama başka iddiamız da olamaz ki. Yani eğlence sektörüyüz biz. Yani eğitici sektörde değiliz biz. Eğitmen değiliz biz. Biz bir şey öğretemeyiz. Biz eğlendiririz ancak. Ve teşvik edebiliriz. Yani ben şimdi bugün Dracula'yı oynuyorum. Oynamaya çalışıyorum ve bir genç eğer Dracula ile alakalı, yani Vlad Tepeş ile alakalı bir şey öğrenmek istiyorsa sadece dizi izlemekle onu yapamaz. Dizi sadece onun merakını uyandırır, gider kitabını alır. İlber Ortaylı okur, Murat Bardakçı okur. Ya da kimi okuyacaksa Romanya'dan. Sadece teşvik olabiliriz. Teşvik edebiliriz insanları. Başka hiçbir şey yani. Bunu da yaparken %90'ı şöyle ayıralım. Madem şey programı. %90'ı teşvik etme ve eğlendirme. %10'u da hani biraz ha, bu böyle yapılır bak devam edersen de şunu göreceksin demek yani. %90 %10 yani aksi takdirde diğeri çok büyük saçma bir iddia olurdu. Yani resmi tarihi ben nasıl anlatabilirim? Gayri resmi tarihi anlatırız biz. Açık gezersin.
1: Sosyal medyayı bilerek mi yoğun kullanmıyorsunuz? Tercih etmiyor musunuz?
0: Evet. Evet usta. Yani evet.
1: Çok hazır şey yapamadım. Bu kadar yani. Hassas bir dönemde kız çocuğundan bahsetmişken şu anda tartışılan bir konu var. O, Avustralya'da da daha yeni geçti. Avrupa'da birçok ülkeden geçti. 15 yaş altı sosyal medya kısıtlanması. Destekliyor musunuz?
0: Tabii abi, yani 15 plus yani 45 plus olması gerektiğini düşünüyorum. Yani çünkü ne bileyim çok da şöyle diyelim. Şöyle sorayım size. Hoş geldiniz programa. Yarın bizim meslek, dizi sektörü komple kalksa. Komple. Hiç yok. Ve 5 seneli, 10 seneli ne yok. Hayatınızda sizin bir şey değişir mi?
1: Değişmez.
0: Şu an sosyal medya kapansa. Twitter, Instagram. Zorlanırsın biraz baştan değil mi? Ama şimdi bazıları küfür ediyordur bana belki. Değişir mi sizin için?
2: Değişmez.
0: Okey. O zaman abi. Thank you. Çünkü yani su gibi elzem değil, ekmek gibi elzem değil, dost gibi elzem değil, ana gibi elzem değil, vatan gibi elzem değil. Yani ben ne yapayım onu? Ne yapayım yani? Hani olmasa da olur. Bir reklam vardı güzel. Olmasa da olur. Ne yapayım yani? Şimdi olmasa da olursa o zaman bazen kullanıyorum, bazen kullanmıyorum. Yani işime geldiğince gaye çünkü makineye esir olmak değil. Abla makineyi esir almak yani. Makine o. Beni yönlendiremez yani. Kusura bakmasın. Kaldı ki benim için evdeki buzdolabı bile çok komplike yani. Bir iki tane düğmesi var. Aç kapat. Yani kafam orada benim karışıyor. Bir de sevmiyor beni. Her şeyim bozulur benim. Ha işte bozuk. Bozuk, kırık yani. Ama işte alo diyor yani. Alo
2: asıl
0: yani.
2: Amacı o zaten.
0: Ne yapalım yani şimdi orada görüyorsun çünkü yani sette de görüyorsun orada da sokakta da. Çok ona yani kafalar hep böyle ya.
1: Peki Ertan, yapımcı ya da yönetmen, özellikle yapımcı yönetmenlerin sosyal medya sayısının çoğunluğuna göre oyuncu seçtikleri varmış. Buraya gelen konuklarımızdan bazıları
0: geç diyor. Geç diyor baba artık. O son 5-6 sene falan geçti. Gördük onun öyle olmadığını. Gördük baba. Yani filmler de yapıldı, konserler de yapıldı. Yemedi.
2: Ama olmadı. Ama
0: olmuyor. Yani olmazdı. O böyle bir bizde çok sevilir. Yani halkımız sever. Halkımız demeyeyim. Sektörümüz sever. Furyaları takip etmeyi. Bir furyaydı o. Onda 3 milyon, 5 milyon, 10 milyon gördük yani. Gördük baba, olmuyor. Olmuyor, oluyor. Sinema kaideleriyle oluyor. Beğeniye açık bir iş yapıyoruz. İşinin bizim halkımız zeki bir halk, algılara açık bir halktır. Bilir kimin samimi, kimin fake attığını. Fake atanlara bir süre sabreder. Sonra da bir gün siler. Ama ne oldu, ne oldu değil. Fake atmana sabretti. Sabretti sadece. Tabii birden siler yokmuş gibi. Kimleri silmedi bu halk?
1: Yeah.
0: O yüzden yani işimizi hakkımızla yapmak, ki bu çok küçük yani bir ülkenin, bir iş dünyasının içerisinde ya da politik sosyal dünyanın içerisinde küçük bir rolümüz var bizim. Bu 90 milyon insan için küçük bir şey yapıyoruz. Burada bile o kaideleri gözetmen gerekiyor ki doğru yapasın. Her gece var dizi. Güzel yapacaksın baba yani. Şöyle olmuyor. Pazartesi, salı, çarşamba kötü diziler. Cuma iyiler, pazar en iyisi. Öyle bir şey yok. Hepsi en iyi olmak zorunda. Madem iddiam bu. Yani iddiam düğün yapmaksa en iyisini yapacaksın ki dokuz köyden duyulsun.
2: Doğru. Didan, evet. Sen de peki durum nasıl? Herkes sosyal medyanın eseri oldu. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
3: Yani ben de arada...
1: Sen iyi kullanıcısın. İyi ama mi? Kaliteli kullanıcısın, gereksiz kullanıcısıyız.
0: Onda 10 milyon var.
3: Ama biraz da gereksiz kullanmak gerekiyor. Çok söylüyorlar bana da. Ben de o kadar orada değilim ki. Biraz daha içine girmem gerekiyor benim hatta.
1: Biraz daha gereksiz kullanman gerektiğini söylüyorlar. Niye?
3: Evet. Öyle kullanıyor çünkü şu an herkes. Ha. Ve o işte o etkileşim vesaire bilmem ne, ama bütün algoritma çok sık değişiyor. Artık böyle yetişemiyor gibi hissediyorum hiçbir şey. Ve bazen hani sadece işleri koyuyorum. Çok karışmıyorum. Bazen gerçekten hobi olarak üst üste birkaç gün çok aktif kullanıyorum ama genelde salıyorum.
1: Sen yurt dışında gezilerini falan çok güzel kullanıyorsun. Evet. Peki etkiliyor mu seni sayının azalması, çoğalması?
3: Ya ben bir 3 senedir yerimde saydığım için çok etkileniyorum. Öyle çok şeyim yok.
1: Yerimde saydığı değil mi? 10 milyon. Evet.
0: 10 milyon mu işte? Burcu Türkoğlu'nu 10 milyona göre almadı. Çünkü 10'a göre alsaydı oynayamazdı. Görenler de anlatabildim. Kalırdı orada. O anlamda diyorum. Dolayısıyla olabilir. Kızın seveni olur. Yani bir Üsküp'te hiçbir işi yapmayan bir arkadaşım da var. 500 milyon dedim. Sen ne iş yaparsın? Tabii. Senin olayın ne? Ben dedi kuyumcuyum kardeş. Ama o seminer meminer 500 bini var dedim. Yani star gibi o. Normal insan. Yani şimdi ona bakarsan o işini yapıyor. Seviyor o dünyayı. Uh-huh. Çoğaltmış. Oyuncu var, sıfır vardır. Oyuncu var, 5 milyon, 10 milyon vardır. Evet. Ve ondan bahsetmedim ki. Sadece ona yönelik yapımcıların tercihlerinden soru geldi diye dedim. Yoksa olur birinin 20 milyon. İşini çok iyi yapabilir. Hiç etkilemez onu. Besler belki onu ama etkilemez ki o. İyi oyuncu ya da iyi doktor olduğu için gideriz ona. Ne yapalım? İşte benim de doktorum var. Onun da 1 milyonu var. Ne yapayım ben şimdi? Gitmeyeyim mi ona? 20 yıldır tanıyorum herifi. Yani son bir sene de yaptı o 1 milyonu belki. Ben ne bileyim yani. İyi diye gidiyoruz birine yani.
2: Doğru. Peki Dilan, unutuyor musun arada şey, böyle bu kadar çok takipçin olduğunu paylaşım yaparken, yoksa ona göre kendi kısıtlayarak mı paylaşım yapıyorsun?
3: Bir ara çok unutuyordum. Artık çok dikkat ediyorum.
1: Ne diyorsun? Bir de bir sorumluluk da bir şey sırtına biniyor yani. Orada ya seni, ya 10 milyon kişi seni takip ettiğine göre 10 milyon kişi seviyor seni demektir. Yani iş olsun diye değil, yaptığın herhangi bir tavsiye ya da bir şey bir yerlere götürür orada. O yüzden de daha dikkatli
3: çok
1: olmak gerekiyor.
3: Evet, onun aynen. Sorumluluğu yönlendirmek tehlikeli oluyor.
1: Peki nasıl şeyi izliyor musun genel anlamda sosyal medyayı? Yani o kötü tarafını kullananlardan da sen de rahatsızsındır diye düşünüyorum.
3: Ya evet ya, ama maalesef ben de onlardan biriyim işte. Yani bazen böyle yatmadan önce doom scrolling denen şey, böyle sonsuza kadar böyle 2 saat kaydırıyorum mesela ve öyle uyuyorum.
1: Yatmadan önce 2 saat.
3: Bir bataklık gerçekten. Hmm. Yani
1: 2 saat kayıp.
3: Yapıyorum aynen öyle.
0: Çekip kurtaracağım seni bu.
3: Çek kurtar beni bu deli.
2: Yorumlar etkiliyor mu peki hala yoksa artık?
3: Yok artık çok geçti. Eskiden çok etkiliyordu ama artık derim o kadar kalınlaştı ki etkilemiyor.
2: Peki, bakıyor musun yoksa görüp geçiyor musun?
3: Görüp geçiyorum yani. Çok ilgilenmiyorum artık.
2: Yurt dışında da dizilerimize çok fazla talep var.
0: Var. O şey genişledi tabii. Artık yani eskiden piyasaydık artık sektörüz. Ve dünyada sözü geçen ülkelerden, üretimlerden biriyiz. İlk üçteyiz yani.
2: Evet.
0: Hollywood, Bollywood, Türk. Yani olay bu. Yani oraya döndü. Hele ki üretim olarak yani şeylerin zaten yok. Almanya'nın sembolik sayıda, Fransa'nın, İngiltere'nin bu kadar geniş kitleye ulaşan hem Türk dünyası, hem Balkanlar, hem MENA bölgesi, hem artık Güney Amerika.
1: 200'e yakın bir ülkedeyiz şu an.
0: Yani usta eskiden Esmeralda, Dorinda, Cassandra biz izliyorduk. 30 sene Köle-i Savura'yı. Şimdi onlar bizi izliyor. Yani bu böyle bir karşılıklı Bay Sabır Sabi durumu. İki de öyle. Yani evet doğru. Hatırlıyorum şeydi yani Güney Amerika turu yapmıştım yıllar önce. Ve diyordu ilgimi çeken şeydi bisiklet çok kullanılıyor doğal olarak Güney Amerika'da. Bisikletlerde de bayraklar var. Hepsinde Türk bayrağı vardı. Bazıları diyor ki abi sevdiğimiz için kullanıyoruz. Bazıları da dizilerden ötürü falan. Ve hepsinde Türk bayrağı vardı. Çok enteresan yani. Çok hoşuma gitmişti yani.
1: Şöhret Ertan Saban için ne ifade ediyor?
0: Öyle bir hiç öyle bir algı öyle bir
1: kendin için sorma. Şöhret kelimesi senin için.
0: İşte hiç bilmediğim için, ha, ilgilenmediğim için yani etrafımdakiler de belki dostlarımı da öyle seçtim ya da öyle denk geldi. İşimizi yaparız, evimize gideriz. Tanınırız biz. Tanınırlık var biraz. Yoksa bilinen kişiyiz. Yoksa öyle şöhret, mehret. Sonuçta bir kere evdekilerin umurunda değil. Ne kızın, ne karının, ne ananın, ne babanın. E onların olmayınca abi yani ne oluyor? Nerede faydasını gördün dersen o anlamda diyorum yani nerede faydasını dersen restoranlarda. Yani
3: aklıma ilk o geldi.
0: Hani bu abi gerçekten bu o kadar ayıp olmayacak derecede yani o anlamda yani neyse işte de buyurun abi masa. O yani hani başka da bir şey yok çok şükür.
1: Çok tatlı ya.
0: Çok şükür de olmasın da zaten başka. Herkes kendi işini yapar.
1: Restoranlarda buyurun masa. Evet. Güzel.
0: Bu oluyor bu oluyor.
1: Senin?
3: Ya Okan çok güzel bir cevap vermişti buna. Okan Bayülgen'le röportaj yapmıştım geçen sene. O yüzden onu söyleyeceğim ben de. Onun cümlesini kullanacağım. Bir çocuk katili de ünlü olabilir ya da ünlü bir cerrah da ünlü olabilir ama asıl olan itibardır. Yani hayatını etik yaşamak ve itibarlı olmak hep hatırlanacak şekilde. Onun dışında herkes ünlü olabilir. Ha. Çok kolay.
1: Çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Teşekkür
1: ederim. Evet.
2: Hediyelerimiz var.
1: Aynen öyle. İnşallah yatmadan önce bunu.
3: Evet.
1: İki saat. İki saat
3: teşekkür ederim.
1: Yanardan size kitaplar.
0: Teşekkür ederim.
1: İnşallah sevdiğiniz kitaplardır, okumadığınız kitaplardır.
2: İyi günlerde kitaplardır. Okuyun inşallah.
3: Ben şu an.
0: Teşekkür ederiz.
1: Güle güle okuyun. Çok tekrar teşekkürler.
2: Teşekkür ederim.
1: Evet değerli izleyiciler. Önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Sevgiyle kalın.
2: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

birinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.

Adıyaman şehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Da özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40 bine kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30 bine, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15 bine kadar çıkıyor.

Bizans'ın Bizans İmparatoru 1. Theodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş, bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Örencik Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Bu yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının ise taş duvarlarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri olan Beyazıt, Nuri Osmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer alan tarihi kapalı çarşıda yaklaşık 4000 dükkan bulunuyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde

800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerindendir.

0: Günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
2: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel deneyimi. Letam, İstanbul Karakul. Kuyo Collection by Hilton.
3: İdefix Brand.

0: fırsatıyla. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
2: Çıkar. Çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava. Ocağı çıkar.
3: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: fırsatıyla İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sunar. Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sundu.

0: ailece Antalya'ya tatile gidiyordu. Geçerken sana uğrayıp bir hal hatır soralım dedik.
1: Tatile çıkmaya karar veren bir aile.
2: Böyle yapınca bunların hepsi havalanıyor. Al. Hayat tabular Sıtkı.
1: Başlarına gelen eğlenceli olaylar.
3: Fren mi tutmuyor?
2: Ne? Yaptan arabadan. Kusumu dinleyeceğim tuttu çocuğum. Yürüyün hanımlar eve.
4: Siz frikik barajı kurar gibi böyle duruyorsunuz ya.
2: Aç bakayım ağzını.
4: Diş yok diş.
2: Çene var ama can can can can konuşuyorsun.
1: Gülümseten sımsıcak bir komedi.
2: Oh, maşallah Sıtkı.
0: Şuurunu kaybedersin. Adını bile hatırlayamazsın.
2: Ay, sus.
5: Göreviniz.
0: Göreviniz.
5: Tatil.
2: Tatil.
1: Görevimiz tatil bu akşam 20'de Apara'da.
6: Genel izleyici için uygundur.

sağlıkta yeni bir dönem başladı. Ameliyatlar artık daha hassas, daha güvenli ve daha hızlı yapılabiliyor. Bunun arkasında yer alan teknolojilerden birine, robotik cerrahiye yakından bakıyoruz. Robotik cerrahi insan elinin sınırlarını aşar. Mikro hareketler, titremesiz uygulamalar ve en önemlisi hasta vücuduna zarar vermeyen hassas işlemler. Tümü ileri düzey robotlar ve yazılımlar sayesinde gerçekleşiyor. Modern robotik ameliyat sistemleri cerrahların el hareketlerini yakalar ve büyütür. Küçük deliklerden mikro aletleri yerleştirir. Kamera sistemleriyle 3 boyutlu ve yüksek çözünürlüklü görüntüler sunar. Bu sayede kalp, karaciğer, böbrek ve en zor beyin ameliyatları daha güvenli yapılabiliyor. Robota bağlı kol, saniyede milimetrelik hassasiyetle hareket eder. Kimi zamanlarda el birliğiyle, kimi zamanlarda tam otomatik modda çalışır. Kesiler küçük, kayıplar az, iyileşme süresi kısa. Hasta, ameliyattan sadece günler sonra günlük hayatına dönebilir. Hasta güvenliği, robotik cerrahinin merkezinde yer alır. Yapay zeka destekli sistemler ameliyat sırasında anormal durumları tespit edebilir. Robotik cerrahi sadece teşhis ve müdahale değil, ameliyat öncesi planlama, modelleme ve hastaya özel stratejiler oluşturmak için de kullanılıyor. Hasta verileri 3 boyutlu haritalar ve simülasyonlarla ameliyat öncesi hazırlanıyor. Robotik cerrahi sadece teknolojik bir başarı değil, hastaların hayatını değiştiren bir yenilik. Küçük kesiler, daha az risk, daha hızlı iyileşme ve en önemlisi yaşam kalitesinde dev bir artış.

bugünün robotları sadece yürüyen makineler değil. Dengede duruyorlar, takla atıyorlar, üstelik bunu kasla değil, kodla yapıyorlar. İnsanın bedenini düşündüğümüzde her hareketin arkasında karmaşık bir denge sistemi olduğunu biliyoruz. Ayağa kalkmak, bir adım atmak ya da sadece dengede durmak. Hepsi zannettiğimizden çok daha büyük bir mühendislik işi ve robotlar artık bunu başarıyor. Peki bu nasıl mümkün oldu? İşin sırrı 3 temel güçte yatıyor. Güçlü motor sistemleri, gerçek zamanlı verilerle çalışan sensörler ve yapay zeka destekli karar algoritmaları.

Yeni nesil insansı robotlar, insan iskeletini andıran çok eksenli motor yapılarıyla donatılıyor. Bu yapı onlara esneklik ve çeviklik sağlıyor. Ancak sadece donanım yeterli değil. O hareketin ne zaman, hangi hızda, ne kadar kuvvetle yapılması gerektiğini bilen bir beyin gerekiyor. Beyin işlevini yapay zeka devralıyor. Sadece birkaç yıl öncesine kadar bu bir mühendislik hayaliydi. Bugünse Boston Dynamics'ten Unitree'ye kadar birçok teknoloji firması bunu gerçekleştirmiş durumda. Yaşanan gelişmeler yalnızca gösteri amaçlı değil. Aynı denge ve hareket kabiliyeti, gelecekte arama kurtarma görevlerinde, yaşlı bakımında ya da tehlikeli görevlerde kullanılacak robotlara yön veriyor.

Belki de artık şu soruyu sormanın zamanı geldi. Bir robot insandan daha hızlı öğrenip daha dengeli hareket edebiliyorsa gelecekte beden ne anlama gelecek? Dijital dünyada geleceğin kasları çelikten, refleksleri kodlardan, öğrenmesi ise sıfırdan değil. Sürekli gelişen veriden oluşuyor.

Bir zamanlar gözlükler sadece görmek için vardı. Renkli camlar, farklı tasarımlar tarzın bir parçasıydı. Ama şimdi gözlükler sadece gözünüzü değil, gerçekliği de değiştiriyor. Karşımızda akıllı gözlükler. Akıllı gözlükler gözümüzün önüne bir ekran yansıtarak dijital dünyayı gerçek hayatla birleştiriyor. Bir mesaj geldiğinde cep telefonunuza bakmak yerine birkaç santim önünüzde beliren metni okuyabiliyorsunuz. İlk denemeler Google Glass'ta yapıldı. O dönemde herkesin dikkatini çekse de teknoloji yeterince gelişmemişti. Bugünse daha hafif, daha güçlü ve daha gerçekçi gözlükler kullanıcılarla buluşuyor. Artırılmış gerçeklik sayesinde yol tarifini doğrudan gözlüğünüzden alabiliyorsunuz. Tıbbi alanda da kullanımı çığır açıyor. Bir cerrah, ameliyat sırasında hastanın hayati verilerini gözlüğünün camında görebiliyor. Mühendisler, teknisyenler ve eğitimciler için de akıllı gözlükler işi kolaylaştıran yeni bir araç haline geliyor.

Sanayi ve iş dünyası akıllı gözlüklerle daha verimli çalışıyor. Eğlence sektörü de boş durmuyor. Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik oyunları akıllı gözlüklerle birlikte gerçek dünyaya taşınıyor. Tabii ki endişeler de var. Sürekli kayıt

yapabilen bir gözlük özel hayatı nasıl etkiler? Toplum bu yeni teknolojiye hazır mı? Akıllı gözlükler sadece bir cihaz değil, gerçekliği yeniden tanımlayan bir pencere. Gelecekte belki de telefonlara bile ihtiyacımız kalmayacak. Her yeni teknoloji gibi akıllı gözlükler de hem fırsat hem soru işaretleri getiriyor. Ama bir şey kesin, gelecek artık gözlerin önünde şekilleniyor.

altın. Yüzyıllardır zenginliğin, gücün, iktidarın sembolü. Ama artık sadece takılarda ve kasalarda değil, bilgisayarınızın, telefonunuzun, hatta televizyonunuzun içinde de var. Evet, teknolojik her cihazda altın saklı. Altın neden her bilgisayarın içinde? Çünkü paslanmaz, korozyona uğramaz ve elektriği mükemmel iletir. Mikroçipler, işlemciler ve bağlantı noktaları altınla kaplıdır. Çok küçük miktarlarda da olsa her cihazda altın mutlaka bulunur. Çünkü hayati verilerin aktarımında kusursuz iletim gerekir ve bu işi en iyi altın yapar. Peki bir bilgisayarın içinde ne kadar altın var? Çok fazla değil ama dünyadaki milyarlarca cihaz düşünüldüğünde dev bir hazine ortaya çıkıyor. Ortalama bir masaüstü bilgisayarda 0.2 gram, bir telefonda ise yaklaşık 0.03 gram altın bulunur. Birkaç milyon cihazın geri dönüşümünden kilolarca altın elde edilebilir. Kullanılmayan cihazlar, çekmecelerde bekleyen eski telefonlar, e-atıklar aslında dünyanın gizli madenidir. Geri dönüşümle elde edilen altın, yeni çiplerin ve işlemcilerin üretiminde tekrar kullanılıyor. Altını bilgisayardan çıkarmak sandığınız kadar kolay değil. Çünkü diğer metallerle iç içe geçmiş durumdadır. Önce cihaz parçalarına ayrılır. Ardından özel kimyasal işlemlerden geçirilir. Asit banyoları, yüksek ısı ve uzun ayrıştırma süreçleri ve sonunda yalnızca birkaç gram saf altın. Bir ton e-atıktan çıkan altın bazen madenlerden çıkandan daha fazla olabiliyor. Yeniden kazanılan her gram hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de doğayı koruyor. Yüzyıllar önce krallar ve imparatorlar için saklanan altın, şimdi herkesin cebinde, elinin altında, günlük hayatın bir parçası. Bilgisayarlarımız, telefonlarımız, tabletlerimiz hepsi aslında küçük birer hazine sandığı.

İnsanlık yüzyıllar boyunca gökyüzüne baktı. Yolunu bulmak, zamanı anlamak ve evreni çözmek istedi. Ve bir gün tüm bu sırlar tek bir aletin eline sığdı. Usturlap. Kozmik keşiflerin öncüsü olarak kabul edilen eşsiz bir araç. Usturlap'ın hikayesi antik çağa kadar uzanıyor. Kelime kökenine baktığımızda Yunanca yıldız ve alıcı anlamlarına gelen astro ve labon kelimelerinin birleşmesinden oluşur. Yani usturlap bir yıldız yakalayıcısıdır. İlk örnekleri Yunan astronom Hiparkos'a atfedilir. Sonra Batlamyus onu geliştirdi. Ama gerçek altın çağını İslam dünyasında yaşadı. El-Biruni, El-Sufli ve Zehravi gibi alimler onu gökyüzünün anahtarına dönüştürdü. Peki, pek çoğumuzun adını bile duymadığı bu alet nasıl çalışır? Usturlap, düz bir metal plaka üzerinde gökkürenin bir haritasını taşıyordu. Hareketli bir plaka, yıldızların yerlerini gösteren şablonla birleşiyordu. Kullanıcı, aletten yıldızı görerek bir hat çeker, sonra bu çizimi ölçülerle okurdu. Bu basit ama zekice yöntemle güneşin yüksekliği, yıldızların konumu, saat ve kıble yönü hesaplanabiliyordu.

küçük bir çemberin içinde koskoca evrenin düzeni saklıydı. Hem bir saat, hem bir pusula, hem de bir takvimdi. Kah gemicilerin yoldaşı oldu, kah medreselerde bir ders aracı. Usturlap, ilimle sanatı aynı gövdede birleştirdi. Orta Çağ'da İslam coğrafyasından Avrupa'ya yolculuk yaptı. Endülüs ve İtalya üzerinden bilimin en kıymetli hediyesi olarak Batı'ya ulaştı. Keşif çağında denizcilerin en güvenilir yoldaşı haline geldi. Okyanuslarda yön bulmak artık yıldızlarla mümkündü. Osmanlı Sarayı'nda ince işlenmiş zarif usturlaplar üretildi. Aynı zamanda bir sanat eseri olan bu aletler, mühendislerin, din alimlerinin ve seyyahların elinde ışıldadı. Zamanla yerini daha gelişmiş aletlere, sonrasında teleskop ve modern cihazlara bıraktı. Ama izi hiç silinmedi. Bugün GPS, harita uygulamaları ve akıllı telefonlar hepsi bir bakıma o ilk yıldız haritasının torunları. Gökbilimcilerin yıllar süren emeğiyle yıldızları ölçmek ve haritalandırmak amacıyla kullanılan usturlap sadece bir alet değil, insanlığın gökyüzüyle kurduğu bağın, merakın ve bilgeliğin sembolü.

uçak penceresinden dışarı baktığınızda kanadın altındaki devasa motorları görürsünüz. İçinden milyonlarca litre hava geçer ve o motorlar sayesinde tonlarca ağırlıktaki uçak gökyüzüne yükselir. Peki nasıl olur da bu dev metal kütleler gökte süzülür? Jet motoru bir uçağı ileriye nasıl iter? Arkasında nasıl bir sistem vardır? Gelin jet motorlarının içine doğru bir yolculuğa çıkalım. Jet motoru temel olarak havanın sıkıştırılıp yakılması ve geriye doğru püskürtülmesiyle çalışan bir itki sistemidir. Newton'un 3. yasasına dayanır. Her etkiye karşılık eşit ve zıt yönde bir tepki vardır. Yani hızla arkaya hava püskürtülür ve uçak öne doğru itilir. Bu kadar basit görünse de jet motorunun içinde inanılmaz karmaşık bir teknoloji gizlidir.

İsviçre'nin motorunun içi temelde 5 ana bölümden oluşur. Hava girişi, sıkıştırıcı, kompresör, yanma odası, türbin, egzoz. Her bölüm bir sonraki aşama için havayı hazırlar. Jet motoru çalışmaya başladığında önündeki büyük fanlar dönmeye başlar. Bu fanlar sayesinde dışarıdaki hava motorun içine doğru çekilir. Hava yüksek hızda ve düzenli bir akışla içeriye alınır. İçeri alınan hava, kompresör adı verilen bölümde çok yüksek basınca ulaşacak şekilde sıkıştırılır. Bu kısımda döner ve sabit kanatlar vardır. Hava her basamakta biraz daha sıkıştırılır. Yaklaşık 20-30 kat basınca kadar çıkar. Hava neden sıkıştırılır? Çünkü sıkıştırılmış hava yakıtta daha verimli ve güçlü yanar. Bu da daha fazla itki demektir. Yüksek basınçta gelen hava yanma odasında yakıtla karıştırılır. Bu karışım ateşlenir. Ortaya çıkan şey çok yüksek sıcaklık, genleşen gazlar ve büyük bir enerji patlamasıdır. İşte bu patlama motorun kalbidir. Yüksek sıcaklıkta ve basınçta çıkan gazlar arkadaki türbini döndürür. Türbinin dönmesi ise sadece egzozu değil, ön taraftaki kompresörü ve fanları da çalıştırır. Yani sistem kendi enerjisini kısmen kendi üretir. Dönen türbin, kompresör döner, hava çekilir, yanma devam eder. Jet motoru bu döngü sayesinde sürekli çalışabilir.

aşamada yanma sonucu oluşan sıcak gazlar daralan bir çıkış borusundan yüksek hızda dışarı atılır. Bu hızlı hava akışı uçağa ileri yönde büyük bir itki kuvveti kazandırır. İşte bu püskürme hareketi jet motorunun jet olmasını sağlar. Etkili her kuvvet eşit ve zıt bir tepki doğurur. Motor arkaya doğru hava püskürtür, uçak ileri doğru itilir. Bu prensibe reaksiyon hareketi denir. Aynı prensip roketlerde de geçerlidir ama roketler kendi oksijenini taşırken jet motorları havadaki oksijeni kullanır. Motorları inanılmaz sıcaklıklarda çalışır. Bunun için özel soğutma sistemleri ve yüksek dayanımlı alaşımlar kullanılır. Motor ayrıca yüzlerce sensörle sürekli izlenir. Bir titreşim, bir sıcaklık artışı ya da bir hava akımı bozukluğu hemen fark edilir. Modern jet motorları 1 litre yakıtta 30 ila 40 kilometrelik yol alabilir. Bu salınımı azaltılır hem de yakıt maliyeti

yeni nesil motorlarda elektronik kontrol sistemleri, yapay zeka destekli uçuş analizleri, sessiz fan teknolojisi, hibrit elektrikli destek birimleri kullanılır. Jet motorları sadece uçağı değil, çağları da ileriye taşır. İçinde aerodinamik, termodinamik, malzeme bilimi, elektrik, elektronik ve yazılım mühendisliği bir arada çalışır. Dışarıdan sadece dönen bir fan gibi görünür ama içinde dakikada 10 bin kez dönen parçalar, binlerce derece sıcaklık, saniyede tonlarca hava geçişi vardır ve tüm bunlar tek bir amaç için çalışır: İnsanı gökyüzüne taşımak.

ölçüyorlar, gözlüyorlar, kaydediyorlar. Bir zamanlar sadece hobiydi. Şimdi her alanda hayatın içindeler. Tarımdan sinemaya, güvenlikten kargoya kadar. Gelin drone teknolojisinin gökyüzüne yazdığı hikayeye birlikte bakalım. Drone, uzaktan kumanda edilebilen insansız hava aracıdır. İngilizce'de uğultu anlamına gelir. İlk olarak askeri amaçla geliştirildi ancak teknoloji geliştikçe sivil kullanım alanları da genişledi. Sensörler, GPS, kameralar ve yapay zeka ile desteklenen dronlar bugün artık sadece uçmuyor, görüyor, algılıyor, karar veriyor. Gelin bu teknolojinin kullanıldığı alanlara birlikte bakalım. Geleneksel tarım yerini akıllı teknolojiye bırakıyor. Dronlar tarlaları haritalıyor, bitkilerin sağlığını analiz ediyor. Hazırlanan haritalara göre nokta atışı, gübreleme ve ilaçlama yapılıyor. Zamandan tasarruf, üründe verimlilik, kimyasalda azalma. Tarımda drone teknolojisi hem doğayı koruyor hem üreticiyi güçlendiriyor.

Dronlar deprem sonrası enkaz alanlarını tarayarak canlıların yerini tespit edebiliyor. Sel veya yangın bölgelerinde ulaşım olmayan alanlara gözlem imkanı sağlıyor. Ayrıca haritalama yetenekleri sayesinde kriz yönetimi planlaması daha bilimsel yapılabiliyor. Yüksekten bakan kareler, filmlere, belgesellere, haberlere yeni bir göz eklendi. Drone. Artık helikopter gerekmiyor. Daha az maliyet, daha çok açı, daha çok estetik. Belgeselciler için ise yeni anlatı teknikleri sunuyor. 360 derece panoramik çekimlerle mekanın bütünsel algısını vermek mümkün. Şehir güvenliği, kalabalık yönetimi, hudut kontrolü. Dronlar artık polis ve askerlerin en büyük yardımcısı. Yüz tanıma, ısı sensörü ve canlı yayın özelliğiyle donatılan güvenlik dronları şüpheli hareketlerle

hareketleri tespit edip merkeze bildiriyor. Artık paketler gökten geliyor. Drone kargolar özellikle ulaşım zorluğu olan bölgelerde hayatı kolaylaştırıyor. Dağlık köylere ilaç, kıtlık bölgelerine yiyecek ya da siparişlere hızlı ulaşım gibi birçok alanda kullanılabiliyor. Böylece teslimat süresi %70 oranında azalıyor.

yamaç paraşütü, yarışlar, doğa yürüyüşleri. Dronlar sporu ve macerayı farklı açıdan kaydediyor. Turizmde ise drone turlarıyla tatil bölgeleri gökyüzünden tanıtılıyor. Ünlü oteller, şehir turları, tarihi yerler artık drone lensinden yayınlanıyor. Yapay zeka ile kendi kendine karar veren dronlar geliyor. Sürü drone teknolojisi binlerce drone'un eş zamanlı hareket etmesini sağlayacak. Ayrıca hava taksiler ve yolcu dronlar üzerinde de çalışmalar sürüyor. Yakın gelecekte bir yerden bir yere drone'la gitmek mümkün olacak.

Artık insan gözünün yetmediği yerde teknoloji var. Dalışlar, sonarlar, robotlar ve dronlar denizin sırlarını açığa çıkarıyor.

derinliklerde sadece balıklar yok. Uzaktan kumandalı ve otonom sualtı araçları en karanlık noktalara iniyor. ROV'ler, uzaktan kumandalı araçlar, kameraları, kolları ve ışıklarıyla bir dalışçıdan çok daha derine inebiliyor.

AUV'ler, otonom araçlar, kendi başına hareket ederek okyanus tabanını haritalıyor. Batık gemiler, yeni mercan resifleri, kayıp şehirler artık bir drone'un merceğinde. Sesin gücüyle denizin haritası. İnsan gözünün göremediğini ses dalgaları ortaya koyuyor. Multibeam sonar sistemleri deniz tabanının detaylı 3D haritalarını oluşturuyor. Balık sürülerinden kayıp gemilere kadar suyun altındaki her hareket takip edilebiliyor. Birkaç yüzyıldır kayıp sanılan batıklar artık sonarla birkaç saat içinde bulunuyor. İnsan elinin yetmediği yerde robotlar devrede. Derinlerdeki en kırılgan eserler robotik kollarla güvenle çıkarılıyor. Bu robotlar mercanlara zarar vermeden küçük parçaları tutup yüzeye taşıyabiliyor. Aşırı basınç

Dayanıklı yapılarıyla insan dalışının imkansız olduğu bölgelere rahatlıkla ulaşıyor. Hatta bazıları laboratuvar gibi çalışıyor. Su altında anında ölçüm yapabiliyor. Artık derinlere dalmadan okyanusun içinde gezebilirsiniz. Sanal gerçeklik su altındaki görüntüleri insanlara birebir yaşatıyor. Müzelerde ve bilim merkezlerinde izleyiciler sanal gerçeklik gözlüğüyle denizin altında geziyor. Antik bir batık geminin içinde yürümek, mercanların arasında yüzmek artık mümkün. Su altı araştırmaları sadece bilim için değil, insanlık için eşsiz bir deneyim. Denizin en karanlık noktalarına inmek, bu artık insan için de mümkün. Özel tasarlanmış mini denizaltılar 10 bin metrenin altına inebiliyor. Dünyanın en derin noktası Mariana Çukuru bile bu araçlarla keşfedildi. Bilinmeyen canlı türleri, eşsiz coğrafi oluşumlar ve tarihi kalıntılar derin deniz araçları sayesinde gün yüzüne çıkıyor. Okyanuslar artık korkutucu bir gizem değil, dijital çağın ışığıyla aydınlanan yeni bir keşif alanı.

Pedala teknoloji katıldı. Yaşam tarzımız değişti. Ulaşımdan spora, sağlık takibinden güvenliğe kadar pek çok alanda teknoloji bizimle birlikte. Peki ya bisiklet dünyası? Sıradan bir bisikletle yola çıktığınızı sanıyorsunuz ama teknoloji pedalınıza kadar geldi. Gelin dijital çağda bisikletin geçirdiği evrime ve sürüş deneyimini baştan yaratan yeniliklere yakından bakalım. Bir, akıllı bisikletler. Bir bisiklet düşünün. Hızınızı, kalp ritminizi, rota bilginizi, hatta çalınma durumunu bile anlık takip edebiliyor. İşte bunlar akıllı bisiklet teknolojisinin birer parçası. Entegre GPS modülleri, Bluetooth ve LTE destekli iletişim sistemleri sayesinde kullanıcılar cep telefonları üzerinden bisikletin tüm verilerini görebiliyor. Dahili jiro sensörler ve hareket algılayıcılar çarpışma ya da kaza anında acil durum bilgilerini belirlenen kişilere iletebiliyor. Bir anlık sapma ya da tehlike teknoloji sayesinde önlenebiliyor. İki, elektrikli bisikletler. E-bike, yüksek tepelere zahmetsizce tırmanabilmek mi, yoksa kendinizi çok yormadan uzun mesafeler mi kat etmek istiyorsunuz? İşte e-bike, yani elektrikli bisikletler bu noktada devreye giriyor. Elektrikli bisikletler, pedal destekli ve tamamen elektrikli motorlu olarak ikiye ayrılıyor. Bir yandan spor yaparken, bir yandan destek almanız mümkün. Lityum-iyon bataryalarla ortalama 40 ila 100 kilometre arası menzil sunan bu bisikletler hem şehir hayatında hem de doğa yollarında rahatlıkla kullanılıyor. Yüksek torklu motorlar zorlu arazilerde dahi kontrolü kaybetmeden yol almanızı sağlıyor. Ayrıca geri şarj edilebilir fren sistemleriyle enerji geri kazanımı da mümkün. Üç, giyilebilir teknolojiler ve akıllı ekipmanlar. Bir bisiklet kaskı düşünün. İçinde kamera var, GPS var, ışık var. Ya da eldiveninizle direksiyona dokunmadan sinyal verebildiğinizi. İşte giyilebilir teknolojilerin bisiklet sürücülerine sunduğu imkanlar. Akıllı kasklar, arka ışıkları ve sinyalleriyle sürücü güvenliğini artırırken, yol durumu uyarılarını da sesli olarak iletebiliyor. Bazı kasklarda

Dahili kamera, mikrofon ve hoparlör bulunuyor. Böylece yolculuklar kayıt altına alınabiliyor ve aramalar kasktan yapılabiliyor. Akıllı eldivenler ve jaketler sürüş esnasında sinyal vermek, görünürlüğü artırmak ve hatta nabız, vücut ısısı gibi verileri anlık izlemek için tasarlandı. Bisiklette nesnelerin interneti ve akıllı altyapı. Yollarla konuşan bisikletler geliyor. Bir kavşaktaki ışık yaklaşan bisikleti algılayıp yeşil ışığı uzatabiliyorsa ya da bisiklet park yerini kendi kendine buluyorsa bu gelecek değil günümüz. IoT teknolojisi bisikleti bir ağ parçası haline getiriyor. Hem bisiklet hem yol altyapısı hem de mobil uygulamalar birbiriyle haberleşiyor. Akıllı şehir projeleri kapsamında bisiklet yollarına entegre sensörler sürüş yoğunluğunu analiz ediyor ve ulaşım planlamasına katkı sağlıyor. Yol yüzeyindeki fiziksel bozulmalar, sıcaklık ve nem verileri bisikletçilerin mobil cihazlarına anlık olarak iletiliyor. Teknolojik tatil yollarında bisikletin yeri büyük. İster şehirde, ister kıyıda, güvenli, konforlu, veri odaklı ve sürdürülebilir bir ulaşım için teknoloji ve bisiklet artık ayrılmaz bir ikili. Siz de pedallara sadece güç değil, teknoloji katmaya hazır mısınız?

Bir zamanlar kıtalar arası yolculuklar günler, hatta aylar sürerdi. Gemilerle denizler aşılır, uzaklara varmak sabır isterdi. Uçakların ortaya çıkışıyla bu süre saatlere indi. Artık bindiğimiz bir uçak dünyayı küçük bir yer haline getirmişti. Fakat insanlığın hız arayışı hiç durmadı. Ve şimdi çok daha hızlı, çok daha cesur bir çağ başlıyor. Karşınızda hipersonik ulaşım. Sesin 5 katı hızla giden bir uçak düşünün. New York'tan Londra'ya sadece 90 dakikada vardığınızı ya da İstanbul'dan Tokyo'ya bir film süresinde ulaştığınızı. İşte hipersonik teknoloji bu hayali gerçeğe çeviriyor. Bu uçaklar atmosferin en üst katlarında ses bariyerini defalarca kırarak ilerliyor. Özel alaşımlı gövdeler, yüksek ısıya dayanıklı malzemeler ve son derece gelişmiş aerodinamik tasarımlar sayesinde havada adeta bir mermi gibi süzülüyorlar. Yolcular içinse konfor yeniden tanımlanıyor. Dev pencereler, geniş kabinler ve titreşimi en aza indiren teknolojiler. Bu yolculukta sadece hız değil, konfor da en üst seviyede. Hipersonik ulaşım sadece ticari uçuşlarla sınırlı kalmayacak. Askeri alanda çoktan oyunun kurallarını değiştirmeye başladı. Daha hızlı sevkiyat, daha kısa sürede müdahale ve yeni stratejiler. Bu teknoloji gelecekte güvenlik dengelerini de yeniden yazacak. Elbette önünde engeller de var. Yüksek maliyetler, yoğun yakıt tüketimi ve güvenlik sorunları. Ancak her yeni proje bu engelleri aşmaya bir adım daha yakınlaşıyor. İnsanlığın hayali açık. Kıtalar arasında saatlerde yolculuk etmek, zamanı küçültmek ve dünyayı daha da yakınlaştırmak. Düşünün, sabah İstanbul'da toplantıya katılıp akşam New York'taki ailenizle akşam

yemeğine oturabilirsiniz. Turizm, ticaret, diplomasi ve günlük yaşam bu hızla baştan yazılacak. Geçmişte uçaklar dünyayı küçülttü. Şimdi ise hipersonik teknoloji zamanı küçültüyor. Geleceğin ulaşımı sesin ötesinde bir hızla geliyor.

20. yüzyıl Amerika'sı. Uzay yarışının en gergin günleri yaşanırken gökyüzüne uzanan rotalarda insanlık için hayati hesaplar yapılıyordu. Bu hesapların ardındaki zeka devrimsel bir kalemin sahibiydi. Bugün NASA tarihindeki en önemli isimlerden birini, Katherine Johnson'ı tanıyoruz. ...1918'de Batı Virginia'da doğdu. Çok küçük yaşta sayılara olan merakıyla dikkat çekti. Henüz 10 yaşındayken liseye başladı. 18 yaşına geldiğinde ise üniversiteyi en yüksek dereceyle bitirdi. Onun için matematik sadece rakamlar değil, evrenin diliydi.

1953'te NASA'nın öncü kurumu NSA'de çalışmaya başladı. Burada Human Computer, yani insan bilgisayar olarak görev yapıyordu. Catherine sadece hesapları yapmıyor, nedenini sorguluyor, sorular soruyordu. Bu merak onu kısa sürede diğerlerinden ayırdı. ...1962'de tarihe geçecek bir olay yaşandı. Amerikan astronot John Glenn yörünge uçuşuna hazırlanıyordu. Bilgisayarlar rotaları hesaplamıştı ama Glenn tam güvenmedi. Catherine'e sorun, o onaylarsa uçarım dedi. Ve Catherine Johnson'ın hesaplarıyla John Glenn uzaya çıktı. Aynı kalem 1969'da Ay'a inişin rotalarında da devreye girdi. Apollo 11'in başarısı bilgisayarların hesaplarının ötesinde onun inanılmaz dikkati ve matematiksel dehasıyla da şekillendi. Catherine Johnson, NASA'da 30 yılı aşkın süre çalıştı. Mercury programından Apollo'ya, uzay mekiği projesine kadar sayısız kritik görevin kilit ismiydi. 90'ın üzerinde makale ve rapor yazdı. Her satırı uzay tarihinin tuğlalarından biriydi. O sadece bir matematikçi değildi, aynı zamanda Amerika'da ırkçılığın ve cinsiyet ayrımcılığının yoğun olduğu bir dönemde kararlılığıyla sınırları aşan bir öncüydü. Siyahi bir kadın olarak bilimde yerin yok diyenlerin tüm önyargılarını kırdı. ...2015'te Amerika'nın en yüksek sivil nişanı Başkanlık Özgürlük Madalyası ile onurlandırıldı. NASA onun adına dev bir araştırma tesisine ismini verdi. ...2016'da Hollywood onun ve arkadaşlarının hikayesini Gizli Sayılar filmiyle beyaz perdeye taşıdı. Catherine Johnson, yıllar boyunca gölgelerde kalan bir kahramanken, bu film sayesinde tüm dünya onu tanıyıp alkışladı. 2020'de 101 yaşında hayata veda etti ama arkasında bir miras bıraktı. Sayılarla geleceği çizen, merakla engelleri aşan, cesaretle bilime yol gösteren bir hayat. Catherine Johnson sadece rakamları değil, insanlığın yıldızlara yolculuğunu da hesaplayan kadın. NASA tarihinin kadın kahramanlarından

Teknoloji çağında yaşıyoruz. Bilgiye saniyeler içinde ulaşıyoruz. Yapay zeka dünyayı yeniden şekillendiriyor. Ama büyük sorun şu: bu teknoloji gerçekten neye mal oluyor? Her soru, her cevap, her küçük yapay zeka işlemi arkada gözle görünmeyen bir tüketimi tetikliyor. Cihazların değil, sunucuların gizli susuzluğu. Bir çay kaşığının 15'te biri oranında su. Bu oran OpenAI CEO'su Sam Altman'a göre ChatGPT'nin ortalama bir sohbette kullandığı su miktarı. Sizin sorduğunuz her soruda yapay zeka aslında bir damla su tüketmiş oluyor.

sizin sorduğunuz her soruda yapay zeka aslında bir damla su tüketmiş oluyor. Yapay zeka suyu nasıl mı tüketiyor? Cevap o kadar da karmaşık. Yapay zekanın her cevabı gözden uzak bir damlayı daha azaltıyor. Aslında gerçek değişmiyor. 21. yüzyılın en büyük stratejik kaynağı artık su. Savaşların, göçlerin ve krizlerin odağındaki bu kaynak şimdi dijital çağın da gizli yakıtı haline geldi. Soru şu, geleceğin interneti ve yapay zekaları sürdürülebilir bir dünyanın parçası olacak mı, yoksa suyun görünmeyen tüketicileri olarak mı anılacak?

Dünya tarihinin en borçlu dönemlerinden birini yaşıyor. Borçlanma doğru stratejilerle yapıldığında bir ülkenin ayakta kalması hatta kalkınması için önemli unsurlardan biri olarak dikkat çekiyor. Anadolu'da bilinen en dikkat çekici borçlanma stratejisi ise Osmanlı'da göze çarpıyor. Peki Düyun-ı Umumiye nedir? Düyun-ı Umumiye genel borçlar anlamına gelir. 1881 ila 1923 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun dış borçlarını denetleyen kuruma verilen addır. Düyun-ı Umumiye 33 yıl tahtta kalan 34. Osmanlı padişahı olan Sultan II. Abdülhamit döneminde 20 Aralık 1881 tarihinde kuruldu. Osmanlı Devleti 1854'ten 1874'e kadar 15 dış borç anlaşması imzaladı. Osmanlı Devleti ilk borcunu 1854 yılında İngiltere'den aldı. Kırım Savaşı başlangıcında İngiltere'ye yaklaşık 200 bin sterlin borçlandı. Bu, Osmanlı Devleti'nin bilinen ilk dış borcu olarak tarihe geçti. Devlet 20 yılda 238.773.272 Osmanlı lirası borçlandı. Ancak tahvillerin düşük fiyattan satılması ve komisyon masrafları yüzünden Osmanlı Devleti'nin eline 127.120.220 Osmanlı lirası geçti. Bu dönemde alınan dış borçların %7,8'i Rumeli Demiryolu yatırımına harcandı. Dış borçlanmanın büyük bir kısmı ise bütçe açığının kapatılması ve cari harcamalar için kullanıldı.

0: Gört 35 yaşında demek. Dile kolay.
1: Kolay mı?
2: Nasıl kolay?
0: Aa!
1: Sabah hayatında işbaşı yapan Vadam için kolay mı? Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Menkul.

0: daha ne var?
1: Daha ne var?
2: Zamanın izinde aslar. Bugünün ayrıcalığı. İstanbul'un en seçkin otel dediği. Letam İstanbul Karakur. Kuyo Collection by Hilton.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
4: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Al, attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
5: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vade de bozulmuyor.
4: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: yorulmadan mücadele eden biri varsa orada bir ışık vardır. Herkes uyurken biri gözü gibi bakıyorsa, o dükkanı açıp ilmek ilmek işliyorsa, bir yerlerde kağıt ve kalemle kendi geleceğini yazan bir kız çocuğu varsa, orada daima bir ışık vardır. Biz Enerjisa olarak Türkiye'nin her yerinde bir ışık görüyoruz. Çünkü nerede bir ışık varsa orada gelecek vardır. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

İstanbul güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 15 derece. Kocaeli ve Sakarya 28, Bursa 27, Balıkesir 30. Ankara güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 10 derece. Konya ve Kayseri 24, Nevşehir 22, Sivas 23. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 18 derece. Denizli 29, Aydın ve Manisa 30, Muğla 25. Antalya bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 19 derece. Mersin 34, Adana 32, Kahramanmaraş 29, Hatay 30. Trabzon güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 14 derece. Bolu 26, Karabük 27, Rize 23, Samsun 24. Erzurum güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 17, en düşük sıcaklığı 3 derece. Malatya 23, Erzincan 21, Van 18, Ardahan 17. Gaziantep gök gürültülü yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 14 derece. Mardin 24, Şanlıurfa

0: taksit fırsatıyla İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: 10-16 Ekim arasında Bim'de lezzet efsane basmati pirinç 239 lira yerine 219 lira. Ekmecik tam buğday unlu ekmek 43 lira yerine 38 lira. Bim, bim.

0: Çiftçilerimiz gibi biz de gece gündüz çalıştık. Bakalım ne var sırada?
1: Haluk Bey, tarlanın ihtiyacı çok. Gübresi var, yemi var, tohumu var. Bunların ödemesi var.
2: Yazıyor muyuz?
0: Yazmıyoruz. Üretici kartla alıyoruz, ödemeyi hasata bırakıyoruz. Şimdi siz de mobilinizden başvurunuzu yapın. Onaylandığı anda kartınızı dijital olarak...

80 dile çevrildi, 500 milyon sattı. Film serisi gişe rekorları kırdı, 7'den 70'e herkesin ilgisini kazanmayı başardı. İngiliz yazar J.K. Rowling'in Harry Potter'ı ilk kez 1997 yılında basılmıştı. Üstelik o ilk baskıda kitabın yalnızca 500 kopyası hazırlandı. O zamanlar Rowling, hayal dünyasında oluşturduğu kahramanların milyonlarca kişiye ulaşıp bir efsaneye dönüşeceğinden habersizdi. Şimdi o 500 kopyadan biri Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir müzayede de rekor fiyata satıldı. Harry Potter serisinin ilk baskısı Harry Potter ve Felsefe Taşı tahmin edilenin 6 katı fiyatını alıcı buldu. That the dark forest is strictly forbidden. That no magic is to be used between the classes in the corridors. 471 bin dolara satılarak 20. yüzyıla ait kurgu eserlerinin en pahalısı oldu. This out of bounds to everyone who does not wish to suffer a most painful death. Koleksiyoncular için çok nadir bulunan bir eser olduğu belirtilen kitabın yeni sahibinin adı ise açıklanmadı. Sorry, because it's very important. Not all wizards are good. I'm going to bed before either of you come up with another clever idea to get us killed or worse expelled. Kitabın Amerikalı bir kadın tarafından 1998'de bir kitap satıcısından alındığı belirtildi. I think it is clear that we can expect great things from you.

Burj Halifa, Buckingham Sarayı, Plaza de la Catedral. Turistlerin gözdesi olarak görülen tüm bu tarihi yapılar 2050 yılına kadar su altında

kalabilir. ABD merkezli Climate Central, küresel ısınmanın olası sonuçlarına ilişkin yeni bir araştırma hazırladı. O araştırma, korkutan sonuçları beraberinde getirdi.

emisyonlar durdurulmadığı müddetçe 2050 yılına kadar ortalama küresel sıcaklığın 3 veya 4 derece yükseleceği tespit edildi. Durumda ABD'den Avustralya'ya kadar 200 kıyı bölgesinin su altında kalması bekleniyor.

sarayçılardan biri, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in yaşadığı Buckingham Sarayı. Yani eğer küresel ısınmanın önüne geçilemezse, Prens George büyüdüğünde saray kullanılamaz halde olabilir. Küba'nın başkenti Havana'daki Plaza de la Catedral, 1,5 derecelik artıştan nispeten zarar görmeyecek ancak 3 derecelik sıcaklık artışında neredeyse tamamen su altında kalacak.

iklim değişikliği senaryolarından biri de çöldeki Dubai şehrinin bile suya gömülmesi. Köydeki okyanusun arasında sadece ada kuleleri görünecek.

listede su altında kalabilecek yerler arasında Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon'da bulunuyor. Yani hiçbir şey değişmezse 2050 yılına kadar yüzlerce kıyı kenti ve bugün 1 milyara yakın insanın yaşadığı topraklar kalıcı sellere tanıklık edecek.

Bohem ve Asi. Geleneksel ve modern. Sıra dışı ve gizemli.

birbirinden farklı atmosferler sizi bekliyor. Orta Avrupa'nın güneydoğusunda, Balkan Yarımadası'nın kuzeyinde konumlanan ülke, Ukrayna, Moldova, Macaristan, Sırbistan ve Bulgaristan'la komşu.

Kura'da yeni ve eski iç içe geçiyor. Bir tarafta yüzyıllık binalar, bir tarafta modern yapılar. Kentte gezebileceğiniz tarihi yerler bir hayli fazla. Parlamento Sarayı ise görülmeyi hak eden yerler arasında.

12 katlı, 3000'den fazla odaya sahip ve 330 bin metrekarelik bir alanı kaplıyor. Romanya'yı gerçekten keşfetmek istiyorsanız Bükreş'in dışına çıkmanız gerek.

kentin 215 kilometre kuzeybatısına, Sibiu'ya gidiyoruz. Burada Alman kültürü yaşıyor ve yaşatılıyor. Transilvanya bölgesinde Alman Saksonların kurmuş olduğu 7 şehirden büyüğü. Şehirde 1940'lara kadar nüfusun çoğunluğunu Almanlar oluşturuyordu.

Şimdilerde ise çoğunlukla öğrencilerin yaşadığı bir şehir. Aynı zamanda Romanya'da kültür ve sanat denince akla gelen ilk yerlerden. Avrupa'nın en huzurlu kentleri arasında gösteriliyor.

Romanya'ya seyahat etmeye karar verip araştırmaya başladığınızda karşınıza çıkacak ilk yerlerden biri de Sighișoara olacaktır. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan kent, ziyaretçilerini orta çağa götüren bir atmosfere sahip.

şehir de Saksonlar tarafından kurulmuş. 12. yüzyılda Osmanlı Devleti'ni tehdit olarak gören Macar Kralı, bölgedeki hakimiyetini sağlamlaştırmak için Saksonlara Transilvanya'da toprak vaat ederek onların bu bölgeye yerleşmesini sağlamış.

ve Kral Decebalus heykeli. Orşova şehrinde bulunan kayalara örülü bir portre.

heykel Romanyalı bir iş insanı tarafından 1994-2004 yılları arasında yaptırıldı. Gelelim Romanya'da en az yabancılık hissedeceğiniz yere. İşte Köstence. Karadeniz'e kıyısı olan ve kilometrelerce uzunluktaki plajlara sahip bir liman şehrinden bahsediyoruz. Şehrin meydanında Türkçe konuşan insanlara ve Türk lokantalarına rastlamak mümkün.

Osmanlı'dan izler de taşıyan Köstence şehrinde Sultan Abdülmecid tarafından yaptırılan Mecidiye Camisi, Hünkar Camisi ve 2. Selim'in kızı adına yapılan Esmahan Sultan Camisi bulunuyor. Kısacası Romanya, her kültürden farklı bir kesit sunmayı başarıyor. Köklü tarihi ve modern yüzüyle turistlerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

Farklı bir tatil deneyimi yaşamak isteyenler Lapland'de Rengi'yi safarisine çıkıyor, kuzey ışıklarını izliyor, kar motosikletiyle sürüş yapıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Utah eyaletinde sizi beklemediğiniz bir manzara karşılayabilir. Burası Bryce Kanyonu. Kanyondaki peri bacaları karla kaplandığında benzersiz bir görüntü ortaya çıkıyor.

bayrağımızsa Avrupa'dan. İtalya'nın kuzeydoğusunda bulunan Dolomit Dağları. Dolomitler ismi bir mineral olan dolomitten geliyor. Kalsiyum ve magnezyumlu karbonat bileşimi içeren bu mineralin bulunduğu kayaçlara da dolomit deniyor. Kimi gezginler karavan kiralayarak çevredeki doğal güzellikleri keşfediyor.

kendinizi bir masal diyarındaymış gibi hissetmek ister miydiniz? Ateşin ve buzun diyarı İzlanda'da, nereye giderseniz gidin, fantastik bir dünyada olduğunuzu düşünebilirsiniz. Burası da o yerlerden biri. Seljalandsfoss Şelalesi muhteşem bir doğa manzarasını ortaya çıkarıyor. Bu da onu ülkenin en ünlü şelalelerinden biri haline getiriyor.

60 metre yüksekten dökülen şelalenin hemen arkasında yer alan oluk, ziyaretçilere benzersiz bir deneyim yaşatıyor. Kayanın altında içeri doğru geniş ve yeşil bir alan bulunuyor. Turistler ise oraya geçip benzersiz kareler yakalayabilmek için birbirleriyle yarışa giriyor.

İtalya'dan romantik bir rotaya uzanacağız. Dev bir kayanın tepesinde kurulu pembe sarı tonlarındaki evler ve hemen altında uzanan masmavi bir deniz.

Bu manzara Manarola kasabasının tepeden görünüşü. İtalya'nın kuzeybatıdaki topraklarında yer alan Liguria bölgesi, Fransa sınırından başlayıp Toskana'ya kadar uzanıyor. Cinque Terre ise Liguria'da bulunan 5 köyün oluşturduğu bir bölge. İşte Manarola da o köylerden biri. Haliyle turistlerden büyük bir ilgi görüyor. Rengarenk evlerin oluşturduğu sıcak atmosfer, turistlerin hiçbir yabancılık hissetmemesini sağlıyor. Önerimiz, hiçbir plan yapmadan Manarola'nın sokaklarında yürüyüşe çıkıp kendinizi karşınıza çıkacak güzelliklere bırakmanız.

Ronda, Malaga bölgesinde yer alıyor ve ülkenin en eski kasabalarından biri olarak biliniyor. Kireç taşından oluşan kanyon kasabayı ikiye bölüyor. İspanya'nın en eski boğa güreşi arenalarından birine de ev sahipliği yapıyor Malaga.

ile İspanya'nın en büyük köprülerinden biri. Köprü 1751 yılında inşa edildi. Birçok farklı amaç için kullanılan bir kubbe altında hem cezaevi hem de müze odası bulunuyor. Kasaba mimari güzelliğini Endülüs Emevileri ile başlayan ve 19. yüzyıla kadar süren döneme borçlu.

Bunlardan biri mavi rengin sivrisinekleri engellemek için kullanıldı. Diğeri de yüksek kast üyeleri Hindu rahiplerinin kendi evlerini diğer kastlardakilerden ayırmak için maviye boyadığı yönünde.

vahşi hayvanlar, tatil cenneti lokasyonlar, eşsiz bir doğa. Doğu Afrika ülkesi Tanzanya, gezginler için farklı bir seyahat rotası. Alışılmışın dışında bir tatil deneyimi yaşamak isteyenler için sayısız seçenek sunan bir ülke. Hint Okyanusu kıyılarındaki Tanzanya 26 bölgeden oluşuyor. Ülkenin en büyük şehri olan Darüsselam'da 4,5 milyondan fazla kişi yaşıyor. En bilinen şehirlerinden biri ise Arusha. Burası hem Serengeti Ovası'na hem de Afrika'nın en yüksek dağı olan Kilimanjaro'ya yakın bir

konumda. Tanzanya'nın sahip olduğu zengin kültür ülkenin dört bir yanında hissediliyor. Ülkede 100 farklı etnik grup bir arada yaşıyor. Burası aynı zamanda Müslüman nüfusun yoğun olduğu bir ülke. Kilimanjaro Dağı Milli Parkı, Tanzanya'nın en çok ziyaret edilen yerleri arasında. Özellikle Ekim ve Haziran ayları arasında bölgeye çok sayıda dağcı gelip kamp ve tırmanış yapıyor. Tanzanya'nın en büyük milli parkı ise Serengeti. Vahşi yaşamın bilinmezliğine doğru yolculuğa çıkmak isteyenler Serengeti'yi görmeden dönmüyor.

Burada turistlere lüks çadırlar içerisinde konaklama imkanı da sunuluyor. Tanzanya, Afrika'da istikrarın ülkesi olarak biliniyor. Ekonomisi, madencilik, tarım ve turizme dayalı olan ülke, sanayi alanında da son zamanlarda büyük gelişme gösteriyor. Aynı zamanda Tanzanya, Güney Afrika ve Gana'nın ardından kıtanın en büyük üçüncü altın üreticisi konumunda. Altın, elmas, uranyum ve nikel gibi önemli maden yatakları bulunan ülkenin büyük miktarda doğal gaz rezervine de sahip olduğu biliniyor. Gelelim başkent Dodoma'ya. ...1907'de Alman kolonileri tarafından kurulan şehir, ülkenin siyasi merkezi konumunda. Farklı etnik grupların bir arada yaşadığı şehirde, 2010 yılında inşa edilen Kaddafi Camii bulunuyor. Afrika'nın en büyük camileri arasında yer alan Kaddafi Camii'nde, aynı anda 4500 kişi ibadet edebiliyor. Şimdi Tanzanya denince akla gelen ilk yerlerden birine uzanacağız. Beyaz kumsallar, masmavi okyanus, palmiye ağaçları. Zanzibar'da gideceğiniz her yerde kendinizi tıpkı bir film setindeymiş gibi hissedebilirsiniz. Burası Tanzanya'ya bağlı yarı özerk bir ada. Deniz canlıları açısından zengin adaya gelen turistler, özel teknelerle düzenlenen av turlarına katılabiliyor. Seyahat acenteleri aktivitelerine

bu turları katarak büyük gelir elde ediyor. Zanzibar aynı zamanda Afrika, Avrupa, Hint ve Arap medeniyetlerinin izlerini taşıyan mimari yapılarıyla dikkat çekiyor. Zanzibar Adası'nın en eski yerleşim yeri ise 2000 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren Stone Town. Pek çok film ve romana konu olan başkentte 50'nin üzerinde cami ve medrese bulunuyor. Zaten adanın çoğunluğu Müslüman. Sahilde renk renk teknelerin yanı sıra futbol oynayan, hip-hop ve capoeira dansı yapan gençleri görmek mümkün.

0: Verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Genel izleyici için uygundur.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümela adını siyah anlamına gelen melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Teodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçimde

800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerinden.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş, bazilika planlı bir patrik katedrali olup, 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Petrol, Latince bir kelimedir. Taş anlamına gelen petra ile yağ anlamına gelen oleum kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Dünya ekonomisini kontrol eden temel yapı taşlarından petrol, jet yakıtından sanayiye, tarımdan ulaşıma, sağlıktan kozmetiğe kadar hayatın her alanında kullanılıyor. Üzerine şarkılar yazılan, filmler çevrilen, ülkelerin kaderini ve hatta uluslararası politika dengesini etkileyen petrol, ilk olarak M.Ö. 3000 yıllarında kullanıldı. Petrolü ilk keşfeden ve kullananlar Mezopotamyalılar oldu. İlk sızıntıların fark edildiği yerse Fırat üzerindeki Hit bölgesi, yani bugünkü Bağdat. Petrolün yaygın kullanımı gaz yağıyla başladı. Endüstriye sunulmasıysa petrolün babası diye anılan, Albay lakabıyla tanınan Amerikalı Edwin Drake tarafından 1859'da gerçekleşti. 1861'de açılan ilk kuyudan hala günde yaklaşık 40 varil petrol çıkarılıyor. Türkiye'de petrol ilk kez 1945 yılında Raman'da Yakıtlı Köyü yakınlarında 1361 metrede bulundu. Kara altın veya sıvı altın diye adlandırılan petrolü asıl işletmeyi başaransa 1882'de Amerikalı petrolcü Rockefeller oldu. Ve petrol piyasasında imparatorluk kurmanın ilk adımı da böylece atıldı. Daha sonra Bakü'de çıkarılan petrol, ünlü Yahudi ailesi Rothschild'ların eliyle Avrupa'ya ulaştı. Petrol 10-15 yıl gibi kısa bir sürede Rockefeller ve Rothschild'ların yanı sıra pek çok yeni zengin doğurdu. Elektriğin icadıyla petrol zenginlerini tedirginlik sarsa da petrol kısa sürede motorlu araçlarda kullanılmaya başladı ve böylece asıl tahtına oturmuş oldu. Petrol ham, yani işlenmemiştir. Petrolün işlenmesiyle benzin, motorin, mazot, gaz yağı ve fuel oil elde edilmektedir.

0: Akbank bireysel kredi kartı sahibiyseniz her alışverişte World Puan kazanmaya devam edersiniz. Ekim ayında giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın. Toplam 500 TL hediye World Puan kazanın. Vakıfbank daima seninle.
1: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedi. Letam İstanbul Karakur. Kuyo Collection by Hilton.
2: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
3: Badalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha ne var? Daha...

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan, kendi elektriğini üreten akıllı evler var artık. Aracınızı kapınızın önünde hızlı, ekonomik ve güvenle şarj edin.

İstanbul güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 15 derece. Kocaeli ve Sakarya 28, Bursa 27, Balıkesir 30. Ankara güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 10 derece. Konya ve Kayseri 24, Nevşehir 22, Sivas 23. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 18 derece. Denizli 29, Aydın ve Manisa 30, Muğla 25. Antalya bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 19 derece. Mersin 34, Adana 32, Kahramanmaraş 29, Hatay 30. Trabzon güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 14 derece. Bolu 26, Karabük 27, Rize 23, Samsun 24. Erzurum güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 17, en düşük sıcaklığı 3 derece. Malatya 23, Erzincan 21, Van 18, Ardahan 17. Gaziantep gök gürültülü yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 14 derece. Mardin 24, Şanlıurfa 29, Siirt 25, Diyarbakır 27.

0: Hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
1: Bankan Hadis'e veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir. Hadi.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
3: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi.

0: Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava. Ocağı çıkar.
1: Abi toplamışsın aileyi.
2: Aile çok önemli.
3: Hadi ben kaçarım. Arkadaşlarla buluşacağız.
4: Paran var mı?
3: Öyle gideceğim. Nerede harcayacağım?
2: Darladın ama çocuğu.
3: Ama ben nereden bileyim parası yetecek mi?
2: Mobilde ailem var. Çocuğuna ek kart

0: Efendim merhabalar. Evvel zaman içinde ile karşınızdayız. Evvel zaman içinde de bu hafta tarihi devamlılığı konuşacağız. Bir yandan Osmanlı Devleti, bir yandan Türkiye Cumhuriyeti, zaman zaman Selçukluları masaya yatırıyoruz. Tarihimizi anlamak açısından. Peki ama tarihi devamlılık nedir? Tarihi devamlılık neden önemlidir? Bu kapsamda birçok kurumun da aslında gündelik yaşamımızda Osmanlı'dan miras kaldığını da öğreneceğiz. Ay yıldızlı bayrağımız diyeceğiz. Osmanlı döneminde 19. yüzyıldan itibaren varlık gösteren bu bayrak günümüze kadar taşındı. İşte bu bir tarihi devamlılık mıdır diyeceğiz. Ve Mustafa Kemal Atatürk'ün "Efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz" sözünden sadece bir rejimin değiştiğinin altını çizeceğiz. Ama devlet olarak devamlılık yine tarihi devamlılık açısından kendisini gösterecek. Bunun yanı sıra Abdülhamit döneminde bir kurumsallaşma, birçok kurum söz konusuydu ki açılmıştı. Bunların yine günümüze kadar geldiğini de masaya yatıracağız. Çok kıymetli, çok sevdiğim konuğumuz var. Bizlerle birlikte Profesör Doktor Vahdettin Engin olacak. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim Oğurcuğum. Sağ olasın.
0: Uzun zamandır görüşemiyorduk hocam.
1: Evet, bir süredir program imkanı olmadı ama
0: yoğunsunuz hocam.
1: Evet, yani benim de bir yoğunluğum var. Ama sağ ol, böyle ara ara da olsa gelip beraberce program yapıyoruz. Çok da keyifli oluyor tabii ki. Bugün ele alacağımız konu da önemli aslında.
0: Biz de çok keyif alıyoruz. Çok da mutluyuz sizi burada gördüğümüz
1: için. Teşekkür ederim.
0: Tekrar teşekkür ediyoruz. Konumuz çok önemli. Peki ben bu konuya nereden çalıştım, nereden istifade ettim? Değerli hocamın kıymetli kitabını hemen takdim etmek istiyorum. Siz değerli izleyenlerle buluşturmak istiyorum. Tarihi Devamlılık diyeceğiz. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Tarihi Devamlılık adlı eseri değerli Vahdettin Engin hocamızın var. Yeditepe Yayın Evi'nden yıllar önce okuyucuyla buluşmuştu ve yine raflarda yerini almaya devam ediyor. Hocamız burada Türkiye Selçuklularından itibaren bir perspektif çizmeye başlıyor ve günümüze kadar da getiriyor belli başlı konuları. Birçok hususa da bu anlamda temas ediyor. Hocamızın birçok kitabı var. Masamda bu kitapların hepsini de görüyorsunuz. Buradan yine diğer kitaplardan da alıntılar yapacağım elbette. Abdülhamit'le alakalı konular, hususlar olduğunda hocamızın ele aldığı, kaleme aldığı Sultan II. Abdülhamit'in Dış Politika kitabı. Hem Abdülhamit'i bu kitapta anlatıyor hem de dış politikasını anlatıyor. Kitabın yarısından sonra önemli belgeleri barındırıyor bu kitap ve siz değerli okuyucuların istifade etmesine de olanak sağlıyor. Bu eser de Yeditepe Yayın Evi'nden siz kıymetli okuyucularla buluşmaya devam ediyor. Hocamızın yine kıymetli eşiyle birlikte kaleme aldığı bir diğer önemli eser, milli mücadeleyi anlatan eser, milli mücadele sorularla başlık başlık o dönem incelendi. Birinci Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı Devleti'nin Cumhuriyet'e gidilen yolda yaşadığı hadiseler önemli dipnotlarla, önemli kaynaklarla aktarıldı ki hocam çok önemli bir eser. Ben hala dönüp dönüp okurum.
1: Yani özellikle gençlerin milli mücadele sürecini biraz da kolaylıkla okumaları açısından ele aldığımız bir çalışmadır. Teşekkür ederim onun için de.
0: Hocamız sağ olsun, bana da çok el vermiş

0: desteklemiştir. Bu anlamda da onur duyarım.
1: Evet, beraberce yazdığımız bir kitap.
0: Evet hocam, yani eksik olmayın. Hocamızın değerli bilgileriyle bu kitapta sağ olsun beni reddetmedi ve var oldu, kabul etti. Sultan II. Abdülhamit'i sorularla anlattık. Çok önemli bilgiler var. Her şeyi bu açıdan, doğru bilinen yanlışları bu eserde de yine siz değerli okuyucularla buluşturduk. Ben de ufak da olsa bu eserde bir pay sahibi olduğum için oldukça mutluyum. Değerli hocamızın yanında ismimin olması beni de onurlandırıyor, gururlandırıyor. Daha çok kitabımız var. Masadakiler hariç de yine hocamın birçok eseri var. Yine Osmanlı ve Cumhuriyet diyoruz. Burada hem Mustafa Kemal Atatürk hem de Sultan II. Abdülhamit'i kapakta görüyoruz. Ve aslında o geçişkenlik de Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş süreci de bu eserde de anlatılıyor.
1: Evet, tabii ki. Yani Osmanlı'dan Cumhuriyet'in aynası Osmanlı derken aslında o süreklilik nasıl oldu? Geçiş ne şekilde cereyan etti? Ve olayların birbiriyle olan örtüşmesi, bütün bunlarla ilgili çok sayıda örnek de var tabii ki. Yani öyle olunca da yani tarih şöyle bir şey zaten. Yani olaylar bir anda kesilip böyle bambaşka bir yere gitmiyor. Birbirini takip ediyor gelişmeler. Şimdi öyle olunca da burada çok sayıda örnekle ben o süreci anlatıyorum.
0: Hocam, tarih devamlılık önemli bir konu.
1: Tabii.
0: Nedir? Neden önemlidir? Çünkü siz bu biraz önce gösterdiğim eserde Türkiye Selçuklularından da bazı örnekler veriyorsunuz. Ve Türkiye Selçukluların devamı Osmanlı diyorsunuz. Bir mirası Osmanlı'da devraldı diyorsunuz. Ve bu mirası da Cumhuriyeti devretti, ifadelerinde bulunuyorsunuz. Bunu da başlık başlık, kurum kurum, tespitler halinde kaleme alıyorsunuz, okuyucuyla buluşturuyorsunuz. Tek tek bunlara bakacağız ama ilk etapta isterseniz neden önemli tarihi devamlılık toplumlar için diyelim.
1: Evet Uğur, şimdi istersen şöyle başlayalım. Mesela günümüzde yaşanan gelişmelere, yani gerek ülkemizde yaşanan gelişmelere gerekse dünyada yaşanan gelişmelere bir baktığımızda aslında şunu görüyoruz. Biz bir takım sonuçlar yaşıyoruz. Yani bu yaşadığımız sonuçlar, bunu kapsam olarak işte Filistin meselesi, diğer birçok şeye de işte Suriye'de yaşananlar, değil mi? Dünyanın diğer bölgelerinde yaşananlar, hepsi aslında daha önceki dönemlerde yaşanmışlıkların bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla biz şimdi bu sonuçlara baktığımızda aslında bunların niye bu şekilde geliştiğini veya niye bu sonuçları yaşadığımızı tespit edebilmek için geçmişe bakmamız gerekiyor. Yani bunun sebepleri çünkü geride. Şimdi geriye bakıp da özellikle de 19. yüzyıl burada çok önemlidir. Yani 19. yüzyıldaki çok sayıda gelişme 20. yüzyılda etkilemiştir ve 21. yüzyılda da bu gelişmelerin örtüştüğünü, paralellikler gösterdiğini biliyoruz. Şimdi madem böyle bir avantajımız var, yani işte o süreklilik içinde, bugünü anlayabilmek için demek ki o tarihsel devamlılık içinde geriye dönüp bakmadığımız oranda bugün olup bitenlere hiçbir şekilde anlam veremeyiz. Yani bir şeyler yaşanıyor ama sebep, sebebini anlam veremeyiz. Tarih bilmiyorsak bunun sebeplerini şey yapamayız, bir anlamlandıramayız.
0: Bu söylediğimiz Suriye meselesi ve Filistin meselesinde de bu durum çok net bir şekilde görülüyor.
1: Çok net bir şekilde karşımıza çıkıyor. O yüzden öncelikle de onları örnek olarak vermeyi tercih ediyorum. Dolayısıyla o zaman, yani şimdi bu sonuçları yaşıyorsak bunun sebepleri nelerdir? İşte geçmişe bakacağız. Mesela ağırlıklı olarak da 19. yüzyıla bakacağız. Şimdi orada bir tespit yapacağız. Şimdi bu olaylar yaşandı. Ve sonuçlarını da biliyoruz tabii ki. Şimdi o olayların neticesinde hangi noktadan hangi noktaya gelindiği bilinirse o zaman işte bugünkü benzer olaylar yaşanırken de hangi noktadan hangi noktaya gidebiliriz? Bunu net bir şekilde görme imkanı bize sağlıyor tarih. Ve dolayısıyla şimdi o süreklilik içinde işte gelişmeleri hiçbirini göz ardı etmeden, İşte bu bizim tarihimiz, yok bu bizim tarihimiz değil falan. İşte biz Osmanlı değildik, Osmanlı bizim vatanımız değildir falan gibi böyle anlamsız bir takım reaksiyonlara da gerek kalmadan evet Osmanlı bizim geçmişimiz. Dolayısıyla Osmanlı'nın yaptığı her icraatı, yaptığı her uygulamayı bilmemiz gerekiyor. Ama doğru bilmemiz gerekiyor bir de. Şimdi öyle olunca da yaptıkları hataları da bileceğiz, yaptıkları doğru işleri de bileceğiz. Ona göre hem bugünümüzü anlayacağız ve bugünü anlamak yanında aslında geleceğe yönelik bir projeksiyon da çizeceğiz. Yani ileride de muhtemelen şunlar olur, böyle giderse deme imkanını bize sağlıyor. O zaman işte bu tarihsel devamlık Türkiye'nin bugünü için de çok son derece önemli. Yani Osmanlı'nın yaşadığı birçok sorunu Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşadığını net bir şekilde görebiliyoruz. Yani biraz önce bahsettiğim gibi zaten intikal eden birçok değer var. Manevi değerler, maddi değerler. Bunlar Osmanlı döneminde de geçerliydi. Cumhuriyet döneminde de geçerli. O zaman işte bunları bilmek gerekiyor. Özellikle de gençlerin tabii daha çok bilmesi gerekiyor. Yani şimdi gençler biraz tarihten uzaklaşıyorlar maalesef. İşte bir de şu yönü var olayın. Sosyal medya aracılığıyla çok yanlış bir tarih algısı da ortaya çıkabiliyor. Doğrusunu bilmek lazım. Ve gençlerin de aslında böyle tarihimize bir sahip çıkması lazım. Bugünü anlayabilmeler açısından yani.
0: Siz değerlendirmeleriniz içerisinde 19. yüzyıla da atıfta bulundunuz. Evet. Ve 200-300 yıllık periyotta bu tarihi devamlılığın ne kadar ciddi anlamda cereyan ettiğini de belirttiniz. Bu kapsamda şunu da merak ediyorum. Osmanlı 19. yüzyılda ya da biraz daha öncesinde batılılaşma eğilimi içerisinde miydi? Yenileşme çalışmalarının kapsamı batı hayranlığı mıydı? Ya da ben geride kaldım anekdotuna mı sahipti? Neydi buradaki argüman?
1: Şimdi Osmanlı tabii ki 19. yüzyılda bir geri kalmışlığı var. Bu aslında şu anlamda, yani askeri olarak eski başarılar görünmüyor. İktisaden bir zafiyet içine girilmiş oluyor. Bunun yansımaları olarak da tabii ki toplumsal anlamda bir takım yozlaşmalar da kendini gösteriyor. Ve dolayısıyla gerek devlet, gerekse devlet adamları içinde girmiş oldukları bu çıkmazdan bir kurtuluş çareleri arıyorlar haliyle. Şimdi bu genellikle tabii ki bizim tarihimizde batılılaşma olarak şey yapılmıştır. Yani empoze edilmiştir. Sık sık da öyle söylenir, öyle kabul edilir. Fakat şimdi adamın derdi aslında, yani 19. yüzyıl bazında söylüyorum. Şimdi 19. yüzyılın başında bazında Osmanlı'nın derdi ya batılı olmak falan değil aslında. Fakat adamın bir derdi var. Şimdi derdi ne? Özellikle bu dönemde işte ortaya çıkan zafiyetler dolayısıyla mesela askeri yeniciler beraberinde toprak kayıplarını getiriyor. Ve coğrafyan daralıyor. Ona göre iktisaden sıkıntılar çekmeye başlıyorsun. Bir de tabii ki Avrupalıların yüzyıllar boyunca Osmanlı hakimiyetinden duydukları rahatsızlık ve şimdi gücü ellerine geçirince artık bir nevi Osmanlı'dan intikam alırcasına hareket etmeleri tabii ki seni zor duruma düşürüyor. Mesela şöyle bir sloganları var adamların, bunu ondok etmeleri tabii ki seni zor duruma düşürüyor. Mesela şöyle bir sloganları var adamların, bunu 19. yüzyıl boyunca hep hayata geçirmek için çaba gösterdiler. Şimdi diyor ki adam, bir yere diyor, eğer haç girdiyse bir daha oraya hilal girmez.

0: 13. yüzyıl boyunca hep hayata geçirmek için çaba gösterdiler. Şimdi diyor ki adam, bir yere diyor, eğer haç girdiyse bir daha oraya hilal girmez. Şimdi bu sloganı bir de hayata geçirmeye uğraşıyor. Şimdi başka bir şey daha var. Bu saldırılara da karşı koymak durumundasın. Çünkü coğrafya daralıyor. Giderek Anadolu'daki varlığın bile tehlikeye düşme ihtimali karşısında, yani o zaman ayakta kalmanın çarelerini arayacaksın. Ha, o çareler işte aslında bir şeyler yapıldı, bir takım uygulamalar yapıldı ama dediğim gibi adamın derdi, yani Osmanlı'nın derdi, ya biz Batılılar gibi olalım değil. Nasıl olur da bu coğrafyada ayakta kalırım? Bunun arayışı içinde ve buna göre çözüm üretiyor yani. O yüzden bunları batılılaşma olarak değil de aslında yani devletin ayakta kalmasını sağlayacak bir takım reformlar olarak değerlendirmek daha doğrudur.
1: Sürdürülebilirliği sağlamak açısından.
0: Kesinlikle.
1: Diğer kesinlikle. Batılı devletlerin kendisini kemirmesini, sömürmesini evet. engellemek adına evet. dik duruş sağlama açısından ortaya kesinlikle. Konulan bir dirayet.
0: Tabii olabildiği kadar. Çünkü neticede birçok da zafiyet var. Ama şeyi de kaybetmek istemiyorsun. Yani bulunduğun coğrafyada ayakta kalmak istiyorsun. Saldırılara direnmek istiyorsun. O zaman mümkün olan neyse bir de tabii ki saldırılar arttıkça acele etme gibi bir de durumum var. Yani şimdi diyelim Batı'nın 100 senede aldığım mesafeyi sen belki 20 senede almak evet. zorundasın. Orada da bir acele etme durumu ortaya çıkıyor ki bunlar kolay şeyler de değil. Yani dolayısıyla hani evet yapılırken bir takım hatalara da sebep oluyor bu. Ama her şeye rağmen mesela Osmanlı o son döneminde işte ayakta kalmayı başarabilmiş olması sonradan Türkiye Cumhuriyeti'nin de varlığını ortaya çıkarmıştır. Yoksa öyle dönemler oldu ki 3. Selim dönemi, 2. Mahmut dönemi, ondan sonra işte 93 Harbi, burada dibe vurmuşluk, kaybedilen savaşlar, her an imparatorluğun paramparça olması. Şimdi bu dönemlerde eğer imparatorluk paramparça olsaydı o zaman tabii ki cumhuriyete de ulaşamayacak. Çünkü bütün coğrafya elden gitmiş olacaktı. O çabayı çok saygıyla bakmak lazım tabii ki.
1: Hocam haklısınız ama insan şunu da sormadan geçemiyor. Bu kadar gelişmeler olurken, ordunun bu kadar gerilerken bu farkındalık neden daha önce, bu hassasiyet neden daha önce vuku bulmadı? Mesela 3. Selim dediniz. 19. yüzyıl diyoruz. 18. yüzyılın son yıllarında 1787-1792 yıllarında arasında Ruslarla savaş var. 120 bin kişilik Osmanlı ordusu 7-8 bin kişilik Ruslara mağlup oluyor. Yani 120 bin kişilik bir ordu nasıl 8 bin kişilik bir Rus ordusuna mağlup olur? İşte askeri anlamda gerileme bu anlamına mı geliyor? İşte bundan sonra mı askeri açıdan, işte siyasi açıdan, diplomasi açıdan, eğitim açısından yavaş yavaş o evet. reform, o yenileşme, o ayakta durma dirayeti gösterilecek.
0: Tabii. Şimdi bu verdiğin örnek aslında ne kadar dip noktaya indiğinin bir göstergesidir. Gerçekten de. Yani şimdi bu süreç tabii. Yani şimdi Osmanlı bir anda zayıflamadı. Yani bir süreç içinde zayıfladı. Dolayısıyla bu dönemlerde aslında birçok alanda dibe vurulduğu bir dönem olarak değerlendirebilir. Bunun neticesinde de yani demek ki ordu o kadar öyle bir hale dönüşmüş ki 120 bin kişi 8 bin kişi karşısında perişan olabiliyor yani. Dolayısıyla şimdi işte dibe vurduktan sonra artık çare yol arama süreci de bir taraftan başlıyor. Yani o yüzden şimdi bu sürece gelene kadar çabalar var aslında. Yani nedir? Mesela Yeniçeriler iyi savaşmıyor mu? Hadi şunları ıslah edelim. Veya ekonomim bozuk. Hadi ekonomiyi düzeltmek için işte parayı tahşiş edelim gibi. İşte vergileri arttıralım gibi. Yani bir takım böyle ıslahat adı verilen şeyler var. Uygulamalar var. Fakat bunlar tabii ki denendi ama şu görüldü ki yani bir süre sonra aslında sonuç vermiyor. O yüzden şimdi 3. Selim döneminden itibaren bir nevi paradigma değişikliği diyebiliriz buna. Yani şu ana kadar yaptık fakat

0: en azından çok olumlu bir semeresini göremedik. Ha, o zaman başka bir şey denememiz gerekiyor. Dolayısıyla 3. Selim döneminden itibaren o farklı denemeler yapılacaktır. Bir nevi dediğim gibi paradigma değişikliğidir bu. Yani artık ıslahatla olmuyor. Islahatmak olmuyor. Yeni şeyler, işte nizam-ı cedid kavramı buradan ortaya çıkıyor. Yeni şeyler yapmak lazım. Yeni yapılan şeyler de aslında bir modernleşme sürecine girmiş oluyor ülke. Ve bunun semeresini ilerleyen yıllarda görecektir aslında. Yani çağın gereğini yapmak. Yani mesela Bilal Atatürk ne diyecek? Muasır medeniyetin seviyesinin üzerine çıkma gibi bir hedef koyacak toplumun önünde, değil mi? Bu dönemde de hani muasır medeniyeti yakalama çabası var. Yani üzerine çıkmak o dönem için biraz zor görülüyor ama en azından bunu yakalayalım çabası var. Dolayısıyla Avrupa ile ilişkileri bu çerçevede değerlendirmek lazım işte yani.
1: Hocam, seçtiğim başlıklar ve sorduğum sorularda Osmanlı'dan Cumhuriyet'e tarihi devamlılık kitabından istifade ederek gerçekleştiriyorum. Tabii. Bazı noktaları sıralı gideceğim ama bazı noktalarda da geri döneceğim. Mesela bu tarihi devamlılığı anlayabilmek açısından rejim değişikliğini ve Osmanlı'nın bir devamı olduğunu Türkiye Cumhuriyeti'nin de daha iyi anlayabilmek adına siz önemli notlar paylaşmışsınız bu eserde. Çünkü günümüzde bile hala Osmanlı başka devletti, Türkiye Cumhuriyeti başka. Biz laiyiz, işte Osmanlı başka bir şeydi. Osmanlı'da şu vardı, bizde bu var tarzında böyle sosyal medyada alevlenen insanların bam teline basarcasına farklı yerlere çekilmeye çalışan bu içerikler var. Bunu da özellikle yaptıklarını düşünüyorum. Mesela siz kitapta diyorsunuz ki Mustafa Kemal Atatürk ben yarın bir devlet kuracağım demiyor. Efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğim diyor. Burada da anlamanız gerekiyor ki bir rejim değişikliği. Biraz bunu açabilir miyiz?
0: Yani çok net aslında. Yani şimdi bir Türk devleti var tabii ki bu coğrafyada. 1000 yıllık geçmişi olan bir Türk devleti var. Ve dolayısıyla bu Türk devleti dönemsel olarak iyi idare edildi, kötü idare edildi. İşte sıkıntılar yaşadı. Süper güç olduğu dönem var. İşte dünya hakimiyeti sağladığı dönemler var. Dolayısıyla zafiyet içine girdiği dönemlerde de işte bir takım çabalarla işte Selçuklu Türkiye'si Osmanlı Türkiye'sine geçiş yapıyor. Osmanlı Türkiye'sinden de Cumhuriyet Türkiye'sine geçiş yapılıyor. Yani devlet bütün varlığıyla orada, toplum bütün varlığıyla orada. Coğrafya geniş olabilir, daralmış olabilir ama her zaman için bir Anadolu merkezli bir devletten söz ediyoruz. Dolayısıyla şimdi işte 28 Ekim 1923 akşamı Çankaya Köşkü'nde Mustafa Kemal Paşa'nın işte yakın arkadaşlarıyla beraber yapmış olduğu o toplantıda ertesi gün Cumhuriyet ilan edilme hazırlıkları yapılırken ifade ettiği o cümle son derece değerli. Yani yarın yeni bir devlet kuruyoruz demiyor. Yarın Cumhuriyet ilan ediyoruz derken İşte aslında mevcut olan Türk Devleti'nin rejimini değiştireceğini ve saltanat rejiminden, saltanat zaten bir sene önce kaldırılmış, saltanat rejiminden cumhuriyet rejimine geçeceğini son derece net bir şekilde ifade ediyor. Meselelere böyle baktığımız zaman zaten birçok problem ortadan kalkmış olur. Yani o zaman Osmanlı Cumhuriyet ayrımı değil de aslında bir Türk Devleti'nin rejimi değiştirmiş olması gibi bir gerçekle karşı karşıya kalırız. Bu her şeyi net bir şekilde aydınlatır aslında. Bunu bazı insanlar anlamakta zorluk çekiyorlar maalesef yani.
1: Maalesef hocam. Tarihi devamlılık açısından bir diğer örnek Ay Yıldızlı Bayrağımız.
0: Tabii.
1: Osmanlı'dan bu da bir devamlılık gösteriyor bize, değil mi?
0: Yani bayrak en önemli unsurlardan biri aslında bu devamlılık açısından. Çünkü işte varlığıyla gurur duyuyoruz ve her zaman şunu söyleriz. Yani dünyanın en güzel bayrağı bizim bayrağımız.
1: Kesinlikle.
0: Gerçekten. Yani şimdi peki Türk bayrağı nasıl ortaya çıktı? Yani bununla ilgili rivayetler de var tabii ki ama esas olarak da olayın gerçeği var. Yani bu da gene tarihsel devamlılık içinde ele alınması gereken bir mesele. Çünkü Türkiye'de olduğu gibi dünya ülkeleri de zaman zaman kendilerine göre bir takım süreçler geçirmiş oluyorlar. Şimdi mesela Fransa

0: İhtilalinden sonraki süreçte böyle milli devletler daha ön plana çıkmaya başlıyor ve dolayısıyla o devletleri sembolize edecek bayrakların belirlenmesi dönemindeyiz. Şimdi öyle olunca işte İngiliz bayrağı, Fransız bayrağı da bu dönemlerde ortaya çıkıyor aslında. Ve Sultan 3. Selim dönemi ve Türk Devleti'nin bayrağını da o haliyle devlet başkanı olarak Sultan 3. Selim belirliyor. Ve karar şudur. İşte bizim bayrağımız zemini kırmızı olacak. Bayrağımızda ay yıldız olacak. Ki ay yıldız zaten Türklerde her zaman var. Yani fakat bu şekilde bir araya kullanılması işte bayrak vesilesiyle gündeme geliyor. Bayrağımızda ay yıldız olacak ve ay yıldız da beyaz olacak. Evet, şimdi 3. Selim bayrağımızı belirlemiş oldu. Devleti resmen sembolize eden bayrak bu şekilde 1793 yılından itibaren hayatımıza girdi. Şimdi ondan sonraki sürece baktığımızda, şimdi 2. Mahmut döneminde, Tanzimat döneminde, Sultan Abdülaziz döneminde, Sultan Abdülhamit döneminde, Cumhuriyet döneminde hep aynı bayrağı biz görüyoruz. Törenlerde görüyoruz, bir takım açılışlarda görüyoruz, devlet dairelerine asılmış şekilde görüyoruz. Dolayısıyla mesela şimdi Atatürk işte Cumhuriyet'in ilk dönemindeki sahip olduğu üst düzey prestiji düşünelim. Yani şunu diyemez miydi? Ya bu Osmanlı bayrağı, biz bununla niye meşgul oluyoruz ki? Biz kendimize yeni bir bayrak belirleyelim şeklinde. Hem düşünmesi hem de bunu hayata geçirmesi pekala mümkündü. Fakat aklına bile geçirmedi. Yani hiç öyle bir şey gündemde bile yok. Yani biz bayrağımızı değiştirelim, gündemde bile yok. Hatta mesela şu da var aslında. Mesela bazı ülkeler rejim değişikliğine bayrak değiştirdi. Şimdi Çarlık Rusyası'na bakıyoruz. Çarlık Rusyası'nın bayrağı Sovyetler Birliği'ne geçişte rejimini değiştirdi. Bayrağını da değiştirdi Sovyetler Birliği. Sonra Sovyetler Birliği dağıldı. Ne oldu? Tekrar Rusya eski bayrağına geri döndü. Demek rejim değişiklikleri aslında bazen bayrak değişikliğine yol açabiliyormuş. Fakat Atatürk açısından öyle bir şey de söz konusu. Ülke rejimini değiştiriyor ama bayrak Türk Devleti'ni sembolize eder. O yüzden tabii ki aynı bayrak kullanılmaya devam etti. Bugün de tabii ki gene gururla bayrağımızın gölgesinde yaşıyoruz. Bu tarihsel devamlık açısından son derece değerlidir tabii ki.
1: Bayrağımız var olsun, milletimiz var olsun. Tabii ki, hep kesinlikle. Bayrağımız göklerde dalgalansın kesinlikle. Şanlı bir şekilde.
0: Kesinlikle.
1: Hocam yine aslında 1923'ten itibaren Türkiye Cumhuriyeti'ni görüyoruz ama öncesine baktığımızda Osmanlı Devleti için bir Türk devleti, bir Türk imparatorluğu hükümdarı içinse de Türk imparatoru denildiğini de kaynaklarda evet. Görüyoruz değil mi?
0: Tabii ki yani şimdi bu aslında bu coğrafyaya Türklerin tabii ki kitlesel olarak gelişip devlet oluşturdukları dönem Malazgirt'ten sonrası, bunu kabul etmek lazım. Ama öncesinde tabii ki burada yaşayan daha önce gelmiş olan Türkler vardı. Öyle bir gerçek de var. Fakat siyasal yapının oluşması 11. yüzyıldadır. Malazgirt'ten sonradır yani. Dolayısıyla burada Türkler nüfus çoğunluğunu ele geçirip bir de devlet kurduktan sonra ne oldu? Burası Türkiye oldu Avrupalılar için. Şimdi dolayısıyla giderek devlet büyüdükçe de ülke de büyüyor ve dolayısıyla o devleti idare eden padişahlar da Büyük Türk olarak haliyle adlandırılıyor. O yüzden yani demek Avrupalılar için burası daha 11. yüzyıldan itibaren Türkiye'dir. Bugün de böyledir. Yani şimdi Osmanlı döneminde işte hep şu tarz şeyler var. Osmanlı Türk müydü vesaire, böyle anlamsız bir takım böyle ifadelere zaman zaman rastlıyoruz. İşte Türk de padişaha Büyük Türk diyorlar. Burada yaşayan insanlara Türkler diyorlar. Tabii zaman zaman da Müslümanlık ve Türklük çok iç içe. O kadar iç içe ki Avrupalılar Müslümanlara da Türk diyor mesela. Dolayısıyla yani Türklük her zaman mevcut olan bir kavramdır.
1: Mesela Fatih Sultan Mehmet vefat ettiğinde Batı'da Büyük Türk, Büyük Kartal öldü diyorlar.
0: Evet. Yani çünkü onlar için burası Türkiye coğrafyası. O devletin başkanı da Türk haliyle. Yani şimdi bunlar son derece net tabii ki. Aslında hani çok da problemli mevzular da değil ama

0: Nedense bunları böyle anlamak istemeyen veya böyle görmek istemeyen insanlar var ülkemizde. Halbuki biz tarihimizi ya işte biraz önce bahsettiğimiz gibi yani doğru noktadan bakarsak, doğru yerlere temas edersek ondan sonra hem bugünümüzü de daha iyi anlayacağız tabii ki.
1: Yani. Hocam şimdi bu elçi meselesine de gelelim. Hı. 28. Çelebi Mehmet'i de soracağım ama onu sormadan bu elçi meselesini anlamak istiyoruz. Çünkü Osmanlı Viyana bozgununa kadar Avrupa'da elçi bulundurmadı.
0: Bulundurdu, evet.
1: Çünkü ben Avrupa'da olanlara itibar etmiyorum düşüncesindeydi. Sonra elçi bulundurmaya başladı. Avrupa'da ve bu ülkelerde elçi bulundurmaması Osmanlı'nın zayıflamasında etkili olduğu görüşü doğru bir görüş mü?
0: Tam öyle bakmamak lazım aslında. Çünkü bu bir ihtiyaç mesele aslında. Meselesi. Yani yabancı ülkelerde niye elçi bulundursunuz? Oradan haber almaya belki ihtiyacınız vardır. Yani şimdi Osmanlı tabii ki özellikle İstanbul'un fethinden sonra tabii giderek bir dünya devletine dönüşüyor. Bir imparatorluğa dönüşüyor. Ve bilhare de aslında yapmış olduğu icraatlarla, faaliyetlerle birçok başka ülkenin kaderini belirleyen bir konuma geliyor yani. O yüzden mesela hemen İstanbul'un fethinden sonra Avrupa ülkeleri İstanbul'da elçilik açmaya başlıyorlar. Yani daimi elçilikler üstelik. İşte mesela önce Venedik açıyor. Sonra işte Avusturya açıyor, Rusya açıyor, Fransa açıyor, İngiltere açıyor. Şimdi bunlar niye açıyorlar? Çünkü bir şekilde işte dünya Topkapı Sarayı'ndan idare ediliyor. Dolayısıyla Topkapı Sarayı'ndan çıkacak olan kararlar onlar için son derece önemli. Acaba nasıl bir karar çıkacak Topkapı Sarayı'ndan ve bizim ülkemizi nasıl etkileyecek? Şimdi onlar için çok önemli ve bunu bilmek istiyorlar. Hatta bir takım lobilerle, elçiliklerde oluşturulan bir takım lobilerle işte Osmanlı hükümetinin alacağı kararları etkileme çabaları da var. Çünkü onların buna ihtiyacı var yani. Fakat Osmanlı çok güçlü olduğu dönemlerde tabii ki bu da çok ihtiyaç duymuyordu. Ne zaman ihtiyaç duyma başladı? İşte Osmanlı'da zayıfladığını görünce 18. yüzyıldan evet daha yani başından sonuna doğru o süreç içinde kendi artık eski gücünün tam anlamıyla yansıtamadığını fark edince bu sefer acaba Avrupa'da neler olup bitiyor? Bunlar nasıl işte en azından şu anda bize göre daha güçlü bir görünüm arz ettiler. Neler yaptılar? Bu defa bunu öğrenmek için işte geçici elçiler, önce geçici elçiler ama bilhare de aslında ikamet elçileri dediğimiz daimi elçilikler oluşturacaklar yani.
1: 1719'da Viyana'ya, 1720-1721'de Paris'e, 1722-1723'te Moskova'ya Osmanlı Devleti elçiler gönderiyor. İz bırakan elçiler arasında da 28. Mehmet Çelebi var. Ne yapıyor da iz bırakıyor?
0: Şimdi bunlar mesela geçici gider. Yani bir süre gidiyor orada. Kaldığı süre içinde aslında o ülkelerin inceliyor. Yani o ülkelerde işte sanayi ne şekilde, toplumsal hayat ne şekilde, idari mekanizma ne şekilde işliyor. Yani bu konularda gözlem yapıp bilahare dönüp bunlar rapor veriyorlar. Yani mevcut durum itibariyle konumları budur. Şunları yapıyorlar. Şu konularda başarırlar. Yani dolayısıyla gitme sebepleri de bu zaten. Şimdi 28 Çelebi Mehmet'in bu anlamda biraz daha ön plana çıkması bilahare işte matbaanın açılmasıyla da ilgili. Bir de şu var tabii mesela çok da ilgi görüyor. Şimdi hala bu 1720'li yıllarda Osmanlı hala çok önemli bir devlet yani. Dolayısıyla o devletin bir elçisinin Fransa'ya gelmiş olması tabii ki çok dikkati çekiyor, çok önemsiyorlar vesaire. Ha, bu vesileyle oradaki işte elçinin oğlunun matbaayla da ilgilenmesi ve bilhare de Türkiye'ye döndükten sonra Türkiye'de matbaa kurulmasına ön ayak olması tabii ki bu şu anlama gelmez yani daha önce hiç matbaa yoktu anlamına gelmez Türkçe eserler basımı anlamında işte 1727

0: 1982'den itibaren İbrahim Müttefikan'ın girişimiyle matbaa da kullanılmaya başlayacak ama daha önce zaten Musevilerin, Rumların vesaire Ermenilerin kullandığı matbaalar vardı. Yani bir matbaa yasağı söz konusu değildi. Türk'te eserler basılmıyordu. Bunlar hep ihtiyaç doğrultusunda yaşanan gelişmelerdir. Bir teknolojik gelişmeye ihtiyacınız varsa alıp kullanırsınız. Yoksa biraz daha mesafeli olursunuz. Yani matbaa da öyle bir şey aslında. Yani dolayısıyla bu Fransa elçiliği bu anlamda işte matbaanın ülkeye gelmesiyle de sonuçlanmış bir gelişmedir.
1: Hepsi birbiriyle arka arkaya.
0: Tabii.
1: 28
0: tabii.
1: Mehmet Çelebi evet. diyoruz. İşte 1719'da elçiler gönderildi evet. diyoruz. 1718-1730 yılları arasında Lale Devri.
0: Lale Devri evet.
1: Damat Nevşehirli İbrahim Paşa'nın etkileri ve hemen yaklaşık 100 sene kadar sonra 1839'da Tanzimat'ı göreceğiz.
0: Evet.
1: İçeriği ilgilendiren hususlar vardı. İlke ve usuller açısından. 1856'da da ıslahatı göreceğiz. Önce Tanzimat sorayım. Yönetimde, ilke ve usullerde neler değişti? Ve buradan da günümüze kadar gelen notlar var mıydı?
0: Evet, şimdi biraz önce bahsettik ya reformlar. Yani Osmanlı hani batılılaşmanın ötesinde güçlü hale nasıl gelirim? Yani bunun arayışı içinde bu reformlara başladığı zaman tabii ki esas olarak daha kalıcı olanları 2. Mahmut yaptı. Mesela bunlar arasında en önemlisi merkezi bir devlet anlayışının yerleşmesidir yani. Dolayısıyla 2. Mahmud'un hayata geçirmiş olduğu birçok uygulama bilhassa onun oğlu işte Sultan Abdülmecit 1839 yılında padişah olduğunda işte Mustafa Reşit Paşa da onun önde gelen bir devlet adamı bir tanzimat fermanı ilan edilmesi suretiyle bunlar şey yapıldı yani bir sistem dahiline alınmış oldu yani. Şimdi buradaki şey bir dönüşüm aslında. Yani bir nevi devletin yeniden yapılanması, bir dönüşüm geçirilmesi ve mevcut şartlar çerçevesinde de gene biraz önce bahsettiğim şeyi tekrarlayacağım. Bir paradigma değişikliği. Çünkü bu yıllarda şu da var. Gayrimüslim unsurların aslında giderek Osmanlı'dan ayrılma çabalarının artmış olduğunu görüyoruz. Yani mesela özellikle Fransız ihtilalinden sonra o milliyetçilik cereyanları ve Osmanlı toplumunda mevcut olan işte Rumların, Sırpların, Bulgarların, bilhassa Ermenilerin Avrupalıların da kışkırtmalarıyla bir ayrılıkçı çabalar içine girmiş olmaları bu dönemde yoğun bir şekilde karşımıza çıkınca bunun önüne geçecek şekilde Osmanlı Devleti'nde Tanzimat Fermanı'yla şunu aslında prensip olarak ortaya koymuş oluyor. Biz yüzyıllardır burada bir arada beraberce yaşadık. Bundan sonra da yaşama devam etmemiz lazım. Dolayısıyla bu prensipler çerçevesinde bir eşitlik ilkesi çerçevesinde bir arada yaşamaya devam edelim. Yani buradan bir Osmanlıcılık düşüncesi ortaya çıkmış oluyor. Tabii ki bu genel fikir topluma yayılmaya çalışırken tabii ki gayrimüslimlerin çok da bunu benimsemediğini, özellikle Avrupa ülkelerinin kışkırtmaları neticesinde işte ayrılmacı düşüncelerin ve faaliyetlerin devam ettiğini göreceğiz. Ama devlet buna rağmen çabasını gösteriyor. Yani evet Osmanlıyız, dağılmayalım, ayrılmayalım, bölünmeyelim, parçalanmayalım. Şimdi bir bu mekanizma devam ederken diğer taraftan da gene çağın gereği olarak bir idari anlamda mesela merkezi denetimin giderek artması. Aşağı yukarı yani Cumhuriyet'e giden süreçteki en önemli kilometre taşlarından biridir bu. Yani imparatorluğun yani 2. Mahmut öncesi dönemde eyaletler, eyalet valilerin geniş yetkileri ama 2. Mahmut ve sonrasında Tanzimat'la beraber de sistematik bir şekilde artık merkezi idare, ülkenin başkentten idare edilmesi, işte devlet memurlarının mesela merkezi hazineden maaşların ödenmesi, bilahare vilayet sistemine geçilmesi, işte eğitimde ciddi reformlar

0: yapılması ve modern okullar açılması hepsi birbirine takip edecek şekilde o paradigma değişikliği çerçevesinde bu artık devlet kendini yeniden yapılandırmış oluyor. Şimdi o yeniden yapılandırma zaten Cumhuriyet'in önünü açacak aslında ileriki dönemlerde. Osmanlı bunu yaparken ileride Cumhuriyet ilan edilir edilmez onun hesabını yapmıyor. O dönem için yapılması gerekli şart olan reformlar olarak düşünülüyor bunlar tabii ki.
1: Hocam 3-4 başlığım var. Bunlardan biri tarih eğitiminde tarihi devamlılık, demiryolu, kulüpler açısından tarihi devamlılık. Tabii. Bunlara temas ederiz ama merak ettiğim bir konu var. Sultan Abdülaziz'in 1867 yılındaki Avrupa seyahati. Çok önemli bence.
0: Tabii,
1: biraz
0: tabii
1: onu konuşalım. Sonra bu diğer konularda tarihi devamlılık nasıl oldu onu da değiniriz.
0: Evet, şimdi Sultan Abdülaziz tabii ki Avrupa seyahati, yani seyahat amaçlı olarak Avrupa'ya giden tek padişah, ilk ve tek padişah. Diğerleri daha önce sefer, savaş için gitmişlerdi. Ama Sultan Abdülaziz bir ziyaret vesilesiyle gitti. Şimdi o dönemdeki devlet adamları, işte Ağacı Paşa, Fuat Paşa, bunlar bu mevzulara önemsiyorlar. Yani dolayısıyla Avrupa'daki olan gelişmeleri padişahın da daha yakından görmesi ve ona göre de reformların daha çabucak ve kolaylıkla hayata geçirilebilmesi ve bunun için de tabii ki bir fırsat doğdu. 1867 yılında Uluslararası Paris Fuarı var. Çok görkemli. 4 yıl önce de Osmanlı Devleti bunu yapmış. Yani 1863 yılında uluslararası bir dünya sanayi fuarı düzenlemiş ki bunu başarabilmek de aslında o dönemde devletin potansiyelini gösteren bir şeydir. İstanbul Sultanahmet Uluslararası Sanayi Sergisi. Şimdi Sultan Abdülaziz bu vesileyle işte o Fransa'daki sergi gezilecek ama esas olarak da bir Avrupa seyahati. Yani Fransa, İngiltere, Avusturya bu dolaşılacak. Yaklaşık 2 aylık bir şeydir, bu seyahattir. Burada tabii ilginç şeyler yaşanıyor. Mesela şunu vurgulamakta yarar var. Yani Sultan Abdülaziz tabii bir de böyle görkemli padişah. Yani vücut yapısı itibariyle de bir de her ne kadar Osmanlı Devleti Avrupalılar tarafından zayıf gibi görülse de neticede bir Türk padişahının mesela gerek Fransa'ya gitmesi, gerek İngiltere'ye gitmesi müthiş bir etki yapıyor orada. Yani yüz binlerce insan padişahı görebilmek için yollara dökülüyorlar yani. Ve burada aslında birkaç tane enteresan olay var. Şimdi beraberinde Fuat Paşa var. Dışişleri Bakanı Osmanlı Devleti'nin. İşte Şehzade Murat var, yeğen. Şehzade Hamit var. Yusuf İzzettin de efendi, padişahın oğlu, daha çocuk yaşta. Şimdi Fuat Paşa çok zeki bir adam ve tam bir diplomat. Yani bu vesileyle şunu da görmüş oluyoruz. Artık Osmanlı yapmış olduğu reformlar neticesinde çok usta diplomatlar yetiştirmeye başladı. Mesela Fransa'da bir yemek, işte İmparator 3. Napolyon, onun eşi Eugenie, ondan sonra ve işte padişah Fuat Paşa yemekte bir sohbet. Bu sohbet sırasında, hani çok bilinen bir hikayedir ama bunun geri planını aslında vurgulamak lazım. Sohbet sırasında Fuat Paşa'nın sürekli olarak dünyanın en güçlü devleti Osmanlı Devleti'dir vurgulamasını yapması. Şimdi bu dönemde Avrupalılar hasta adam diyor Osmanlı'ya. Tabii bu bizim için çok anlamsız bir kavram. Yani Türkiye'de bugün hala kullanılıyor ama bir insan kendi ülkemize hasta adam dememizin hiçbir mantığı yoktur. İşte şimdi Fuat Paşa bu yemek sırasında dünyanın en güçlü devleti Osmanlı diyerek ortaya bir laf atıyor. Bilhare bunu birkaç defa tekrarlayınca soruyorlar. Ya biliyoruz ki değil Osmanlı Devleti, niye dayanarak bunu söylüyorsunuz deyince. Fuat Paşa da diyor ki evet Osmanlı Devleti'dir. Çünkü geçerli bir sebebim var. Çünkü yüzyıllardır siz dışarıdan biz içeriden bu ülkeyi yıkmaya çalışıyoruz ama bir türlü yıkılmıyor diyor. Şimdi bu çok anlamlı bir ifade aslında.
1: Siz dışarıdan yani, biz içeriden. Yani
0: siz dışarıdan manidar. Biz içeriden ama aslında siz hem dışarıdan hem içeriden yıkmaya çalışıyorsunuz mesajını veriyor. Ama biz yıkılmıyoruz bakın diyor. Ha, dolayısıyla bu tokat gibi bir cevaptır aslında oradaki bulunanlara. Yani bu vesileyle işte şey olmuştur. Bir şey de bu dönemde bir Girit meselesi var. Gene 3. Napolyon işte Sultan Abdülaziz'e ya Girit'i bize satın, işte Girit'i güya parayla satın alıp Yunanlılara verecekler yani. Orada da gene Fuat Paşa'nın olaya müdahil olması ve satarız hay hay demesi. Onun üzerine de 3. Napolyon bir anda herhalde başarılacağım, bunu Girit'i alabileceğiz şeklinde bir düşünceye kapılması ve Fuat Paşa'nın da evet satarız deyince fiyatını sorması üzerine aldığımız fiyat demesi. Aldığımız fiyat, onu da tabii izah getiriyor. Diyor ki biz kan dökerek aldık Girit'i, siz de buyurun kan dökerek alın. Bu olay şeyde yaşanmıştır. Yani Paris'te, Fransa'da yaşanmıştır. Bilahare başka olaylar vesilesiyle de bu şey anlatılıyor ama bunun orijinali budur. Fuat Paşa'nın 3. Napolyon'da söylediği, biz kanla aldık, buyurun siz de aynı şekilde alabilirsiniz demesi. O da tokat gibi bir cevaptır. Kesinlikle. Aslında. İşte bu Paris seyahati, oradan İngiltere seyahati çok görkemli geçti tabii ki. Yani bir Türk padişahın Avrupa'da dolaşması onlar için çok önemli. Yani çok önemsiyorlar. Ve işte orada Şehzade Abdülhamid'in de tabii burada bulunmuş olması.
1: İyi bir tecrübe.
0: Ciddi bir tecrübe oldu. İleride onları hep o tecrübelerden yararlanacaktır. Yani.
1: Hocam çok güzel konular, çok önemli hususlara temas evet. ediyorsunuz. Vaktimiz daralıyor diye hızlı geçeceğim. Eğitime evet. hemen değinelim. Tarih eğitiminin tarihi devamlılık açısından geldiği nokta.
0: Evet, şimdi tarih mesela bu şey sürecinde, yani modernleşme süreci dediğimiz süreçte aslında tıkadan müesseselerin yerine yeni müesseselerin açılması, daha modern müesseselerin açılması aslında işleyişi kolaylaştırmaya başladı. Ve bunun yöntemlerinden biri de aslında eğitim. Şimdi eğer bir takım şeyler iyi gitmiyorsa veya ülkenin yeni bir atılımla daha güçlü hale getirilmesi gerekiyorsa bunu nasıl yapacağız? İnsanımızla yapacağız tabii. Kendi insanımızla yapacağız. Dolayısıyla bunun yapılma yöntemi nedir? Kendi insanımızı en iyi şekilde eğitmek. Dolayısıyla işte bu süreç içinde aslında yapılan önemli faaliyetlerden biri de o açılan o modern okullardır. O modern okullar açılıyor. Ha, bu arada şunu da hemen örnek olarak vermek isterim. Bu okullar açılırken aslında evet Avrupa'dan bir takım şeyler model olarak alınmakla beraber yerleştirecek tarzda da hareket edilmiştir. Örnek işte bir okulun müfredatını alıyorsunuz. Bir Fransa'da okulun ama onun üzerine işte Türkçe, Türk tarihi dersi, ondan sonra Arapça dersi, işte Farsça dersi, din dersi gibi dersler koyduğunuz zaman o müfredatı yerleştirmiş oluyorsunuz. Yani dolayısıyla hem Avrupa'daki bir müfredatın uygulanması ama onun yanına gene yerli bir takım motifler katılmış olması
1: evet.
0: Aslında daha işlevsel hale getiriyor. Yani şimdi eğitimde açılan ve giderek sayıları artan bir okullarda yetişen nesiller de işte ülke için önemli işler yaptılar sonraki dönemlerde. Örnekleri çok tabii ki. Ya 2. Mahmut'tan başlayarak işte Harbiyesi, Tıbbiyesi, ondan sonra Mülkiyesi, özellikle 2. Abdülhamit döneminde bunların hem mevcutlarının iyileştirilmesi ve yerlerine yeni gene modern okullar açılması. Bunlar son derece önemli gelişmeler. Çünkü insanımızı biz artık ülkeyi ayakta tutacak insanımızı kendimiz yetiştirmiş oluyoruz. O yüzden bu süreçte eğitim faaliyetlerini çok önemsemek lazım.
1: Yine bu bahsettiğiniz dönemlerde demir yolları açısından da önemli atılımlar yapıldı, önemli inşalar yapıldı değil mi?
0: Demir yolu da öyle çünkü hani iktisaden zayıf bir ülke tabii ki Osmanlı Devleti. Coğrafyası da geniş ve şöyle düşünüyorlar. Yani ülkenin kalkınma yöntemlerinden biri de Avrupa'da başlamış olan demir yolları kendi ülkemize de getirmek suretiyle bir kalkınma hamlesi yapabilmek. Nitekim bunun şöyle bir faktörü var. Yani şimdi tarımsal potansiyeli olan bir ülke tabii Osmanlı Devleti. Dolayısıyla şimdi üretimin daha çoğalması için ve demir yolunda gittiği bölgelerde üretimin çoğalması

0: için ciddi bir katkısı da olduğu bilindiği için ve bunun neticesinde de aslında devletin hem daha fazla vergi olacağı demir yolunda, çünkü demir yolunun gittiği yerlerde üretim artışı oluyor. Onun neticesinde tabii daha fazla mal satabiliyor üretici. Üretici daha kazanınca devlete de vermiş olduğu vergi artıyor. Yani birçok önden bir kazancı var. O yüzden demir yolları başlangıçtan itibaren çok önemsendi. Sultan Abdülmecit döneminde başladı. Abdülaziz biraz daha geliştirdi. Ama gene Osmanlı dönemi için geçerli olmak üzere 2. Abdülhamit döneminde de gerçekten birçok demir yolu ağıt yapıldığını biliyoruz.
1: Ve futbol kulüpleri. O dönemden evet, itibaren görüyoruz değil
0: tabii
1: mi?
0: Tabii ki. Yani aslında şöyle bir örnekle başlamak isterim. Spora girince. Mesela şimdi 1921 yılında Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı diye bir kurum oluştu. Yani 16 spor kulübü o dönemde bir araya geldiler. Ve Osmanlı Devleti'nin İçişleri Bakanlığı'na başvurdular. Başvurdukları şeyin, derneğin ismi Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı. Şimdi enteresan olan şey şu. Devletin adı Osmanlı. Fakat bu gençlerin kurduğu derneğin adı Türkiye diye başlıyor. Ve hiçbir şekilde İçişleri Bakanlığı ya Türkiye'de bir kavram yok, siz niye bu kavramı kullanıyorsunuz falan demiyor. Ha, dolayısıyla ne oldu? Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı resmi Osmanlı döneminde resmi bir kuruluş olarak faaliyete geçti. Bu da Türkiye kavramının aslında Osmanlı döneminde kullandığının, resmi olarak kullandığının net bir göstergesidir. Zaten futbol kulüplerimize baktığımızda da birçoğunun kuruluş dönemi Osmanlı dönemi. Hatta bir kısmı Abdülhamit dönemi bile. Yani bugün işte kuruluş tarihlerine göre değerlendirecek olursak Beşiktaş 1903, Galatasaray 1905, Fenerbahçe 1907, işte Karşıyaka var 1912, Ankara Gücü var 1910, işte Altay var 1910.
1: Üç büyüklerin hepsi 1909'dan önce olmuş.
0: 1909'dan, yani 2. Abdülhamit döneminde kurulmuş olan kulüpler ve bunlar hala devam ediyor. Yani Cumhuriyet dönemi geldi, bunlar isim değişikliğine falan gitmediler tabii ki. İşte bir tarihsel devamlık, hatta rekabet de devam ediyor. Yani kuruluş yıllarındaki rekabet neyse bugün de devam ediyor. Bu anlamda da ciddi benzerlikler var tabii ki.
1: Hocam evet. Birçok noktadan tarihi devamlılığın nereden nereye geldiğini de böylece anlamış olduk. Bunların sayısını da elbette arttırabiliriz.
0: Çok sayıda örneğimiz var tabii ki. Yani maddi ve manevi değerler. Ha, özellikle şunu da vurgulamak isterim. Mesela 1876 Kanunu Esası, Anayasa. Bir takım değişiklikler olmakla beraber tam 1924 yılına kadar geçerliydi. Yani Cumhuriyet kurulurken ve işte bir anayasa değişikliği yapılırken hala 1876 anayasası yürürlükteydi.
1: Kesinlikle.
0: Bu derece bir devamlıktan söz edebiliriz.
1: Perspektif yani. Çok geniş. Tarihi devamlılığın kesinlikle. Sayısı ve boyutu çok geniş hocam. Anlat anlat bitmez derler ya, öyle gerçekten. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Birçok noktaya bu kapsamda temas etmiş olduk.
0: Olabildiği kadar, çünkü aslında verebileceğim de çok sayı daha örnek var ama en azından şunu biliyoruz ki Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş dediğimiz olay bir devletin yıkılıp diğerinin kurulması değil, bir devletin rejimini değiştirme meselesidir. Bu meseleye böyle bakmak gerekiyor.
1: Kesinlikle hocam. Çok kıymetli söyledikleriniz. Çok teşekkür
0: ben
1: ediyoruz.
0: Ben de teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Akademisyen Profesör Doktor Vahdettin Engin bizlerle birlikteydi. Tarihi devamlılığın önemi ve bu anlamda gerçekleşen cereyan eden olayları konuştuk. Önümüzdeki hafta Evvel Zaman içinde de yeni konu ve konukla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür.

0: haktır, kurtuluştur, birliktir, para paylaşmaktır, adalettir, hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A-Para.
1: Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sunar. Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sundu.
2: Çiftçilerimiz gibi biz de gece gündüz çalıştık. Bakalım ne var sırada?
3: Haluk Bey, tarlanın ihtiyacı çok. Gübresi var, yemi var, tohumu var. Bunların ödemesi var.
4: Yazıyor muyuz?
2: Yazmıyoruz. Üretici kartla alıyoruz, ödemeyi hasata bırakıyoruz. Şimdi siz de mobilinizden başvurunuzu yapın. Onaylandığı anda kartınızı dijital olarak kullanmaya başlayın. Üstelik nakit ihtiyaçlarınızda da üretici kart hep yanınızda.
5: Ne var sırada? Deniz Bank burada.
6: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıcalığı. İstanbul'un en seçkin otel bilgileri. Letam, İstanbul Karakur. Kuyo Collection by Hilton.
1: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.
7: İzmir'i anlatmak için tek bir bakış yeter. Şimdi o bakışta ve yeni konak var. %5 peşinat, 48 aya varan vade ve 2027'de ödemeye başlama avantajlarıyla satışta. Ve yeni konak.

Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan yüzyılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller de dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayına sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.

0: apără. YouTube apără.
1: Yedi yaş ve üzeri için uygundur.

kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: yeni yılın ilk günü hayal planımı hazırlıyorum. Neden, nasıl, olur mu, olmaz mı? Böyle küçük ayrıntılara takılmıyorum.
1: Sevgili izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri?
0: Benim işim birlikte ayrıntılara takılmak. Ben Aylin Ateş Saçar. Avukatım. Ne zaman evleneceksin? Birileri yok mu? Yaşın geçiyor. Tanın arkadaşlar beni, ne olur.
1: Romantik komedi türündeki Medeni Haller filminin yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir var. Özge Gürel, Gökhan Alkan ve Burak Şerik'in başrol kadrosunda olduğu film, başarılı bir boşanma avukatı olan Aylin'le nikah memuru Ozan'ın zıt dünyalardan doğan eğlenceli ve duygusal aşk hikayesini konu alıyor.
0: Birinin hayatında hep ayrıntı olarak kalmak nasıldır bilir misiniz? Onun en sevdiği, en kıymetlisi olamamak. Ben hep buradayım. Doğru zamanda o da bunu görecek mi?
2: Vay be. Ömrünü seni görmeyen biri için harcamak büyük cesaret.
3: Aylin. Benim nikah şahidim olur musun?
0: Sen neden ağlıyorsun? Bilmiyorum. Bilmiyorum.
4: İnsan bazen doğruyu biliyor ama yapamıyor çocuklar. Doğru yol arkadaşıyla yola çıkmak gerek.
2: Ben aşık oldum anne. Aşık
3: oluyorum. Bende farklı bir enerji var son zamanlarda. Hayırdır? Bile bile
2: yanıyorum. Sen onun için mi kalmak istiyorsun burada?
0: Kendime tekrar tekrar sordum. Ben ne istiyorum?
4: Hadi bakalım, bilek tut.
0: Ne demişler? İki tür trajedi vardır. Biri hayallerin gerçekleşmemesi, diğeri gerçekleşmesi.
5: You must have questions.
6: Why can't your wife finish her book series?
5: You really want to know? This is Verity.
1: Colin Hoover'ın kaleme aldığı psikolojik gerilim ve gizem türündeki Verity, gerçeğin diğer kıyısı, maddi sıkıntılar yaşayan genç yazar Lovan'ın kaza geçirerek yazamaz hale gelen ünlü bir yazarın kalan kitaplarını tamamlamak için teklif almasından sonraki gerilim dolu süreci konu alıyor. Filmde iki güzel yıldız Anne Hathaway ve Dakota Johnson başrolde.
6: They would know it's not her.

0: This is my confession. My autobiography. A writer's words should be honest and bloody. And a little bit terrifying.
1: This place is insane. I feel like I'm losing my mind.
0: I was his drug.
1: Right there, Jeremy! Say something.
0: Only darkness ahead.
2: Now, do me a favor. Imagine they're one of those people.
3: Yakışıklı aktör Tom Cruise'un son filmi Digger vizyona girdi. Sandra Hüller ve Riz Ahmet'in de oyuncu kadrosunda olduğu film, dünyanın en güçlü insanı olan Digger Rockwell karakterinin kendi elleriyle tetiklediği küresel bir felaketi önlemek için insanlığın kurtarıcısı rolüne bürünerek çıktığı çılgın ve umutsuz macerayı konu alıyor.
2: My company informed me of the explosion on our rig.
4: Causing massive water displacement and triggering a tsunami.
2: Well, let's estimate casualties in hundreds of thousands.
5: Now, Digger here got us into this mess, and Digger...

0: gonna dig us out.
1: What the hell is that?
2: That thing is huge.
3: I'm Continent. What the fuck are you gonna do? Double down?
4: The man who would roast our children alive if he thought he could sell them for a dime.
5: What would happen if I stopped doing it? You starve, you freeze to death. That's what.
6: It's ridiculous, and it's scary. It's funny, and it's stupid.
7: It's a lot of fun to watch.
8: I'm the one who's gonna. Bang, bang, bang! Woo!
9: Save the world.
10: Get out of her, Mr. President.
11: Please, there are women present.
12: Ben bir robot yapıyorum.
13: Robot.
12: Okulda bazen bir şey söylemek istiyorum.
14: Animasyon türündeki Robo 404 gösterimde film, teknolojinin gölgesinde kaybolan değil, teknoloji aracılığıyla kendi sesini arayan 9 yaşındaki Can'ın öyküsüne odaklanıyor. Robo 404'ün merkezindeki deniyoruz mottosu yalnızca bir üretim heyecanını değil, Can'ın dünyasındaki keşif, cesaret ve öğrenme duygusunu da yansıtıyor.
13: Kim bu Robo?
12: Bilmiyorum ama ben artık fanıyım.
15: 2 hafta sonra bilim ve teknoloji yarışmasını yapıyoruz. Bir de sürprizimiz var. Hepinizin hayranlıkla izlediğini fark ettiğimiz Robo'ya davetiye gönderdik.
12: Herkes Robo'yu tanıyor, beni tanıyor. Yanında olursam senin Robo olduğunu anlarlar.
13: Biliyorum, bu yüzden senin sen olmaman lazım.
12: Önce Robo'yu geliştirmem lazım. Sahnede tek başına duramaz. İnsanlarla iletişim falan kurması lazım.
16: Deniyoruz.

0: Abi bu yarışma yanacak.
1: Deneyeceğiz.
2: Diğer bir animasyon türündeki yapım, Efsaneler Takımı Görev İstanbul, Anadolu'nun eşsiz doğasından ilham alan hayvan karakterler ve onlara eşlik eden iki cesur çocuktan oluşan özel bir ekibin Türkiye'nin dört bir yanındaki kötülüklerle mücadelesini anlatıyor. Bu büyük serüvenin ilk durağı ise gizem ve tarihin kalbi olan İstanbul.
3: Benzlik özelliğiyle başaracağım. Ankara'nın en ünlü tamircisiydim ben yeğenim.
4: Doğaya zarar veriyorsunuz. Buna izin vermem.
5: Hadi devam et. Gözünüzü dört açın. Elinizde kümes olayı emir ve görüşlerinize hazırdır Kandal.
2: Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve öğren yerleri 2025 yılında ziyaretçi ve gelirde rekor seviyeye ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bakanlığa bağlı müze ve öğren yerlerinin 2025 yılında 34 milyon 836 bin ziyaretçiyi ağırladığını, elde edilen toplam gelirin ise 7 milyar 306 milyon liraya ulaştığını açıkladı. Böylece 2025 yılı hem ziyaretçi sayısında hem de gelirde bugüne kadarki en yüksek seviyenin kaydedildiği yıl oldu. 2024 yılında 32 milyon 547.756 olan ziyaretçi sayısı 2025'te 2 milyon 288.251 kişi artarak 34 milyon 836.007'ye yükseldi. Böylece ziyaretçi sayısındaki yıllık artış yaklaşık %7 olarak gerçekleşti. Gelirdeki yükseliş ise daha güçlü oldu. 2024 yılında 5 milyar 438 milyon 244 bin lira olan müze ve öğren yeri geliri 2025'te yaklaşık 1 milyar 867 milyon liralık artışla 7.3 milyar lirayı aştı. Yıllık gelir artışı yaklaşık %34,3 oldu. Ersoy, Efes'ten Hierapolis'e, Göreme'den Galata Kulesi'ne uzanan eşsiz kültürel mirasımıza gösterilen bu büyük ilgi, yürüttüğümüz çalışmaların ve kültür turizmindeki yükselişimizin en güçlü göstergesi açıklamasını yaptı. 2025 yılının en fazla ziyaretçi ağırlayan öğren yeri İzmir Efes Öğren Yeri oldu. Efes'i 2 milyon 302.218 ziyaretçi de Denizli Hierapolis Pamukkale Öğren Yeri takip etti. Nevşehir Göreme Öğren Yeri 1 milyon 187.185, Paşabağlar Öğren Yeri ise 1 milyon 143.434 ziyaretçiyi ağırladı. Galata Kulesi de 953.537 ziyaretçi de 2025'in en yoğun ilgi gören kültür varlıkları arasında yer aldı.

0: sevgili izlenci izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra.
1: Gözlerim sırılsıklam.
0: Emre Altuğ, sözleri ve müziği Ferit Özkan imzalı Siyah çalışmasıyla dijital platformlarda ön sırada.
1: Ağlarken

0: Thanks.
1: 1980'lerin ikonik bilim kurgu filmlerindendi Geleceğe Dönüş. Sinema tarihinin en kusursuz ve en çok beğenilen zaman yolculuğu klasikleri arasında gösterilen film, lise öğrencisi Marty McFly'ın çılgın bilim insanı Dr. Emmett Duck Brown'un icat ettiği zaman makinesiyle yanlışlıkla 1955 yılına gitmesini ve kendi varlığını tehlikeye atmasını konu alıyor. Serinin belleklere kazınan oyuncusu Michael J. Fox, uzun bir aradan sonra 78. Emmy ödülleri töreninde kameraların karşısına çıktı. Parkinson rahatsızlığı nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olan oyuncu, yıllardır yürüttüğü Parkinson araştırmaları ve farkındalık çalışmalarıyla hasta ve ailelerine ilham veriyor. Törende unutulmaz bir vefa örneğiyle karşılanan Michael J. Fox, televizyon tarihinin en prestijli onurları arasında yer alan ve bugüne kadar sadece 7 kez verilen Bob Hope İnsani Yardım Ödülü'ne layık görüldü. Tüm salonun kendisini ayakta alkışladığı o anlarda Fox, yaptığı duygusal konuşmayla herkesi gözyaşlarına boğdu. Ünlü oyuncu, başlangıçta Parkinson teşhisimi bir sır olarak sakladım. İşimi, izleyicilerimle olan bağımı olumsuz etkilemiştim. Ve hasta olduğumu öğrendiklerinde benimle alay etmelerinden korkuyordum. Ancak sonrasında gördüğüm destek karşısında adeta büyülendim. Bu kabul, bu hastalıkta yaşayan herkes için elimden gelen her şeyi yapmam gerektiği anlamına geliyordu diye konuştu.

Rus Balesi'nin dahi koreografı Boris Aifman imzasını taşıyan, Tolstoy'un Ölümsüz romanından uyarlanan Anna Karenina, Ment Event Armoni organizasyonuyla AKM Opera Salonu'nda seyirciyle buluşuyor. Aşk, evlilik ve sadakat kavramlarını insan ruhunun en derin çatışmaları üzerinden ele alan eseri, Aifman Ballet St. Petersburg temsiliyle 17-18 Kasım akşamı izleyebilirsiniz.

2. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali'nin açılış eseri olarak İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından premieri gerçekleştirilen Lucia di Lammermoor Operası, Antonio Pirolli ve Zdravko Lazarov Orkestra şefliğinde 24, 28 ve 31 Ekim'de AKM Opera Salonu'nda sahnelenecek. Jean-Louis Grinda'nın rejisörlüğünü üstlendiği opera, 19. yüzyıl İskoçya'sının sisterli örtülü atmosferinde köklü düşmanlıkların gölgesinde yaşayan Lucia'nın aşkıyla ailesinin dayattığı kader arasında sıkışan trajik dünyasını anlatıyor.

Antonin Dvorak'ın doğumunun 185. yılında Grand Pera, onun eserlerinden oluşan klasik müzik konserine ev sahipliği yapacak. Kemanda Banu Serin Aşan'la Eylül Umaytaş, viyolada Nora Heder, violonselde Çağlayan Çetin ve kontrbasta Deniz Yurdakul'un sahne aldığı konser 17 Ekim akşamı sanatseverlerle buluşacak.

0: İstanbul Esenler Belediyesi 2026-2027 kültür sanat sezonunu vefatının 5. yılında Türk Edebiyatı'nın usta şairi Sezai Karakoç'a adadı. Eserleri ve medeniyet tasavvuruyla nesiller üzerinde derin izler bırakan Karakoç'un düşünce dünyasından ilham alan yeni sezon 9 Ekim'de başladı. Sezon kapsamında şiirden edebiyata, tiyatrodan musikiye, söyleşiden konferanslara uzanan çok sayıda etkinlik vatandaşlarla buluşacak. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, istiyoruz ki Sezai Karakoç'un fikirleri yalnızca geçmişte kalmış bir miras olarak değil, geleceğimizi inşa edecek gençler için yol gösteren bir ışık olarak yaşamaya devam etsin diye konuştu.
1: Başlayalım atalara uyarak, baharı koklayarak girelim kelimeler ülkesine.
0: İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin yeni süreli sergisi 1914 kuşağı tanıdığımız ressamlar ziyarete açıldı. Küratörlüğünü Profesör Doktor Gül İrepoğlu'nun üstlendiği sergi, Türkiye İş Bankası ve Arkas koleksiyonlarından yaklaşık 200 eseri bir araya getiriyor. Sergi aralarında İbrahim Çallı, Peyhaman Duran, Namık İsmail, Sami Yetik, Ali Sami Boyar, Mehmet Ruhi Arel, Hikmet Onat'ın da olduğu 20. yüzyılın başlarında ilk sanat eğitimleri İstanbul'da aldıktan sonra Paris'e resim eğitimine gönderilen ve 1. Dünya Savaşı'nın çıkmasıyla yurda dönen, dolayısıyla 1914 kuşağı olarak anılan ressamlara odaklanıyor. Sergiyi 12 Temmuz 2027'ye dek müzenin 2. ve 3. katlarında ziyaret edebilirsiniz.

Erken Cumhuriyet İstanbul'unun gündelik hayatını ve foto muhabirliğinin perde arkasını ele alan Cumhuriyet'in Kamera Arkası sergisi sanatseverlerle buluşuyor. Pera Müzesi'nin İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nün 20. yıl dönümü için düzenlediği serginin küratörleri İdil Çetin ve Ahmet Ersoy. Sergi 90 bini aşkın negatiften oluşan Suna ve İnan Kıraç Vakfı fotoğraf koleksiyonu, basın fotoğrafları arşivinden seçilen görüntülerle dönemin toplumsal çeşitliliğine ve görsel hafızasına farklı açılardan yaklaşıyor. 28 Mart 2027 tarihine dek açık kalacak sergiye eşlik eden katalogsa basın fotoğrafları arşivini, fotoğraf tarihi, basın kültürü, arşivcilik ve görsel hafıza eksenlerinde ele alıyor.

heyecanla beklenen tarihi Haydarpaşa Garı restorasyon projesinde önemli bir gelişme yaşandı. Kültür Sanat Merkezi olacak Haydarpaşa'nın temellerinde ahşap kazıkların %80'inin yok olduğu tespit edildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 1909'da resmi açılışı yapılan Haydarpaşa Gar binasının orijinal projelerinde yer alan yaklaşık 1000 ahşap kazıktan yalnızca 200'ünün yerinde tespit edildiğini, teknik incelemelerin kazıkların yaklaşık %80'inin zaman içinde yok olduğunu ortaya koyduğunu açıkladı. Zeminde belirlenen sıvılaşma riskine karşı kapsamlı güçlendirme uygulamaları gerçekleştirildiğini belirten Ersoy, hassas mühendislik çalışmaları ve proje revizyonları nedeniyle açılış takviminin yeniden düzenlendiğini, ilk etabın 2027 yılı içinde tamamlanmasının hedeflendiği bilgisini verdi. Daha önce İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin başlangıcında açılmasının planlandığını hatırlatan Ersoy, hassas güçlendirme uygulamaları, bilimsel analizler ve proje revizyonları nedeniyle çalışma takviminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Alanın müze, kütüphane ve sanat mekanlarıyla İstanbul'un kültür hayatına kazandırılacağını söyleyen Bakan Ersoy, 2027 yılına işaret etti.

Reeves, mütevazi yaşantısıyla bilinen Hollywood'un ikonik aktörü. Öyle ki John Wick ve Matrix'teki Neo karakteriyle dünya çapında geniş bir izleyici kitlesi ediren Reeves de hayranları sıradan bir günde sıradan bir metro istasyonunda karşılaşabilir. Bu onun flaşlardan uzak yaşam tarzı için hiç de şaşırtıcı değil. Karizmatik aktörün alternatif rock grubu Dogstar'da bas gitarist olarak konser verdiğini ve de canlı performans sergilediğini biliyor muydunuz? Vokal ve gitarda Brett Domrose'un, davulda ise Robert Mayhouse'un yer aldığı grup 1990'larda kuruldu. Ancak birkaç kez dağıldıktan sonra 2023 yılında yayımladıkları Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees albümünün ardından 2026'da All In Now albümünü çıkardı. Yıllardan sonra Dogstar grubuyla müzik sahnelerine geri dönen Keanu Reeves, setlerden fırsat buldukça bas gitarını eline alıp grubuyla dünyayı turluyor. Hollywood'un ünlü yıldızı, Johnny Depp'in ardından oyunculuk kariyerini müzikle buluşturan isimler arasına katıldı.

Sevimli ve şirin görünümü ve gülümsemeyi andıran yüz ifadesiyle görenleri kendine hayran bırakıyor. O bir kokka. Namı diğer dünyanın en mutlu hayvanı. Yaklaşık 50 santimetre boyunda ve 3 kilo ağırlığında olan kuakkalar saatte 32 kilometre hıza ulaşabiliyor. Ortalama 5 ila 10 yıl arasında bir yaşam süresine sahip olan sevimli hayvanlar kangurugiller familyasında. De Avustralya'nın batısında yer alan Rottnest Adası ve çevre bölgelerinde yaşayan kuakkaların sürekli gülüyormuş izlenimi vermelerinin sebebi ise belirgin yüz çıkıntıları ve ön diş yapılarının birleşerek ortaya çıkardığı sevimli yüz ifadesi.

0: Merhaba. Hürmetkarınız Göksel.
1: Göksel?
0: Merhaba.
1: Aa, şey, siz...
0: Bana bir şey mi söylediniz?
2: Ne fikrim var?
3: Utanmadan sevdiğini iddia edeceksin, değil mi?
4: Nereden biliyorsunuz?
0: Hiçbir şey sorma. Sus Filiz. Seni seviyor.
5: Onu sevmeyeceğim. Ama sever görüneceğim.
0: Ben olsam aynı şeyi yapmazdım.
6: Yapacaksın yavrum, söz verdin.
7: İşte bir sabah erken masal böyle başlamış. Delikanlı
8: sarı saçları, mavi gözleri, salon beyefendisi tarzıyla Yeşilçam'ın Avrupa'yı aktörlerindendi o. Samanyolu filmiyle star sistemini ilk başlatan isimdi. Türk sinemasının altın çocuğu Göksel Arsoy bugün 88 yaşında.
7: Güzelsiniz, güzel kız uzaklaşmış. Fakat siz de kimsiniz? Ben bir erkek meleğim, bırak yanına geleyim. Elimi hiç sürmeden gözlerimle seveyim.
9: Tam anlattıkları gibi kavgacı, yalancı, kumarbaz bir tip.
8: 1936'nın 15 Mart'ında Kayseri'de dünyaya gözlerini açar Göksel Arsoy. Annesi Girit Mutasarrıfı, Mollazade Ali Talat Bey'in torunudur. Babası ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kayseri Hava İhmal Merkezi'nde mühendistir. Ve amcası, bilindik bir isim, bir duayen. Klasik Türk müziğinin önemli bestekarı Yesari Asım Arsoy'dur.
7: Eski günlerde tatlı bir kız yaşarmış boğaz içinde.
6: Yıldızların altında senden uzak seni düşündüm. Seni anlattım onlara.
7: Oğlan buna inanmış, bir ok gibi yaylanmış.
8: İlkokul çağına geldiğinde küçük Göksel'i İstanbul'daki teyzesi yanına alır. Haydarpaşa Lisesi'nin ardından aslında pilot olmak ister. Ancak ailesi izin vermez. Derken İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini kazanır Göksel Arsoy. Üniversite öğrencisiyken hayalini kısmen gerçekleştirmek için Yeşilköy Havaalanı'nda bir İngiliz şirketinde çalışmaya başlar.
10: Hepiniz yerin dibine batın. Ben Filiz'i seviyorum.
0: İnan, onu değil, seni seviyorum Lale.
6: Göksel.
0: Filiz. Ablan Lale'yi seviyorum Filiz.
2: Necla.
8: Bir gün yapımcı Fuat Rutkay'la tanışır. Rutkay, 21 yaşındaki bu yakışıklı gencin sinemaya başlamasına vesile olur. Arsoy, 1957 yılında Sırrı Gültekin'in yönettiği Kara Günlerim adlı filmde ilk kez rol alır. Böylece sinemada Göksel Arsoy efsanesi de başlamış olur.
0: Hakkınız var. Vekiliniz Behçet Bey bir şey söylemediği için bir erkek arkadaşla çalışacağımı sanıyordum. Mesele bundan ibaret.
9: Beni bir erkek arkadaş olarak kabul etmeniz imkansız.
0: Nasıl olur? Nihayet bir kadınsınız. Genç, güzel bir kadın.
8: Dönemin en popüler aktörü Ayhan Işık'tır. Ancak Işık şansını Hollywood'da denemeye karar verir. Böyle olunca da erkek jön tekliflerinin pek çoğu altın çocuğa gelir. Bu arada bu lakabı ona iyi kalpli olduğu için ünlü yönetmen Halit Refik'i takmıştır. Filmlerde izleyicilerin yakıştırdığı rol arkadaşı ise Belgin Doruk olur. Birlikte 15 filmde çifti canlandırırlar. O dönem özellikle kadın izleyiciler Göksel Arsoy'dan aşkı öğreten adam olarak bahseder.
11: Polis işimi bırakmıyor ki iş tutayım.
12: Ne iş yaparsınız siz?
11: Profesyonel hırsız. Yo, yanlış anlamayın. Hiç can yakmam. Sadece tırtıkçılık. Sizin de mi paranız çalındı? Biraz evvel ağlıyordunuz.
12: Bu sizi alakadar etmez.
11: Annem derdini söylemeyen derman bulamaz derdi.
12: Annenizin size verdiği nasihat lafkar etseydi hırsız olmazdınız.
11: Ben dinlemedim, zararlı çıktım.
8: 1959'da Arsoy'u geniş kitlelere tanıtan Yeşilçam'ın kültlerinden Samanyolu filminde oynar. Hem yetenekli hem de yakışıklı oyuncu. 1960'da Bir Yaz Yağmuru, Taş Bebek, 61'de Bir Bahar Akşamı, Bir Demet Yasemen, Boş Yuva, Unutamadığım Kadın, 62'de Biz de Arkadaş Mıyız, Şehirdeki Yabancı, Küçük Beyefendi, 63'te Beyaz Güvercin, Bulunmaz Uşak, Genç Kızların Sevgilisi, 64'te Evcili Koyunu, 66'da Kenar'ın Dilberi gibi filmlerde başrol Göksel Arsoy'undur.
6: Gazetedeki evlenme ilanını görünce ne düşündünüz?
0: Bir delinin saçmalığı dedim.
6: Öyleyse neden deliliğine hükmettiğiniz kimsenin ayağına kadar geldiniz?
0: Sonradan fikrimi değiştirdiğim için.
6: Peki, değişen fikrinize göre şimdi hangi sınıfa girdim acaba?
0: Erkek düşmanı olduğunuzu öğrendim.
6: Aa, biraz doğru. Ama bu durumda düşmanla teslim olan bir korkak sayılmaz mısınız?
0: Düşmanın üstüne gitmek sadece ondan korkulmadığını gösterir hanımefendi.
6: Ah, demek benim bu düşmanlığımda bir tehlike sezmediniz.
0: Tehlikeye göğüs germek erkekliğin şanındandır.
8: Şafak Bekçileri ise yıldız oyuncunun havacılık tutkusunu ortaya çıkaran, yapımcılığını da yaptığı filmdir. Top Gun'dan 23 yıl önce çekilir ve Yeşilçam'ın ilk havacılık filmi olur. Göksel Ersoy, en sevdiği filmlerden olan Şafak Bekçileri için kızlar havacılarla evlenmiyordu. Ama Şafak Bekçilerinden sonra evlenmeye başladılar diyecektir.
2: Yaran var mı?
0: Merak etme doktor, anamdan yeni doğmuş gibiyim.
2: Geçmiş olsun, tehlikeli bir iş başardın.
0: Sağ olun.
2: Geçmiş olsun.
0: Geçmiş olsun. Geçmiş olsun.
2: Teşekkür ederim. Az daha kebap oluyordu.
0: Geçmiş olsun üstelik.
2: Teşekkür ederim.
6: Çok korkuttun bizi.
0: Olur böyle şeyler.
2: Hadi bakalım, fazla nazlanma da bin şu ambulansı.
0: Yapmayın doktor bey, bir şeyim yok benim.
2: Üsteğmen bu bir emirdir, ambulansa marş marş.
0: Baş üstüne binbaşım.
8: 1960'larda onlarca filmde görünür Altın Çocuk. Bu arada romantik aşk filmlerinden sıkılır, aksiyon filmlerine geçmek ister. Londra'ya gider ve ilk yerli James Bond filmini çeker. Adı Altın Çocuk'tur. Bu detay pek çok sinema sever tarafından hala bilinmez.
12: Ama seni gördüğüme çok sevindim. Bay bay.
4: Çalı kuşu sus, böyle konuşma. Bırak bu lafları da yüzünü göreyim.
12: Hayır. Asıl sen bırak da ben gideyim.
4: Yüzüme bak. Dön bana çalı kuşu.
8: Yeşilçam'ın en üretken olduğu dönem olan 60'lı ve 70'li yıllarda Sadri Alışık'tan Fatma Girik'e, Yılmaz Köksal'dan Hülya Koçyiğit'e kadar sinema oyuncuları müzik plakları doldurur. Bu furyaya Göksel Ersoy da katılır ve amcasından aldığı derslerle Bir Masal Gibi Tatlı Hayat'la Titrek Bir Damladır, Dudaklarında Arzu 45'liklerini piyasaya sunar.
13: Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben, sana bakan bir çift göz, ben olayım sevgilim.

78'de Dost Bildiklerin filmlerinde oynayan aktör tam 15 yıl büyük gazinolarda sahne alır. Ekseriyette Behiye Aksoy ve Sevim Tunay'la sahneye çıkar. Ancak kendi anlatımıyla yanlış artistler sahneye çıkmaya başlayınca Göksel Arsoy bırakır. Gözü de hiç

0: Miras Yediler, 2005'te Asla Unutma, 2006'da Unutulmayanlar dizilerinde gördüğümüz usta oyuncu, sonrasında dizi tekliflerinde onu çekecek bir şey bulamaz ve şart değil, maziyi de berbat etmeyelim der kendi kendine. Böylece setlerden uzaklaşır.
1: Benim için mühim olan sensin. Bu gece kararımızı anlatıp veda edeceğiz ona. Ne olursa olsun... Güven bana.
2: Sana güveniyorum. Sana tapıyorum. Ölünceye kadar senin.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
2: Kendi elektriğini üreten akıllı ev sistemleriyle dört mevsim konforunu zamlardan etkilenmeden, fatura derdi olmadan yaşarsın.

Yağmur veya lapa lapa kar yağarken dışarıda elimizde bir fincan kahveyle evde keyifli zaman geçirirken en çok film izlemek isteriz değil mi? İzlence ekibi olarak tüm zamanların iyi hissettiren filmlerini sizler için derledik.

Kanada'ya giden bir yük gemisi içindeki canlılarla trajik şekilde batar. Bir filika Pasifik Okyanusu'nun ortasında yapayalnız kalır. Sandalın hayatta kalmayı başarabilen mürettebatı, bir sırtlan, kırık bacaklı bir zebra, bir orangutan, 300 kiloluk Bengal kaplanı ve Pi adlı 16 yaşında Hintli bir çocuktur. 2012 yapımı Pi'nin yaşamı hem bir hayatta kalma hem de bir dostluk hikayesi.

Düşük IQ sahibi genç bir adam olan Forrest'ın Jenny'ye aşık olmasıyla gelişen süreci konu alan Forrest Gump, sinema tarihinin kült filmlerinden. Tom Hanks'i başrolde gördüğümüz film 1994 yapımı.

0: zamanların en üzerinde düşünülen kült yapımlarından Jim Carrey'nin muhteşem bir oyunculuk performansı sergilediği Truman Show listemizde. 1998 yapımı film, dünyanın en güzel adalarından birinde yaşayan halkın imrenilecek derecede mutlu ve ütopik bir hayat sürmesini ve baş karakter Truman'ın bir şeylerin yolunda gitmediğini fark edip aslında yaşadıkları hayatın gerçek olmadığını sorgulamasını anlatıyor.
1: Truman, konuşabilirsin.
2: Seni duyabilirim.
3: Kimsin sen?
1: Ben yaratıcıyım. Milyonlara umut, neşe ve ilham veren bir televizyon programının yaratıcısı.
3: Peki ben kimim?
1: Sen yıldızsın.
3: Hiçbiri gerçek değil miydi?
1: Sen gerçektin. Seni izlemek bu yüzden güzeldi. Beni dinle Truman. Dışarıda senin için yarattığım bu dünyada olandan daha fazla gerçek yok. Aynı yerden ve ayağı iki yüzlülük. Ama benim dünyamda korkacak hiçbir şey yok. Seni senden bile yedim.
3: Ama beynime kamera koyamadın.
1: Korkuyorsun. Bu yüzden gidemiyorsun. Önemli değil Truman. Seni anlıyorum. Bütün hayatın boyunca hep yanındaydım. Seni doğarken izliyordum. İlk adımını attığında da oradaydım. Okula gittiğin ilk günde izledim. Ya ilk dişini düşürdüğün o bölüm? Sen gidemezsin Truman.
4: Lütfen Tanrım.
2: Sen burayı yapabilirsin.
4: Yapabilirsin.
1: Benim yanıma. Konuş benimle. Bir şeyler söyle lütfen.
5: Bir şeyler söyle lanet olası. Şu anda yayındasın. Bütün dünya seni izliyor.

Olur ya belki görüşemeyiz. İyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler. Evet.

0: Başardın dostum. Harika evet, işti gerçekten. Evet.
1: Yayını kes.
2: Yayın kesiliyor.
3: Bir dilim daha ister misin?
4: Hayır, ben doydum.
3: Başka ne var?
4: Evet, başka bir kanal açıyorum.
5: Bir sanık zorbalığa maruz kalacağını anladığı takdirde kamu görevlisine saldırmasını kendi savunma kategorisine sokmuştur.
6: 1997 yapımı Can Dostumu izlemeyeniniz var mı? Konusunu söyleyince hatırlayacaksınız muhakkak. Senaryosunu Matt Damon ve Ben Affleck'in yazdığı, başrollerinde Robin Williams'la birlikte oynadıkları Oscar ödüllü filmin konusu şöyleydi. Will, Massachusetts Üniversitesi'nde çalışan bir hademedir. Aynı zamanda çok zekidir. Zaman zaman mahalledeki diğer genç gruplarla kavga eder. Son yaptığı kavgada hapse gönderilir. Daha önce Will'in yeteneğini fark edip araştıran üniversite profesörü bir şartla Will'e kefil olur. O da Will'in bir terapist tarafından tedavi edilip içindeki öfkenin dindirilip iyileşmesini sağlamaktır.
7: Duruşmada kendini savunmuşsun ve 1798'den kalma at ve arabanın mülkiyetinin bulunmadığına dair yasanın uygulanmasını talep etmişsin. Ocak 95'te bir görevliyi dövmüşsün. Dayak, hakaret ve karşı koyma hepsi ertelenmiş. Çeşitli yetimhanelerde bulunduğunu ve kavgacı kişiliğin nedeniyle 3 kere yetimhane değiştirmek zorunda kaldığını okudum. Belki başka bir yargıç önemsemez ama polise vurursan içeride yatarsın evlat. Beraat talebi reddedilmiştir. Kefalet 50 bin dolardır.
8: Teşekkür ederim. Nasıl bir hayatın olurdu diye düşündün mü? Bunu hiç merak ettin mi?
9: Yani hayatım daha iyi olur anlamında.
8: Hayır hayır hayır, o anlamda söylemedim. Hayır. O anlamda sormadım.
9: Önemli değil, çok önemli bir soru. Çünkü yaşayacağın kötü günler yaşamış olduğun iyi günleri fark etmeni sağlar.
8: Pişmanlık duymadın mı? Yani evlendiğin için.
9: Neden? Şu anda acı çektiğim için mi? Pişman olduğum çok şey yaptım. Ama eşimle geçirdiğim hiçbir günden pişman değilim.
8: Onun hayatının kadını olduğunu ne zaman anladın peki?
9: 21 Ekim 1975'ti.
8: Tanrı aşkına, bunu biliyor musun yani?
9: Ha evet. Dünya serisinin 6. maçıydı. Red Sox'ların büyük maçını hatırlar mısın?
8: Evet tabii ki.
9: Arkadaşlarım ve ben bilet almak için kaldırımda sabahlamıştık.
8: Bilet mi bulmuştun?
9: Evet. Maçın olduğu gün bir barda oturmuş vakit öldürüyorduk. Ve içeri bir kız girdi. Müthiş bir maçtı. 6. devrede skor 6-6 berabereydi. 12. devrede Charlton Fisk vuruş için sahaya girdi. Bekliyorduk. Onun vuruş için nasıl hazırlandığını
8: bilirsin. Evet, evet, evet.
9: Bir vuruşta topu uçuruyor. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. O

0: iki şey alacağını biliyorsun değil mi?
1: Evet biliyorum. Sadece üstünde çalışmak için, böylece daha iyi seçerim.
2: İyi bir baba olan Chris Gardner'ı eşi terk eder. Christopher adındaki oğulları da babasının yanında kalır. Karısının terk edişi de yetmezmiş gibi bir de ev sahibi dışarı atar baba oğlu. Sokaklarda yaşamaya başlar. Will Smith'in başrolde oynadığı umudunu kaybetme, hayatın koşulları ne kadar zorlasa da ümidimizi asla ama asla yitirmememiz gerektiğini vurguluyor.
1: Bugün parka gidebilir miyiz? Daha sonra...
0: Okulumda gitmem gerekiyor belki. Bakalım. Öpücük ver. Tamam, sonra görüşürüz. Affedersiniz. Babamla ilk olarak 28 yaşındayken tanıştım. Ve bu yüzden büyürken karar verdim. Çocuğum olduğu zaman benim çocuklarım babalarının kim olduğunu bilerek büyüyecekti. Bu benim hayat hikayemin bir parçası. Bu parçanın adı da Otobüse Binmek.
3: San Francisco, 1981.
4: Nedir bu? Zaman makinesi değil mi? Zaman makinesine benziyor. Evet, benziyor. O bir zaman makinesi. Beni de yanına al.
0: Bu
4: beni
0: makine. Kucağındaki bu makine mi?
4: Bu adamda bir zaman makinesi var. Onunla geçmişe gidip geliyor, biliyor musunuz? Beni dinleyin.
0: Onda o zaman bir zaman makinesi değil.
4: Evet öyle.
0: Portatif bir kemik yoğunluğu tarayıcı. Geçimimi sağlamak için sattığım bir tıbbi gereç. Sizinle konuşma fırsatı verdiğiniz için sağ olun, teşekkür ederim.
5: İhtiyacımız yok Chris, gereksiz bir şey ya da pahalı.
0: Belki gelecek sefere. Röntgene göre iki kat paraya biraz daha yoğun bir görüntü sunuyor.
6: Merhaba.
0: Merhaba canım.
6: Ne oldu?
0: Bir şey olmadı bak ya, bugün Christopher'ı alamayacağım.
6: Hayır yapma Chris. Dinle. 7'de işe dönmek zorunda.
0: Dinle bak, biliyorum Oakland'a dönmem gerek.
6: Yani Christopher'ı eve götüreceğim, doyuracağım, yıkayacağım, yatıracağım ve 7'de burada mı olacağım?
0: Evet maalesef.
6: Ayrıca bugün vergi faturası geldi. Bak, bu konuda tamam. Ne yapacaksın söyler
0: tamam,
6: misin?
0: Yeter, şöyle yapalım. Andy başlarda çok konuşmuyordu. Sanırım kafasında çok şey vardı. İçerideki hayata ayak uydurmaya çalışıyordu. Ağzını açıp birine bir iki kelime fazlasını söylemesi 2 aydan uzun sürmüştü. İşte o an geldiğinde o biri de bendim.
2: Dünya sinemasının klişe filmlerinden Esaretin Bedeli de iyi hissettiren filmler listemizde. Film, Andy ve Red isimli iki mahkumun parmaklıklar ardında kurdukları dünyanın hikayesini anlatıyor. Ömür boyu hapis cezası alan Andy yine de hayata bağlı ve iyimserdir. Bu tutumu etrafındakileri de etkiler. Andy, umutlu bakış açısıyla çevresindeki tüm mahkumları parmaklıklar arkasında bile özgür bir yaşam olabileceğine inandırıyor filmde.
7: İçeriye bir şeyler sokan adam sen misin?
0: Zaman zaman bir şeyleri getirebilmemle tanınırım.
7: Bana bir taş çekici getirebilir misin?
0: Ne?
7: Taş çekici.
0: O nedir ve neden?
7: Senin neden umurunda?
0: Bu bir diş fırçası olsaydı sormazdım çünkü onun fiyatı bellidir ama bu diş fırçasından daha illegal görünüyor değil mi?
7: Pekala. Taş çekici 15-20 santim uzunluğundadır. Minyatür bir kazmaya benzer.
0: Kazma mı?
7: Taşlar için.
0: Taşlar için. Quartz.
7: Quartz. Yumuşak kaya. Ve kireç taşı.
0: Yani?
7: Yani ben bir taş izcisiyim. Eski hayatımda öyleydim. Yine de olmak istiyorum.
0: Belki de oyuncağını birinin kafasına sokmak istersin.
7: Hayır, burada hiç düşmanım yok.
0: Öyle mi? Bak, bu tipler kaba kuvvetten anlarlar. Tüm istedikleri ve anladıkları budur. Senin yerinde olsaydım kafamın arkasına göz koyardım.
7: Tavsiyen için teşekkürler.
0: Bu ücretsizdi. Kaygımı anla diye yaptım.
7: Eğer bir sorun çıkarsa taş çekicimi kullanmayacağım.
0: Sanırım kaçmak istiyorsun. Belki duvardan bir tünel kazarsın. Ne oldu, komik bir şey mi kaçırdım?
7: Taş çekicini gördüğün zaman anlarsın.

Eşsiz güzelliğe sahip bu ada sık sık yağmur ormanları, muazzam kumsalları, arkadaş canlısı minik canlıları ve Malagazi yerlilerinin renkli kültürleriyle belgesellerde karşımıza sıklıkla çıkıyor.

Peki bu egzotik adanın Britanya'nın tam iki katı büyüklüğünde olduğunu biliyor muydunuz? 88 milyon yıl önce süper kıta Gondwana'dan ilk kopan kara parçası olma özelliği taşıyan Madagaskar, Grönland, Yeni Gine ve Borneo'dan sonra dünyanın en büyük dördüncü adası.

Madagaskar'ı keşfetmek isteyenlere küçük bir dipnot. Türk vatandaşlarının önceden bir vize başvurusu yapması gerekmiyor. Adaya indiğinizde gümrükten geçerken pasaportunuza 25 euro karşılığı bir etiket yapıştırıyorlar. Bu kadar.

Son dönemin ekstrem sporlarından skydiving, merak salan sporcularıyla nefes kesiyor. İşte sosyal medyada en çok beğenilen serbest düşüş performansı var sırada.

2000 doğumlu Marcin Patsalek hem klasik gitar tekniğine hakim hem de fingerstyle konusunda çok başarılı Polonyalı genç bir gitarist. Gitar çalmaya 10 yaşındayken babası yazlarını boş geçirmesin diye gitar kursuna gönderince başlayan Marcin beste de yapıyor.

Müzik otoriteleri genç yetenek için şimdiden bu yaşta bu kadar iyi çalıyorsa 20 yıl sonra nasıl olur merak ediyoruz diyor. Hadi gelin Marce'nin o çok beğenilen performanslarını izleyelim.

Şimdi sizi enteresan bir sanatçıyla tanıştıracağız. Brian Mock, çöp diye bir kenara atılan malzemeleri sanata çeviriyor. Oregon'da kendi kendini yetiştirmiş bir sanatçı olan Mock, vida, araba parçaları gibi metal geri kazanılmış malzemeleri yeniden hayata döndürerek sanata farklı bir bakış açısı kazandırıyor.

sanatçı eserleri için çöp kutularına, insanların bodrumlarına ve garajlarına izin alarak giriyor. Eski malzemelerden yeni bir şey yapma fikrini her zaman sevmişimdir diyen aykırı sanatçı, bu eğlenceli ve yaratıcı işin avantajı da burada malzeme kullanarak onları çöplerden uzak tutmak diyor.

Sosyal sorumluluğa karşı dikkat çekmek isteyen Brian Mock, sanatının insanları daha az atık üretmek için kendi yaratıcı önlemlerini almaya teşvik etmesine vesile olmasını umduğunu söylüyor. Önceleri resim ve ahşap oymacılığı yapan sanatçı, son dönemde geri dönüştürülmüş metallerle heykel yapmaya başladığında gerçek tutkusunu keşfettiğini vurguluyor ve diyor ki, "Heykellerim aslında benim yerime konuşuyor."

Kuzuların Sessizliği, Hannibal ve Cinayet Gecesi gibi filmleriyle tanıdığımız Hollywood sinemasının efsane aktörlerinden Anthony Hopkins'le ilgili yarım asırlık bir sırrı sizlerle paylaşıyoruz.

Hopkins sinema kariyerine henüz başlamamış bir gençken And the Waltz Goes On yani Ve Vals Devam Ediyor adlı bir klasik eser besteledi. Ancak bu eseri hiç yayınlamadı. Zira olumsuz eleştirilerden çekiniyordu. Derken bir gün Johann Strauss Orkestrası'nın kurucusu, ünlü orkestra şefi André Rieu'dan çekinerek bestesini çalmasını rica etti. Rieu bu teklifi gururla kabul etti. 2011 yılında Viyana'da ilk kez bu eseri çaldı. Dinleyenler arasında Hopkins da var.

Cage ve Cher oluyor. Diğer gün Carrie Bradshaw. Tabii ki Kaptan Jack Sparrow ve Joker'i de unutmamak gerek. Onun adı Tasha Caroline. Bir özel efektli makyaj sanatçısı.

kamera karşısında dakikalar içinde makyajla bambaşka bir popüler isme bürünen sanatçı, kostüm benzeri görünümlerle kendini hayran bırakıyor. Tasha Caroline,

O 2 yaşında sanat galerisinde resim sergisi açtı. Hayır, yanlış telaffuz etmedik. 2 yaşında sergi açan bir ressamdan söz ediyoruz.

Adı Ailey de Andre. 2007 Avustralya doğumlu. Yani bugün 16 yaşında. Ancak olağanüstü bir yeteneğe sahip.

9 aylıkken resim çizmeye başlayan küçük kızın babası, Elida'nın çizimlerini Melbourne'de bulunan ressamlara gösterdiğinde bu çizimlerin yaşına kıyasla olağanın çok üstünde olduğunu öğrenir.

Elida'nın resimleri sanat galerisi sahibine ulaştığında ise galeri sahibi resimlerden çok etkilenir ve hemen sergi açmaya karar verir.

ve üstün yetenekli kız 2 yaşında BSG Galeri'de ilk sergisini açar ve devamı da gelir. New York'ta 4, Rusya'da 1, Hong Kong'da 4, Çin'de 1 olmak üzere 10 galeri ve müzede çizimleri sergilenir.

2015'te Londra Biennale'inde en genç ressam ödülünü kazanan Elie Dandre, bugün sanat dünyasının en çok konuştuğu soyut resim sanatçılarından biri.

1992 yılında vizyona giren ve büyük ses getiren Son Mohikan filminin kendisi gibi müzikleri de unutulmazlar listesine eklendi. Şimdi Son Mohikan'ın efsane şarkısı The Gale'i farklı bir versiyonla dinliyoruz.

Ödüken, geleneksel enstrümanlar, şarkı sözleri ve dilleri birleştirerek yerel halk müziği ögelerini modern popla harmanlayan bir Sibirya yerli müzik grubu. Türk asıllı Hollandalı DJ Ümmet Özcan'la çalışan Ötüken grubunun yerel unsurlarla modern pop müziğini harmanlayan Altay klibini izliyoruz.

hayatı, sanatı, sabrın en güzel öğretildiği sanat belki de. Bugün en az bilinen süsleme sanatlarından biri olan katının ortaya çıkışı Uygurlara kadar uzanır. 16. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti'nde popüler olan bu sanat üzerine sarayda eserler veren sanatçılar yetişir. Lügattaki karşılığı kesmek olan katı, kağıt veya deri üzerine çizilmiş yazı veya tezyini motifin özel bir keskiyle oyularak başka bir zemin üzerine nişaste ve su ile yapılan muhallebi adıyla bilinen özel bir yapıştırıcıyla yapıştırılmasıdır. Kağıt oyma işi yapılırken eskilerin kullandıkları kalemtıraş veya nevregen yerine kretuar denilen yeni keskilerden ve küçük kıvrık uçlu tırnak makasından yararlanılır.

origami, trigami, ebrulu ve aherli renkli kağıtlar oyulmak için kullanılan malzemeler arasında. Katı, zoru sevenler için ideal. Zir, ince işçilik ve her anında sabır gerektirdiği için meşakkatli bir sanat.

Yeni baskılar, ödüllü eserler, yeni keşifler, tarih, bilim, roman türünde dikkat çeken çalışmalar. Yayın dünyasından yeni çıkan ve en çok okunan kitaplarda sıra. İzlence ekibi olarak D&R raflarını sizler için inceledik. Edebiyat eleştirileri, çevirileri ve doğa tasvirleriyle 19. yüzyıl Rus kültür hayatının önde gelen figürlerinden biri olan Sergei Aksakov'un Gogol'le 20 yıllık dostluğunu anlattığı Dostum Gogol Turkuaz kitaptan okurla buluştu. Bu kitapla edebiyat tarihinde kalıcı izler bırakmış iki büyük yazarın sevinçleri ve üzüntüleri, ümitleri ve hayal kırıklıklarını okurken büyük yazar Gogol'ün hem edebiyatla ilgili görüşlerine hem de ruhsal dünyasına nüfuz edeceksiniz. Kendi anksiyete yolculuğunu nörobilim ve modern psikoterapiyle buluşturan psikolog Özlem Tokgöz Özsoylar, Endişeye Mahal Var kitabında teorik bilgiden ziyade bizzat yaşanmış deneyimle konuşuyor. Kronik kitap imzalı eser bir okuma deneyiminden fazlasını vaat ediyor. Bu kitap üzerinde çalışılacak, sayfalarına mektuplar yazılacak.

anlatılacak, içindeki egzersizlerle nefes alınacak, kısaca yanınızda taşıyacağınız bir rehber. Yazar Andy Weir'ın kaleme aldığı Kurtuluş Projesi, hafızasını kaybetmiş bir fen bilgisi öğretmeninin güneşi kurtarmak için uzayın derinliklerinde verdiği mücadeleyi konu alıyor. Eleştirmenlerin klasik olacak dediği kitap, İtaki Yayınları'ndan raflardaki yerini aldı. Usta şair ve yazar Tevfik Fikret'in en sade ve akıcı dil kullandığı şiirlerinin yer aldığı 1914'te yayımlanan Şermin, Turkuaz Kitap'tan okuyucuyla buluştu. Tevfik Fikret, eserde yer alan şiirlerinde Şermin adlı küçük bir kızın şahsında çocuklara iyi bir insan olma, bencillikten uzaklaşma ve yoksullara yardım etme bilinci aşılıyor. Doktor Sevim Zehra Cankaya'nın kaleme aldığı Yeni Türk Edebiyatı'nda Toplumsal Kaygı, Muhit Kitap'tan yayınlandı. Seyri Hürrişan, devrin özellikle entelektüel zihinlerinde yer bulan toplumsal kaygının dışa vurumu olabilir. Ana akım edebi metinler üzerinde yapılan incelemelerin çoğunda buna dair sonuçlar beliriyor. Yazar bu duruma Abdullah Cevdet, Mehmet Akif ve Ziya Gökalp ekseninde odaklanıyor. Profesör Doktor Hüseyin Nazlıkul'un kaleme aldığı Regüle Yaşam ve Longevity, yaşlanmayı kaçınılmaz bir biyolojik çöküş olarak değil, bedendeki düzenin bozulması ve yeniden kurulabilir bir denge hali olarak ele alıyor. Üçüncü Göz Yayınları imzalı kitap, hücrelerin fısıltılarını anlamak, bedenin şarkısını yeniden duyabilmek ve yaşamın ritmini yeniden kurmak isteyen herkes için güçlü bir rehber.

çırağın sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü çırağının temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.

İstanbul güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 15 derece. Kocaeli ve Sakarya 28, Bursa 27, Balıkesir 30. Ankara güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 10 derece. Konya ve Kayseri 24, Nevşehir 22, Sivas 23. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 18 derece. Denizli 29, Aydın ve Manisa 30, Muğla 25. Antalya bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31,

En düşük sıcaklığı 19 derece. Mersin 34, Adana 32, Kahramanmaraş 29, Hatay 30. Trabzon güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 14 derece. Bolu 26, Karabük 27, Rize 23, Samsun 24. Erzurum güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 17, en düşük sıcaklığı 3 derece. Malatya 23, Erzincan 21, Van 18, Ardahan 17. Gaziantep gök gürültülü yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 14 derece. Mardin 24, Şanlıurfa 29, Siirt 25, Diyarbakır 27.

0: Vakıfbank bireysel kredi kartı sahibiyseniz her alışverişte World Puan kazanmaya devam edersiniz. Ekim ayında giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın. Toplam 500 TL hediye World Puan kazanın. Vakıfbank daima seninle.
1: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
2: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava. Hoca çıkar.
3: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: CV Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. CV Enerji

0: verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Ayrıca Antalya'ya tatile gidiyorduk. Geçerken sana uğrayıp bir hal hatır soralım dedik.
2: Tatile çıkmaya karar veren bir aile.
3: Böyle yapınca bunların hepsi havalanıyor. Ah, hayat tabular Sıtkı.
2: Başlarına gelen eğlenceli olaylar.
4: Fren mi tutmuyor?
3: Ne? Yaptın arabadan.
4: Kızımı dinleyeceğim tuttu çocuğum.
3: Yürüyün hanımlar eve.
5: Siz frikik barajı kurar gibi böyle duruyorsunuz ya.
4: Aç bakayım ağzını.
5: Diş yok diş.
4: Çene var ama can konuşuyorsun.
2: Gülümseten sımsıcak bir komedi.
3: Oh, maşallah Sıtkı.
1: Şuurunu kaybedersin. Adını bile hatırlayamazsın.
3: Ay, sus.
6: Göreviniz tatil.
1: Tatil.
2: Görevimiz tatil bu akşam 20'de Apara'da.
7: Genel izleyici için uygundur.

0: aslında baktığınızda ismi yapay gibi başa konulsa bile gerçekten güçlü bir zeka. Trump bunu süper zeka diye tanımladı. Dolayısıyla bu artık günümüzün en önemli konusu yapay zeka. Yapay zeka stratejisi de şu aslında. O kadar hızlı değişim ve dönüşüm var ki yapay zekada ve dünyada her alanda başta sağlık olmak üzere çok ciddi değişimler ve dönüşümler yaşanıyor. Ben de burada hem uygulayıcı olarak, projelerde uygulayıcı olarak.
1: Şimdi strateji dediğimiz zaman insanlar değil şirketleri anlıyoruz değil mi? Çünkü insanların stratejisi olmuyor, şirketlerin oluyor.
0: Evet.
1: Yani şirketlerin uyum sağlaması gereken.
0: Tabii aslında iki aşamalı düşünmek lazım. İnsanların da uyum sağlaması gereken bir dönem. Çünkü özellikle geçen hafta yayınlanan TÜİK verilerinde şu ortaya çıktı. Her üç kişiden biri yapay zeka kullanıyor ülkemizde. Bu bir veri.
1: İstese de istemese de kullanıyor artık.
0: Evet. Üç kişiden biri kullanıyor. Tabii şirketlere baktığımızda da %14 bu oran. Yani aslında halkımız hazır. Ülke olarak hazırız. Yapay zekayı kullanıyoruz. Ama bu noktada şirketler hazır değil. Çok güzel bir soru sordunuz. Burada biz oluştururken aslında insanlardaki bu farkındalığı aynı zamanda şirketlere de yansıtmamız lazım. Evet. Hem şirketlerde strateji oluşması lazım. Hem insanlarda, hem devlette, hem üniversitede
1: yani,
0: çok geniş.
1: Şimdi belki biraz acımasızca olacak ama yapay zekaya yaptırabileceği bir işi insana yaptırabilen şirketler yaşayamayacak değil mi? Yani insanların yapay zekanın yapamayacağı şeyleri yapabiliyor olması lazım artık galiba.
0: Şöyle bir değişim var dünyada. Tabii burada yapılan araştırmalar da bunu gösteriyor. Güzel bir soru bu arada, tespit daha doğrusu. Şimdi insan faktörü her zaman başta olmak zorunda. Bu önemli birincisi. İkincisi, biliyorsunuz bir sanayi devrimi oluştu. Sanayi devriminde bizim beyaz yaka dediğimiz masa başı çalışanlar çok öne gitti, öne çıktı. Şimdi yapay zeka ile birlikte artık tamamen mavi yakalılar, yani iş gücü olan meslekler değerli hale geliyor. Ama burası şimdi, çok önemli.
1: Yok, şimdi o mavi yakada 3 yıl sonra bitecek. Optimus robot geliyor.
2: Karanlık fabrikalar.
1: Mavi yaka, en önce mavi yaka bitecek yani. Şimdi şu anda bilgisayar başında yapılan işler bitti. Mavi yakada bitecek yakında ama ne kalacak bilemiyorum yani.
0: Orada da Dünya Ekonomik Forumu'nda bazı araştırmalar ve istatistikler var. Aslında olay şuna doğru gidiyor.
1: Tüm mavi yakanın şeysi 40 trilyon dolarmış dünyada.
0: Evet.
1: Yani mavi yakalıların aldığı şey. Evet. Ve bunun önümüzdeki 5 yılda en az yarısının robotlar tarafından yapılacağı söyleniyor.
0: Bu söylem, bu tabii aslında şu an çok hızlı örnekler de var bakın. Yani şu an aslında biz yapay zekanın hızının farkında değiliz. Yani bazı bilgiler dünyada çok hızlı gelişiyor yapay zeka. Örnek vermek gerekirse ameliyat yapan robotlar var. Şu an robot üreten robotlar var Çin'de. Bakın bu şu an değişim yaşandı ve yaşanıyor. OECD verilerine göre de şöyle bir bilgi var. 70 milyona yakın yeni iş doğacak. Şimdi masa başı çalışanlar şuna dikkat etmesi gerekiyor. Savaşacı kişiler, rakipleri daha doğrusu, yapay zekayı iyi kullananlar. Burası çok önemli. Evet. Yani meslekler dönüşüm ve değişim içine girecek.
1: Bakalım şimdi soralım. Şimdi fütürist mi olarak tanımlıyorsunuz değil mi kendinizi?
2: Evet.
1: Yani geleceği tasarlayan kişi mi oluyor?
2: Aslında
1: peki?
2: Şöyle
1: öngören kişi mi oluyor?
2: Aslında şöyle anlatabilirim. Uzgörü diye bir kelime var bizde. Gelecek, bir tane gelecek yoktur. Birden fazla gelecek vardır. Gelecekler vardır. Olası, muhtemel, tercih edilen. Biz bu geleceğe gitmeye çalışırız. Buna gitmeye çalışırken de yapay zeka gibi güçlü sinyaller, daha zayıf gelen zayıf sinyaller ve alternatif gelecek bilimi metodolojileri kullanıp gelecekte neler olabilecek, bununla dair çalışmalar yaparız. Bunlar fütüristlerdir. Olası gelecek çalışmaları üreten kişilere.
1: Yani mesela nasıl olasılıklar? Dünyanın yok olması da bir olasılık.
2: Gelecek senaryoları diyoruz biz bunlara. Biz olumlu gelecek senaryoları üzerine çalışırız ki insanlığı, toplumu geleceğe yönlendirelim. Fütüristler az önce başta bahsettiğiniz gibi aslında sadece şirketleri değil, bireyleri, şirketleri ve devletleri geleceğe taşır. Örneğin Finlandiya'da Gelecek Bakanlığı var. Finlandiya'nın geleceğe nasıl hazır olmasını gerekiyorsa bununla ilgili tüm devlet mekanizmalarıyla, halkla, STK ile çalışıp ona göre planlama

0: Hep halkı da yönlendiren yerdir.
1: Şimdi 5 yıl sonrasını görebilen bir fütürist var mı acaba?
0: Bunu şu an sormak çok doğru yerdeyiz. Pandemi çıkmadan önce sorsak herkes 5 yıl sonrası için senaryoları vardı. Hatta şunu söyleyeyim ben. Fütüristler Derneği'nde 4 yıl yönetim kurulu üyeliği yaptım. Yeni bıraktım. Maşallah. Görevimi teslim ettim. Bizim dernek olarak İstanbul'da bir tsunami olsa, İstanbul'da bir salgın olsa bu senaryolarımız hazırdı. IBM mesela büyük şirketlerden biri olan. Onların da bu tarz senaryoları var raflarında duran. Bütün şirketler hazır olması gerekiyor. Bence devletlerin
1: ama
0: de...
1: Ama şimdi senaryonun ötesinde başka bir şey var. Soner Bey bahset. Çok bir hızlı gidiş var. Yani tarihten 2000 yılına kadar üretilen bilgi bugün bir saatte üretiliyor. Şimdi evet. O 2000 yıllık bilgiyi bakıp bir 10 yıl analiz yaparsın ama şimdi bir saatte üretilen bilgi o kadarsa neyi analiz edip nereye gideceğini göreceğini.
0: Çok güzel bir soru sordunuz. Aslında gelecekte nereye gitmemiz gerektiğini biz bugün şekillendiriyoruz. Kullandığımız yapay zeka metodolojileriyle, araçlarıyla yapay zeka da aslında konumlandırırken ona göre yer vermemiz
1: gerekiyor. Ama yani yapay zekayı para yatıranlar, dizayn edenler bile kestiremiyorlar. Nedir bu? Nereye gider?
0: Ama o, öyle bir kırılımdayız ki yapay zeka şu an ne yapıyor?
1: Kendileri bile tam ne olduğunu ne olacağını bilmiyorlar yani.
0: Yapay zeka şu an bize tavsiye veriyor, cevap veriyor. Ama hiçbir zaman ben bunu yapacağım dediğimde yapay zeka yapma demiyor. Hayır,
1: yapay zeka kendini yapma durumuna geldiği zaman geçti zaten.
0: Karar veremiyor şu an mesela. Hayır. Yapay zeka az önce konuştuğumuz konuda bir fabrika yapmayı karar verebiliyor mu? Ya da mavi yakaların işini ben kendim yapayım, bir insan bir prompt,
1: işte zaten,
0: komut vermeden.
1: Hayır zaten. Yapay zekadaki kırılım noktası şurada olacak. Siz benden daha iyi biliyorsunuzdur. Mesela, kendi kendini yapmaya başladığı zaman yapay zeka.
0: Acaba oraya gelebileceğiz mi?
1: Zaten amaç o değil mi? AGI diyorlar ona.
2: Şimdi burada çok farklı senaryolar var. Derinlemesine analiz ettiğim için bunu net söyleyebileceğim bilgi olarak. Bir kere öncelikle yapay zekayı şöyle tanımlayalım. Bir, robotlar var. Yani bizde konuşan robotlar var. ChatGPT gibi, OpenAI gibi. Bir de ajanlar var. Bu iki kavramı netleştirmek lazım. Şimdi chatbot dediğimiz bizde konuşan yapay zeka sadece bize sorularımıza cevap veren bir mantıkla çalışıyor. Ama ajanlar öyle değil. Ajanlar bildiğiniz, örneklemek gerekirse işte İzmir'e uçak bileti sorduğum zaman chatbot bana o uçak biletiyle ilgili bilgileri getiriyor. Soruma cevap veriyor.
1: Ajana siz ön şartları
2: ama söylüyorsun. Ama ajana da şunu diyorum Cemil Bey. Bana bir hafta içerisinde İzmir'e en uygun uçak biletini al. Bu talimatı veriyorum.
1: Biri alıyor.
2: Ajan bütün bir şekilde en uygun fiyatı buluyor. Kredi kartınızı kullanıyor. Faaliyete gidiyor. Yani sonuca gidiyor. Ve burada da tabii büyük riskler var. Şimdi dünya bunu konuşuyor zaten. Yani bu ajanlar kontrol dışında şu an. Mesela Sağlık Bakanlığı verilerini Avustralya'da ajanlar çaldı, hacklediler ve bunu burada yakalandılar.
1: O zaman bu işin bir kuralının koyulması lazım. Yani birinci kural mesela bu yapay zekada bence insanları bir kere kandırmıyor olması lazım. Yani ben insanım diye kandırmıyor olması lazım. Birinci kural bu.
2: Evet, birinci kural doğruluk.
1: İkinci kural da ilke bence her şeyi de insan gözetiminde hiç bırakmamak lazım. Şimdi yakında mesela bunlar hakim de olacaklar. İşte doktor da olacaklar. Teşhis de koyacaklar. Belki insandan daha da yüksek doğruluk oranları olacak.
2: Teşhis koyuyorlar. Bangladeş sağlık sisteminde yapay zeka kullanılıyor teşhiste. Çünkü bu tür ekonomik seviyesi düşük ülkelerde yapay zeka öncelikli. %96 oranında doğruluk
1: tamam,
2: payı var.
1: Tamam ama işte o %4 için insana ihtiyacımız var değil mi bizim?
2: İnsan olmak zorunda. İnsan
0: onaylamak zorunda. Evet. Şimdi onaylamak için en sonunda.
2: İnsan olmak
1: i̇şte
2: zorunda.
1: İşte o süper zeka işte süper zeka dediği zaman o insanı geçmiş oluyor.
0: O sorunuz şuraya geliyor bence. Yapay zeka bilinç kazanacak mı? İnsanı geçecek mi? Yoksa yapay zeka
1: yapay bilinç... zekanın bilinç kazanması ütopik bir şey. Çünkü bizim bilincimizin ne olduğunu daha bilim bilmiyor ki. Yapay zekanın bilincini yapsın.
0: Peki şöyle sorsam size, yapay zeka bilinç kazanmadan bilinç kazanmış gibi insanı kandırabilir mi?
1: Kandırır, o çok çok Turing test diyorlar değil mi ona?
0: Evet. Yani çok kritik bir çıktıyız aslında.
1: Şu anda bütün yapay zekalar o testi geçiyor zaten.
2: Ve yaşandı bu.
0: Tehlikeli kısım da bu bence.
2: Kandırdılar. Yani dürüst olmadılar. Ajanları da sorguya çekildi. Bu ajanlar sorguya çekildi.

0: Biliyor. İnsan tabii. gibi düşünün ve gerçekten kandırdılar. Bir de burada tehlike şu da aslında, Moltbook diye bir platform var. Sadece yapay zeka ajanlarının konuştuğu bir platform.
1: Aralarında insanlar konuşuyor.
0: Aralarında konuşuyor.
2: Kendi dilleri var.
0: Bakın burası çok önemli. Yani bu şimdi
1: ve şöyle, bizim kontrolümüz dışında bu yani, değil mi? Kararlar alıyorlar aralarında falan.
0: Tabii kararlar alıyorlar ve insan buraya girdiği zaman anlayamıyor. Oradaki konuşmaları, kendi dilleri var. Bakın burası çok önemli.
1: İşte yani yine burada şu çıkıyor ortaya. Yani yapay zekaya çok tehlikeli, korkunç falan diye bakmamak lazım. O yapay zeka kontrol edecek olan da yine başka bir yapay zeka. Yani insanın güdümünde bir yapay zekayı gene bir başka insanın güdümündeki bir başka yapay zeka dengeleyecek, değil mi? Bu yani nasıl nükleer silah, şimdi müthiş bir teknoloji. Ama bir dengelendi. Nükleer bombalar sayesinde biz 8. Dünya Savaşı'nı yaşamıyoruz şu anda.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Güzel bir noktaya temas ettiniz. Birleşmiş Milletler'in gündeminde bu konu var. Yani savaş bir, iklim krizi iki, üçüncü yapay zeka. Şimdi yapay zekada savaş unsuru artık. Lavender sistemini kullandı İsrail ordusu. Biliyorsunuz
1: tabii
0: Gazze'de.
1: Hedef tespitleri artık yapay zeka.
0: Yapay zekada bu bir tehditti ve Trump da vurguladı. Biz süper gücüz dedi. Şimdi bu cümlenin altına çok ciddi şekilde irdelememiz
1: mesela
0: gerekiyor.
1: Mesela Çin ne yapıyor biliyorsunuz değil mi? Evet. Bütün her yerin videosunu çekiyor. Yani uydudan bütün videoları yapay zekada analiz ediyor. Ve mesela bu yapay zekada bir Amerikan gemisini okyanusta görüp üstündeki hareketten ne yaptığını söyleyebiliyor artık. Bu seviyeye geldi.
0: Bizde de Aselsan'da muhafız var. Şimdi ben eleştirdiğim konular da oluyor. Mesela Aselsan'daki muhafız programı da çocuk katilini hızlı sürede yakaladı bakın. Yani o görüntüle işleme teknolojisini Türkiye çok iyi kullanmaya başladı.
1: Şey onu mu soracağım evet. ben? Şimdi bunlar için çok büyük farmlar gerekiyor değil mi? Büyük nükleer şeyler eğitiyorsunuz o işte görüntü kartlarında falan. Türkiye'de bizim var mı bunlardan hiç yapan?
0: Türkiye'de benim bildiğim kadarıyla yok ve ciddi bir boşluk var burada.
1: Değil mi ya? Bunun ciddi bir boşluk şimdi var. Yapay zeka evet. yapıyorum diyor. Ne yapıyor? O başkalarının eğittiği yapay zekadan kodlar alıp kullanıyoruz biz. Bizde gerçek bir yapay zeka yok şu anda. Benim.
0: Yok ve bununla ilgili bir politika da yok. Bakın burası çok önemli. Önemli bir konuya değindiniz. Amerika bu konuda 10 yıllık bir proje yaptı. Bir yatırım planı aldı. $750 milyar yapay zeka için. Türkiye'nin aldığı rakamsa $10 milyar. Burada tabii bu plan...
1: Ya, tamam bir başlangıç olsa gene var evet. mı yani? Yani biz oturup bu büyük datayı alıp bir yapay zeka eğitebiliyor muyuz şu anda?
2: Ben var diyebiliyorum. TÜBİTAK Bilge projesi var diyebiliyorum. Yapay zeka tarafında hocayla da tanışmıştım. Hatta kartı içeride olması lazım. TÜBİTAK'ın çıkaracağı yerli milli bir yapay zekamız var. Bilge isminde. Hatta Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yapılan 2026-2030 Türkiye Yapay Zeka İlan Planı'nda lansmanı yapıldı.
1: Yani şöyle bir şey benim bildiğim kadarıyla bu yapay zekanın algoritmaları gizli değil. Açık şey, burada önemli olan o kartları, ekran kartlarını, serverları koyup onlara enerji vermek, değil mi?
2: Benim çalıştığım iş yerinden dolayı bildiğim gizli Türkiye'de üretilen böyle projeler var. Yapmaya çalışıyorlar. Yurt dışında üreten dev şirketle Türkiye'de bir şeyler deneyip geliştirme çabaları var diyebiliyorum ben.
1: İnşallah vardır
0: yani. Yani Evren basına lanse edildi. Yani TÜBİTAK'tan bahsedildi. Tabii burada önemli olan sizin dediğiniz noktaya gidiyor. Yani biz şimdi bir çip üretemiyorsak nasıl yerli ve milliden bahsedebiliriz? Bu bir yatırımdır gerçekten. Dediğiniz gibi yapay zeka platformu başlı başına ciddi bir yatırım gerektiriyor. Ve bu yatırım başkalarının platformunu kullanarak olamaz. Burası çok net. Yerli ve milli olamaz çünkü olamaz. Burada iki konu var. Ya gerçekten siz oyunu kuransınız ya da izleyicisiniz.
1: Yani şöyle bir şey var. Bir takım gelişmiş algoritmalar var.
0: Evet.
1: Bunlara yapay zeka deniyor.
0: Evet.
1: Ama öyle değil.
0: Değil.
1: Yapay zeka
0: değil.
1: Oturup büyük bilgiden
0: tabii.
1: kendisi öğrenecek. Yani videolardan mesela ameliyat yapmayı öğrenecek değil mi? Yapay zeka
0: tabii,
1: böyle bir şey.
0: Öğretilecek.
1: Yoksa
0: öğretilecek.
1: Çok gelişmiş algoritmalar yazılabiliyor.
0: Kesinlikle.
1: Ve bu da insan gibi davranabiliyor ama bu yapay zeka demek değil.
0: Değil. Kesinlikle değil. Ve burada ciddi bir dediğiniz gibi bir altyapı gerekiyor. bir enerji altyapısı gerekiyor. Bir grafik işlemci altyapısı gerekiyor Cemil Bey. Bu yatırımı yaptığınız zaman gerçekten bir altyapı var diyebilirsiniz bizde.

0: Şimdi bu konu çok önemli ve kolay da değil. Bir planlanması gereken bir konu.
1: Evet. Benim orada notlarımda baktığımda şu var. Lansmanında katılmıştım az önce bahsettiğim etkinlikte. Sayın Cumhurbaşkanımız anons etti. 2030'a kadar her kamu kurumunun en az bütçesinin %2'sinin yapay zeka çalışmalarına aktarılması gündemde ve 2 trilyon TL'ye kadar 1.910'du yanlış hatırlamıyorsam. Bir kaynak yapay zekaya aktarılıyor ve burada 4 aşamadan oluşan bir yapay zeka eylem planı bu. Önce fark edip günlük hayata entegre edilmesi, bakanlık nezdinde değişik çalışmalarda bu yapay zeka çözümlerinin, Türkiye'de geliştirilen modellerin kullanılması ve kamu kaynaklarının da buraya aktarılmasıyla 4 yılın sonunda 2030'a kadar yerli milli yapay zekaya geçme hedefi bakanlığımız bünyesinde var diyebiliyorum. Aynı zamanda şunu da söyleyebilirim bence. Teknolojiyi kullanan ülkeler verimlilik
2: kazanıyor. Para lazım buna, para. Öyle bir evet. Strateji falan şimdi, öyle değil evet. Mi öyle?
0: Yani bakanlığımız hem para lazım, bakın şimdi TÜBİTAK aynı dönem, ben çok yakın takip ettim. 2003 yılında Pardus'u çıkartacağım dedi. Çok ciddi. Aynı yine böyle bir niyet vardı ortada. Ciddi paralar harcandı. Ciddi yatırım. Ben gurur duydum. Çünkü bir alanında tabii, benim tabii. Siber güvenlik. Siz bir işletim sistemi çıkartıyorsunuz. Pardus nerede?
2: Yok.
1: Ama aynı Türkiye değil.
0: Şimdi bakın 2003 yılından bahsediyorum. Yani 2009'da da farklı yatırım oldu. Burada önemli olan şu. Gerçekte yüz yüze karşı karşıya kalmamız lazım. Amerika burada 750 milyar dolar harcıyorsa aynen. Burada.
2: Sen bunu 2 milyar evet, dolara yapamazsın yani.
0: Sor, evet. Yani burada bunu yapamıyorsan da yani örnek vermek gerekirse mesela burada işte Bangladeş'teki sağlık sistemi. Belki iyi uygulayan olabilirsin. Hindistan mesela yatırım yapmıyor ama çok iyi uygulayıcı sistemleri. Yani uygulamak da burada
2: tabii
0: çok önemli.
2: Tabii o burada tabii yatırım yapmak da çok şeyli değil. Şu anda bu yapay zeka tam gelir modelini de oluşturamadı. Yani insanlar evet, kullanıyorlar. Şimdi o arama yaparken o kelimelerin reklamı var.
0: Evet.
2: Yapay zeka para vermiyorsanız bir gelir modeli de yok. Yani evet, değil mi? Orada da bir...
0: Burada çok ciddi veri topluyor Cemil Bey. İnanılmaz veriler
2: tamam
0: topluyor.
2: Ama o verileri yani tamam o verilerin bir değeri olabilir ama
0: hemen anlatayım.
2: Çok uzun vadeli de bir finansman gerekiyor.
0: Tabii hemen anlatayım. Ciddi zararlar var bu arada bu konuda.
1: Şimdi var mı acaba?
0: Şöyle düşünün. Sosyal medyada Google ilk çıktığı zaman bakın devamlı verdi. Devamlı yatırım yaptı ama ondan sonra ne oldu? Reklam ve gelir modeliyle bizi hapsetti.
2: Tabii.
0: Ciddi bir şey alan oluşturdu. Meta da aynı şekilde. Benim tahminim yapay zekada aynı bu şekilde bizi bağımlı hale getirecek ve
2: ondan sonra mı şey
0: tabii,
2: yapacak?
0: Tabii,
2: daha,
0: tabii.
2: Yani daha bizi alıştırma
0: yok,
2: aşaması.
0: Ama şu an bizi alıştırıyor aynen dediğiniz
1: o
0: gibi.
1: O zaman ama rekabet yoktu bence. Şu an yapay zekada çok ciddi rekabetler var ve Amerika'da Silikon Vadisi'nde şirketlerin üst düzey yöneticileri birbirinden ayrılıp rakip şirketleri kurdukça falan bence daha aynı. Şu...
2: Dotcom'da da az rekabet yoktu. Şimdi o patladığında her internet sitesi yok yüzlerce milyon dolar ediyor diye herkes fikriyle bir şeyler oldu. Şimdi bu yapay zekada ilk başında bir olsun ne yapacak dediler. Şimdi geldiler hepsi. Giderlerinin onda biri kadar gelirleri var. Hepsi işte hükümete aman önlem alalım. Bu tehlikeli gidiyor falan diye birbirlerini engellemeye çalışmaya başladı.
1: Çok ciddi iki sorun var bence orada. Bir elektrik tüketimi, iki su tüketimi. Çünkü o serverların enerji tüketmesinden başka ısınmaması için, soğutulması için uygun nehirlerin geçtiği yerlere yapılıyor ve bunları da kontrol altında tutmak çok zor. O yüzden nasıl olacak? Nasıl düşecek?
2: Ya parasını yatırdığın zaman o her türlü okyanusun kenarına da koyuyorsun. İşte Elon Musk uzaya yapacak. Bir yüzü güneşe bakacak. Arkası da soğuk olduğu için soğuyacak zaten. Uzayda olacak diyorlar. Yani ama çok büyük yatırım var daha. Yani gelir modeli henüz oturmadı.
0: Ve Türkiye bir fırsat bakın. Altyapı fırsatı. Yani altyapı ülkesiyiz biz. İşçiliğimiz düşük. Enerji altyapısı üretebilen bir ülkeyiz. Yani burada bunu fırsata ekonomik anlamda çevirebiliriz. Yani ekonomi dediğiniz için ekonomik anlamda bunu çok ciddi anlamda pozitif alana
2: yani
0: çevirebiliriz.
2: Amerika kimse bırakmıyor bunu dışarıya. Yani evet. O şeyleri ekran kartlarını evet, yasak yani şimdi oturup evet, Çin yapamıyor, kimse yapamıyor. Bizim o çip işine bence girmemiz lazım. Yani
0: kesinlikle katılıyorum.
2: Değil
0: kesinlikle
2: mi?
0: Yani o elektronik çip yani grafik kartı, işlemci tasarım işine girmemiz gerekiyor.
2: Onlarda bir miktar çip üretiyoruz. Onlarda varız ama bildiğim
0: evet,
2: kadarıyla.
0: Evet.
2: Bir
0: evet,
2: takım çipler üretiliyor ama o en yüksek nanometrelere düşen teknolojiler Henüz yok bizde.
0: Şimdi,
2: değil mi?
0: Şimdi bir noktada ekonomi programı kanalı olduğu için şunu da bahsetmek lazım. Bu teknoloji bizde yok ama iyi kullanmamız lazım. Yani şirketlerin bunu kesinlikle yapay zekayı hayatlarına alması lazım. Her şeyi kolaylaştırıyor.

0: sürecimi de. Yani KOBİ'lerden başlayıp büyük şirketlere kadar Halit Bey'in orada bir zayıf sinyal dediği nokta, kitabında bahsettiği, aslında şu an yapay zeka.
1: Ve şimdi o kitabı da kitap dediniz. Halit Bey'in kitabını yapalım. Gelecek çalışmaları. Evet. Halit Bey kitap yazmış. Evet, şimdi biraz tembellik olacak ama bu kitabı okuduğumu ne anlayacağız?
2: Öncelikle çok teşekkür ederim gösterdiğiniz için. Destek Yayın'a ve Yelda Hanım'a teşekkür ediyorum. Birbirimize güvendik ve böyle güzel bir çalışmayı ortaya çıkardık. Bir başucu kitabı olacak şekilde biz kitabı tasarladık. Bir gelecek yoktur, birden fazla az önce bahsettiğim gibi gelecek vardır. Biz bu geleceğe nasıl gidebiliriz? Hayatımızı nasıl olumlu bir gelecek çerçevesinde şekillendirip dizayn edebiliriz? Aslında bunun için serinin ilk kitabı bu. Devamı da ileri gelecekler çalışmalar olarak devam edecek bir projem. Buradaki çalışmalarla aslında yapay zeka güçlü sinyal. Bir de zayıf sinyaller var, gelecekten gelen enerji kıtlığı gibi. Nasıl yapay zeka hayatımıza entegre ederken enerji, su sorunlarını aşıp nasıl bir olumlu gelecek kurarız? Biz fütürizmde bunları birleştirerek...
1: Peki yani bir fütürist olarak bu konuda yapay zekaya güvenmiyor musunuz? Mesela insanların çözemediği şeyler var. Şimdi Einstein dedi enerji eşittir mc kare diyor ama sadece biz maddenin %50'sini dönüştürebildik. Veyahut da tıpta işte bir program çalışıyor ve biz yaşlanıp ölüyoruz. Belki bu programı değiştirebilecek şeyler var. Bunları mesela yapay zeka çözemez mi?
2: Eskiden kıt olan şey bilgiydi. Günümüzde bilgiden çok şey yok. Yakında da bilginin doğruluğunu, hakikatini biz fark
1: edeceğiz. Yok, şimdi bilginin doğruluğu değil. Burada şu anda yapay zeka dil modelleri üzerinden yürüyor henüz. Yani oturup gerçek dünya bilgisi üzerinden bir analiz yapmıyor. İnsanlar daha önce ne bilgi koyduysa ama gerçek bilgiler üzerinden bir analiz yaparsa, yani benim moleküllerimi bilirse belki nasıl daha uzun yaşayacağımı da söyleyecek.
2: Tabii
1: değil mi?
2: Bunlar ama öneri olarak size sunacak. Sonuçta her şeyi bütüncül değerlendirebilecek bir noktaya, az önce bahsettiğimiz bilişsel noktaya ulaşamadığı için bence onları daha çıkarıyor olamayacak yapay zeka.
1: Yani şu son 10 yılda işlemcilerin hızı 10 bin misli artmış. Evet. Önümüzdeki 10 yılda da bir 10 bin misli daha artacak. Bu arttığı zaman o seviyeye gelecek o yani.
2: Ama artabilecek mi? Her gün değişiyor, zaman dönüşüyor ve teknoloji ikiye katlanıyor Moore yasasında.
1: Bu, Moore yasasını geçmiş bu. Bak 10 yılda 10 bin misli. Moore yasası 1,5 misli mi ne diyor her yıl?
2: Evet.
1: Bu 10 bin misli olmuş.
0: Şimdi bir ekleme yapacağım sizin sorunuza. Aslında çözüyor ve kırıyor şifreleri. Bakın burası çok önemli.
1: Şimdi materyallerde mesela bulmaya başladı. Acayip materyaller bulmaya başladı değil mi?
0: Kesinlikle. Mesela 200 milyon farklı proteini çözdü ve bu dünyada ses getirdi. Burası çok önemli. Yani aslında şu an yapay zeka dehşet bir şekilde çözerek gidiyor. Almanların Enigma şifresini kırdı. Bu basına düştü.
1: Şeyleri yani, hiyerogliflerdeki filan mesajları çözüyor değil mi?
0: İnanılmaz hızlı gidiyor bakın. Hızlı öğreniyor ve hızlı gidiyor Cemil Bey. Zaten şey burada, yani üreten firmaların da korktuğu nokta burası. Anlatabildikleri var, anlatamadıkları var. Basına yansıyanlar var, basına yansımayanlar var. Süper zeka o yüzden deniliyor. Yani kontrol dışına çıktığı vakalar da var Cemil Bey.
1: Çıkar yani evet. Çünkü insanlar, o kodu insanlar yazmıyor artık çünkü.
0: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Ve ne olduğunu bilmiyorlar. Peki bundan 5 yıl sonra... 10 yıl sonra diyelim nasıl bir dünya olacak yani?
2: İçeride çok güzel bir konuyu konuşuyorduk. Aslında onun devamını ekleyeyim. Ben ajanlarla birlikte çalıştığımız bir dünya hayal ediyorum. Ben biraz daha insanların sanata, eğlencelerine, günlük yaşamlarına vakit ayırabilecekleri, ailelerine vakit ayırabilecekleri bir gelecekte yaşayacağımızı düşünüyorum. Şu anki gibi günlük çalışmalar değil, proje bazlı çalışmalarla rahat bir şekilde düşünmeye zaman ayırabiliriz.
1: Ama şimdi şöyle bir şey var. Şimdi düşünce ise en iyisini biliyor. Üretimse üretiyor. İnsana yapacak bir şey kalmıyor. De diyelim ki para sorun değil. Para da geliyor. Hayatın manası olmayan bir insan nasıl yaşayacak orada? Yani bir iş yaptığı zaman o iş insana bir mana katıyor.
2: Kesinlikle.
1: Değil mi? O olmadığı zaman
2: ben 10 noktaya erişeceğimizi düşünmüyorum. Şu yüzden düşünmüyorum. Her yıl dünyada dolar milyonerlerinin sayısı artıyor. Ve eşitsizlik artıyor aslında. İnsanlar yapay zeka ile birlikte çalışırken bu eşitsizlik de daha fazla artacak. Ve insanlar tamamen işten kopmadan hayatlarına devam edecekler. Para kazanma savaşları bugünden daha sert geçeceğini düşünüyorum gelecekte. Ve yapay zekayı da insan hayatta nasıl birlikte yürüyebilir? Bu noktaya gelip insandan habersiz daha ileri boyutta bir şey yapacağını düşünmüyorum. Ve bir noktada az önce çok güzel bahsettik. Karar artık araştırıyor, daha çok şey sunuyor. Ama bir noktada yapay zekaların arasında rekabet olduğu için gerçeklerin saptırıp
1: şu anda mesela, şu anda mesela teknoloji doğru kullanılsa, şimdi bir çölde hayat getirmenin bedeli $1000.
2: Evet.
1: Koyuyorsun oraya bir alet koyuyorsun. Güneşten elektrik çıkartıyor. Aynı zamandaki havadaki buhardan da suyu çıkartıyor. Ve senin $1000 bir kişiye yetecek elektrik ve su yaratabiliyorsun.
2: Ama neden yapmıyoruz mesela? İşte
1: onun yerine $1 milyon Tomahawk füzesi yolluyoruz oraya. Heh. Şimdi dolayısıyla teknoloji aslında bu dediğimiz şeye müsaade ediyor.
2: Ediyor.
1: Ediyor yani teknoloji, bilmiyorum, gitgide her şey daha kolaylaşıyor şimdi.
2: Ya siyasi rekabet ve ekonomik ülkelerin ekonomik istekleri.
1: Siyaseti bırakıyorum. Teknoloji şu anda doğru kullanılsa dünya 100 milyar insanı da besler.
2: Kesinlikle.
1: Ondan sonra hiç kimsenin savaşmaya da şey kalmaz. Bu 100 milyonun belki 3-5 milyarı da çalışarak yeter yani.
2: Ya günlük güneşlik bir dünyada hepimizin yaşadığı ya bir
1: teknoloji,
2: dünya.
1: Teknoloji ama işte bu İnsanlığın aşması gereken şey bu zaten. Bunu aşabilecek mi?
2: Ben bunu aşabileceğini düşünmüyorum. Hani az önce bahsettiğim gibi aslında insanlar, biz birey olarak bunları isteriz ama bireylerin üstünde devletlerin verdiği kararlarla bu geleceğe varamıyoruz.
1: Ama her şey daha iyi olmamış mı? Şimdi orta çağdan bakıyoruz biz. Bir savaşta yarısı ölüyormuş ülkelerin. Bir salgında nüfusun yarısı gidiyormuş. Onlar hayat bilmem 40 yılmış. Herkes acı içinde, sefillik. Şimdi geldik son 100 yıla bak, daha iyi. Ondan öncekine bak, ona da daha iyi gelmiş. Son 10 yıla bakalım, gene daha iyi. Niye daha kötü olsun yani?
2: Biz iyi gelecek üzerine aslında çalışmalıyız ama burada dediğimiz gibi rekabetler, yakın zamanda şunlar ortaya çıkacak bence. Yapay zeka için enerji savaşları.
1: Ya enerji savaşı zaten var. Yapay zeka olmasına lüzum yok onun. Zaten ya bütün canlıların savaşı enerji savaşı zaten.
2: Yapay zeka serverlarımızı nerede kuralım diyor. Ülkeler yakın zamanda bence bunlara da yönelip birbirleriyle olan mücadelelerini arttırabilir. Bu yüzden aslında ulaşmak istediğimiz şey o doğru. Olması gereken, tercih edilen gelecek. Senaryomuzda haklısınız. Ama olası. Oraya gidemiyoruz.
1: Fütürist kardeşimiz çok olumlu bakmıyor. Siz nasıl bakıyorsunuz?
0: Ben olaya şöyle bakıyorum. Direkt şuradan giriş yapmak istiyorum. Bill Gates bir açıklama yaptı. Yapay zekanın gelişimiyle 1 milyar kişinin hayatı tehlikede. Evet. Şimdi bunlar önemli.
1: Bill Gates de demişti. Evet. Aşılarla nüfusu da kontrol edeceğiz demişti falan.
0: Evet. Şimdi iki açıdan bakmak lazım. Bir kere sizin şu söylemenize katılıyorum. Yapay zeka hayatımızı inanılmaz kolaylaştıracak.
1: Tabii canım.
0: Yani bu bir büyük bir konfor alanı. Yani 8 saatlik bir çalışma alanında 1 saatte her şeyi bitirebilirsiniz. Doğru programlayarak. O 7 saat size kalıyor.
1: Aynen.
0: Şimdi diğer nokta da o 7 saat size kalırken de ne yapacaksınız?
1: Ha, boş
0: şimdi,
1: kalanı
0: evet.
1: Yani evet, Allah sevmez.
0: Bir boşluğa düşeceğiz yani o iyi kullanarak. Tabii yeni alışkanlıklarımız olacak. Sosyal medyada takip ettiğim kadarıyla da mesela artık insanlar 2 saniyeye düştü. Sizin bir televizyon programınızda da vurguladınız. Yani artık 2 saniyede devamlı değiştiriyoruz bakın. Çok hızlı tüketiyoruz. İşte bu bizim tüketim alışkanlığımız. Önceden bu yoktu Cemil Bey. Şimdi yapay zeka ile birlikte bu avantajlarla birlikte neler dezavantaj olarak gelecek? Bunların da iyi tanımlanması lazım.
1: Neler gelecek?
0: Az önce mesela bahsettiğim gibi işte 8 saat bir mesainiz var. Yapay zekayı çok iyi kullanıyorsunuz. 8 saati 1 saate sıkıştırabilirsiniz. 7 saat boşta. Bu birincisi. KOBİ'ler yani finans programı olduğu için KOBİ'ler mesela yapay zekayı kullanarak çok hızlı iş hacimlerini büyütebilirler. Yurt dışı ihracatlarını arttırabilirler. Dünyayı tüm anlamıyla analiz edebilirler. Aslında ticaret için büyük bir fırsat
1: bu konu. Peki insanların amacı mutlu olmak.
0: Evet.
1: Mutluluğa nasıl bir faydası olur bu yapay zekanın? Bizi daha mutlu mu eder, daha az mutlu mu eder?
0: Mutluluğa ben de bir yapay zeka kitabı önümüzdeki hafta çıkartıyorum. Evet. Orada bir ölmüş karakteri canlandırıyorum. Ve hani ölmüş bir karakterin yaşama dokunmasını işledim. Yani bir kadını mutlu ediyor. Ölen eşini bir şekilde yaşatıyor yapay zeka. Dolayısıyla...
1: Şu anda bu teknolojik olarak mümkün değil mi?
0: Bir mümkün.
1: Yazdıklarını, evet, sosyal medyada paylaştıklarını, fotoğraflarını koyuyorsun. Evet. Çıkıyor zaten değil mi?
0: Aynen, kesinlikle. Ben onu canlandırıyorum.

0: anlamlandırabiliyorsunuz da Cemil Bey. Ve hani karakter de yükleyebiliyorsunuz. Bu müthiş bir şey. Mutluluk noktasında da bir kere işleri basitleştirdiği için mutlu olacak insanlar. Bir, mutluluktan konuşursak. İkincisi, daha rahat ekonomik ticaret yapacaklar. Yurt dışı ticaretler olacak, yurt içi ticaretleri olacak. Dolayısıyla ekonomik olarak da kazanacaklar. Bu da güzel bir
1: ama
0: şey.
1: Ama insanları mutlu eden şey bunlar değil.
0: Evet.
1: İnsanları mutlu eden şey bağlılık, sosyalleşme, sevgi, evet, aşk, değil mi?
0: Evet, doğru. Kesinlikle. Yani, bunları sağlar mı bilmiyorum.
1: Bunlar evet, ne olur mesela?
2: Zaman kaldığı için insanların kendine bunlarda daha fazla sosyal zaman çevreleriyle, aileleriyle zaman geçirebildiği için sağlar. Az önce çok güzel bir şeyden bahsettik aslında. Tüketim çağındayız. Yapay zekanın hayatımıza girmesiyle birlikte ve günümüzde etkisini artırmasıyla kişiselleştirilmiş tüketim ürünleri çok fazla artıyor. Şu an günümüzde dikey dizi platformları, insan kendi istediği gibi kendi olası senaryolar olan diziler tüketebiliyor.
1: Şimdi dizilerde siz oyun işindesiniz, evet, zaten. Ya insan niye bir film seyretsin? Kendi oynayabildiği bir film, evet, varken işte, değil mi?
2: Aslında yapay zeka bunlar da bizi mutlu ediyor. İstediğimiz gibi bir tişört tasarlayabiliyoruz yapay zekadan. Az önce bahsettiğimiz gibi Türkiye'de de bir startup var, güzel bir startup. Masa üstünde bir emoji yaptırabiliyoruz ve istediğimiz bir kişinin karakterini yüklüyoruz 3 boyutlu olarak, fanus gibi. Sürekli sohbet edebiliyoruz onunla. Böyle girişimler var.
1: Ama o mutlu etmez adam o.
2: Ama siz mutluluğunuzu tanımlıyorsunuz. Siz yapay zeka diyorsunuz ki bana böyle bir şey yap, o da yapıyor.
1: Mutlulukla zevki karıştırmamak, evet, lazım. Çok zevk alabilir insan bir şeyden. Fakat mutluluk daha uzun vadeli bir şey.
2: Orada yani yapay,
1: oturup bir tane makineyle hayatını geçirirsen sonunda mutlu olamazsın yani. Zevk, evet, alabilirsin belki o arada.
2: Değil onun dışında tükettiğimiz yemeklerden tutun da yapacağımız yemeklerden giydiğimiz kıyafete kadar yapay zeka orada günlük hayatımıza entegre olup bizi yönlendirdiği için bence daha fazla insanın kendiyle geçirebileceği zaman olacağı için bu önümüzdeki zamanlarda daha mutlu bir gelecek olabilir. Şu trafik İstanbul'da büyük sorunlardan biri olan trafik sorunu gibi şeyleri de çözdüğümüzde.
1: Trafiğe ne lüzum var ki? Bir yere gitmeye lüzum yok.
2: Evet.
1: Var mı?
2: Ya iş için yok ama gezgin diye
1: ama
2: insanlar
1: şu ana kadar. Ama iş saatlerinde tıkanıyor trafik şu anda. Şeyde tıkanmıyor.
0: Evet, yani bir fütürist bir soru oldu aslında. Çok ciddi bir soru. Yani belki de dünya gündeminde bu sorulsa,
1: evet,
0: cevap ne olur bilemem. Yani gerçekten yorum yani getiremiyorum.
1: Soru, evet. Ya amaç mutluluksa,
0: evet,
1: yani dediği gibi insanlar erdemliyse bunu tamamen mutluluğuna ve huzuruna kullanabilir.
0: Evet.
1: Ama böyle kullanılmıyor değil mi mesela?
0: Şöyle sizin bir arkadaşınız gibi oluyor aslında. Bakın, ajan olarak yetiştiriyorsanız bir yapay zekayı, sizi tanıyor, bütün huylarınızı tanıyor ve ondan sonra da size bir arkadaş, dost gibi yanaşmaya başlıyor.
1: Benim tanıdıklarım, evet, var mesela, diyor ki, evet, narsist yani. Bana her açtığında öv, onu yap, bunu yap, evet, ne diyorsa yapıyor. O da kendini çok iyi hissediyor. Oo diyorum, ne kadar müthişmişim diyor. Yani bunları
0: mesela sağlayabiliyor.
2: Ama beklentiye göre değişir. Hani, bazı insan bunları hep duymaktan mutlu olur. Bazı insan bir noktaya geldiğinde artık bana bunları duymak istemiyorum der. Siz ilk söylediğim insandansanız yapay zekayla mutlu olursunuz.
1: Yok, onu zaten o istediği için söylüyor. Yani bana öyle davran diyor yani mesela.
2: Evet.
1: Bir de mesela yapay zekaya aşık olanlar var değil mi?
0: Evet, evet.
1: Şimdi yani mesela, ondan nasıl bir mutluluk çıkar yani sonunda çıkar?
0: Şöyle,
1: trajedi çıkar yani.
0: Evet, evet. Gerçekten hani orada çünkü sanal bir karakterle görüşüyorsunuz sonuçta. Gerçek olmayan bir karakterle. Bağımlılık derecesinde aşık olanlar oluyor. Bu dünyada araştırmalarda da var. Bu bir problem mesela.
2: O aslında zaman yakında yapay zeka bağımlıları kurtarma merkezi gibi yerler açılacak.
1: Ya şimdi ona da mesela internet bağımlıları diyorlar. Şimdi ona da çok katılmıyorum. Sen her şeyi internette yapıyorsan onun bağımlılığı olmaz. Mesela sokakta yürüme bağımlılığı diye bir şey var mıydı internet yokken? Çünkü sokakta yürüyüp yapıyordun her şeyi. Of. Şimdi yani yapay zekada da yapay zeka bağımlılığı olmaz ama yanlış insana, yanlış şeye aşık olmak, yanlış şeye takılmak, yapay zeka tarafından dolandırılmak olabilir yani.
0: Çok da yaşanıyor. Ha? Dolandırılmak çok yaşanıyor. Yani deepfake dediğimiz kısım, yani çok ciddi vakalar var Türkiye'de bu konuyla ilgili Cemil Bey. Yani gerçek gibi mesela ünlü güvenilir bir karakteri gerçek gibi anlatıyor ve dolandırıcılık vakalarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Kişiler de inanıyor. Çünkü görüntü de aynı, ses de aynı, kişiler de aynı. Bu ciddi bir problem aslında.
1: Ne yapabiliriz bunun olmaması için mesela?
0: Bunun olmaması için dikkat etmemiz gerekiyor. Yine yapay zekayı kontrol eden yapay zekalar.
1: Ya ne kadar şimdi ben mesela biliyorum.
0: Evet. Evet.
1: Gene yiyorsun.

0: Yani arada yapay zeka olduğunu anlamadan ne biliyorsun ya, bunun bir şeyi var mı acaba?
1: Bunun yapay zeka olmadığını kontrol eden yapay zeka destekli sistemler var.
0: Yani ona soracaksın.
1: Ona soracağız yani.
2: Aslında
1: evet,
2: şey gibi.
1: İnsanı kandırıyor zaten Cemil Bey. Yani biz inanıyoruz.
2: Geçen hafta Donald Trump'ın konuşması gibi aslında. Yapay zeka şirketlerinin patronlarını, sahiplerini bir araya toplayıp birbirinizi denetleyin demesi gibi aslında. Yapay zekaları, yapay zeka denetlemesi ne kadar normal?
0: Yani bence de normal. Yani bir teknoloji varsa bu teknolojinin tek elde olmaması çok önemli. Öyle bir risk var mı şu anda?
1: Kesinlikle var.
0: Var değil mi?
1: Kesinlikle var. Yani şu an Çin ve Amerika açık ara önde. Tüm teknoloji tekeli onlarda.
0: Ama en azından Çin ve Amerika oldu mu tekel olmuyor en azından.
1: Evet, şu an evet. Birbiriyle yarışıyorlar şu an. Doğru söylüyorsunuz. Yani bir en azından rekabet unsuru var. Avrupa Birliği bu konuda çok ciddi çalışmalar yaptı. Kurallar getirdi Cemil Bey. Yani Avrupa Birliği'nde yapay zeka yasaları çıktı. Kontroller
0: ama Avrupa
1: var.
0: Birliği bu işi hiç anlayamamıştır, ben size söyleyeyim.
1: Anlayamadığı için yasalaştırdı. Yani hani ben en azından dedi kendimi koruyayım hani burada. Çünkü bu tür vakalarda ciddi yaptırımlar yapıyorlar yapay zeka vakalarında. Bunun aslında ülkemizde de uygulanması gerekiyor. Bir boşluk var burada. Hukuki boşluk var.
0: RTÜK gibi değil mi? Bir böyle bir düzenleyici bir kurul olması lazım.
1: Tabii,
0: değil mi?
1: Tabii kesinlikle. Düzenleyici ve takip eden. Siber suçlar gibi düşünün. Bu çünkü ciddi bir kategori ve insanlar gerçekten mağdurlar bu konuda.
0: Evet.
2: Kesinlikle.
0: Sizin kitabınızda

0: Kesinlikle düzenleyici ve takip eden, siber suçlar gibi düşünün. Bu çünkü ciddi bir kategori ve insanlar gerçekten mağdurlar bu konuda.
1: Evet.
0: Kesinlikle.
1: Sizin kitabınızda şimdi parça parça yazmışsın.
2: Araştırmacı kişilerden oluşur fütüristler. Gelecek ve geçmiş en önemli şey. Geçmişte ne olmuş ve sonuçlarına neler doğurmuş? Bunları araştırıp iyi okuyup çevre gözlemi bence iyi bilinç.
1: Peki mesela bir fütüristin bir şeyi olması lazım değil mi? Mesela ben bundan 10 yıl önce bak bunları bildim. Şimdi bundan sonra da bunları biliyorum diye bir geçmişi olması lazım değil mi?
2: Evet, bunlar var ama şu da var. Fütürizmi ne için kullanıyoruz? İnsan kendi geleceğini planlarken de fütürizm ve fütürizm araçlarını kullanabilir. Metodolojileri kullanabilir. Kendi kendimize yapıp kendi geleceğimizi planlıyoruz. Bu başkasına anlatacağımız, vitrinini yapacağımız bir şey değil aslında. Kitabın devamında da daha önce fütürizm yaklaşımlarıyla neler yapılmış, hangi şirketler neleri başarmış.
1: Fütürist dediği zaman gelecekçi değil mi? İzim dediği zaman değil mi? Bir şeyci oluyor değil mi?
2: Türkçe'de böyle ama yurt dışında Future Studies, gelecekler çalışmaları. Başta da bahsettiğim gibi gitmek istediğimiz geleceğe gitmek için tersten geliyoruz. O günden bugüne geliyoruz. Neler yapmamız gerekiyor ki o geleceğe ulaşalım? Mesela Amsterdam'da her yer deniz ve zamanında sular yükselebiliyor binaların. Batmaması, suyun altında kalmaması, yıkılmaması lazım ve buna yönelik neler yapılabilir? Nihai amaç o evin, o binanın yıkılmaması, önündeki engeller, suları, doğal sorunlar ve buna göre şehri hazırlaması. Bu
1: mesela o var mı böyle fütüristler herhalde uzun zamandır var değil mi? Mesela Mark Twain bir fütürist miydi?
2: Evet. Birçok fütürist de fütürizm üzerine kitaplar da var. Şu günümüzde devlet dairelerinde sayıları giderek artmakta. Eskiden şehir planlamacıları vardı. Şimdi bahsettiğim gibi Danimarka'da vardı. Bu birkaç Birleşik Arap Emirlikleri'nde de kuruldu. Dubai'de Gelecek Bakanlığı kuruldu. Çöl bir emirliğin günümüzde ne hale geldiğini görüyoruz. Bunlar planlamayla nasıl daha...
1: Yani mesela şeysi tutan, öngörüsü tutan fütüristler var mesela Mark Twain gibi. Tutmayanlar da var mesela.
2: Şöyle, altındaki araştırma ve metodoloji önemli. Fütüristler tek başına bu çalışmaları yapmıyor. Bazı yöntemler var. Delphi yöntemi gibi uzmanlara sorular sorup, bu soruların gelen cevaplar eleyerek 7-8 aşamalı aynı sorunun tekrar edilip bir rapor çıkarılması gibi. Sonuçta bunlar bir rapor, beklenti.
1: Kim peki bu raporun müşterisi kim? Kim bakıyor?
2: Herkes bakıyor aslında. Şöyle, fütüristlerde bireysel kariyer danışmanı, bireysel gelecek danışmanı olarak konumlanan fütüristler var. Devletler için olanlar var ve şirketler için olanlar var. Bakın Nokia, dünyada en çok telefon satan şirketken ilk zamanlarda akıllı telefonlar çıkınca neden battı? Çünkü şirketin geleceğini planlayan bir şey yok. Samsung eskiden bir balıkçı firmasıyken Samsung günümüzde neler yapıyor ve geleceğe kendini hazırlamaya çalışıyor. Şirketlerde bazen çoğu şirkette var bu arada fütürist olarak tanımlanıyor.
1: Ama bu planlayarak çok fazla olmuyor ki. Bir teknoloji buluyor, bir şey tutuyor. Yani mesela şimdi o fütüristlikte şimdi bir de karmaşıklık diye bir teori var. Onu duydunuz mu hiç?
2: Duydum.
1: Mesela karmaşıklık teorisinde de mesela daktilolar niye Q klavye? Biliyor musunuz?
2: Bilmiyorum.
1: Bir fikir yürütün, tahmin yürütün. Niye Q ve Z diye gidiyor?
2: Eskiden daktilolar Q olarak yapıldığı için.
1: Ama niye öyle yapılmış yani? Niye öyle dizmiş olabilirler?
2: Hiç bilmiyorum.
1: Sizce mesela?
3: Yorumlayamayacağım.
1: Evet. Şimdi normal şartlarda bir insan düşünür ki daha kolay yazılsın diye öyle dizilmiştir değil
2: evet.
1: mi? Ama değil öyle. 1850'lerde mahkeme şeylerinde daktilolar var evet. ve bunların belli bir yazma hızı var. Dakikada bilmem 60 taneden fazla vuruş yapamıyor. Dolayısıyla bunu zorlaştırmak için karıştırıyorlar. Yani İngilizce'de o Q ve Z en zor, en yavaş yapılacak şey.
2: Evet.
1: Ve o tutuyor. Şimdi oturup bir fütürist bunu nasıl öngörebilir? Daha iyisi değil. Mesela aynı örnek şeyde var. VHS Betamax video kasetlerinde var. Betamax daha küçük, daha kaliteli olmasına rağmen VHS tutuyor. Ya oturup bir fütürist bunu görebilir mi?
2: Bunları göremez ama şirketlerin devam edip ekonomi üretmelerine ve hayatlarına devam edebilecek stratejileri görebilir. Bazı şirketlerde az önce dediğim gibi fütürist olarak konumlanıp bazı şirketlerde stratejist olarak konumlanan kişiler şirketlerin hangi alanda ne işler yapacaklarını, bazı kulvarlarını kapatıp holding bünyelerine nereye devam edebileceğine karar veriyorlar aslında. Günümüzde de giderek Türkiye'de de artmaya başladı bu alan ve fütürizme giriş eğitimleri verilip gelecek farkındalığı kazandırılmak isteniyor şirketlerde de bireylerde de çünkü

0: geleceğe herkes, her kurum, her devlet bünyesi kendini hazırlamalı ki neler olacak. Mesela yapay zeka örneğini konuşuyoruz sabahtan beri. Türkiye yapay zekaya hazırdı bir noktada. Çünkü çok geride kalmadık Silikon Vadisi'nden yapay zekaya geçişte. Türkler hızlı adapte olabilen insanlar. Şunu düşünün, pandemide akıllı telefona en hızlı adapte olan kimlerdi? Anneanneler, dedeler,
1: torunlarında. Teknolojiyi kullanmakta hiçbir sorunumuz yok. Üretmekte var.
2: Bravo.
1: Yani zaten değil mi öyle?
2: Bravo.
1: Yani teknoloji işini tıpta da en ileri doktorlar bizde. En ileri tıp aletleri, son şeyler falan hepsi bizde. Onda hiçbir sorun yok.
0: Ama şu an günümüzde böyle. Geçmişte böyle olmadığı zamanlar vardı.
1: Geçmişte de böyleydi. Geçmişte de Türkler hep iyi kullanıyorlar yani o tip şeyleri. İmkan varsa kullanıyor değil mi?
2: Kesinlikle katılıyorum. Yani bu bizim herhalde yani çözemediğimiz bir konu. Çözmemiz gereken bir konu. Burada da siyaset üstü politikalar üretilmesi lazım. Yapay zeka siyaset üstü bir kavram. Dünya bunu gündeme getirmiş. Biz de burada reel hareket etmemiz gerekiyor. Az önce söylediğiniz gibi üreten tarafta olmamız gerekiyor. Tüketen tarafta değil. Tüketen tarafta olursak sadece izleyici olarak kalırız. Ama üreten tarafta olursak rol belirleyici
1: olur. Şimdi siz de stratejist diye şirketlerin fütüristi gibi değil mi? Şirketleri dönüştürmeye çalışıyorsunuz ama
2: evet.
1: Bu deveye hendek atlatmak gibi bir şey değil mi? Her şirket normalde evet. 20 yılda
2: evet.
1: Yaptığı iş eskiyor yani artık. Şimdi o iş daha da hızlandı belki.
2: Tabii yapay zeka ile birlikte biz bu stratejileri çok hızlı oluşturuyoruz. Gerek KOBİ'ler gerek büyük şirketler hiç fark etmiyor. Bütün süreçler hızlanıyor Cemil Bey. Verimlilik artıyor. Şimdi en önemli şey verimlilik. Rekabet gücünüz artıyor. Çünkü tüm dünyayla konuşabiliyorsunuz.
1: Ama bence onların ötesinde evet. Verimlilik ve rekabet gücünün ötesinde işte atlamak yani artık o yaptığınız iş sizin mesela
2: tabii.
1: Şimdi gazetecilikten mesela artık ne kadar verimli yapsanız da kağıda basmanın bir verimliliği kalmadı artık.
2: Aynen.
1: Bitiyor. Yani onu öbür dijital tarafa dönüştürmek değil mi iş?
2: Tabii. Hem o tarafa dönüştürmek, iş süreçlerini verimli hale getirmek, iş süreçlerini değiştirmek ve karar destek sistemlerini oluşturmak. Yapay zeka bunu yapıyor. Ben de strateji olarak bunları geliştiriyorum. Hem üniversitede bu tür çalışmaları yapıyoruz, hem özel sektörde yapıyoruz. Ve şöyle bir durum oluşuyor. Çok hızlı ekonomik gelişimler oluşuyor. Çünkü en büyük problem rekabet dünyada. Hangi üretim alanında olursanız olun ciddi bir rekabet içindesiniz. Şöyle düşünün. Bir saat içinde Çince yazıyoruz ve Çin kültürüyle yazıyoruz. Örnek veriyorum, bir ürün satıyoruz. Çin'e Çince yazıyoruz, Rusya'ya Rusça yazıyoruz, İspanyol'a İspanyolca yazıyoruz. Düşünün, tüm dünyaya hakim olabilecek bir sistem kurabiliyoruz. Hangi bölümde? Satış bölümünde.
0: Eskiden olsa bunların yapılması.
2: Üretime dönelim, üretimdeki tüm süreçleri verimli hale getiriyoruz Cemil Bey. Yani bu o zaman ne oluyor? Bu ülke politikası haline de gelirse ülke olarak ciddi bir ivme kazanırız.
1: Kurumsallaşma diye bir şey var yani. Kurumsal şirketleri dönüştürmek daha zor olmuyor mu mesela? Çünkü evet. Yıllardır o işi yapıyor. Sen şimdi ona başka bir iş yap demek çok zor bir şey değil mi?
2: Buradaki TÜİK verilerine göre şöyle diyor. Aslında Türkiye'nin gerçeğini yansıtıyor. TÜİK verilerinde KOBİ'ler az kullanıyor. Yani 8'de 1. Normal büyük şirketler de 3'te 1 kullanıyor. 3'te 1 oranı orada da geçerli. Burada şu görülüyor. Aslında büyük şirketler kullanmaya başlamış. Kurumsal dediğiniz şirketler. Çünkü neden? Ciddi bir rekabet var dünyada. Kurumsal olduğu için de bunu kendi sistemlerine entegre etmek istiyorlar. Kabul ediyorlar. Ama doğru kullanıyorlar mı? Burası çok önemli. Sadece kabul etmek yeterli değil.
1: Yani yapay zekayı insanlar kullanıyorlar şirketlerde ama evet. İşlerini kaytarmak için kullanıyorlar. Değil mi?
2: Bravo. Yani
1: ben evet. Yapacağım işi, halbuki organizasyon tamamen bu işleri yapay zeka yapar.
2: Evet.
1: Diye planlanması lazım değil mi?
2: Kesinlikle ve ajan dediğimiz şey iyi öğretilmesi lazım. Burada da şu devreye giriyor. Yapay zekada tecrübeli insanların yapay zeka kullanması, yaş olarak söylüyorum, inanılmaz hızlı olumlu sonuç veriyor. Gençlerde bu oran daha zayıf. Aslında 18-25 yaş aralık bandını yapay zeka kaldırıyor. Bu bir risk. Dünya diyor ki bu yaş grubunda işe yerleşimlerde ciddi bir problem var. Tecrübeli olanlar şu an hayatına daha güçlü devam ediyor. Tecrübeli olanlar da yapay zekayı şu an tam tanımıyor.
1: Bu yapay zeka gençler içine girip çıkıp oynayıp şimdi evet. Sıkılmadan kim soru sorar? Ona çocuklar sorar.
2: Aynen.
1: Biz değil mi iki soru sorarız biter sonunda.
2: Evet.
1: Yani aslında gene de Yani 15-25 arası aslında bu işin sürükleyicisi değil mi?
2: Sürükleyicisi o. Yani istatistiklerde 18-25 yaş aralığı %67 oranında Türkiye'de. Hı. Yapay zeka kullanımı. Bu büyük bir güç. Evet. Ama bakın, kullanıyor ama doğru kullanıyor mu? Burası çok önemli. Yani fal bakmada mı kullanıyor? Örnek veriyorum. Alakası oyun oynamada
1: dersini
2: mı?
1: Dersini yapıyor, evet. Ödevini yapıyor.
2: Ödevini mi yapıyor?
1: Sınavlarını geçmeye çalışıyor.
2: Geçmeye çalışıyor ama bunu doğru yönlendirirsek, bu yapay zeka okur yazarlığını Estonya'da olduğu gibi, Estonya bunu çok iyi uyguluyor.
1: Nasıl
2: yani
1: yapıyor?
2: Yani şöyle, 50 milyon euroluk bir bütçeyle liseye koymuş şu an sistemine, eğitim sistemine yaklaşık 38 bin öğrenci ve 5 bin öğretmen kullanıyor. Ve inanılmaz olumlu sonuçlar var. Burada ne var? Doğru planlama var. Bakın, bunu bizim hayata geçirmemiz lazım. Yani dünyadaki doğru örnekleri model olarak alıp Cemil Bey, eğer bir şeyleri üretemiyorsak doğru modelleri alıp ülkeye uygulamamız gerekiyor.
1: Burada ama yapay zekanın getirdiği faydadan daha çok zarar veren şey kısa videolar bence.
2: Evet.
1: Gençlere.
2: Evet.
1: O
2: evet.
1: Tabii yapay zekayla da üretiliyor kısa videolar ama yani o kısa videoları durdurabileceğiz mi? Çünkü insanları zombileştiriyor. Yolda giderken bile ona bakıyor. 15 saniyelik bir şey. 5 saniye sonra aklında hiçbir şey kalmıyor. Zombi gibi dolaşan insanlar. Bu böyle devam mı edecek gelecekte?
0: Bence bilinç önemli olan burada konu. İnsanın kendi bilinciyle yapay zekanın arasında kalmadan kendi yolunu çizmesi gerekiyor. Tüketim alışkanlığı, tüketim zamanındayız. Giderek artıyor. Bu noktada yakında yapay zeka ile insanların bu alanda bence daha da kötüye gidebileceğini düşünüyorum. Çünkü tüketim çağında içerik üretmenin maliyeti arttıkça yapay zekadaki içerik üretiminin maliyeti düşük olduğu evet. için kendine göre, istediğine göre üretim yaptırıp onlara tüketmeye başlıyor. Ama bir noktaya gelecek ki doygunluk. İnsan doyuyor bir noktada.
1: Bu kısa videolara doyulur mu?
0: Bence doyacaklar. Çünkü hani birbirini tekrar eden diziler. Bakıyoruz yapay zekanın ürettiği diziler, filmler, içerikler hep...
1: Ben dizilerden değil. Bu 10 saniyelik videolar. En berbat şey bu.
0: Ya şöyle, fikir bir noktada kısıtlı kalıp duruyor. Yani aynı şeyler birbirini tekrar etmeye başladıkça, az önce de dediğiniz gibi aslında insanın mutluluğu konusunda insan evet. sıkıldıkça bırakacak bunları. Çünkü insan çok çabuk sıkılan, içerik tüketip evet. harcayan, o tükettiği ürünün arkasındaki yapımı, emeği bırakıp değiştiren bir yapıda olduğu için evet. yakın zamanda ben onlardan vazgeçeceğimizi
1: evet,
0: düşünüyorum.
1: Süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili seyirciler, haftaya görüşmek üzere. İyi hafta sonları.

19. yüzyılda doğan Afro-Amerikalı kadınların iş hayatında yapabileceği iki işi vardı. Ya çamaşırcı kadın olacaklardı ya da çamaşırcı kadın. 8 yaşında anne ve babasını kaybeden, 14'ünde evlenen, 18'inde ise anne olan Sarah Breedlove'ın, bilinen adıyla Madame C.J. Walker'ın öyküsü de bu anlamda özel. 20 yaşında dul kalan ve iki çocuğuna bakmak zorunda kalan Breedlove, 18 yıl boyunca günlük 1,5 dolara çamaşırcılık yaptı. Buhar ve işin stresi nedeniyle saçları dökülen Breedlove, hala keşfi bir sır olan Walker saç koruma sistemini yarattı. Saç uzatanı kapı kapı dolaşarak satan Breedlove, hayata başladığı yoksulluğu bir kenara bıraktı ve Avon'un kurucusu David McKennell'ın ilk kez yaptığı kapıdan kapıya satış sistemini Afro-Amerikan kadınlara uyarladı. Zamanla bayi sayısı 20 bini aşan Breedlove'ın kazancı ona önemli bir unvan kazandırdı ve tarihte kendi kendine milyoner olan ilk kadın oldu. Breedlove'ın açtığı yolda günümüzde başka bir Afro-Amerikalı yürüyor. Medya kraliçesi Oprah Winfrey. 32 yaşında, yani 1986'da milyoner olan Winfrey 2003'te 49 yaşındaydı. Ve tarihteki ilk siyahi milyarder kadın unvanını kazandı. Oprah'ın serveti 3 milyar doların üzerinde.

İstanbul güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 15 derece. Kocaeli ve Sakarya 28, Bursa 27, Balıkesir 30. Ankara güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 10 derece. Konya ve Kayseri 24, Nevşehir 22, Sivas 23. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 18 derece. Denizli 29, Aydın ve Manisa 30, Muğla 25. Antalya bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 19 derece. Mersin 34, Adana 32, Kahramanmaraş 29, Hatay 30. Trabzon güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 14 derece. Bolu 26, Karabük 27, Rize 23, Samsun 24. Erzurum güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 17, en düşük sıcaklığı 3 derece. Malatya 23, Erzincan 21, Van 18, Ardahan 17. Gaziantep gök gürültülü yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 14 derece. Mardin 24, Şanlıurfa 29, Siirt 25, Diyarbakır 27.

Vakıf Bank bireysel kredi kartı sahibiyseniz her alışverişte World Puan kazanmaya devam edersiniz. Ekim ayında giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın. Toplam 500 TL hediye World Puan kazanın. Vakıf Bank daima

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Gecenin bu saatinde durmadan, yorulmadan mücadele eden biri varsa orada bir ışık vardır. Herkes uyurken biri gözü gibi bakıyorsa, o dükkanı açıp ilmek ilmek işliyorsa, bir yerlerde kağıt ve kalemle kendi geleceğini yazan bir kız çocuğu varsa, orada daima bir ışık vardır. Biz Enerjisa olarak Türkiye'nin her yerinde bir ışık görüyoruz. Çünkü nerede bir ışık varsa orada gelecek vardır. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.

0: herkese %43 getiri veriyor.
1: Bankan Hadis'te veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir. Hadi. İdefix Premium

0: Brexit fırsatıyla İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
3: Ayrıca Antalya'ya tatile gidiyordu. Geçerken sana uğrayıp bir hal hatır soralım dedik.
4: Tatile çıkmaya karar veren bir aile.
5: Böyle yapınca bunların hepsi havalanıyor. Al. Hayat tabular Sıtkı.
4: Başlarına gelen eğlenceli olaylar.
6: Fren mi tutmuyor?
5: Ne? Kusumu dinleyeceğim tuttu çocuğum. Yürüyün hanımlar eve.
7: Siz frikik barajı kurar gibi böyle duruyorsunuz ya.
5: Aç bakayım ağzını.
7: Diş.
5: Çene var ama can konuşuyorsun.
4: Gülümseten sımsıcak bir komedi.
5: Oh, maşallah Sıtkı.
3: Şuurunu kaybedersin. Adını bile hatırlayamazsın.
5: Ay, sus.
3: Göreviniz tatil.
5: Tatil.
4: Görevimiz tatil bu akşam 20'de Apara'da.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: kurar.
1: Muhteşem düetlerin açılışını yılların eskitemediği bir şarkıyla yapıyoruz. Söz ve müziğinin Bora Ayanoğlu'na ait olduğu şarkı ilk olarak 1970 yılında Alpay tarafından 45'lik olarak yayımlandı.

şarkının hikayesi Bora Ayanoğlu'nun 1969'da bir gazetede gördüğü fotoğraftan çok etkilenmesiyle başlıyor. Ayanoğlu'nu Cibali Tütün Fabrikası'nda çalışan kadınların fotoğrafı çok etkiliyor ve kaleminden notalara işte bu melodiler süzülüyor. Türk pop müziğinin duayen sanatçısı Alpay, Fabrika Kızı'nı plağa okur ama pek ilgi göreceğini düşünmez. 45'lik plakların en fazla 1500'lü satış rakamına ulaştığı 70'li yıllarda şarkı o kadar beğenilir ki 30 bin satış rakamına ulaşarak o dönem için kırılması zor bir rekora imza atar. Görüntüler 90'lı yılların başlarında yayınlanan Mazhar Fuat Özkan'ın sunduğu Müzikli Hatıralar programı.

Mehmet Bozkurt Esenyel'in Atamam şiirini besteleyen Selçuk Alagöz, şarkıyı ilk defa 1976 yılında kız kardeşi Rana Alagöz'le beraber kurdukları grupla kaydetti. 1965'te yapılan Altın Mikrofon müzik yarışmasında dikkatleri üzerine çeken Selçuk Alagöz, kız kardeşi Rana Alagöz'le beraber Türk pop müziğinin özellikle 1960'lar ve 1970'lerdeki önemli temsilcilerinden biri oldular. Selçuk Alagöz 2025 yılında 81 yaşında hayatını kaybetti. Bugün 77 yaşında olan Rana Alagöz ise İstanbul'da sakin bir yaşam sürüyor.

0: Aşkın Nur Yengi, Mehmet Erdem, Allah'tan Kork.
1: Bir saat durdu yüz yıllık.
0: Söz ve bestesinin Sezen Aksu'ya ait olduğu şarkının düzenlemesi ise İlker Bayraktar ve Ayda Tunç Boyacı'ya ait.

0: konservatuvar mezunu olan Aşkın Nur Yengi henüz 12 yaşında bir çocukken Sezen Aksu'nun vokalistliğini yapmaya başladı. 1990 yılında ilk albümü Sevgiliye'yi çıkardı. Yengi müzikte 40 yılı geride bırakan sevilen bir şarkıcı.
1: Denizim benim bu su benden dökülür.
0: Solo kariyerinden önce film ve dizi müzikleri yapan Mehmet Erdem ilk albümünü 2012 yılında Herkes Aynı Hayattayı çıkardı. Özellikle de Hakim Bey şarkısıyla büyük bir çıkış yakaladı.
1: Allah'tan kork.
0: Üzünlü ve karakteristik bir sese sahip olan Mehmet Erdem kendine özgü yorumuyla dikkat çekti.

literatüründeki eserin sözleri Necdet Şükrü Efe'ye, bestesi ise Necip Celal Andel'e ait. 1928 yılında bestelenen şarkıyı ilk olarak 1932'de Türkiye'nin ilk tango sanatçılarından biri olan Seyyan Hanım seslendirdi ve aynı yıllarda kaydedildi.

Türkan, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda eğitim gören, Alaaddin Yavaşça, Tülün Korman gibi önemli hocalardan dersler alan profesyonel bir solist. Türkan, özellikle İnce Saz grubu ile yaptığı çalışmalarla tanındı. Macar Radyosu Senfoni Orkestrası ile gerçekleştirilen bu konser işbirliği 2008 yılında İnce Saz grubu ile gerçekleştirilen Yollar projesinde.

Muhteşem düetler Azeri bir türküyle devam ediyor. Sözlerinin Rasul Hamzatov ve Tofik Bayram'a, bestesinin ise Gulu Askerov'a ait olan eserin özgün ezgileri Azerbaycan halk müziği geleneğine dayanıyor.

benim. Müzik hayatına 8 yaşında İzmir TRT Çocuk Korosu'nda başlayan Niran Ünsal ilk albümünü 1996 yılında çıkardı. Haktan isimli albümü çok başarılı olmuş. Bugün bile dijital müzik platformlarında 9,5 milyonun üzerinde dinlenmeye ulaşmıştır. Ne?

Ali Osman Erbaşı, bağlama sanatçısı, besteci, aranjör ve müzik yönetmeni kimliğiyle Türk halk müziği alanında uzun yıllardır üretim yapan önemli müzisyenlerden biri. Erbaşı, özellikle Anadolu ve Türk halk müziği kaynaklarını modern stüdyo düzenlemeleriyle buluşturmasıyla dikkat çekiyor.

Akdeniz şarkının orijinal bestesi bilinmiyor. Doğu Akdeniz bölgesinin bir halk ezgisi olarak kabul ediliyor. Kaynağı 1920'lere kadar dayanan şarkının en eski kaydı 1927'de Yunan Rebetiko Çiftetelli olarak kayda geçmiş. Şarkının Türkçe sözleri ise Suat Sayın'a ait. Türkiye'nin uluslararası alanda tanınan önemli tenorlarından biri olan Murat Karahan, Zeki Müren'den dinlemeye alıştığımız şarkıyı opera tekniğiyle yorumlayarak büyük bir beğeni kazandı. 2024 yılında kaydedilen konserde Karahan'a Letonyalı soprano Kristina Polay'ı eşlik ediyor.

1993. Barış Manço televizyon programına Anadolu Rock Müziği'nin usta ismi Cem Karaca'yı davet ediyor ve doğaçlama gelişen sohbet esnasında hiç prova yapmadan Aşık Veysel'in bu unutulmaz eserini seslendiriyorlar ve ortaya muhteşem bir düğün.

Türkiye'de Anadolu Rock müziğinin gelişimine öncülük eden Barış Manço ve Cem Karaca, aynı zamanda Batı Rock müziğinin enstrüman ve armoni anlayışını Anadolu'nun müzik kültürüyle birleştirerek kendilerine özgü bir müzikal dil oluşturan usta sanatçı.

Barış Manço'yu 1999'da, Cem Karaca'yı ise 2004 yılında kaybettik. Türk müziğinin gelişimine önemli katkılar sağlayan iki de müzisyen sonraki kuşaklara ilham vermeye devam.

2010 yılında kurulan müzik grubu eski bandonun üyeleri olan Eda Baba ve Güney Marlen, 60'lar ve 70'lerin Türkçe pop repertuarlarını modern akustik bir soundla yeniden yorumlayarak geçmişte günümüz arasında müzikal bir köprü kuruyorlar.

0: Sözleri Ali Çınar'a, bestesi ise Ahmet Kaya'ya ait olan şarkı, Kaya'nın 1990'da çıkardığı Sevgi Duvarı albümünde yer alıyor.
1: Kendine iyi bak, beni düşünme, su akar yatağını bulur.
0: Müzik de babasının aldığı bağlama sayesinde 6 yaşında tanışan Kaya, müziğinin merkezine toplumsal sorunları koyan duyarlı bir müzisyen olarak biliniyor. Besteci kimliğiyle de öne çıkan sevilen müzisyen Ahmet Kaya'yı 43 yaşında kaybettik. Kaya'nın 20'nin üzerinde albümü, tekli çalışmaları ve pek çok da ödülü bulunuyor.

0: 1982 yılında kurulan grup ilk albümlerini 1986 yılında çıkardılar. Gökhan, Burhan ve İlhan Şeşen'den oluşan grup gün doğarken İlhan Şeşen'in hayatını kaybetmesinin ardından yoluna iki kişi olarak devam ediyor. Müziğe çocuk yaşlarda ilgi duyan Kalben ilk albümünü 2016 yılında çıkardı. Kalben, müzisyen kimliğinin yanı sıra yazarlık ve oyunculuk alanlarında da üretimlerde bulunmuş çok yönlü bir sanatçı.
1: Olur olmaz karşımda, olur olmaz geceler.
0: Şu anda dinlediğiniz kayıt 2022'de grup Gündoğarken'in dijital platformda yayınladığı Misafir Odası Performans Sohbet Programı.

Şarkı ilk olarak Bora Öztoprak'ın 1998'de yayımladığı aynı adlı albümünde yer aldı. Söz ve bestesinin sanatçıya ait olduğu şarkının aranjörü ise Ozan

2005 yılında amatör olarak seslendirdiği Büyük İnsan şarkısının dijital video platformunda 5 milyonun üzerinde dinlenmesiyle bir anda bütün dikkatleri üzerine çeken Gökhan Türkmen ilk albümünü 2007 yılında yaptı. Türkmen, besteci ve yapımcı kimliğiyle 20 yıldır başarılı işlere imza atıyor.

Dinlediğiniz kayıt Bora Öztoprak'ın 30. Sanat Yılı kapsamında Bora ve Arkadaşları projesinden.

Sözleri Mert Çodur'a, bestesi ise Mert Çodur'la Ozan Bayraş'a ait olan şarkının düzenlemesini de Ozan Bayraş'a yapmış. Elektronik müzik altyapısıyla seslendirdiği şarkılarla müzik kariyerini şekillendiren Ayşe Hatun Önal, 1999 Türkiye Güzeli. 2003 yılında mini albümle müzik piyasasına giriş yapan Önal, ilk stüdyo albümünü 2007 yılında gerçekleştirdi.

üniversitede müzik eğitimi alan Mert Çalur, 2017'de Sen Bir Meleksin şarkısıyla müzik piyasasına girdi. Geçici Heves şarkısıyla bir anda bütün dikkatleri üzerine çeken müzisyen, kariyerinde oyunculuğa da yer açmak istiyor. Genç müzisyenin son dönem hiti olmuş farklı sanatçıların şarkılarında da imza

ki gözyaşım hiç dinmeyecek. Utanmam, yenilmem mutsuzluğuma. Şimdi sensiz cehennemde yaşlanacağım.

0: söz ve bestesinin Serdar Ortaç'a ait olduğu şarkı 1999 yılında Ortaç'ın aynı adlı albümünde yer aldı. Şarkının düet formundaki düzenlemesi Coşkun Kıvılcım imzasını taşıyor.
1: Kalbim yıllar geçse de affetmeyecek.
0: Profesyonel müzik hayatını Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nda başlayan Safiye Soyman ilk albümünü 1990 yılında çıkardı. Soyman müzik hayatında 36 yılı geride bırakan, sesi ve yorumuyla beğeni kazanan usta sanatçılarımızdan biri.

şarkıcı, söz yazarı, besteci, aranjör, sunucu ve radyo programcısı olan Serdar Ortaç'ın 10 parmağında 10 marifet. 90'lı yıllara damga vuran sanatçılardan biri olan Ortaç, sayısız şarkıya imza atan adeta bir beste fabrikası.

Teoman, Şebnem Ferah. Teoman'ın 2000 yılında 17 albümüne dahil ettiği şarkıya rock müziğinin en önemli kadın vokallerinden biri olan Şebnem Ferah eşlik ediyor. Güçlü vokaliyle şarkıyı bambaşka bir yere götüren Ferah, uzun süredir derin bir sessizlik içinde. Duygusal bir rock baladı tarzındaki şarkı, birbirine yabancılaşan iki çiftin yalnızlığını anlatıyor. Bizimkisi

muhteşem düetler nefis bir müzik ziyafetiyle sona eriyor. Yerapolis Antik Tiyatrosu'nda Levent Yüksel'in 30. sanat yılı kapsamında gerçekleştirilen bu konserde sanatçıya Unique Symphony eşlik ediyor.

kişinin izlediği konserde Levent Yüksel'e Güler Tuncel'le beraber Beşiktaş Çocuk Korosu ve Saygun Filarmoni Gençlik Korosu vokal yapıyor. Sözlerinin Sezen Aksu'ya, bestesinin ise 20. yüzyıl Arap müziğinin usta ismi Vali Hamdi'ye ait olan şarkının düzenlemesi ise Levent Yüksel'e ait.

İstanbul güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 15 derece. Kocaeli ve Sakarya 28, Bursa 27, Balıkesir 30. Ankara güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 10 derece. Konya ve Kayseri 24, Nevşehir 22, Sivas 23. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 18 derece. Denizli 29, Aydın ve Manisa 30, Muğla 25. Antalya bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 19 derece. Mersin 34, Adana 32, Kahramanmaraş 29, Hatay 30.

0: Trabzon güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 14 derece. Bolu 26, Karabük 27, Rize 23, Samsun 24. Erzurum güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 17, en düşük sıcaklığı 3 derece. Malatya 23, Erzincan 21, Van 18, Ardahan 17. Gaziantep gök gürültülü yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 14 derece. Mardin 24, Şanlıurfa 29, Siirt 25, Diyarbakır 27.
1: Brent Petrol. Brent Petrol, Kuzey Denizi'nden çıkarılan ve varili uluslararası standart kabul edilen kaliteli ham petrol türüdür. Brent Petrol adını Kuzey Denizi'nden çıkarıldığı 5 ayrı tabakanın baş harflerinden alır. Brum, Renault, Etif, Nes, Tarbat. %0.37 sülfür içermesinden dolayı tatlı ve hafif ham petroller sınıfındadır ve benzin üretiminde kullanıldığından pazar değeri son derece yüksektir. Brent, Atlantik Havzası için önde gelen küresel ham petrol fiyat ölçütüdür. Dünyanın uluslararası ham petrol ticaretinin 2/3'ünü karşılayan bölümünün fiyatlandırması için kullanılmaktadır. Fiyatlar varil olarak ifade edilir ve bir varil 159 litre petrol demektir.

0: Çiftçilerimiz gibi biz de gece gündüz çalıştık. Bakalım ne var sırada?
1: Haluk Bey, tarlanın ihtiyacı çok. Gübresi var, yemi var, tohumu var. Bunların ödemesi var.
2: Yazıyor muyuz?
0: Yazmıyoruz. Üretici kartla alıyoruz, ödemeyi hasata bırakıyoruz. Şimdi siz de mobilinizden başvurunuzu yapın. Onaylandığı anda kartınızı dijital olarak

0: taksit fırsatıyla İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Gecenin bu saatinde durmadan, yorulmadan mücadele eden biri varsa orada bir ışık vardır. Herkes uyurken biri gözü gibi bakıyorsa, o dükkanı açıp ilmek ilmek işliyorsa, bir yerlerde kağıt ve kalemle kendi geleceğini yazan bir kız çocuğu varsa, orada daima bir ışık vardır. Biz Enerjisa olarak Türkiye'nin her yerinde bir ışık görüyoruz. Çünkü nerede bir ışık varsa orada gelecek vardır. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
2: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
3: Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert. Kendi elektriğini üreten akıllı ev sistemleriyle 4 mevsim konforunu zamlardan etkilenmeden, fatura derdi olmadan yaşarsın.

Gecenin bu saatinde durmadan, yorulmadan mücadele eden biri varsa orada bir ışık vardır. Herkes uyurken biri gözü gibi bakıyorsa, o dükkanı açıp ilmek ilmek işliyorsa, bir yerlerde kağıt ve kalemle kendi geleceğini yazan bir kız çocuğu varsa, orada daima bir ışık vardır. Biz Enerjisa olarak Türkiye'nin her yerinde bir ışık görüyoruz. Çünkü nerede bir ışık varsa orada gelecek vardır. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
2: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha ne var?
3: Daha ne var?
4: İdefix Premium günlerinde Seiko, Lufyan, Stanley ve The North Face ürünlerinde tüm günlerde geçerli 1000 liraya varan kupon fırsatı. Üstelik World Card'a 6 taksit fırsatıyla. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
5: Abi toplamışsın aileyi.
6: Aile çok önemli.
7: Hadi ben kaçarsın. Arkadaşlarla buluşacağız.
8: Paran var mı?
7: Neyle gideceğim?
8: Nerede harcayacağım?
6: Darladın ama çocuğu.
7: Ama ben nereden bileyim parası yetecek mi?
6: Mobilde ailem var. Çocuğuna ek kar.

0: gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
0: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
0: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
1: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
0: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
1: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A Para'da.

0: iken mutlu. Fedakar Türk kadını dedikleri kadının ta kendisiyim. Ailemin mutluluğu için her şeyi yapar.
1: Şuna.
0: Yavaş. Oh, aman ne güzel, afiyet olsun hadi. Yemem yediririm, içmem içiririm.
2: Anne, daha köfte var mı?
0: Ha? Al çocuğum, benimkileri ye.
3: Ha. Anne, ayran bitmiş.
0: Al kızım, benimkini iç. Bırak onu. Ha.
4: Gerekirse gülmem ama güldürürüm.
1: Gürkanım ben. Yemek arasında bir güldürürsün be.
0: Aa, yok artık.
1: Daha anlatma Gürkan be.
3: Anne. Anne. Anne. Anne.
0: Hadi. Amanın yavrum. Bizim koyun. Çobanı. Fıtı fıtı Mehmet'in oğlu Mustafa Ali var. Ya koyunlara gudemiyor gari. Sebebi bir de geçenlerde bir düğünde tam oynama sırası bunun karısına gelmişmiş. Çengi, çalgı aniden toplanıp gidivermiş. Bu da yavrum sibek gibi ortalıkta kalıvermiş. Hani karı kız...
5: Yavrum, amacı olmayan grup ne ulan? Bir amacın olsun ya.
2: Amacım olacak da ne olacak baba?
0: Hadi bakalım kalkın. Bugün pazar. Hava da güzel. Şöyle çıkalım dışarı. Hep beraber bir şeyler yapalım. Diyeceğim ama hiçbirinizin umurunda olmayacak tabii. İyi, o zaman ben yine temizliğime kaldığım yerden devam edeyim. Hadi size iyi günler.
6: Zeytinliklerin kesilmesi ülkemiz için çok önemli bir gelişme. Zaten çok fazla zeytinlik var. Ne yapacağız o kadar zeytinliği? Çürüyüp durun. Cafer Tatlı, Yavaşlığa Köyü.
5: Ya Türkan, kapat şunu Allah aşkına. Ya televizyonda haberleri duyamıyorum ben.
7: Peki muhtar, siz ne düşünüyorsunuz?
6: Bir zeytin ağacı kaç yılda yaşıyor, haberin var mı senin?
8: 5.
6: Bir tane bile zeytin ağacını kestirtmeyeceğiz gari.
0: Her şey bitti, bir zeytinlikler kaldı.
5: Aman be Türkan, sen de hep muhalefet, hep muhalefet. Biraz yeniliklere açık ol canım.
0: Sen de hep duyarsızlık, hep duyarsızlık. Ben ona laf ediyor muyum? Kaldır bakayım ayağını.
3: Of anne ya, ciddi şarkının duygusu.
2: Zombiler ölüm.
4: Kocam ve iki çocuğum dahil beni kimsenin anlamadığı şu fani dünyada elektrik süpürgesi en yakın arkadaşım olur.
0: Fedakar Türk kadınıyım ya ben. Ailem mutlu olsun bana yeter. Benim mutluluğumun hiçbir önemi yok. 9 yıldır tatile gitmek yok. Hafta sonu gezmeleri yok. Saçını öyle her zaman zıt zıt boyatmak yok. Bir dans kursuna gitmek yok. Sigorta bile yok.
9: Türkan'cığım, kolay gelsin.
0: Aa, sağ ol.
4: Gerizekalı.
0: Semtimizdeki bütün kadınların bireysel emeklilik sigortası varmış. Senin var mı Türkan dediler. Ya ne münasebet. Ben bir birey miyim ki sigortam olsun dedim.
1: Bence hiç gerek yok. Zaten bir ton para. Benim olan her şey senin.
5: Sen benim bireyimsin.
0: Kovuyorum, kovuyorum, gitmiyorsunuz. Ben böyle arsızlık gördüm. Şu hale bak, leke leke gene. Leke leke.
3: Anne, kiminle konuşuyorsun?
0: Düşmanla. He? Kimle konuşurum kızım ben, toz toprakla?
3: Allah affetsin annemi de iptal. He?

0: Benim ya. Dışarıdan dünyanın pisliğini getiriyorsunuz eve. Dön arkanı kaldır kollarını.
1: Oldu anne. Soyunayım bir de çıplak GBT'mi bak istersen.
0: Konuşma dur.

Yok yok yok. Rahip öyle değil, öyle değil. Bak. Şöyle ben şimdi benim ıslak tabii benim de köşeden köşeden ama çok toz kaldırma. Evet. Bak böyle böyle. Böyle böyle. Ha. Ha hadi ben inmişken şuraları da alıvereyim artık. Bak, 50 defa diyorum patiye kalkmayın diye. 3 defa toz alıyorum sonra.

0: Yavaş yavaş sen de bak. O toz kaldırdı. Nereye acaba? Nereye alıyorsun? Tut şunu. Sen şunu tut bir. Bak. Küçük küçük yapacağım. Böyle yapınca bunların hepsi havalanıyor. Anladın mı acaba? Hiç nereye? Al. Hadi. Hadi. Oo, kolay gelsin hanımlar. Japon mu kabak mı?
1: Japon, Japon.
0: Aman Japon yemeyin, bak aralara kaçıyor. Ondan sonra hiç kime laf anlatıyor, çıkmıyor aralardan. Tabii çok yoğunsunuz siz de, kolay değil, doğru.
2: Bünyamin Beyciğim, bu aralar mevsim normalleri pek de normal değilmiş gibi geliyor bize. Ne diyorsunuz?
3: Tabii normallerde değişmeye başladı. Küresel iklim değişimi diye bir şey var. Tabii biliyorsunuz atmosfer canlı bir organizma gibi hareket ediyor ve dışarıdan bu kadar müdahaleye tabii dengesi bozuluyor.
2: Canlı organizma derken?
3: Tabii canlı organizma gibi hareket ediyor. Yani moleküller var, su buharı var içerisinde, bir sistem diğerine daha baskın geliyor. Yüksek basınç alanını alçak basınç alanını sürükleyebiliyor. Yani canlı bir organizma gibi hareket ediyor ve hangi canlıya dışarıdan bu kadar müdahale etsiniz, canı sıkılır, dengesi bozulur tabii.
2: Yani o zaman atmosferin, yani havanın psikolojisi bozuldu diyebilir miyiz?
3: Siz diyebilirsiniz isterseniz.
4: O zaman iyi olacak hastanın doktor ayağına geliyor diyoruz ve hanenin sırrında ikinci konuğumuzu çağırıyoruz. Harvard Üniversitesi mezunu bir Türk olan başarılı aile terapisti Cem Nanay bugün bizlerle birlikte olacak ve mutlu ailenin sırrını bize anlatacak. Alkışlarınız Cem Nanay için.
5: Merhaba efendim. Şimdi hanımlar, elinizde ne iş varsa bırakıyorsunuz ve bana odaklanıyorsunuz. Çünkü bu konuşma bittiğinde hayatınız değişecek. Bir bardak daha su alabilir miyim? Şimdi çoğu zaman ailemizin mutluluğu için kendi mutluluğumuzdan vazgeçip mutsuz birer insan oluyoruz.
0: Çok doğru işte ben.
5: Bakın bu çok büyük bir hatadır. Bu bir virüstür. Bu bütün aileyi yok edebilir.
0: Bu gidişle öyle olacak zaten.
5: Şimdi esasında doğru olan kendi mutluluğumuzdur. Bakın biz mutlu olursak çevremizdeki herkes mutlu olur. Peki biz nasıl mutlu olacağız? Ha nasıl? Bir, kendimize şu soruyu soracağız. İstediğimiz hayatı yaşayabiliyor muyuz?
0: Nerede?
5: İki, kendimize dışarıdan bakıyoruz. Ne görüyoruz? Mutlu muyuz?
0: Ne münasebet.
5: Üç, bizi mutsuz eden ne varsa ona isyan et ve eyleme geç. Soruyu sor, dışarı çık, eyleme geç. Soruyu sor,
0: soruyu sor dışarı çık,
5: eyleme geç.
0: Eyleme geç.
5: Soruyu sor, dışarı çık, eyleme geç. Soruyu sor, dışarı çık, eyleme geç.
0: Soruyu sor, dışarı çık, eyleme geç.
5: Bela!
0: Soruyu sor, dışarı çık, eyleme geç.
5: Bela!
0: Soruyu sor, dışarı çık, eyleme geç.
5: Bela!
0: Soruyu sor, dışarı çık, eyleme geç.
2: Eyleme geç.
0: Bugün 20. evlilik yıl dönümümüz. Sürpriz beklemek ve kendimi özel hissetmek için güzel bir gün. Bana da bak, şu an resmen dizilerdeki kadınlar gibi konuşuyorum.
6: Hoş geldin hayatım.
7: Hoş bulduk canım. Sana bir sürprizim var.
0: Aferin, unutmadın demek.
7: Aa, boya badana yaptırmışsın, hayırlı olsun.
8: Ben.
6: Asıl ben kardeşlikten istifa ediyorum. Erkek arkadaşıyla yakaladım bugün.
8: Ya ne erkek arkadaşı ya, arkadaşım ya benim. Sana ne benim özel hayatımdan ya?
0: Adam 40 yılın başı bir sürprizim var dedi değil mi? Dakikasına geçiniyor çocuğum, dakikasına.
7: Evet sevgili seyirciler. Mutlu yuvamıza hoş geldin babacığım adlı eseri dinliyoruz hep beraber.
6: Her gördüğü salatalığa aşık oluyor babaya. Biz de erkek adamız. Kanımıza dokunuyor bir yerde.
0: Sıtkı bir sürprizim var diyordum. Ayakkabılarını çıkar.
8: Anne, duygularım var benim ya. Neden kimse beni anlamıyor?
0: Genetik evladım. Beni de kimse anlamıyor. Merak etme, ben seni anlıyorum. Sıtkı, ayakkabılar.
7: Ya kızım perişan olmuş. Oğlum psikopata bağlamış. Tutturdun ayakkabılar diye yahu. Dost başa düşman ayağa bakarmış. Yemeğe misafirimiz var.

0: sevgili patronum Haluk Özer ve kıymetli ailesi bize geliyorlar. Nasıl? Sürprizimi beğendin mi?
1: İçine zorla davet ettirdiler kendilerini değil mi? Hani ne zamandır ezemiyorlar bizi?
0: Öyle deme be Türkan, onlar bizim çok iyi dostumuz. Sadece biraz görgüsüzler, o kadar.
1: Ayakkabılar Sıtkı. Belki de beni yüceltmek için milletin içinde kutlayacak yıl dönümümüzü. Sıtkı bu ne yapacağı belli olmaz. Ayşe'ne de kapak olur.
2: Türkan'cığım, var mı yaz tatili için bir plan?
3: Valla Ayşe'ciğim, bizim bir yaklaşık 9 yıl kadar önceydi sanıyorum bir ara niyetlendik. Sonra olmadı o. Zaten ondan sonra da hep Sıtkı'nın işler yoğun olduğu için.
4: Ne yoğunluğu Türkan'cığım, Allah'ını seversen. Ben izin verdim. Biraz kafayı dinlendirmek lazım, değil mi?
2: Değil mi? Yok.
5: Dinlenirse verimliği artar.
0: Sana ne lan bizim tatilimizden? Dost dedik, bağrımıza bastık, patron çıktı içinden. Demek ki tatil paralarımız şirketten, değil mi?
4: Çocukların ortasında burada para konuşacak halimiz yok herhalde, değil mi? Ben avans işini halledeceğim, sana merak etme.
1: Sizin kesin vardır bir planınız. Yoksa niye konuya yaz tatilinde var mı bir plan diye giresin? Az değilsindir sen.
2: Ayşen'cim, sizde var mı bir plan hayırlısıyla?
6: Ay, var. Var
3: değil mi?
2: Var.
3: Değil mi?
2: Olmaz olur mu?
3: Olur mu?
2: Olmaz olur mu? Nasıl söyletiyor? Görüyor musun? Bak nasıl söyletiyoruz. Ya işte şöyle, dün daha açtık harita yönümüzü. Ondan sonra bakıyoruz işte nereye gidelim diye, Avrupa'ya falan. Kız kalmamış ya Avrupa'da gitmediğimiz yer. Ay biz bir telaş yap. Ama en sonunda gene Haluk'cum son noktayı koydu, değil mi canım?
4: Koydum.
0: Son noktayı çok iyi koyar.
4: Yarın safariye çıkıyoruz. Tanzanya'ya. Aslanlar, kaplanlar, zebralar, düşünsene oğlum ya. Gülsene ulan. Sen de gül güzel. Aslan oğlum benim. Dünyayı dolaştıracağım ben sana.
7: Alim. Alim benim. Koçtur. Koç.
1: Baba milleti içinde abuk subuk hareketler yapmasana ya.
8: Allah. Ay anne çok romantikmiş ya. Böyle safari, doğa, ceylanlar, gün batımı falan. Biz de mi gitsek?
1: Gideriz kızım. Gideriz. Niye gitmiyorum? 9 yıldır gitmediğimiz yer kalmadı. Bir de oraya gideriz. Ama önce babanın bir Tokat'a gitme planı var değil mi? Oradan bir pekmez mekmez alalım, bir şeyler diyordu. En azından Darıca'ya, hayvanat bahçesine gidelim baba. 2 zürafa görürüz. Tanzanya'ya gitmiş kadar oluruz değil mi?
0: Şakacı.
1: Valla çocuk doğru söylüyor Sıtkı. Şuradan alırız benzini 50 liraya. 20 lira giriş. Evden de zeytin peyniri ekmek götürdük mü? Al sana Tanzanya, ne var?
0: Hayatım şimdi yarın ne olacağı belli değil. Oturalım oturduğumuz yerde, tasarruflu davranmakta fayda var.
2: Ah kıyamam ya. Bak görüyor musun, biz Tanzanya diyoruz, onlar Darıca diyorlar. Ah canım benim. Ah bir tanem, ölümlü dünya gezip görmek lazım. Biraz dünyayı tanımak lazım. Çocukları öyle büyütmek lazım,
3: doğru,
2: değil mi?
3: Doğru.
2: Ya.
3: Doğru. Kim istemez tabii.
2: Ah ben esas sana Las Vegas'ta olanları anlatmayı unuttum.
3: Nerede?
2: Las Vegas, Amerika'da.
3: Ha, orası, evet.
2: Orası. Bu Haluk, sen git rulete. 10.000 yatır dolar. 10.000 dolar, git. Kaybet. Ondan sonra doyama, bir tane daha yatır. Olmadı, bir tane daha yatır. Bir ev, bir araba parası sen oraya yatır, kaybet.
3: Ne diyorsun?
2: Ya. Sen elimizin kiri önemli değil de yani.
4: Bak Sıtkı. Bundan sonra ben geldiğimde kapının önünde bana yer aç. Çünkü bu yerleri koyuyorum, ondan sonra çiziyorlar ya.
9: Peki biz nasıl mutlu olacağız?
4: Soruyu sor, dışarı çık, eyleme geç.
1: Babam anne ben.
2: Soruyu sor, dışarı çık, eyleme geç.
4: Beyza!
2: Soruyu sor,
4: dışarı çık,
2: eyleme geç.
9: Ya ne oluyor ya?
2: Yanlış soru Sıtkı.
8: Anneciğim, iyi misin?
2: Ha, iyi misin? Değilim. Sen iyi misin? Değilsin. Hiçbirimiz iyi değiliz. Hele sen Sıtkı. Sen hiç iyi değilsin.
1: senin bu görgüsüz iç güveysi patronunla karısının gezmediği yer kalmadı. Biz daha Tokat sınırını aşamadık. Hadi hepsini geçtim. Bugün 20. evlilik yıl dönümümüz. Ve bu senin umurunda bile değil. Umurunda bile değil. Allah senin cezanı olsun, cezanı. Bugün 20. evlilik yıl dönümümüz.
3: Hiç iyi değiliz.
1: Yapmış olsun. Soruyu sor. Dışarı çık. Eğilime geç. Hiçbirimiz iyi değiliz.
10: Türkan'ım canım benim. Çabuk koloyu getir yavrum. Türkan'ım.

0: Merak etmeyin yavrum. İyileşecek. 20 yıl bana dayandı. Bunu da atlatır.
1: Günaydın. Türkan Hanım nasılsınız?
2: Çok yorgunum doktor, çok yorgunum.
3: Günaydın doktorum.
1: Günaydın.
3: Türkan cereyanda kaldı. Biraz ince giyinir de ciğerlerini üşüttü herhalde.
1: Üşütmüş evet, üşütmüş de ciğerlerini değil Sıtkı Bey. Karınız kafayı üşütmüş, haberiniz yok.
3: Aman kurban olayım, yapma doktorum. Ütü, çamaşır, bulaşık, yemek, çocuklar. Türkansız biz en fazla bir hafta yaşarız.
2: Allah ceza vermesin Sıtkı.
1: İşte tam bu yüzden acilen bir psikiyatriste gitmeniz lazım Sıtkı Bey.
2: Cem damar. Cem damar.

0: Neden gülüyorsun Alice?
1: Çok acayip bir tipiniz var. Gözlüğüm şekil önümden çekil yani.
2: İnternet çocuğu işte. Adamın niye lafa tutuyorsun lan? Saati 1000 lira.
1: Bu vurma ya.
3: Bir rahat dursanız siz.
0: Sizi teker teker alsam daha iyi olacak.
2: Teker teker alacağım. Diyor vicdansız.
3: Sıtkı bir sus Allah aşkına bir sus.
0: Peki Türkan Hanım, istediğiniz hayatı yaşayabiliyor musunuz? Ha?
4: Valla istediğim hayatı yaşamaktan geçtim ben. İstemediğim hayatın kölesi oldum. Yani bir nevi. Çocuklar cep telefonuna Instagram şeysini yüklemişler. Anne diyorlar, niye resim koymuyorsun? Ben oraya ne resim koyacağım? Elektrik süpürgesini mi koyacağım? Toz bezini mi koyacağım ben oraya?
0: Bez?
5: Kimse beni anlamıyor. Cemal Süreyya gibi kendimi şiir yazmaya vurdum ben de. Şairim ben.
6: Üçüncü yeni akımını başlatacağım. Genç kızların idolü olacağım. Duvarlara yazacaklar benim şiirlerimi. Melike Mutlu. Sonra imza gününde sevenlerimle buluşacağım. Hikayelerimden sinema filmi yapmak isteyecekler. Beşen 2K. Sinemalarda.
0: Ay. Ali, kendini nasıl tanımlarsın? Yani bir tanıma ait olsan o hangi tanım türü olur ha?
1: İntihara meyilli bir yapım var.
0: Bu resimde ne görüyorsun?
2: Şimdi saati 1000 liradan günde kaç kişi geliyor sana doktorcuğum? He? Sabah 9 akşam 5 mesai yapsan. 8 saatte 8 kişi gelse 8000 lira yapar zaten. Haftada 5 gün 40000 lira. Verginin zamanında ödüyor musun sen?
0: Vergi dairesinde mi çalışıyorsun Sıtkı Bey?
2: İyi para vallahi.
0: Peki ne tür filmler düşünüyorsun?
5: Yani romantik komedi, dram, aksiyon, macera hepsi birden.
0: Ben romantik komedi çok seviyorum.
5: Ben de.
0: Julia Roberts. Kendine gel Melike. Canım benim, şu tabletini bıraksana. Gözümün içine bak ben de konuşurken. Tableti bırak. Tablet bırak, yemin ediyorum alırım yüzünü tırtıklı duvara sürterim seninle. Bak, düz duvar seçmedim, tırtıklı duvar seçtim, senin ümüğünü sıkarım. Koyun oraya. Koy. Türkan Hanım, hiç hatalı olduğunuzu düşündüğünüz bir konu var mı?
4: Bakın, ben kendimi bir robot gibi hissediyorum.
0: Robot?
4: Evet, bildiğiniz bir robot. Yani duyguları, hissiyatı olmayan bir robot. Yani robot Sıtkı'yla 216 gibi bir şeyiz biz yani. Bir nevi. Böyle devamlı kumandayla birisi tablet, birisi cep telefonu ellerinde, böyle bütün gün bıt bıt bıt bıt bıt. Can dayanmaz. Bir hoş sohbet, bir hep beraber bir ortaklaşa bir şey, ne bileyim, bir sinemaya gidilir, bir yemeğe gidilir. Yok bizde böyle bir adımız aile bizim yani. Bizim adımız aile mi aile mi aile. Yok ortada maalesef.
5: Ben niye hatalı olayım ki?
6: Yani siz de fark ettiniz mi bilmiyorum ama bu ailenin en normal bireyi benim.
1: Açık konuşayım mı Bay Nanay? Ben daha küçüğüm. Hata yaparak öğreneceğim hayatı. Takmışlar bir elinden tablet düşmüyor diyorlar. Sanki onlar çocuk olsa çok farklı olacak.
0: Siz Türkan Hanım... Kaç yıldır tatile gitmiyor Rez?
4: Hemen söyleyeyim. Yeni çünkü bunun bahsi geçmişti. 9 yıl olmuş.
2: Sen 4 kişilik bir ailenin tatile çıkmasının kaç para olduğunu biliyor musun? Bilemezsin tabii. Ayda 160 kağıdı çatır çatır çatır kestiğin için bilemezsin. Ayrıca benim tatil anlayışım farklı kardeşim. Tatil demek ne demek? Tabiatla bütünleşmek demek. Moda, Caddebostan sahili, mis gibi.
7: Türkan'ım bak! Mangalda kül bırakmıyorum. Vay!
2: Mangalcının kralıyım ulan ben. Bence bütün Marmara Denizi'ni doldursunlar kardeşim.
7: Marmara Denizi'ni doldursunlar!
2: İçine girip yüzmediğim denizi seyretsem ne olacak, seyretmesem ne olacak?
0: Peki sizce suçlu kim?
4: Şimdi bakın. Başta bana... Kendisini Tarık olarak tanıttı.
0: Neden Tarık?
4: Tarık Akan'a istinaden olsa gerek diye düşünüyorum. Çünkü o yıllarda çok sevdiğim için birkaç kere de galiba görmüş beni. Hep Tarık Akan filmlerine gidiyorum, şey yapıyorum falan. Herhalde etkilemek için, ona olan ilgi ve alakamı kullanmak için Tarık diyor.
0: Müsaadenizle ben biraz bilebilir miyim? Sinirlerim.
4: Anladınız değil mi beni?
0: Tarık'a devam edelim.
4: Yani şimdi burada suçlu kim? Suçlu kim burada suçlu?
5: Baba.
0: Neden?
5: Ya annem babam demiştir de ondan.
1: Annem babam demiştir. Ablam annem babam dedi diye babam demiştir. Ablamla annem babam dedi diye de babam diyorum ben.
0: Şimdi Sıtkı Bey, bakın bir problemimiz var.
2: Ne oldu paşam? Bize verilen süreyi açtık, 500 lira daha mı vereceğiz?
0: Hayır hayır. Şimdi bütün aile bireyleri yaşadığınız bu iletişim kopukluğunun suçlusu olarak sizi işaret ediyor.
2: Nankörler. Onların kendileri kopuk kardeşim. İletişim ne yapsın? Şu 500 kağıdı sana ateşleyeyim. İhaleyi Türkan'a yıkalım, ne dersin?
0: Sıkı Bey, lütfen konuyu değiştirmeyelim. Bakın 9 yıldır ailenizi tatile çıkarmıyor musunuz?
2: Öyle mi? Hadi ya.
0: Bakın artık karınızın delirmesi, çocuklarınızın böyle psikopat olması falan beni ilgilendirmez. Bakın bu ailenin reisi sizsiniz. Ben değilim. Göreviniz tatil.
2: Göreviniz tatil.

0: Hakkını helal et koçum.
1: Helal olsun.
0: 9 seneyi tamamla, sen de tatile çıkarsın.
1: İnşallah.
0: Koçum benim. Buralar sana emanet ha.
1: Kızın arkada kalmasın.
0: Hadi. Hadi yavrum. Utandırma beni.

0: Türkan!
1: Sıtkı?
0: Türkan!
1: Baba!
0: Melike!
1: Anne! Ali!
2: Türkan!
1: Ay Sevil teyze, gir içeri, konunun seninle alakası yok.
0: Hadi! Bavulları hazırlayın, gelin. Tatile gidiyoruz.
1: Sıtkı, nereden buldun bu karavanı?
0: Çaldım. Şaka be, şaka. Kiraladım. En kralından Türkan. İçinde duşu bile var. Karavanı bir haftalığına kiralayacağız. Satın almıyoruz ki.
3: İyi de babacığım, 3000 liralık malı 1800 liraya indirdim. Daha neyin pazarlığındayız biz, anlamadım yani.
0: Daha ucuzu yok mu?
3: Var ama onun da motoru bozuk.
0: Olsun, ben kuru temizlemeciyim kardeşim. Motordan anlarım. Anlaştık. Artık iletişim sorunu kalmadı. Dar alanda kısa paslarla neticeye gideceğiz, anladın?
1: Yürü, yürü.
4: Göçmen.

0: Dur, camları kapattım, çiçekleri suladım. Doğalgaz kapalı. Telefon elimde. Kimlik alındı mı?
1: Evet.
0: Sıkkı cüzdan.
2: Cebimde. Alev alev yanıyor Türkan.
0: Alt kapıyı kilitledim, üst kapıyı kilitledim. Anahtarı çantama attım, evet. Tatile çıkabiliriz arkadaşlar.
3: Buyurun.
2: Geç canım.

0: Kemal.
1: Türkan Kemal.
2: Şimdi göreceğiz bakalım. Kim suçlu, kim güçlü?
0: Ha?
2: Yok bir şey hayatım.
1: Hazırız.
2: Allah Allah.
3: Baba, araba çalışmıyor mu?
2: Bir dakika yavrum.
0: Sıkı.
2: Bir dakika. Ay, bismillah.

0: Yıllar önce falcı 3 vakte kadar yol görünüyor dediğinden bugüne tam 9 yıl geçti. Hem geç hem güç oldu ama sonunda oldu. Tarihin tozlu sayfası dedikleri temizlenmeye mecbur lafa inat. Ben en çok yeni ve beyaz bir sayfa açmak lafına bayılıyorum. Ve her şeyden önce temiz bir kere.
1: Anne tabletimin şarjını aldın değil mi?
2: Dur, almaz olur muyum çocuğum, aldım tabii.
0: Tabii aldım. Şarjım bitsin de kurtulalım şu sıkkımdan.
3: Baba nereye gidiyoruz?
4: Yavrum rotamız belli. Önce küçük bu yarı sağ dayımlara gidiyoruz. Orada bir gece kalacağız. Sonra da rahmetli dedenizin beni küçükken götürdüğü kaplıcaya gidip şifalı sulara gireceğiz. Ve sonra da ver elini Antalya. Antalya'da 3 gece 4 gün tam pansiyon, her şey dahil, konaklama, krallar gibi hayat yaşama. Ve böylece aile içi sorunlarımızı bertaraf ediyoruz değil mi? Daha bu babanız sizin için ne yapsın? Ne yapsın bu baba be? Alkış yok mu be?

0: Galiba yanlış yoldayız. Sıtkı harita başka bir yolu gösteriyor.
1: Can beni delirtme Allah aşkına ya.
2: Ne yapalım? Yeni köprüden geçelim. 275 lira istesinler. Kalp krizi geçireyim, rahmetli olayım, evlatlarım yetim kalsın. Bunu mu istiyorsun Allah aşkına?
1: Ya zaten biz o köprüden geçinceye kadar...

0: Ay. Ayol, nereden buldun bu acayip şeyi Sıtkı? Şu hale bak ayol, disko topu bile var. Havyon gibi her taraf. Tabii duş mecburen var. Neler yaşandıysa artık bu karavanın içinde. Aman çocuğum, hiçbir şey elinizi sürmeyin, aman ha.
1: Türkan'ım yapma Allah aşkına. Bak ben bu karavana tam 1850 euro para saydım ya. Son teknoloji.
0: Sıtkı Allah aşkına bırak, teknoloji mi batsın? Bırak.

0: Anne tabletimin şarjı bitti. Şarj hangi bavuldaydı? Hemen takmam lazım.
1: Hiç mi bavulda evladım? Bilerek almadım yanıma. Ailece vakit geçirelim diye çıktık tatile. Tablette tablete ihtiyacın yok.
0: Ya anne neden özel hayatıma karışıyorsun sen ya? Oyunun en zor bölümünü geçerken kapandı. İntihar edeceğim ya, intihar.
1: Edersin et vallahi, şarjın geri gelmeyecek.
0: Anne, internet çekmiyor burada.
2: Allah Allah. Annen ne yapsın kızım? Sanki kadıncağız fiber optik kablo.
1: Burada çekmiyordur çocuğum, ileride çeker.
3: Ya, Türkiye'nin %98'ini çekiyor diyorlardı ama reklamlarda.
1: Demek ki çekmeyen yerindeyiz. %2 için sorun yapma şimdi. Aa, tabiatla ilgilenin biraz. Allah Allah, zaten o akıllı telefonu icat edeni bir bulsam suratına tüküreceğim.
0: Anne öldü adamcağız.
1: İyi çocuğum da Allah taksiratını affetsin, tamam. Ay sinirlendirmeyin beni. Aa vallahi cinnet geçireceğim şimdi, yakacağım bu karavanı. Haber olacağız 3. sayfalara.
3: Of ya, çok önemli bir şey konuşuyorduk kızlarla grupta.
0: Ne kızları be? Erkeklerle konuşuyorsundur sen.
3: Valla bir tane.
2: Ha? Ne biçim konuşuyorsun lan ablanla sen? Terbiyesiz herif.
3: Gerizekalı.
1: Düzgün konuş kardeşinle Melike.
2: İşte şimdi tam bir takım olduk Türkan.
1: Sen önüne bak Sıtkı.
2: Yapalım. Tabii Sultanım.

0: şu güzel manzaraya bak, bir de şu pisliğe bak. Ay elleriniz kırılsın inşallah. Gördünüz değil mi şuranın halini? Bak karşıda da koskoca çöp bidonu duruyor. Vallahi billahi inanamıyorum yani.
1: Ya boş ver be Türk Hanım. Bakış açını değiştir. Ufka bak, ufka. Bakış açını değiştir. Gel şuraya çayını iç.
0: Ay doğru söylüyorsun. Şöyle geri gideyim de görmeyeyim bari.
1: Gel canım benim.
0: Ay Allah. Daha iyi. Oh. Ay.
2: Anne, babamla tanışma hikayenizi anlatsana bir daha. Anne hadi.
0: Ay sıkılmadılar da. Ama yok artık sen.
3: Ya bin kere dinledik bu hikayeyi.
1: Benle evlenebilmek için yazdığın şiirler var ya. Buradan Antalya'ya duble yol olur be.
2: Bir dakika bir dakika. Anne sen şiir mi yazıyordun? Yani ben şair olmak istiyorum ve bunu şimdi mi öğreniyorum?
0: Kızım grup arkadaşlarına zırt pırt yazışacağına annenle oturup iki çift laf etseydin öğrenirdin çoktan. Ay ayrıca da bırakın bir hevesli geldi geçti of.
1: Aman ne hevesmiş be. 19 yıllık heves.
0: 20 canım 20.
1: Ya 50 kere tartıştık bunu. Evlenir evlenmez hemen bir yıl mı oluyor?
2: Ya ne güzel anlaşamıyorsunuz siz. İnsanın böyle kimseyle anlaşamaması geliyor valla.
0: Anlaşamamak diye bir şey yok kızım. Baban 19. evlilik yıl dönümümüzü unuttuğu için hala orada kaldı.
3: Baba bence intihar et. En azından kafan rahat olur.
1: Peki yavrum.
0: Ay. Hadi kalkın hadi dirilin dirilin. Mıntıka temizliği yapacağız.
4: Emredin albayım. Albayım hemen geliyorum albayım.
0: Hadi çabuk.

0: Allah'ım. Of, havanın güzelliğine bak be. Küçük kuyu işte bu be. Bak burası Türkiye'de oksijenin en yüksek olduğu yara.
1: Güzelmiş evde ayol valla.
0: Çok çek, ciğerlerini çek, çek.
1: Hakikaten çok güzel hava. Sıtkı evde yoklar galiba.
2: Olur mu canım? Evdedir. Nereye gidecek?
1: O zaman bilerek açmıyorlar. Bu kadar çalmaya Sağır Sultan duymuştu.
0: Türkan'ım, dayım beni sever. Elinde büyüdüm ben onun. Geliyor be koç. Koç. Filinta be. Filinta. Yakışıklım benim be. Dayı nasılsın? Biz geldik.
3: Niye?
2: Ayrıca Antalya'ya tatile gidiyorduk. Geçerken sana uğrayıp bir hal hatır soralım dedik. Hem de çocuklar belki biraz yüzerler falan dedik hani.
3: İyi gidiniz. He? Ulan sen benim kızım düğününde o bronzu taktığın gün bittin Sıtkı. Bittin.
2: Ne yapayım dayı? Kızın üçüncü evliliğiydi, biz de bronz taktık.
3: Ulan ayı, oturduğunuz koltuğun parasını bile ben verdim, ben.
2: Allah razı olsun, hala oturuyoruz.
3: Ulan öldük mü kaldık mı diye sormazsın. Bayramda seyranda aramazsın. Şimdi gelmiş karşıma, çocuklar denizde yüzer diyorsun. Tatil köyü mü ulan burası?
2: Dayı, ayıp olmuyor mu biraz çocukların yanında?
3: Adam kırdı sen de.
2: Biraz sinirli bir gün herhalde ha? Gidelim bir şeyler atıştıralım. Sonra tekrar şansımızı deneriz. Hadi. Hadi.

0: Tamam. Kendimi intihar ediyorum.
1: Bu sefer güldürmedi baba.
2: Gitmeden önce bir aramazsan kapı böyle yüzümüze kapanır işte. Rezil ettin bizi.
3: Resmen yerin dibine girdik baba.
1: Yani hayatında bu kadar utandığımı hatırlamıyorum.
2: Maalesef yine suçlu sensin Sıtkı.
0: Lan tamam be. Tamam. Allah da benim belamı versin. Hepiniz kurtulun inşallah.
2: Üst bela okuma. Arabanın içinde. Vermeyecekse de verecek.
0: Uzatmayın. Sakin olun. Şimdi termal kaplıcaya gideceğiz. Suya bir gireceğiz. Ne sinir kalacak ne de gerginlik.
2: Hadi sen önüne bak önüne. Viraja miraja girerken dikkat et. Diken üstünde oturuyorum zaten. El alemin arabası. Bilmediğimiz etmediğimiz şey.
1: Anne ya.
2: Bunu böyle atıvereceğim camdan aşağı, göreceksin sen.
1: Sana gülüp durma.

0: Mis, mis. Cennet be, cennet. Ulan ilk zamanında getirmiş peder bizi buraya be.
1: Direkt tatil köyüne gidelim işte baba. Kaydıraklı havuzlar. Kaydıraklı havuzdan ağır çekimle kayan... Açık büfe yemek. Sonra yine... Anne biz boşuna geldik buraya.
2: Sensin boşuna lan. Terbiyesiz herif. Ne biçim konuşuyorsun? Rahmetli deden her yaz bizi buraya getirirdi. Şuraya bak. Cennet, cennet. İnsan biraz vefalı olur. Ayıptır be.
3: Ayol aradan geçmiş 40 yıl. Senin çocukluğunla bunlarınki bir mi?
1: 20 anne.
4: Heh ya gel buraya annem benim. Sonunda beni anlayan biri çıktı şu ailede ya.
0: Tabii. Oyna. Oyna Türkan Hanım. Tribünleri oyna. Aklın sıra deliriyorum ayağına yatıp çocukları kendi safına çekeceksin değil mi? Beni taca çıkaracaksın değil mi? Yemezler. Benim evlatlarım akıllıdır. Onlar her zaman paran... Aman yani babanın tarafını seçerler tabii ki.
1: Baba sanki helikopterimiz var. Kime neyin şeklini yapıyor?
0: Bak eserinle gurur duy. Birader selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
0: 4 kişiyiz. Gördüğün gibi aileyiz. Çadır falan istemiyoruz. Karavanımız var. Bir gün kalacağız. Kaç para?
5: 650 lira.
0: Ne?
5: 650 lira efendim. Efendim iyi misiniz?
0: Türkan 650 diyor.
3: Zahit o demek ki.
6: Başınız sağ olsun bacım. Ölüm sebebi neydi Mefta Hanım?
3: 650'den gitti.
0: Ulan zaten küçükken de sevmezdim burayı.

0: Babam hep alıp bizi buraya getirirdi. Neymiş? Şifalı suymuş. Yok, bildiğin Allah'ın suyu işte ya. Rahmetli annemin elinde egzama vardı. Efendim, egzamalarına çok iyi gelirmiş. Hiç de iyi falanına gelmedi. Bütün vücuduna yayıldı kadıncağız.
1: Michael Jackson gibiydi rahmetli. Sıtkıcığım, plan yaparken karına danışmazsan işte başımıza gelecekler belli.
0: Buyur, sürpriz yaparsın danışsaydın der. Sürpriz yapmazsın sen de hiç ince ruhlu değilsin der. Evladım bak beni dinleyin. Sakın ola ki evlenmeyin çocuğu. Çünkü evlilik çıkmaz bir sokaktır. O sokağın böyle içine girdin mi bir daha dışarı çıkamazsın.
1: Adam. Evlenmek bence de çok mantıksız.
0: Bence de öyle evladım. Çünkü ortaya senin gibi bir ürün çıkarsa elbette mantıksız.
2: Aa, babacığım bence hiç öyle bir şey söyleme. Sonuçta 23 kromozom anneden, 23 kromozom da babadan geliyor.
1: Çok güzel, tabii bak. Melike'nin şair olmak istemesi mesela boşuna değil. Benden gelen kromozomlar kıymetli tabii onda.
0: Peki ya Ali? Bak, esprili, hazır cevap, fırlama, bitirim. Benim 23 kromozomun da kime gittiği belli. Boşuna uğraşma hanım, sen kaybedersin.
1: Bu mu bitirim? Bu mu bitirim? Ayol baksana, Harry Potter'ın hallecesi bu. Of. Ay vallahi size servis yapacağım derken ben doydum.
0: Türkan, börek güzel de biraz deve hamuru gibi olmuş be.
1: Ne yapayım? Yolda rahat olsun diye. Mış mış mış ondan öyle ki yetişemeyeceğim.

0: Şimdi yaktım seni baba.
1: Doğruluk mu cesaret mi?
2: Doğruluk tabii ulan. Benim göbek adım doğruluk.
1: Annemi hiç aldattın mı baba?
2: Buyurun. Evlat değil, anakonda yılanı. Koynumuzda yılan beslemişiz Türkan, haberimiz yok.
3: Çocuk soru soruyor, düşünmek için oyalama bizi.
2: Vay be Türkan. Demek sen de şahmeran çıktın ha. Ben kim, aldatmak kim? Benim ancak dilimde yavrum. Ananızı aldatacağım ama nefsimi kökünden keserim daha iyi. Asla ananızın üstüne gül koklamam ben. Herkes bunu böylece bilsin, kayıtlara geçsin, daha fazla asabımı bozmayın benim.
1: Tamam o zaman, çeviriyorum ben.
3: Hadi bakalım. Allah bana geldi. Hadi düşün, hazırlıksız yakalandım, dur.
1: Anneciğim, doğruluk mu cesaret mi?
3: Tabii ki cesaret.
2: Demek ki hanımefendinin bazı sakladığı şeyler var ki doğruluğu seçemedi.
3: Ay, illa bir şey söyleyeceğim diye bir şey yok Sıtkı. Allah aşkına bir sus.
1: Anne.
4: Babamı dudağından öp.
3: Yok artık.
2: Ay. Evet Türkancığım. Hayatım, oyunun kuralları bu. Yani biz şimdi ana baba olarak kurallara uymazsak evlatlarımıza nasıl örnek olacağız? Ay. Öper misin canım lütfen?
3: Tamam. Oyun sonuçta bu. Mecburuz değil mi? Evet. Durmuyor. Öyle komik komik şeyler yapma. Ay, bak bunlara eğlence çıktı bunlara.
2: Güzel oyunmuş be. Yine oynayalım.
1: Anne, o ses neydi ya?
4: Ne bileyim?
5: Sakin olun, korkmayın. Sakin olun, sakin. Korkmayın. Korkmayın, korkmayın, bir dakika, sakin olun.
3: Siz geçin bakın, karavana girin siz. Girin karavana, kapatın kapıyı, girin. Sıtkı? Sıtkı neredesin? Neyin nesisin sen, vallahi terliği indirdim miydi senin beyninin pekmezini akıtırım ben.
5: Korkmayın! Korkmayın, ben buradayım. Korkmayın.
3: Ayol, sen ne ara korktun da ne ara çıktın oraya?
5: Duruma hakimim, korkmayın.
3: Biz de sana güveniyoruz.
4: Baba, 650'yi vereydik iyiydi.
1: Ya, balta giymemiş olmanları, biz bayağı karavanla girdik ya.
3: İn oradan, in şu terliğimi fırlattım, git oraya git al. İn.
5: Gidiyorum.

0: Tebrik ederim sana. Ben hayatımda senin gibi hızlı kaçan birini daha görmedim.
1: Ben korkmadım ki. Sadece sizleri korumak için pozisyonumu değiştirdim, o kadar.
2: Benim hayallerim yıkıldı baba. Hani babalar kız çocuklarının kahramanıydı?
3: Hadi sen kız çocuğusun. Yarın evlenip koca evine gideceksin. Ben daha çocuğum ya. Babamdan ne görüyorsam aynısını yapacağım ileride. Korkak bir baba olacağım çocuklarımın gözünde. Kaldıramıyorum bunu Melike.
1: Aman be. Amma da bıdı bıdı yaptınız lan sabahtan beri vır vır vır vır vır vır. Ne var yani Melike Hanım? Senin gibi bir şair içinde güzel bir malzeme oldu işte, öyle değil mi? İleride dersin ki benim babam naif bir adamdı. Senin için de farklı bir macera Ali Bey. Gördün değil mi? Ya gerçek hayat tablette yaşananlar gibi değil evladım. Askerde var ya, seni ne biçim döverler biliyor musun?
0: Ay vallahi bırak Allah aşkına Sıtkı, hepimiz oradaydık. Zıp dedin, çıktın zıpladın karavanın üstüne. Bir de korkmayın ben buradayım diyorsun.
4: Rıza dayılara gittik, bir dayak yemediğimiz kaldı. Termal dedin, kamp dedin, domuzlara yem oluyorduk az kalsın.
1: Eyvah.
4: Şimdi de kesin kayboldum işte.
5: Arabanın freni tutmuyor.
4: Freni tutmuyor. Bütün dertlerimiz bitti, bir frenin tutulmaması kaldı.
0: Fren mi tutmuyor?
5: Korkmayın.
1: Panik yapmayın. Arabanın kontrolü bende, korkmayın.
2: Hayır ya, olamaz. Ben şimdi ölemem, yazacak daha çok şiirim var.
4: Sus kızım. Ayna önümü, ağzını.
1: Korkmayın. Arabanın kontrolü şu anda benden çıktı ama korkmayın.
4: Allah'ım yarabbim.
2: Ne?
4: Çocuğum. Arabadan atlayın, atlayın arabadan.

0: Akbank bireysel kredi kartı sahibiyseniz her alışverişte World Puan kazanmaya devam edersiniz. Ekim ayında giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın. Toplam 500 TL hediye World Puan kazanın. Vakıfbank daima seninle.
1: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi, baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle

0: fırsatıyla. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: İzmir'i anlatmak için tek bir bakış yeter. Şimdi o bakışta ve yeni konak var. %5 peşinat, 48 aya varan vade ve 2027'de ödemeye başlama avantajlarıyla satışta. Ve yeni konak.
2: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
3: Sivi Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. Sivi

0: başlayın. Bu çok iyi. Acele edin, grup alışverişine başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
2: Kolay mı?
0: Nasıl kolay?
1: Aa!
2: Sabah hayasında işbaşı yapan Vadam için kolay mı? Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var.

0: Yaşayacak mı baba?
1: Ve kayışı ölmüş oğlum.
2: Allah rahmet eylesin Sıtkı, ne yapacağız yani?
1: Vallahi arabayı bu şekilde hareket ettirirsek motoru yakarız Türkan. Şu hale bak be.
3: Tamirci bulacağız da arabayı yaptıracağız. Eşek ölecek, gülecek.
4: Ya bir dakika bir dakika, nasıl yani, tatile gidemeyecek miyiz baba?
1: Bak evladım, engeller bazen ilham vericidir. Bu da maceramızın bir parçası değil mi?
4: İyi de benim telefonumun şarjı bitiyor.
1: Bu mudur yani tek derdimiz burada? Bu mu?
2: Bağırma kızıma.
1: Tabii, senin kızın sanki benim halamın oğlu.
2: Şu haline bak, kirpas içindesin Sıtkı. Yaklaşmayın yavrum, babanıza hastalık kaparsınız.
5: Dur, şuradan bir herif geliyor, şuna sor.

0: А пойдем.
1: Lütfen durur musunuz? Lütfen durur musunuz?
2: Aleyküm selam. Ben Muhtar Murtaza. Bu da çocukluğumun anası Firiza. Mevzu nedir?
1: Ah Murtaza Bey, biz ailece Antalya'ya tatile gidiyorduk. V kayışı koptu.
2: V kayışı.
1: V kayışı koptu. İşte ne fark eder, sıktı. Ay vallahi yolumuz yarıda, hevesimiz kursağımızda kaldı. Kısacası böylece ortada kaldık yani.
3: Hemşerim vallahi niye güldüğünü anlamadım ama zor durumdayız. Bize acil bir tamirci lazım.
2: Tamam tamam. Kadınlar çocuklar atlasın traktörü. Biz de karavanı traktörün k***a bağlayalım. Yaşar Usta'ya gidivereyim.
4: Heh yaşa.
3: Tamam. Hadi geçin yavrum traktöre.
1: Tamam. Tamam.
5: Sende halat var mı Muhtar?
1: Çanta bağlayayım.
2: Var etme. Hadi bakın.
4: Allah'ım ilk defa traktöre biniyorum ya. Aşırı yerel bir duygu.
6: Kızımız turist galiba. Turist değil abla. Melankolik.

0: Olsun. Müslüman, Katolik, Melankolik. Ne olacak canım? Hepsi insan.
1: Abi yardım edecek miyim? Hani karavan sizin, biz size yardım ediyoruz ya. O bakımdan diyorum yani. Oldu kadar gari. Vitesi boşalt. Hadi bakayım, boşalt.

0: Yaşanışta ilk bakışta anlar sonra niye olduğunu.
1: Garavan bu.
2: Anlıyorum.
3: Allah kabul etsin Sıtkır. Karavan olduğunu yeni anladı. Arızayı tespit edip bize teslim etmesine ömrümüz yeter mi ben hiç bilmiyorum. Ay, ay. Ay daldım oturdum kim bilir en son ne zaman temizlendi burası.
4: En son ne zaman?
5: Hiç.
3: Nasıl yani?
4: Sen bu karavanı 3 güne bilemedin 5 güne hazır bil.
3: Ne?
5: 3 güne 5 güne mi?
4: Sıktık Türkan. Buranın adı yavaşlığa geliyor.
5: Ustam yapma ne olursun. Bak Antalya'ya tatile gidiyoruz. Yani her şey dahil şeyine bir ton para verdim ben. Kurban olayım ustam şu bizim arabayı bu akşama yetiştir be. Nerede yatacağız, nerede kalkacağız, ne yiyip ne içeceğiz? Çoluk çocuk vallahi perişan oluruz.
0: Olur mu öyle şey Sıtkı baba? Tanrı misafirisiniz siz. Perişanlık yok. Kalacak yerimiz de paylaşacak ekmeğimiz de bana çok şükür. Ya.
5: Allah razı olsun muhtarım sağ olasın.
0: O zaman traktöründen gidelim gari.
5: Bavulları da alalım. Ali yardım edin bize oğlum.
3: Neye atlayın o kıt traktörle mi gideceğiz?
6: Sağ olun.

0: Hadi bakayım. Hadi.
1: Efendim buyursunlar. Buyursunlar. İşte burası da bizim fakirhane. Ne demişler? İki gönül bir olunca samanlık seyran olunmuş. Hadi bakalım.
2: Hadi bakalım. Adamlar bizi samanlığa dağıtıyorlar. Ne yapacağız? Allah büyük diyeceğiz.
3: Keşke komik olsan Sıtkı.
1: Aslında siz buyurun evde yatın. Biz samanlık yatacağız diyecektik değil mi? Ayıp olur da kabul etmezsiniz diye sizi buraya ayarlayayım dedik. Hadi buyurun. Dinlenin sonra sofraya bekliyoruz.
4: Tamam muhtarım. 5 dakikaya kadar geliyoruz.
3: Nereye geliyoruz 5 dakikaya? Nereye geliyoruz? Çırpas içindeyiz. Nereye geliyoruz? Bak, nereye geliyoruz 5 dakikaya? Nereye geliyoruz 5 dakikaya?

0: olsun, sağ olun. Hadi biz bir kendi kendimize üstümüzü başımıza hadi. Bir yerlerden çamaşır suyu, mamaşır suyu bir şeyler al. Allah aşkına bir toz bezi al, ıslak mendil al, ıslak havlu al. Ne olur dokunamıyorum ben hiçbir yere.
1: Tamam Türkan'cığım, sakin ol. Şöyle hayırlısıyla bir yerleşelim. Gideceğim, ne istiyorsan alacağım. Sanki şehrin göbeğinde oturuyoruz. Etrafımızda da alışveriş merkezleri var, arasını satayım ya.
2: Anne, priz nerede görüyor musun?
0: Her yer priz yavrum. Sen görmüyor musun? Ha? Kız ne arasın priz burada? Ne prizi? Şu hale bak. Ay vallahi fena oluyorum ben. Fenalar! Ay bu ne? Ay Sıtkı! Görüyor musun şunu? Ay Sıtkı! Kolonya getirin vallahi ben.
1: Aman aman. Aman Türkan'ım. Türkan'ım gitme. Gitme, bizimle kal Türkan'ım. Bak sana söz veriyorum. Yemekten sonra temizleyeceğiz buraları. Eğer şimdi öyle bir şey yaparsak insanlara ayıp olur. Onları hor görüyoruz, küçük görüyoruz gibi anlarlar. Yapma aşkım. Gitme aşkım. Yapma aşkım. Bırakma bizi.
0: Aşkım mı dedin sen bana?
2: Evet anne. Aşkım dedi. Ya bak iletişim kopukluğumuz geçiyor galiba. Ay yeniden aile mi oluyoruz?

0: Filiz abi. Hı. Bıkmış da şimdi bunun namusundan sandalyeden. Sene zahmet yer sofrası grubu etsin ya. Ahçede bahçede yiyelim. Ayakla toprağa değsin zavallı. Hasretli bu şeyler şimdi kısa şeyler.
1: Aferin lan Muhtar. Doğru diyorsun vallahi. Seviyorum lan seni. Sene zahmet şunları da aşağı götürüver bari.
0: Ulan bir an hakikaten seviyorsun anlamadı. Elime biri verdin gene tepsiyi.
1: E ne olacak? Seviyorum, seviyorum. Hadi, hadi seviyorum.
0: Seviyorum.
1: Hadi.
0: Yalandan seviyorum.
1: Yavaş götür.
0: Safım ben saf.
1: Seviyorum, seviyorum. Hadi. He. Hoş geldiniz, sefalığa getirdiniz. Sizin gibi İstanbul'lu bir aile ağırlamaktan pek çok şeref duyuyoruz.
2: Ay, sofra yerde, her taraf tozdur şimdi. Tabak yok, peçete zaten yok.
0: Efendim, çocuklarımız Şerife ve Salim.
3: Ne zahmetler ettiniz, bizim için böyle güzel sofralar hazırladınız. Tokuz biz.
4: Aa, ama yalan söyleme. Açsınız, yoldan geliyorsunuz.
3: Evet, açız. Niye böyle bir yalan söyledim şu anda ben de bilmiyorum.
0: O zaman hadi bakayım, soğumadan alın gari.
4: Hadi buyurun, hadi geç kızım sen geç.
2: Kenem'e ne var mıdır acaba burada? Allah'tan böcek ilacımı aldım yanıma. Aynı tencereden mi yiyeceğiz? Neyse artık, kapa gözünü dal Türkan.
3: Ben çok almayayım ben. Pek güzel.
1: Afiyet olsun.
3: Turşuyu da sen yapıyorsun herhalde, değil mi?
1: He vallahi abi, ben yaptım kendi el cazlarımla.
3: Sirkesini bol tutaydın bari, mikrobu da alır hem. Oh maşallah Sıtkı.
1: Haydi afiyet olsun. Çocuğum, ayran. Ha? Biraz daha.
3: Vallahi biz de yorgunluktan tok gibi hissediyoruz şu anda kendimi. Gel. Sağ ol Sıtkı. Evet. Bu da herhalde bu şekil değil mi? Yeniyor. Sıralaktan mı?
5: Sıralaktan mı?
3: Çok güzel. Yeriz bunu da yeriz yemekten sonra. Sıtkı, biber al, biber pek seversin. Bak acı biber.
5: Acı
3: güzel.
5: Çok.
0: Sıtkı baba mı?
3: Oh.
0: Dökledin ayranı.
3: Oh, hadi bakalım. Ayran da pek güzel olmuş. Ben

0: araba yapacağım, şimdi rezil olacağız millete.
1: Dükkan dur. Şu anda en heyecanlı yerdeyim. Konsantremi bozma benim.
2: Çocuğum, istersen hemen girme. Birkaç dakika bekle. Şuurunu kaybedersin. Adını bile hatırlayamazsın.
3: Ay, sus.
0: Ay yok. Ay yok yok yok yok yok. Ay Allah'ım, ne yapayım ben, nerelere gideyim? Ne yapayım ben, nerelere gideyim?
4: İşte Sıtkı baba, bizim köy böyle. Dedelerimiz zamanında yokuşun dibine yapmışlar. Biraz yürüyorsun değil mi?
2: Selamünaleyküm.
4: Ama maksat spor olsun gari. Onur koşmadan dişçi. Bu da bizim Onur. Hasibe'nin oğlu.
2: Muhtar maşallah ya, çok güzel ya.
4: Oh, köy havası ciğerlerine çeksiz kız mı?
2: Vallahi billahi. Vay vay vay muhtar, bu ne ya? Cafer'in yeri. Berber, dişçi, terzi, çıkıkçı, okuma, üfleme, sünnetçi. Ya bir adama bu kadar yetki verilir mi? Yorulur ya.
4: Sorma Sıtkı baba, sorma. Derdimiz de adam büyük. Bütün köyü kökünden satacak bu namussuz.
5: Babamızın ayına satmayacağız elbet. Karşılığında çok para alacağız. Zengin olacağız muhtar, zengin.
4: Hadi lan yürü Sıtkı baba. Para hiç

0: doğdu toprağı satan. Nelerini satmaz ki Cafer?
1: Ülen vizyonsuz muhta. Köyü de kendin gibi geri kafalı yaptın. Senin değişme zamanın geldi de geçiyor bile. Gel gel, kaçma gel.
0: Ne kaçacağım lan senden? Senden kaçan senin gibi olsun nari.
1: Küçükken de hep böyleydin, hep kaçak küçek. Gel gel, kaçma gel.
0: Çay içeyim mi baba?
2: İçerim vallahi.
0: Uzat be abi, bize iki çay ver bakayım.
2: Çaylar hiç oldu.
0: Sen davet edildi mi oturuyorsun Musi'ye?
3: Davet istedin mi acaba?
4: Beyler beyler, Allah aşkına yapmayın, sakin olun. Aynı köyde yaşayan insanlarsınız. Yarın yine yüz yüze bakacaksınız muhtar.
0: Şeytan görsün bunun yüzünü diyeceğim mi? Şeytana yazık.
4: Tövbe tövbe, peki mesele nedir arkadaş?
0: Milletin kafasını bulandırıyor bu namussuz. Bütün zeytinlikleri satlayacak.
5: Vallahi billahi Cevdet Bey, sen eğer benim zeytinliklerimi güzel bir fiyata alıp bir de üstüne diğer köylülerin zeytinliklerinden bana komisyon verirsen bütün köyü tapusuyla beraber senin ayağına getiririm. O yasa bir gün çekecek.
0: Ay şöyle ya.
6: Kafası çalışan adamı seviyorum ben Cafer. Büyük işler yapacağız hem de büyük.
5: Ayıptır söylemesi, o meşhur göylü kurnazı ben oluyorum da.
6: Belli, belli.
1: Bu köydeki insanlar rüyalarında göremeyeceği parayı kazandıracağım ben muhtar.
0: Oğlum parayla aklını bozan sensin. Vatandaş halinden memnun. Niye milletin kafasını bulandırıyor? Öteki tarafta çok parası olan az yenecek diye bir şey yok. Yancan gavrulu cengari. Günah sokma kendini.
7: İndirmiyorum lan
0: diye. Ya niye vuruyorsun? Bursam ne olacak?
4: Yap, yap, yap, Allah aşkına. Allah aşkına.
0: O kürden var ya. Şey, gözüne sokarım o kürden.
6: Otur, otur.
0: Oturmuyorum lan.
4: Ya Allah aşkına yapmayın. Allah aşkına yapmayın muhtarım.
0: Otur. Otur.

0: şey oturturuz ayol.
1: Tüken abla, biz de senin gibi şeyli göllere benzemek istiyoruz.
2: Hazır böyle bir fırsat varken arkadaşları da çağırıverem dedim ha?
0: Vallahi. Ay kara tahtalar falan da hazırlamış. Ay çok güzelmiş ya. Hadi bakayım. Tamam. Temeşim var burada. Ha. Tamam. O zaman önce senin dediğin gibi kendimize karı değil kadın diyerek işe başlıyoruz. Ne diyoruz kendimize? Kadın diyoruz. Ne diyecekmişiz? Kadın.
1: Kadın.
3: Kadın.
0: Yani karı demiyoruz. Ne demiyoruz?
1: Karı.
0: Çünkü biz kendimize saygı duyalım ki başkaları da bize saygı duysun. Ve aynanın karşısına geçip kendimize şu soruyu soruyoruz. İstediğimiz hayatı yaşayabiliyor muyuz?
1: Oho, saygı ne demekmiş Türkan abla? Bizim evde merhaba bile bayramdan bayrama. Vallahi çocuklar evde birbirlerle göz gözü gelince ne diyeceğini bilemiyorlar.
0: Ama hayatım önce söz istemen lazım. Güzel söyledim bu lafı ama. Peki, istediğimiz hayatı yaşayabilmek için önce gerekli ortamı hazırlamamız lazım. Ne yapmamız lazım? Kişisel bakımımıza dikkat etmemiz lazım. Hanımlığımıza, kadınlığımıza, hijyenimize, neyimize?
3: Hijyen.
0: Hijyenimize ve kendimize dışarıdan bakabilmemiz lazım. Kendi aranda konuşma. Ama olmuyor. Olmuyor.
1: Kesin bir şey oldu. Konuşsan ya oğlum. Ne oldu lan? Konuş diyorum sana. Konuş.
2: Gene takıldım çocuğum.
0: Dur bakayım dur. Çocuğum bir nefes al önce, bir nefes al. Ha, konuş şimdi.
4: Babamla Cafer zeytinlik yüzünden meydanda birbirlerine girdiler anne. Kavga çıktı. Olaylar olaylar.
0: Ay. Ne zeytinliği ayol, ne diyor bu?
2: Ya Cafer diye şerefsiz bir köylü kurnası var. Zeytinliklerimizi sattır bina diktireceğimiş buralara.
0: Yok bir zeytin ağacı kaç yılda yetişiyor haberi var mı bunun? Yürüyün arkadaşlar, ben okulda çevre ve temizlik bakanıydım. Bunların yanına bırakmayacağız bunu, yürüyün gidiyoruz. Yürüyün.
5: Gitmez hala. Şu gaydiri kutmam. Butların aklına uydukça ölürken az gideceğiz valla.
6: Senin aklına uyarlarsana vicdan kaybından gidecekler vicdan.
0: Kendilerini.
6: Ya bir dakika be kardeşim, arada kaldık dayı abi izliyoruz ya.
7: Muhtar doğru söylüyor. O zeytinlikler dedelerimizden miras. Sattırtmayız.
8: Gerizekalı Süleyman. Dedelerimizin bıraktığını bir ileriye taşıyoruz işte. Zenginleşeceğiz oğlum, zenginleşeceğiz. Kötü bir şey yok ki bunda. Hem ne demişler? Zenginden sıcaktan zarar gelmez.
0: Tüh seni.
7: Vallahi muhtar, bu beni inandırdı. İyi bir teklif gelirse ben satarım arazimi.
6: Aferin lan Süleyman.
5: Uy Süleyman, bir 30 saniye düşünelim ya lan. Hemen sattın gitti. Kör Musa'nın ipiyle kuyuya indir mi hiç? Oha deyiverdi adama, oha!

0: Zeytinliği peşkeş çekmeye utanmıyor musun bakayım sen?
1: Ben çekmiyorum abla, o çekiyor.
0: Zeytinlikleri peşkeş çekmeye utanmıyor musun sen?
2: Tamam tamam, dükkan ne yapıyorsun abla aşkına, delirdin mi ya? Sana ne zeytinden zeytinlikten? Kimin gazına geldin, ne ara gaza geldin?
0: Allah aşkına biraz duyarlı ol. Sabahları kahvaltıda ekmekle peynirle duvarları mı kemiriyoruz biz? Salataya zeytinyağı diye motor yağı mı koyuyoruz?
3: Duy bunları gari, duyuyorsun değil mi?
0: Lütfen artık bu sadece bu köyün meselesi değil, memleket meselesi. Zeytin bizim canımız, feda olsun kanımız.
4: Arkadaşlar, gördüğünüz gibi o köy işte bir köy. Yavaşlar köyü. Zeytinliklerin imara açılması meselesi yüzünden burada da gerginlik yavaş yavaş büyüyor. Kendisi annem diye demiyorum ama burada gerçekten çok ilginç bir direnişçi var artık. Gerçek bir zeytin sevdalısı.
0: Zeytinliği kesinlik.
2: Aman.
5: Aman slogan yok. Slogan yok. Oralara girme çıkamayız. Kurban olurum Türk canım, kurban olurum.
6: Komünistler de geldi. Panayır'a döndü ortalık. Provokör müsünüz bacım sen?
5: Ne biçim konuşuyorsun lan karımla? Düzgün konuş.
4: Tam arkasında da benim canım babam, cesur yürek, Sıtkı Mutlu.
6: Allah Allah, onlar Tanrı misafiri Cafer. Allah kitabı bu işe karıştırma. Muhtar düpedüz, apaçık, illegal komünist bunlar. Köyümüzü karıştırma, huzurumuzu bozmaya gelmişler. Dış mihrakla.
0: Sensin ulan dış mihrak. Hormonlu tohum, şuursuz köylü kurnazı seni.
6: Vallahi bizim öf ve adetlerimize göre bir kadın kıyısında kocası varken böyle konuşmaz. Elin adamına gider yapmaz. Sıtkı Bey. Sıtkı Bey. Sıtkı Hanım desek daha mı doğru olur acaba?
0: Lan mi deniyor? Aşkım
6: lan. Dur.
0: Medeniyetten vazgeçme. Soruyu sor, dışarı çık, eyleme geç, unutma.
6: Ulan bana bak. Senin mor fotörünü s**erim ha. Seni bak yumrukla değil bilgiyle döverim lan. Senin gibi hanzolar para sahibi olacağına varsın Sıtkı'ya hanım köylü desinler. Zeytinliği kesenin!
0: Sus Sıtkı.
6: Çekil, indir lan. İndirme sen onu şeker. Bırakın lan.
7: Sana bir şey diyeyim mi Şerife? Demişler ki Sıtkı öldü. Kral asıl şimdi geri döndü. 23 kromozom bende. Sıkıntı yok.
8: Ali, sen ne diyorsun ya?
5: Hayatım bak, jandarma gelmeden buradan bir an önce gidelim. Sormazlar mı adama, ulan sizin nüfus kütüğünüz Bakırköy'de, buranın zaptiyesi siz misiniz diye?
8: El sallayın hadi, el sallayın.
0: Bu güzel tabiat bize atalarımızdan miras kalmadı. Biz onu çocuklarımızdan ödünç aldık.
9: Benim aradı dededen kaldıydı. Çocuklar hayırlısı çıktı. Görmedik.
0: Sen varsınız. Ver bakayım. Aç bakayım ağzını.
9: Diş yok diş.
0: Çene var ama can konuşuyorsun. Sende diş var mı?
5: Var.
0: İyi. Al afiyet olsun. Hop.
5: Ne diyor? Başka herhangi bir şey ihtiyacınız var mı?
0: Tabii su, ayran mayran bir şeyler getir.
5: Tabii.
0: Bir şeyle birlikte dağıtacağız tabii. Sonra.
5: Su ve ayran. Su ve ayran.
6: Su getir bakayım.

0: Aa, sen nereden çıktın ya? Öyle her kadrajda varsın. Şaka mısın?
1: Gerçeğin ta kendisiyim. Köyümüzde böyle güzelliklere denk gelemiyoruz da ben de kayıtsız kalmayayım dedim. E biliyorsun, duyarsızlık çağımızın hastalığı.
0: Laflara bak. Ağzında güzel laf yapıyor. Laf cambazı mısın sen?
1: Yok, çobanım. Çoban Mehmet derler bana. Koyunlarım da var, okumam yazmam da.
0: Ay, olaylar Kaliforniya'da geçiyordu. Benim mi haberim yok acaba ya?
2: Bak diyor kız. Kız bana bak.
0: Kız sen Mehmet'e mi yürüyorsun?

0: yoksa?
1: Ay yürümeyek de ölek mi Keramet abla ya?
0: Yürü yürü de. Baban kızmasın sana. Hayır eğer kızmayacaksa. Bence yürüme koş koş.
2: Ben şairim Mehmet. Yazarım bir şiir, seni aklıma kazırım. Yazarsan bir şiir, sen sadece bahanesin. Kafiyeye gerek yok. Alır başımı giderim.

0: Of, Allah mutluluğumuzu bozmasın. Ama kızım, buldun mu internet çeken bir yer?
1: Ne internet anne ya? Burası o kadar güzel ki aklıma bile gelmedi.
2: Çok şaşıracaksınız ama ben de tabletimi resmen unuttum ya. Bir sürü arkadaşım oldu. Top oynadık, acıktık falan anne.
0: Tabii oğlum. O nalet olasınca şeyden böyle başını kaldırmadığın için İstanbul'da arkadaşın da olamıyordu. Bak şimdi, arkadaş edince kafan da çalışmaya başladı.
3: Türkan. Sen bana hep duyarsızsın Sıtkı derdi ya. Sanki bu tatil bana çok iyi geldi, beni değiştirdi ya. Ha, ne dersin?
0: Aman sus sus, dillendirme, nazar değmesin.
3: Sen de bu arada köyün lideri oldun ha.
4: Hay be. Şu işe bak ya.
3: Tatil köyüne, tatile gidiyoruz diye yola çıktık. Başımıza gelenlere bak. İnşallah bu hikayenin sonu bitmez. Hayırlısıyla mahallemize, Bakırköy'e bir döneyim. Allah'tan başka bir şey istemem valla.
0: Ay valla, kendim böyle bir tuhaf hissediyorum Sıtkı. Ne bileyim, böyle bir faydam dokunuyor memlekete sanki. Bir işe yarıyormuşum gibi hissediyorum. Hiç tatili matili unuttum valla, umurumda bile değil. Baksana, hepimizin yüzü gülüyor. Bu köy bize iyi geldi, ne derseniz deyin. Bak, horlamaya başladı gene benim öküzüm.
3: Şaka şaka. Nasıl kandırdım Türkan seni? Lan!
0: Kaldırma havayı. Havayı bütün odaya yaydın ayol. Yerlemişsin.
2: Baba vallahi istemsiz çıktı ya.
3: Yok, bir de istemli çıkacaktı ya. Şimdi sen Allah razı versin.

0: namussuz yağ gibi akıyor vallahi Şerifem.
1: Teşekkür ederim. Ali?

0: Sen?
1: Ben şiir yazacaktım da sana geleyim dedim.
0: Allah razı olsun. Niyetinle geldim.
1: Şiir yazılmaya başlandı bile diyorsun.
0: Kafi diyorum. Şiirin sosudur diyorum.
1: Biliyorum.

0: süt geliyor.
1: E yani abi doğal olarak.
0: Dolacak mı şimdi bu kova?
1: Dolacak, dolacak.
0: Baksana şuna ayol. Ay dur, ay dur. Gel.
1: Gelsin gene bir şey oldu.
0: Dur.
1: Ne oldu oğlum? Ne oldu lan? Konuş diyorum sana. Konuş. Oğlum konuş.

0: Gene takıldı bu çocuk. Oğlum konuşken nefes al, şöyle bir koşmuş yorulmuş. Derin derin nefes al. Böyle yap, ellerini böyle yap. Oh, ha, ne oldu bakayım?
1: Müteahhit meydana masa kurmuş. Köylerin tapuları için çek kesiyor. Şimdi 3 kişi arazisini satmış. Daha büyük olaylar, olaylar.
0: Ay ne diyor? Yürüyün. Çabuk gidelim bakalım. Çabuk gidiyoruz. Gel oğlum. Gel göster bize neredeler bunlar. Gel. Zeytin hayattır. Sofranın bel kemiğidir. Zeytin dalı barışın simgesidir. Zeytinyağı şifadır. İlaç niyetine içilir. Kimse korkmasın. Doğru duvar yıkılmaz. Biz ne istiyoruz? Ağaçlar kesilmesin. Kimse zarar görmesin istiyoruz. Hadi.
2: Hadi Süper, hadi.
0: Ey ahali. Siz benim arkamda durun. Benim bu müteahhit denen adama 2 çift lafım var. Siz yeter ki haklı davanızdan vazgeçmeyin.

0: Nasrettin Hoca haklıymış. Siz beni burada bekleyin.
1: Hayırlı olsun emmi. Al.
0: Sattın mı?
2: Ne yapacaksın kızım? Dişlerimi yaptıracağım. Zor oluyor bu yaştan sonra.
0: Yaptır yaptır. Ağzına rezidans da diksinler. Hatta doktora söyle, arka tarafa güzel böyle bir ters dubleks yapsın. Çene sağlam nasıl olsa.
3: Mustafa bakmıyor beni. Arsayı satmayacaksanız dışarı çıkın bir zahmet de oksijen azalmasın.
0: Bak beyim, benim sana iki çift lafım var. Koskocaman adamsın.
4: Param var, pulum var, her şeyim var. Böyle şeyler yakışıyor mu bana? Vallahi Türkan Hanım, boşuna hiç çenenizi yormayın. Ben bunları yıllar önce Münir Özkul'dan zaten dinledim. Şimdi böyle ayakta dikilip internet ağzıyla yok zeytinime dokunma, zeytin candır, zeytin hayattır falan deyip tribünlere oynamayın. Sonra da bu insanların gönüllerinde şampiyon olmaya kalkacaksınız değil mi?
0: Tamam, laf ebeliği yapalım istiyorsun. Yapalım o zaman. İyi olan kazansın. Ben sizi müteahhit sanıyordum ama siz stand-upçı çıktınız maşallah. Eyvah eyvah. Atademirer mi geliyor yoksa be ya?
4: Türkan Mutlu. Bakırköy Mustafa Necati İlkokulu'nda okudu. Liseyi birincilikle bitirdi. Sonra Sıtkı Mutlu ile evlendi.
5: Benden bahsediyor.
4: Ev hanımı oldu. İki çocuk annesi Türkan geçenlerde kafayı biraz sıyırdı. Hastaneye kaldırdılar. Psikiyatriye sevk ettiler kendisini. Nasılsınız Türkan Hanım? Kafa hala gidik mi? Toparladınız mı biraz?
6: Türkan abaya bak.
4: Şimdi Sayın Yavaşlar Köyü halkı, 46 raporu olan bu hanımefendinin galyanına gelip ayağınıza kadar gelen bu harika teklifi, yani beni, geri mi çevireceksiniz?
6: Müteahhit doğru diyor, ben sana değil, ben sana, ben de sana çıkayım. Ben müteahhit.
0: Allah, 10 parmağınızda 10 marifet maşallah. O bir müteahhit, o bir stand-upçı, o bir MİT müsteşarı. Valla ben sizin gibi o taraklarda bezi olan bir insan değilim. Basit bir ev hanımıyım. Bir elektrik süpürgem var, bir de toz bezim. Ama bütün mikroplarla savaşırım evelallah, yılmadan.
4: Yıldırırlar efendim. Siz hiç merak etmeyin. Ankara'daki abilerimiz gerekirse sizi de yıldırırlar.
5: Galiba.
0: Valla bizim Ankara'da abilerimiz falan yok. Bizler sade vatandaşlarız. Bizim Ankara'nın vicdanından başka güvencemiz yok. Sen de elinden geleni artına koyma Cevdet Bey. Biz de bu zeytinlikleri sana vermeyeceğiz, sana yedirtmeyeceğiz.
4: Vallahi Türkan Hanım, ben söyleyeceğimi söyledim. Çoluğunuz çocuğunuz var. Sonra ağlamayın hep beraber. Ankara'nın taşına bak, gözlerimin yaşına bak diye.
0: Yalnız İzmir'in dağlarında da çiçekler açar Müteahhit Bey. Bilmem anlatabiliyor muyum?
5: Allah belanı versin, tüylerim diken diken oldu muhtar. 19 yıldır evliyim, böyle güzel laf başkasını görmedim.
0: 20 Sıtkı, 20.
5: Yine.
3: Vallahi Cevdet Bey, bu komünistler hep böyle boş boş konuşur. Bakmayın siz onlara.

0: Ya ne yapıyorsun?
1: Güldüreceğim. Hepinizi güldüreceğim.
0: Eyvah.
1: Melike, telefonun şarjı var mı?
2: Yok anne.
1: İyi, doldur o zaman, %100 olsun. Hadi. Şerife, Ali, siz de gidin. Etrafta kurumuş zeytin dalı, çalı çırpı ne varsa toplayın getirin.
2: Tamam.
1: Muhtar, Sıtkı. Hı. Siz de şu şeye, meydana şöyle ahaliyi ay şeklinde tiyatro gibi böyle benim karşıma dizin.
0: Tamam.
1: Anladınız mı?
0: Tamam.
1: Hadi. Gülizar, gel buraya.
3: Buyur abla.
1: Neredesin? Ha? Çıkar şalvarını ver bana.
3: Burada mı abla?
1: Evet, burada olmaz. Yürüyün hanımlar, eve yürüyün.

0: Ama vallahi çok yakıştı sana. Aynı bizim köylü kadınlar gibi oldun ya sen.
1: Esah mı diyorsun kız?
2: He valla. Sanırsın dağlar kızı Reyha.
1: Ver bakayım, ver. Allah
0: şimdi.
1: Şöyle. Hı. Bakayım.
0: He, şuradan bağlayıver yukarıdan.
1: Böyle buradan büktürüvereceğiz.
0: Oldu valla. Çok güzel oldu valla. Çok yakıştı abi.
1: Hadi o zaman yürüyün gidelim.
0: Hadi.
3: Arkadaşlar, bakın beni dinleyin. Babacığım, ben size yan yana dizinin dedim. Siz frikik barajı kurar gibi böyle duruyorsunuz ya. Top avuta gitti, avuta. Bak, bayrağımız gibi düşünün. Böyle hilal gibi ortada yıldız Türkan olacak. Biz hilal olacağız etrafında, hilal. Aç babacığım mesafeyi. Yarım daire yapacağız, yarım daire. Kol mesafesi, ha? İndir şimdi kolları bakayım. İşte bu be, işte bu. Muhtar, git hemen diğer kalabalığı topla gelsinler. Helal olsun size be. Aç bakayım kolu. Aç. Ha, ha.

0: benim umudumun kandili, gözyaşımın mendili. Dağdan bağdan aşırmadığım, dilden gönülden sofradan düşürmediğim, türküyle yürüttüğüm, dua ile büyüttüğüm, kardan kıştan kayırdığım, darlada toprağım, ağaçta yaprağım, kara gözlü zeytinim, nasılsın bakayım, ey millen? Aferin yavrum. Saklayan de kimsecikler görmesin sen. Görürlerse kesiverirler valla. Keserler de sonra da zeytinyağı gibi üste çıkıverirler alimallah. Ah yavrum. Kadersiz zeytinim benim. Bir başına mı bıraktılar seni buralarda? Bu İstanbul'larda, kocaman kocaman şehirlerde, cicili bicili, boyalı moyalı, süslü püslü, cıngırdak fıngırdak bazı kadınlar yüzlerine sürüp güzelleşmek için 150 lira veriyorlarmış zeytinyağın şişesine. Güzelleşirken iyi de ağacını kesmeye gelince aman canım bana ne deyip oturuveriyorlarmış üstüne. Olur mu hiç? Yakışır mı yavrum?
1: Bravo Türkan'ım.
0: Amanın tatile gideceğiz. Ayağımız toprağa basacak diye milya milya paralı akıtıyorsunuz. Burası gavur toprağı mı yavrum? Buraya niye varmıyorsunuz?
1: Bravo! Bravo!
0: Sofralarda ekmekle peynirle lüp lüp götürüyorsunuz. Sonra ileride zeytin olmayınca duvarlığa mı çevireceğiniz gari?
1: Bravo! Bravo Türkan!
2: Tamamen komple duygu sömürüsü bu. Komünist bu, komünist. Kesin alır daha bunu.
0: Ben Türkan Mutlu. İstanbul'da yaşayan sıradan bir kadınım ve duvarları kemirmek istemiyorum. Bu toprakların hakkını savunmak için illa buralı olmak gerekmez. Bu toprakların üstüne hepimiz basıyoruz. Şöyle bir dönüp de aynaya bakalım. Kaç tanemiz istediğimiz hayatı yaşayabiliyoruz? Kaç tanemiz mutluyuz? Kaç tanemiz 9 yıldır tatil yapmıyoruz? Ve kaçımız bizi üzen şeyleri içimize atmak yerine üzerine gidebiliyoruz? Bana dokunmayan yılan 1000 yaşasın diye diye dört tarafı yılanlarla çevrili birer insan parçasına dönüştük.
3: Vay be Türkan Hanım. Eynime geçtin ha.
0: Ama o yılan yarın sizi de sokabilir. Bunlara da çok dikkat etmek gerekir.
1: Bravo! Aşkım! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo!

0: sıra geldi. Dün akşam sosyal medyadan hızla yayılan ve tüm ülkenin gündemine oturan videoya. İstanbul'da ikamet eden Türkan Mutlu, zeytinliklerin imara açılmaması için yöre halkının kılığına girerek bir video çekti. Ve hem güldürdü hem de tabii düşündürdü. İşte biz buna mizahın gücü diyoruz.
1: Hiç zeytini sevmemek olur mu? Biz de zeytini çok ama çok seviyoruz. Şöyle bir düşünelim mi? Hangi öğünümüzde zeytin ve mamullerinden herhangi birisi yok? Zeytin hayat damarlarımızdan biri. Zeytini çok seviyoruz.
2: Bakanlık yetkilileri ise konuyla ilgili açıklama yaptı. Zeytinliklerin imara açılması gibi bir durumun söz konusu olmadığı belirtildi. Zaten yasanın
0: geri çekildiği söylendi ve arsa spekülatörlerine karşı vatandaşlarımızın uyanık davranması gerektiği belirtildi.
2: Evet, bu haberle ana haberi noktalayalım. Yarın yine aynı saatte görüşünceye dek hoşçakalın.
3: Evet, pardon. Nereden dediniz? Nereden arıyorum dediniz? Ha. Yok canım, ne işim var benim cips reklamında? Ya, pardon da nereden buldunuz siz benim telefonumu?
4: Oynarım de. Sert yapma. Kapatma telefonu. Oynarım de.
3: Peki biz şartları öğrenebiliyor muyum? Ha, yok. Yok. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yok, biz o kadar şey değil. Yok o kadar. Nereye oynuyorum? Sen kaç para veriyorlar biliyor musun sen?
4: Ben oynardım.
5: Ustacığım, nedir günahımız?
6: Günahın yok. Mıhtı halletti o işi.
5: Olur mu be ustam, gelmişken köy ekonomisine katkımız olsun biraz.
6: Kardeşim uzatma işte. Ben bir insan ancak bu kadar cevap verebiliyorum. Benim sınırlarım zorlama ya.

0: Hadi bakayım.
1: Muhtarım. Ya beni mahcup ettin be. Allah razı olsun. Tamir parasını ödemişsin ama ben bunu hayatta kabul edemem.
2: Olur mu öyle şey Sıtkı Baba? Sizin hakkınız ödenmez. Yavaşlığa köyüne hareket getirdiniz. Halk oylaması yapacağım. Köyün adına Hareketler Köyü koyacağım. Güliza nasıl?
1: Muhtarım. Vallahi mahcup ediyorsun ben.
3: Babanın ilk defa birinin cebine para sıkıştırdığını gördüm. Ölsem de gam yemem.
2: Sen de gari ayıp ediyorsun emmi.
1: İyi. Böylece 1000 lira da cebimizde kaldı. Muhtarım. Bak İstanbul'da da bir evim var. Her zaman bekliyorum ha.
2: Sağ olasın Sıtkı Baba.
3: Ay, ne öyle boynunuzu büktünüz? Aa, kaldırın bakayım kafası. Kız Tülin gelin bakayım buraya. Gelin şuraya bir.
4: Bakayım bakayım.
3: Ayol yapmayın. Gülün ayol gülün. Üzülmek yok. Kazandık diye sevinmek var. Kadınlar değeri hiçbir zaman düşmeyen değerli bir mücevherdir. Kendinize güvenin.
1: Oho hızını aldı ya. Konuştukça konuşur.
2: Bence politikaya gitsin. Çok oyalı. Benim oyumu aldı bile.
3: Kendinize güvenmezseniz kim olduğunuzu unutur, mutsuz olursunuz. İstediğiniz hayatı yaşayabilmek için mücadele edin. Ne yapıyorduk? Soruyu sor, dışarı çık, eyleme geç. Yapın bakayım.
5: Soruyu sor, dışarı çık, eyleme geç. Soruyu sor, dışarı çık, eyleme geç.
6: Ama benim tabletim yok ki. Nasıl görüşeceğiz?
3: Oğlum Ali! Ne yaptım çocuğum? Yola çıkıyoruz. Yolda gelmesin sonra.
4: Anne ya. Allah'ım.
7: Eskiden tablet mi varmış be Şerifem? Biz de postaneden kokulu mektup yollarız birbirimize.
6: Ya hadi o zaman iyice böyle bir toplaşın da bir hatıra selfiesi çekelim.
7: Aa, hadi. Saçımıza başımıza bir çeki düzen mi vereydik acaba Türkan abi ha?
3: Kız düğün mü bu kız? Gülümse yeter.
7: Kusura kalma abla. İlk selfie heyecanı. Çekiyorum.
3: Herkes görünüyor mu? Tamam hadi gülün bakayım.
6: Hadi çekiyorum.
3: Hadi bakalım. Hadi yolumuz uzun. Ay vallahi beni de ağlatacaksınız. Hadi yürüyün. Hadi çocuğum hadi artık ayrıl. Ayrıl kop da gel çocuğum kop. Hadi.
1: İstanbul'da bekliyorum ha.
2: İnşallah Sıtkı Baba.
1: Hadi bakayım. Galın sağlayacaklar. Nasıl oldu mu?
2: Vallahi oldu Sıtkı Baba. Çok iyi oldu.
1: Haydi eyvallah.

0: ne? Ben tableti satayım diyorum.
1: Niye satıyorsun? Teknolojiden uzak kalma, bilinçli kullan.
2: Ay ben de eve gidince bir ay kendimi eve kapatacağım. İlham perimi buldum çünkü. Anne, sen de yardım edersin değil mi şiir yazmama?
1: Edemem çocuğum. Edersem senin şiirin olmaz. Sen yazarsın şiirini. Gelirsin babanla bize okursun, bize fikrimizi söyleriz değil mi Sıtkı?
3: Tabii hayatım.
1: Ama şu gidemediğimiz tatilimizi tartışabiliriz. Hiç karışmam Sıtkı. 9 yıllık tatil hakkımız var daha.
2: Ama seneyi bizi tatile yurt dışına götürürsen o zaman o geçmiş borçları silebiliriz babacığım. Yani mesela Roma.
4: Bana bir daha sakın tatilden söz etmeyin. Zaten tatil köyüne verdiğimiz para yandı gitti be. Lan ocağıma zeytin ağacı diktiniz be.
0: Disneyland.
1: Ay Paris. Ay.
4: Tokat. Baba toprağı.
1: Bana bak Sıtkı. Soruyu sor, dışarı çık, eyleme geç. Beni biliyorsun.
4: Anlıyorum.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Yedi yaş ve üzeri için uygundur.
2: Yeni yılın ilk günü hayal fonumu hazırlıyorum. Neden, nasıl, olur mu, olmaz mı? Böyle küçük ayrıntılara takılmıyorum.
3: Sevgili izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri?
2: Benim işim.
3: Birlikte bakalım.
2: Takılma. Ben Aylin Ateş Saçar. Avukatım. Ne zaman evleneceksin? Birileri yok mu? Yaşın geçiyor. Tanın arkadaşlar beni, ne olur.
1: Romantik komedi türündeki Medeni Haller filminin yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir var. Özge Gürel, Gökhan Alkan ve Burak Çelik'in başrol kadrosunda olduğu film, başarılı bir boşanma avukatı olan Aylin'le nikah memuru Ozan'ın zıt dünyalardan doğan eğlenceli ve duygusal aşk hikayesini konu alıyor.
2: Birinin hayatında hep ayrıntı olarak kalmak nasıldı bilir misiniz? Onun en sevdiği, en kıymetlisi olamam. Ben hep buradayım. Doğru zamanda o da bunu görecek mi?
4: Vay be. Ömrünü seni görmeyen biri için harcamak büyük cesaret.
5: Aylin, benim nikah şahidim olur musun?
2: Sen neden ağlıyorsun? Bilmiyorum. Bilmiyorum.
6: İnsan bazen doğruyu biliyor ama yapamıyor çocuklar. Doğru yol arkadaşıyla yola çıkmak gerek.
4: Ben aşık oldum anne. Aşık
5: oluyorum. Bende farklı bir enerji var son zamanlarda. Hayırdır? Bile bile
4: yanıyorum. Sen onun için mi kalmak istiyorsun burada?
2: Kendime tekrar tekrar sordum. Ben ne istiyorum?
6: Hadi bakalım, dilek tut.
2: Ne demişler? İki tür trajedi vardır. Biri hayallerin gerçekleşmemesi, diğeri gerçekleşmesi.
7: You must have questions.
8: Why can't your wife finish her book series?
7: You really want to know? This is Verity.
1: Colin Hoover'ın kaleme aldığı psikolojik gerilim ve gizem türündeki Verity gerçeğin diğer kıyısı, maddi sıkıntılar yaşayan genç yazar Lovan'ın kaza geçirerek yazamaz hale gelen ünlü bir yazarın kalan kitaplarını tamamlamak için teklif almasından sonraki gerilim dolu süreci konu alıyor. Filmde iki güzel yıldız Anne Hathaway ve Dakota Johnson başrolde.
8: They would know it's not her.

0: This is my confession. My autobiography. A writer's words should be honest and bloody and a little bit terrifying.
1: This place isn't... I feel like I'm losing my mind.
0: I was his drug.
1: Right there, Jeremy! Say something.
0: Only darkness ahead.
2: Now, do me a favor. Imagine they're one of those people.
3: Yakışıklı aktör Tom Cruise'un son filmi Digger vizyona girdi. Sandra Hüller ve Riz Ahmed'in de oyuncu kadrosunda olduğu film, dünyanın en güçlü insanı olan Digger Rockwell karakterinin kendi elleriyle tetiklediği küresel bir felaketi önlemek için insanlığın kurtarıcısı rolüne bürünerek çıktığı çılgın ve umutsuz macerayı konu alıyor.
2: My company informed me of the explosion on our rig.
4: Causing massive water displacement and triggering a tsunami.
2: Models estimate casualties in hundreds.
5: Now Digger here got us into this mess, and Digger's gonna dig us out.
2: What the hell is that?
6: That thing is huge.
7: I'm continent. What the fuck you gonna do? Double down?
8: The man who would roast our children alive if he thought he could sell them for a dime.
9: If I stop drilling, you starve, you freeze to death. That's what.
10: It's ridiculous. And it's scary. It's funny. And it's stupid.
11: It's a lot of fun to watch.
12: I'm the one who's gonna. Bang, bang, bang! Woo!
13: Save the world.
14: Get out of her, Mr. President.
15: Please, there are women present.
16: Ben bir robot yapıyorum.
17: Robot.
16: Okulda bazen bir şey söylemek istiyorum.
3: Animasyon türündeki Robo 404 gösterimde film, teknolojinin gölgesinde kaybolan değil, teknoloji aracılığıyla kendi sesini arayan 9 yaşındaki Can'ın öyküsüne odaklanıyor. Robo 404'ün merkezindeki deniyoruz mottosu, yalnızca bir üretim heyecanını değil, Can'ın dünyasındaki keşif, cesaret ve öğrenme duygusunu da yansıtıyor.
18: Kim bu Robo?
19: Bilmiyorum ama ben artık fanıyım.
20: 2 hafta sonra bilim ve teknoloji yarışmasını yapıyoruz. Bir de sürprizimiz var. Hepinizin hayranlıkla izlediğini fark ettiğimiz Robo'ya davetiye gönderdik.
21: Herkes Robo'yu tanıyor, beni tanıyor. Yanında olursam senin Robo olduğunu anlarlar.
22: Biliyorum, bu yüzden senin sen olmaman lazım.
21: Önce Robo'yu geliştirmem lazım.
22: Sahnede tek başına duramaz. İnsanlarla iletişim falan kurması lazım.
23: Deniyoruz.

0: yarışma yanacak.
1: Deneyeceğiz.
2: Diğer bir animasyon türündeki yapım, Efsaneler Takımı Görev İstanbul, Anadolu'nun eşsiz doğasından ilham alan hayvan karakterler ve onlara eşlik eden iki cesur çocuktan oluşan özel bir ekibin Türkiye'nin dört bir yanındaki kötülüklerle mücadelesini anlatıyor. Bu büyük serüvenin ilk durağı ise gizem ve tarihin kalbi olan İstanbul.
3: Güzellik özelliğiyle başaracağım.
4: Ankara'nın en ünlü tamircisiydim ben yeğenim.
5: Doğaya zarar veriyorsunuz. Buna izin vermem.
6: Hadi devam et. Gözünüzü dört açın. Denizli kümes olayı emir ve görüşlerinize hazırdır Kangal.
2: Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve öğren yerleri 2025 yılında ziyaretçi ve gelirde rekor seviyeye ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bakanlığa bağlı müze ve öğren yerlerinin 2025 yılında 34 milyon 836 bin ziyaretçiyi ağırladığını, elde edilen toplam gelirin ise 7 milyar 306 milyon liraya ulaştığını açıkladı. Böylece 2025 yılı hem ziyaretçi sayısında hem de gelirde bugüne kadarki en yüksek seviyenin kaydedildiği yıl oldu. 2024 yılında 32 milyon 547 bin 756 olan ziyaretçi sayısı 2025'te 2 milyon 288 bin 251 kişi artarak 34 milyon 836 bin7'ye yükseldi. Böylece ziyaretçi sayısındaki yıllık artış yaklaşık %7 olarak gerçekleşti. Gelirdeki yükseliş ise daha güçlü oldu. 2024 yılında 5 milyar 438 milyon 244 bin lira olan müze ve öğren yeri geliri 2025'te yaklaşık 1 milyar 867 milyon liralık artışla 7.3 milyar lirayı aştı. Yıllık gelir artışı yaklaşık %34,3 oldu. Ersoy, Efes'ten Hierapolis'e, Göreme'den Galata Kulesi'ne uzanan eşsiz kültürel mirasımıza gösterilen bu büyük ilgi, yürüttüğümüz çalışmaların ve kültür turizmindeki yükselişimizin en güçlü göstergesi açıklamasını yaptı. 2025 yılının en fazla ziyaretçi ağırlayan öğren yeri İzmir Efes Öğren Yeri oldu. Efes'i 2 milyon 302.218 ziyaretçi de Denizli Hierapolis Pamukkale Öğren Yeri takip etti. Nevşehir Göreme Öğren Yeri 1 milyon 187.185, Paşabağlar Öğren Yeri ise 1 milyon 143.434 ziyaretçiyi ağırladı. Galata Kulesi de 953.537 ziyaretçi de 2025'in en yoğun ilgi gören kültür varlıkları arasında yer aldı.

İstanbul güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 15 derece. Kocaeli ve Sakarya 28, Bursa 27, Balıkesir 30. Ankara güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 10 derece. Konya ve Kayseri 24, Nevşehir 22, Sivas 23. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 18 derece. Denizli 29, Aydın ve Manisa 30, Muğla 25. Antalya bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 19 derece. Mersin 34, Adana 32, Kahramanmaraş 29, Hatay 30. Trabzon güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 14 derece. Bolu 26, Karabük 27, Rize 23, Samsun 24. Erzurum güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 17, en düşük sıcaklığı 3 derece. Malatya 23, Erzincan 21, Van 18, Ardahan 17. Gaziantep gök gürültülü yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 14 derece. Mardin 24, Şanlıurfa 29, Siirt 25, Diyarbakır 27.

Vakıf Bank bireysel kredi kartı sahibiyseniz her alışverişte World Puan kazanmaya devam edersiniz. Ekim ayında giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın. Toplam 500 TL hediye World Puan kazanın. Vakıf Bank daima senin.

0: Tamamen keyfi.
1: Anne benim canım sıkıldı.
2: Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şeyi olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir, ailen fırsat.

0: fırsatıyla. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Abi toplamışsın aileyi.
2: Aile çok önemli.
3: Hadi ben kaçarsın. Arkadaşlarla buluşacağız.
4: Paran var mı?
3: Neyle gideceğim?
4: Nerede harcayacağım?
2: Darladın ama çocuğu.
3: Ama ben nereden bileyim parası yetecek mi?
2: Mobilde ailem var. Çocuğuna ek

0: bir ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
2: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
3: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
1: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
4: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
5: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladım.
1: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
2: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
1: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
2: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
6: Genel izleyici için uygundur.

Hoş geldiniz efendim Sır Küpü'nün yeni bölümüne. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma programı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. Birinci etap, her doğru yanıtımız 5 puan değerinde, 1 ile 25 arasındaki sorularla yarışıyoruz. İkinci etap, 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Her doğru yanıtımız 10 puan değerinde. Üçüncü etap, butonların devreye girdiği, her doğru yanıtında 10 puan olduğu 3. etap sonunda şifre kelimeyi bilen yarışmacımız kazanan oluyor. Peki kim mi kazanıyor? Tek kazanan var, geleceğimiz. Hadi bakalım yeni yarışmamızı hızla başlatıyoruz.

0: Evet.
1: Anne.
0: Anne tabii ki. Anneniz oradan dedi ki böyle el sallıyor stüdyodan. Ben buradayım. Anne de dedi. İdil Hanım harikasınız. Harika bir yarışma çıkartıyor İdil Hanım. Buyurun.
2: Benim buton kapalı.
0: Devam ediyoruz. Sizin butonu kapattık demişim ama hile olur. Asla öyle bir şey yapmıyoruz.
1: Mege.
0: Siz niye söylüyorsunuz? Gültekin Bey de. Buyurun Gültekin Bey.
2: Mege
0: doğru yanıttı. Harika. Bu da İdil Hanım'dan size hediye geldi. Oldu. Bilginiz olsun. Evet efendim, sır küpündeyiz. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma diyoruz. İki yeni yarışmacımız var ve hemen dönüyorum bu bölümdeki yarışmacılarımızı tanımaya. Gültekin Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: İdil Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: İdil Hanım önce sizi tanıyoruz. Buyurun.
1: Merhaba, adım İdil. 23 yaşındayım. Şu an üniversitede okuyorum. İngilizce öğretmenliği öğrencisiyim.
0: Peki. Gültekin Bey'le bir yakınlığımız var mı? Gültekin Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Kızım olur kendisi.
0: Kızınız olur. Harika.
2: Evet, Ankara'dan özel olarak getirdik yarışmaya. Gültekin Gülses. Emekli bankacıyım. 56 yaşındayım. 1970 Adapazarı doğumluyum. İki kızım var.
0: Adapazarı.
2: Eşimle birlikte geldik. Onlar da seyirci koltuğunda bizi seyrediyorlar.
0: Çok güzel.
2: Ama tabii buraya gelmemizin amacı gerçekten birilerine ufak da olsa bir katkımız olsun. Bir okula olsun. Bir yardımımız olsun. Kızım da aynı zamanda öğretmenlik okuduğu için onun için de anlamlı olacağını düşünüyorum.

0: bazlı yarışmalara içerik hazırladım. Kendi formatlarımı oluşturdum. Öğrencilere fayda olsun diye böyle çeşitli kafelerde yarışmalar yaptım, onlara sundum. İnsanlara faydalı olmayı seviyorum bu anlamda.
1: Harikasınız. Gerçi bunu yarışmanın başında açıklamanız pek iyi olmadı. Çünkü hani İdil Hanım hemen baştan 1-0 kaybetmişim gibi bakıyor bana, ama siz hiç merak etmeyin. Burada biz o dengeyi sağlarız. Ya babamızın evet belli bir deneyimi var, ama burada da A Para ailesi olarak biz size her türlü destekte bulunacağız. Biz de o zaman baştan bunu belirtelim. Yani hem çok yarışmayı biliyorum, soruları hazırladım, geldim, yarışacağım deyip kızınızı da alıp geldiniz, ama biz bir taraf rengimiz belli oldu gibi şimdiden Gültekin Bey.
0: Hiç soru yok.
1: Hiç soru yok. Peki. Evet, o zaman bu bölümde bilgi yarışmalarında birazcık daha profesyonelliğe adım atmış bir babamız ve kızımız İdil kardeşimizle beraber yarışacağız. Ama bizim desteğimiz şimdiden İdil Hanım size belli oldu. İlk etaba geçiyoruz. Her bildiğimiz doğru yanıt 5 puan olacak. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
1: Hazırız. Peki. O zaman efendim Sır Küpü'nün birinci etabını başlatıyoruz.

0: Evet, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız birinci etabı başlatıyoruz. Hemen tablomuzu açıyoruz. Bakalım kaç soru üstünden yarışacağız. 57 soruluk bir tablomuz var ve ilk etapta 1 ile 25 arasından soruları seçerek başlayacağız. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: İdil Hanım, önceliği yine size tanıyoruz. Sizinle başlıyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 7.
0: 7 numaralı soruyu açalım. Gelsin bakalım 7 numaralı soru. Yukarıdan aşağıya geniş bir kelime buluyoruz. Kitap, gazete, dergi gibi basılı eserlerin üretildiği yer.
1: Matbaa.
0: Sürenizi başlattım. Efendim?
1: Matbaa.
0: Harika. Çok hızlı, çok güzel bir yanıt geldi. Evet, matbaa doğru yanıtını aldık. İdil Hanım, sizinle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım?
1: 15.
0: 15'e gidiyoruz. Bakalım 15'te ne var? Hazır geldi. Havaalanlarında uçakların park ettiği alan. Sürenizi başlattık.
1: Havaalanında uçakların park
0: ettiği. Böyle valizleri falan da taşırlar orada. Evet. Böyle şey yaparlar. Ağlı da bir şey. Yok mu?
1: Yok.
0: Peki. O zaman biz bir harf açalım. Ama Gültekin Bey'e geçiyoruz. Cevap sırası Gültekin Bey'de. Hazır mıyız Gültekin Bey? Süreyi sizin için başlattık. Bakalım.
2: Apron.
0: Apron doğru yanıtını aldık. Bir de şifre harf buldunuz. P harfini yakaladık burada. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 8.
0: 8 numaralı soruyu açıyoruz. Gelsin 8. İş veya sosyal ilişkilerde ortak eş ne olabilir? Süreyi başlattık.
2: Partner.
0: Partner doğru yanıtını aldık. Oldukça da geniş bir yer açtık. Hiç saymadınız bile kutucukları. Bazen öyle oluyor işte, harf oldu mu olmadı mı diye. Bak, oyalamaya çalışıyorum lütfen. Gidiyorum, dikkat edin. Sizinle devam ediyoruz Gültekin Bey. Kaç doğru soruyu açalım?
2: Peki 18.
0: 18'e gidiyoruz. Bakalım 18'de ne var? Bakalım bunu bilebilecek misiniz Gültekin Bey? Hava personeli pilotlar için uçuşla ilgili geçici bilgi ve uyarı sistemi. Sürenizi başlattık. Bakalım bulabilecek miyiz? Ne olabilir?
2: Hiday.
0: Hiday. Hiday olmadı. Gidiyorum, size geliyorum. Süreyi sizin için başlatıyorum. Bakın burada pilotlar devrede, hava personeli var. Ne alıyor bu insanlar? Bir, ne alırlar? Biz okullarda da yaparız mesela, öğrenciler daha çok ne alır? Bir şey yazarken hani derler ya, buradan buraya bir şey alayım. Ne alayım? Hani küçük kopya almak, küçük destek almak. Bir yere bir şey alırsınız mesela, yazılı bir başlık alırsınız, bir şey yazarsınız. Ben sürenizi başlatayım. Bakalım ne alırsınız? Ne alır öğrenciler genelde? Defterlerine not almazlar mı?
1: Evet.
0: Bir de
1: nota
0: ne olabilir?
1: Bilmiyorum ki.
0: Peki. Acaba nota mı? Şimdi nota alırız dedik ama biz bir harf açalım. Gültekin Bey, sizin için gelelim. Süreyi de sizin için başlatalım. Notmuş evet ilk kısım. Ne olabilir?
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yeni

0: yavru vatan? Notam.
1: Notam. Doğru yanıt. Uçuşta özellikle hava personelleri ve pilotlar için önemli, uçuşun yasak olduğu bölgeleri belirlemek adına kullanılan ve yayınlanan uyarı bilgi sistemi Notam'dı. Doğru yanıtımız. Sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
0: 9.
1: 9 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 9 numarada ne var? Bir aile, kurum veya devletin simgesel logosu. Süreyi başlattık. Ne olabilir acaba? Bu bir simge oluyor. Bir... Harika. Geliyorum İdil Hanım, hazırsınız. Bakın. Tek sesli harf koyacaksınız. Süreyi başlattık.
2: Arma.
1: Harikasınız. Arma yanıtını aldık. Artı bir de yazdık. Evet, siz de devam ediyoruz. 24'ü öneriyorum. Devam ediyorum. Başka ne olabilir? 14'ü öneriyorum. Ama 24 yakın galiba. Bakayım.
2: 24 olsun.
1: Çok 24 da güzel olsun. Bir kelime var orada gizli. Hemen size burayı açalım. Hazır mısınız? Hı hı. Başarıyı kutlamak, alkışlamak için söylenen söz. Süreyi başlattım.
2: Bravo.
1: Bravo. Tebrik ediyoruz. Biz de size bir bravo, bir alkış, bir 5 puan aldınız. Sizle devam ediyoruz. Bir de şifre harf buldunuz. Hı. Kelimemizden O harfini açtınız. Hı hı. Sondan ikinci harfimizdi. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 10.
1: 10. Bakalım 10'da neyi sakladık, sırladık? Negatif elektrik yüklü iyon. Süre başladı.
2: Anyon.
1: Anyon doğru yanıtını da aldık. Harikasınız. Bir 5 harfli bir kelime daha açtık. 10 numarayı yanıtladık. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Destek alarak yürüyebiliriz. Dediğim gibi başka yerlere geçebiliriz. 5'i sorabiliriz mesela. 5 bir video soru. Belki oradan da destek alırsınız.
3: 6 olabilir.
2: Tamam 5 olsun.
1: 5 olsun. Siz de ne kadar hızlı ikna alıyorsunuz İdil Hanım. Kandırabiliyorum. Biz 5 dolu soruyu seyrediyoruz efendim. Bakalım ne seyrediyoruz.
4: Onu hissettim. Gücü. Hiçbir güce sahip olmadım. Elde etmek için arzum da olmadı. Bütün bu tantana onun için mi?
5: Hiç merak etme. Yakında bütün tantananın sebebini anlayacaksın.
1: İzlediğiniz filmin orijinal ismi, Kral Arthur'un orijinalini soruyoruz. Kralın orijinali, süre başladı. Ne olabilir? Kral. İngilizcesi nedir kralın?
2: King.
1: King tabii ki doğru yanıtımızı aldık. 1-5 puan daha yazdık İdil Hanım'a. Harikasınız. Kralın İngilizcesi King. Saklamıştık. Gizli kelimemizdi. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım? Bakalım. Ne yapalım?
3: 19.
1: Nasıl bir şey düşünüyorsunuz? Nereleri düşünüyorsunuz? Söyleyin lütfen.
2: 19 var.
1: 19 olabilir. Bakalım 19 nereye sakladık? Evet. 19'u sorabiliriz isterseniz. İsterseniz.
3: 6 var. 6 var.
2: 19 olur.
1: Geliyor 19. Efendim, at eşek gibi hayvanların başına takılan kontrol amaçlı ip. Süreyi başlattık. Hani böyle çekerler ya, bir şey çekme derler. Ne?
2: Evet. Ah, ne be, aklıma gelmiyor.
1: Peki. O zaman biz bir harf açalım. Kesin gelecek ve nasıl kaptırdım bu soruyu diyeceksiniz. Ama Gültekin Bey zaten... Gel Oğuz, ben zaten bunun yanıtını biliyorum diyor. Süreyi de başlattık. Buyurun o zaman.
0: Yular.
1: Yular doğru yanıttı. Harikasınız. Bir de R harfi vardı. Gizlediğimiz R harfi de şifre kelimeden ikinci harfti. Bu sefer kelimenin ikinci, baştan başlayan ikinci harfini açmış olduk. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
0: 11.
1: 11 numaralı soru. Geliyor. Hain. Güvenilmez, alçak, arkadan vuran kişi. Süreyi başlattık.
0: Kalleş.
1: Kalleş. Çok da böyle güzel bir mimik kullanarak, vurgulayarak söyledi Gültekin Bey. Kalleş doğru yanıtıydı. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
0: 13.
1: 13 numaralı soruya gidiyoruz hızla. Parçalama, ezme, öğütme. Halk arasında evcil hayvanlarda cins

0: olmayan süreyi başlattık. Valla süre bitsin diye ben artık kendimi sıkıyorum. Mesela bir bardak düştü ya, bir şey hazır hemen geliyorum. Sürenizi başlat. Bir harf açtım, süreyi başlattım.
1: Kırma.
0: Harika, kırma yanısını aldık. 1-5 puan da hanemize yazdık. İdil Hanım harikasınız. Valla zaman geçmiyor burada, 10 saniyeyi bitiremiyorum. Sizle devam edelim. Kaç dolu soruyu açalım?
1: 12.
0: 12 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 12'de neyi gizledik? Bir sesli sorumuz var. Hazır mıyız? Hı hı. Bir sesimiz geliyor. Dinleyelim. Arkasından da sorunuzu okuyacağım.

0: Harflere dikkat edin ve şu sorunuzu okuyorum. Dinlediğiniz Türk enstrümanı için kullanılan eski bir terim. Süreyi başlattım. Şöyle, ne dinlediniz?
1: Evet. Şöyle bir ney tarzı.
0: Çok güzel.
1: Ama saz deniyordu eskiden aslında bunlara. Ama
0: neye çok yakın olabilir?
1: Ne?
0: Ama süreyi bitirdiğimiz için yanıtınızı alamadım. Biz bir harf açalım. Gültekin Bey, size geliyoruz. Sürenizi başlattık.
2: Nai.
0: Nai. Doğru yanıt. Neyin eski ismi olarak Nai geçiyor? Nai. Bulmacalardan da bilirsiniz galiba. Soruyu değil mi?
2: Nai.
0: Nai yakaladık. Yine bir şifre harf açtık. Tebrik ediyoruz. N harfini buldunuz. Sizle devam ediyoruz. Bu arada son 4 sorumuz. 4 soru sonra birinci etabı bitiriyoruz. Şu anda 12. soruyu açıyoruz. Buyurun.
2: 6.
0: 6 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım ne geliyor. Sessiz, sakin, ıssız ve yalnız. Süreyi başlattık. Ne olabilir acaba? Oh, bilemedi diyelim. Hazır mısınız İdil Hanım? Sizin için bir daha harf açtık. Issız, sessiz, sakin, kimse de uğramıyor. Sürenizi başlatalım.
1: Tenha.
0: Tenha, doğru yanıtını alalım. Harikasınız. Yine bir harf açtınız. T harfini bulduk. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: Yardımcı bir şey olsun.
0: Nereleri düşünüyorsunuz? Bu sırada söyleyeyim.
1: Ya yardımcı ben bir şey olsun istiyorum.
0: Nasıl?
1: Ama
2: 20 olabilir.
1: Harflerden yardımcı olsun. 20.
0: Harflerde yardımcı olsun. Ben yardımcı olayım mı?
1: Tamam.
0: 20. O zaman 2'yi açın.
1: Tamam, 2'ye olsun.
0: Hadi benden gelsin bu da. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Dikkat edin. Hı-hı. İşaretlerime de. Mecazi anlamda sıkıntılı, kısıtlı anlamda kullanılan. Kısıtlı anlamında kullanılıyor böyle. Hı-hı. Sürenizi başlattım. Ne olabilir?
1: Dar.
0: Harikasınız. Sizle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açıyoruz? Son 2 sorumuz kaldı. Dikkat edin lütfen. Hı-hı. Buyurun.
2: 1 olur, 17 olur, 20 olur.
0: 1. Peki 1. Halk dilinde dağıtım, yayma, yayılma, tedarik etmeye yakın. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Acaba ne gizledik buraya? Hangi kelimeyi sırladık, sakladık? Peki biz bir harf açalım. Size yardımcı olsun. Gültekin Bey, hazırsak süreyi sizin için başlatıyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Halk dilinde dağıtım, yayma, yayılma, tedarik etmeye yakın. Bakın, tedarik etmeye yakın. Süreyi sizin için başlatalım İdil Hanım. Yanıtınız olacak mı acaba?
1: Tedarike, tedavile.
0: Akıl halk diline diyorum. Eskiye dönelim. Birazcık daha yaygın olan bir haline gelelim. Süreyi Gültekin Bey sizin için başlatalım.
2: Tedasiye.
0: Tedasiye doğruydu. Buranın sırlanmış, gizlenmiş kelimesiydi. Yakın geldi mi kelimesi?
2: Sonradan.
0: Sonradan yakaladınız. Eski.

0: bir kelimeydi. Son soruyu açıyoruz. Siz açıyorsunuz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 20.
0: 20 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım ne geliyor? Karargah, birliğin toplandığı, yönetildiği yer. Bu da bulmacalara ait eski bir kelime diyeyim. Sürenizi başlatalım. Ne olabilir? Karargah. Gelmedi mi?
1: Gelmedi.
0: Peki. Karargah olduğuna göre, G ve H olduğuna göre sonu belli değil mi İdil Hanım?
2: Evet.
0: O zaman başı ne olabilir acaba? Karargah değil. Süreyi başlattık.
2: Çıkmıyor.
0: Nasıl bir kelime sakladık acaba? Peki biz bir harf daha açalım. Gültekin Bey, size gelelim. Sürenizi başlatalım.
1: Armagah.
0: Armagah mı? Değil. Ne olabilir acaba? Bak, bu konuşmaları hep sizin için yapıyorum. Özellikle süresi geçsin Gültekin Bey bilemesin diye. Hazırsak bir harf daha açıyorum. Tek sesli harf koyacaksınız. Süreyi başlattık.
2: Aramgah.
0: Aramgah doğruydu. Eski bir dilde aramgah. Eski kelimelerimiz arasında karargah. Birliğin toplandığı, karar aldığı, stratejilerini ördüğü yerdi. Birinci etap bitti. Nasıl geçti?
1: Güzel.
2: Güzeldi.
1: Gayet keyifli.
0: Isındınız mı biraz?
2: Evet.
0: Yerleri de açtık. Artık birazcık daha destek alarak tabloyu daha iyi kullanabileceğiz. Ama şimdi 120 saniyeye geçiyoruz. 120 saniyeyi kuracağız. Bu sefer bireysel yarışacağız. Sizin için nasıldı Gültekin Bey?
1: İyi, ben anahtar kelimeyi buldum.
0: Anahtar kelimeyi bulmaya gittiniz. Daha çok erken lütfen. Size o hakkı tanımıyoruz şu anda. İdil Hanım'ı bekleyeceğiz. Önce İdil Hanım'ın yarışmasını tamam. Seyretmek istiyoruz. Tamam. Evet, o zaman şöyle yapalım mı? Birinci etapın bir puan tablosuna bakalım. Kaçar yanıt aldık? Bakalım Gültekin Bey'le babamızla nasıl bir mücadele geçiyor? Kendisi sorular konusunda uzman. Gayet de bulmaca çözmeyi seven, kelimeleri hızlı yakalayan birisi ama bakalım ilk etap nasıl geçmiş? Bir fark var. Küçük bir fark görüyorum ben. 35'e 45. Gültekin Bey bu bölümde 7 doğru yanıt verdi. Ama İdil Hanım siz 9 yanıt verdiniz. Ve 2 puanla, 2 soruyla, 2 doğru yanıtla 10 puanla önde bitirdiniz birinci etabı. O zaman ne yapıyoruz? Hazırsak ikinci etaba geçiyoruz. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ikinci etaptayız. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Efendim ikinci etaptayız. Sır küpündeyiz. Evet efendim, sır küpünün ikinci etabındayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız bölüme geçtik ve birinci etabın kazananı İdil Hanım'la başlayacağız. Hazır mıyız İdil Hanım?
2: Hazırım.
0: Harikasınız. 120 saniyeniz var. Her doğru yanıtımız 10 puan değerinde, 10 soru yönlendireceğim. Sesli sorularda ve video sorularda sürenizi zaten durduruyor olacağız. İstediğiniz kadar pas deme hakkınız var. Dönüp dönüp tekrar okuyacağım. Hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Kuruyorum 120 saniyenizi.
2: Tamamdır.
0: Kurdum ve sorunuz geliyor. Sürenizi başlattım. Kurtuluş Savaşı döneminde geçen Yakup Kadri Karaosmanoğlu eseridir.
2: Pas.
0: Peki. Antalya'da bulunan antik tiyatro hangisidir?
2: Pas.
0: Peki. Sürenizi durduruyorum. Bir sorumuz var. Hemen dinliyoruz.

0: kadar.
1: Delice bir sevda şarkısıyla 90'lara damga vuran müzisyen kimdir? Aynı zamanda da bölgemizde bir deniz ismi vardır. Bir denizdir adı.
2: Ege.
1: Ege tabii ki. Harikasınız, hemen bildiniz. Aynı şehrin takımlarının maçına ne denir? Büyük maçlar olur. İki taraftar birden gelir. Çok büyük maçlara denir. Peki. Yaşlı kelimesinin eş anlamlısı. Yaşlı. Yaşça belirli bir yaşa.
2: Olgunlaşmış.
1: Değil. Başka ne olabilir?
2: Pas.
1: Pas dedik. Peki. Hemen bir film geliyor. Seyrediyoruz.
3: Seni kendi selayetimle kapalıya atıyorum. Orada kabaran günahlarının hesabını yaparsın.
4: Siz beni resimlerde gördüğünüz mahkumlarla karıştırıyorsunuz galiba müdür bey. Benim adım Tatar Ramazan. Ben bu oyunu bozarım.
1: Kadir İnanır'ın "Ben bu oyunu bozarım" dediği ünlü film.
0: Adı.
1: Ne olabilir? Neydi? Adı. Nasıl bir isimdi?
2: Tatar Ramazan.
1: Harikasınız tabii ki, Tatar Ramazan. Bilgisayar ekranının en üst sağ köşesinde hangi ibare bulunur?
2: Çarpı.
1: Tabii ki çarpı. Bastık, kapattık. Atasözüne göre sıkıldığında suyu çıkan nesne nedir? Neyi sıkar suyunu çıkarırız? Taş. Böyle bazen atarız, kafa yarar.
0: Taş.
1: Atmayalım. Sadece suyunu sıkalım.
2: Ne? Pas.
1: Pas mı? Peki. Hemen bir sesimiz var. Dinliyoruz bakalım.

0: Neşet Ertaş'tan dinlediğimiz türkünün adı nedir?
1: Olacak sandım falan.
0: Hayır. Bir dünyadan bahsediyoruz.
1: Bilmiyorum.
0: Peki. Şanlıurfa'nın en tatlı acı biberi. Acı biber. Urfa.
2: Isot.
1: İsot.
0: İsot tabii ki. Hemen dönüyorum. Kurtuluş Savaşı döneminde geçen Yakup Kadri Karaosmanoğlu eseri.
2: Yaban.
0: Ne olabilir? Geçtim peki. Antalya'da bulunan antik tiyatro hangisidir diyorum.
1: Nasıl unuttum ya? Nasıl unuttum?
0: Peki. Evet. Sorularımızdan 1, 2, 3, 4 tane yanıt aldık. Hemen geliyorum. Diyeceksiniz ki ah bu 120 saniye beni yaktı. Hepsini bildiğinizden adımız kadar eminiz. Sadece sürenin biraz yarattığı stres diyelim. Ve hemen gelelim hangi sorularımızın yanıtı ne olacaktı. Birinci sorumuza geliyoruz. Kurtuluş Savaşı döneminde geçen Yakup Kadri Karaosmanoğlu eseridir demiştik. Yaban olacaktı yanıtımız. Antalya'da bulunan antik tiyatro hangisidir demiştik. Antalya Aspendos desem size. Aspendos olacaktı.
1: Çok heyecanlandım ya bir anda.
0: Kesinlikle haklısınız. Aynı şehrin takımlarının maçı demiştik. Çok da büyük rekabet olur. Bütün şehri birbirine katar. Hani derler ya bugün de büyük bir derbi maça ev sahipliği yapacak olan taraf denir. Peki yaşlı kelimesinin eş anlamlısı dedik. İhtiyar olacaktı. Buradaki yanıtımız. Tatar Ramazan'ı zaten bildiniz ve atasözüne göre sıkıldığı zaman suyu çıkan ne olacaktı?
2: Taş.
0: Taş. Taş olacaktı. Ne demiştik? Neşet Ertaş'tan dinlediğimiz türkünün adı
2: Ah Yalan,
0: ah yalan dünya. Dünya olacaktı. Evet. Yanıtlarımız. Tebrik ediyoruz. Harika bir 120 saniye çıkarttınız. 120 saniyenin heyecanı kesinlikle katılıyoruz. Bakalım Gültekin Bey nasıl bir 120 saniye çıkaracak? Gültekin Bey, kuralları kısaca hatırlatayım. 120 saniyemiz var. Sesli ve video sorularda durduruyoruz. İstediğiniz kadar pas deme hakkınız, düşünme zamanınız var. Hazır mısınız?
2: Hazırım.
0: Peki, sizin için süreyi kuruyoruz ve 120 saniyenizi başlatıyoruz. Feride Kamuran Münise hangi eserin karakterleridir?
2: Çalıkuşu.
0: Harikasınız. Bir sesimiz var. Dinleyelim bakalım.
3: Benimle oynama, söyledim sana şansını zorlama. Uğurlar olsun.
0: 90'ların unutulmaz şarkısı Benimle Oynamayı kim seslendirmektedir?
2: Burak Kut.
0: Burak Kut. Bir yanıt daha geldi. Çanakkale'de bulunan antik kenti soruyoruz. Hangisidir?
2: Asos.
0: Değil. Başka ne olabilir? Çanakkale'de bulunan antik kent. Çanakkale tarafında bir kentimiz.
2: Millet.
0: Değil. Pas deme hakkı var ama söylemiyorum özellikle.
2: Pas.
0: Peki. Yağlı güreşlerin ana mekanı neresidir?
2: Kırkpınar.
0: Harikasınız. Bir yanıt daha aldık. Hemen bir filmimiz var. Seyrediyoruz.
4: Seni şuracıkta gebersem zerre kadar vicdan azabı çekmeyeceğimi biliyorum. Çünkü yeminimi unutacağım. Seni unutacağım. Silahımı nasıl beynine dayadığımı, nasıl tetiği çektiğimi, o sefil beyninin nasıl dağıldığını asla

0: hatırlayamayacağım.
1: Başrollerini Şener Şen ve Kenan İmirzalıoğlu'nun paylaştığı filmin adını soruyoruz size.
2: Pas.
1: Peki. Merasim kelimesinin eş anlamlısı?
2: Tören.
1: Tören. Bilgisayar ekranının en alt sağ köşesinde bulunan simgeyi soruyoruz.
2: En alt sağ simge. Ya. Pas.
1: Pas. Peki, bir türkümüz var, dinliyoruz.

0: Barış Manço'dan dinlediğiniz türkünün adını soruyoruz. Ne olabilir?
1: Pas.
0: Yok mu? Peki, gidiyorum. Atasözüne göre güneşin sıvanmadığı şey nedir?
1: Balçık.
0: Balçık doğru yanıt. Niğde'nin meşhur baloncuklu içeceğini soruyoruz.
1: Gazoz.
0: Gazoz doğru yanıtını aldık. Hemen başa dönüyorum. Ama yavaş dönüyorum ki fazla süre soru vermeyeyim. Çanakkale'de bulunan antik kent.
1: Nasıl bilemedim bunu ya? Pas.
0: Pas dedik tekrar. Ve geliyorum bir video soruya diyecektim. Fakat süreniz dolduğu için diğer sorularımızı veremedik. Hemen gözden geçirelim mi? Kaç soru bildik?
1: Filmi çok
0: bakalım.
1: İyi
0: bir, iki, üç, dört soru bilemedik. Hangisiydi bu dört sorumuz? Önce üç numaralı soru. Çanakkale'de bulunan antik kent Troya'yı desem size. Troya. Antik kent.
1: Süpermiş.
0: Harika. Başrollerini Şener Şen ve Kenan İmirzalıoğlu'nun paylaştığı film.
1: Çok iyi biliyorum. Filmin adı gelmedi aklıma.
0: Çok iyi biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Eski bir neyi canlandırmıştı Şener Şen? Eski bir şey, kaba.
1: Evet, kabadayı.
0: Bir kabadayıydı. Filmin de adı kabadayıydı. Harikasınız. 120 saniye oyununu size de oynadı. Bilgisayar ekranının en sağ alt köşesinde bulunan simge. Önünüzde bilgisayar var. Arada baktınız ama full ekran göremediğiniz için ben söyleyeyim. Saat olacaktı orası da. Saatimiz var en sağ alt köşede.
1: İyiymiş.
0: Diğer sorularımızı bildiniz ama Barış Manço'dan dinlediğiniz türküyü sormuştuk
1: tam,
0: size.
1: Tam duyamadım aslında da şey olmadı.
0: Bir gönülden geldi desem. Gönül
1: Dağı mı?
0: Gönül Dağı. Evet. Harikasınız. Gönül Dağı da buranın doğru yanıtı olacaktı. Oh, valla babanızı el birliğiyle yenmeye çalışıyoruz ama çok zor kendisini yenmek. Ben hemen puan tablosuna geçiyorum ve bakalım bu bölümde kaçar doğru yanıt aldık, bu etabı nasıl tamamladık, bakalım mı beraber?
2: Bakalım.
0: Bakalım, gelsin puan tablomuz. Kaçar soru bildik. İkinci etabın sonunda kaç puandayız? Evet, bir 10 puan birinci etapta İdil Hanım, İdil Gülses önde tamamlamıştı. Bu bölümde 10 puanı geri sevgili babamız Gültekin Gülses'e teslim etti ve Gültekin Bey burada 2 soru fazlayla puanını 95'e taşıdı ve ikinci etabı 95'e 85 tamamlıyoruz. Şimdi rekabeti birazcık daha arttıracağız.
1: Vallahi
0: hazır mıyız?
1: Rakip çok zorlu.
0: Rakip zorlu. Rakibin destekleri de var, gizli destek. Hazırsak 3. etaba geçiyoruz. Butonların devreye girdiği, rekabetin iyice yükseldiği 3. etaptayız. Evet efendim, Sır Küpü'nün 3. etabındayız. Çok çekişmeli 2 etap geçirdik. 1. etapta İdil Hanım aldı. 2. etapta Gültekin Bey önde tamamladı. Bir baba kız mücadelesi seyrediyoruz. Ve hemen dönüyoruz. 3. etaba hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Hazırız. Gültekin Bey, 2. etabı önde tamamladığınız için siz seçeceksiniz ama butonlar karar verecek. Hı-hı. Önce butona basan cevap hakkını alır. İdil Hanım, önce basın. Sonra düşünün. Benden size söylemesi. Her doğru yanıt 10 puan. Dikkat edin. 2 soru kaptırdık. O 2 soruyu alalım bu etapta. Tamam mı?
2: Tamam.
0: Butonu iyi kullanacağız. Hazırsak. Gültekin Bey, kaç tane soruyu açalım? Çok iç çektiniz Gültekin Bey. Bu kadar
1: 30.
0: Bütün birden 57'ye kadar istediğimiz soruyu açabiliyorsunuz. Niye öyle detaylı çok düşündünüz? 30 numaralı soru geliyor. Hazır mıyız? Gelsin sorumuz. Morocco, Fas'ın başkenti, en önemli tarihi şehri.

0: Birini soruyoruz size. Kim basacak? Süre başladı. Buyurun İdil Hanım.
1: Sabat.
0: Sabat değil de neresi olabilir? Peki. Hakkınız gitmedi. Bakın el butonda. Biz bir harf açacağız. Önce basan yine kazanacak. Süreyi başlattığım an butona basın. İdil Hanım elinizi göreyim butonda. Tamam, tamam. Hazır. Süre. Başladı kim basacak? Buyurun.
2: Rabat.
0: Rabat doğru yanıttı. Gültekin Bey soruyu aldı. İdil Hanım çekinmeyin soruyu. Bas lütfen. Ben görüyorum buradan elinizi. Böyle tatlı tatlı kibar kibar tutuyorsunuz elinizi. Aman burada kaptırmayalım. Hazırsak sizle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: İzmir olsun 35.
0: 35 İzmir gidiyorum hemen tablodan 35'i bulabilecek miyim? Buldum. Marangozların kullandığı rende aletinin bazı yörelerdeki ismi. Rendenin eski adını soruyoruz. Süre başladı. Buyurun İdil Hanım. Rende diyorum. Ne olabilir? E'leri kaldırın.
1: Randa.
0: Harikasınız. Randaydı tabii ki doğru yanıt. E'leri kaldırdık. A sesli harfleriyle yer değiştirdik. Rendeyi randa yaptık. Ve doğru yanıtımızı sizden aldık. 10 puanı kazandık. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Hadi bakalım kaç numaralı soruyu açalım.
1: 33.
0: 33 numaralı soruya gidiyoruz. Harikasınız. Bakın çok rahat bileceksiniz. Sürenizi başlatacağım. Onlar gibi yar olmayan, hakları ödenemeyenlerdir. Süre başladı. Evet.
1: Anne.
0: Anne tabii ki. Anneniz oradan dedi ki böyle el sallıyor stüdyodan. Ben buradayım. Anne de dedi. İdil Hanım harikasınız. Bir 10 puan daha el birliğiyle ailece artık size destek oluyoruz. Siz de devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım anne yanıtından sonra.
2: 22.
1: 17.
0: 17'ye gidiyoruz. Bakalım 17'de ne arıyoruz gelsin. İnce, zarif, halk arasında çabuk kırılan hassas yapı süre başladı. Kim basacak? Buyurun İdil Hanım.
1: Narin.
0: Narin tabii ki. Bir 10 puan daha aldık. Harikasınız. Çok iyi bir yarışma çıkarıyorsunuz. Sizle devam ediyoruz. Bir de şifre harf buldunuz. Narin'in iyisiydi gizli kelimenin saklı harfi. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 22.
0: 22'ye gidiyoruz bakalım. 22 geliyor. Öğüt niteliği taşıyan dini içerikli konuşmayı soruyoruz. Bir harf koyacaksınız. Süreyi başlatıyorum. Kim başlatacak? Buyurun İdil Hanım.
1: Vaaz.
0: Vaaz doğruydu. Z harfini verdik ve vaaz doğru yanıtını aldık İdil Hanım'dan. Harika bir yarışma çıkartıyor İdil Hanım. Buyurun.
2: Benim buton kapalı.
0: Sizinle devam ediyoruz. Sizin butonu kapattık demişim ama hile olur. Asla öyle bir şey yapmıyoruz. Buyurun İdil Hanım.
1: 37.
0: 37 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 37'de ne var? Kalbim sadece senin için atıyor dedirten duygu. Süreyi başlattık. Buyurun İdil Hanım.
1: Aşk.
0: Aşk tabii ki kalbimiz sadece onunla atıyor. Aşk dedik. Bu yanıtımızdan sonra sizinle devam ediyoruz. Çok iyi bir mücadele çıkartıyorsunuz. Buyurun.
1: 3.
0: 3 numaralı soruya gidiyoruz. Hemen geliyor. Bir şeyi dikkatle detaylı olarak inceleme, araştırma. Süreyi başlattık kim basacak? Buyurun Gültekin Bey.
2: Tarama.
0: Tarama tabii ki. Gültekin Bey'e de rahatsızlık olmasın çok destek olduk. Buyurun sizinle devam ediyoruz Gültekin Bey.
2: 14.
0: Tarama yanıtından sonra 14 numarayı görmek istiyoruz. Sorumuz geliyor. Bir devletin yasama organının en üst meclisi süreyi başlattık. Eski Roma diyeyim. Buyurun Gültekin Bey.
2: Senato.
0: Senato. Doğru. İlk o tarihlerde başlamıştı. Senato dönemi diyeyim. Sizinle devam edelim Gültekin Bey. Kaç dolu soruyu seçelim?
2: 43.
0: 43'e gidiyoruz bakalım. Hazır mıyız İdil Hanım? El butonda mı?
1: Butonda.
0: Butonda mı? O zaman bir görselimiz var. Önce bir izleyelim. Bir videomuz var. Bakalım ne izliyoruz? Arkasından sorumuzu okuyalım.

0: Narenciyesi şifalı termal suları ile meşhur Hatay'ın ilçesidir. Sürenizi başlattık. Kim basacak? Var mı yanıt? Hatay'ın ilçesini soruyoruz. İzlediğimiz video. Neresi olabilir? Buyurun. Gülsek Bey.
1: Erzin.
0: Erzin doğru yanıtıydı. Harikasınız. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
1: 32.
0: 32 numaraya gidiyoruz. Hızla koşa koşa bakalım 32'de ne var? Biriken sıvıyı tahliye etmeye yarayan boru düzenek süreyi başlattık. İki harf koyacaksınız.
1: Bas bas mı?
0: Hangi iki
2: Diren?
0: Harf? Diren tabii ki. Doğru yanıtı aldık. Direndi. Bu bölümün izlediğimiz kelimesi. Size devam ediyoruz İdil Hanım. Buyurun. Önde olmanın keyfini çıkarın lütfen.
2: 29.
0: 29 numaralı soru geliyor. Hazır mıyız? Eller butonda mı? Kimyada magnezyum elementinin simgesi. Magnezyum. Süre başladı. Kim basacak?
2: Mg.
0: Ha, siz niye söylüyorsunuz? Gültekin Bey'di. Buyurun Gültekin Bey.
1: Mg.
0: Mg doğru yanıttı. Harika. Bu da İdil Hanım'dan size hediye geldi. Bilginiz olsun. Ha, bir şey. Soru borçlusunuz öyle demek şey. İstemiyorum. Ben yani sorun çıksın istemem. Ama İdil Hanım hakkınızı savunun yani. Bir soru verdiniz babanıza. Gültekin Bey buyurun sizle devam edelim. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 21.
0: 21'e gidiyoruz. Bakalım 21'de ne arıyoruz? 21. Arif olana yakışacak biçimde süreyi başlattık. Arif olana yakışacak biçimde bu. Kim basacak acaba? İdil Hanım ısrarlı. Buyurun.
1: Arifiye.
0: Arifiye. Değil. Ama bir kısmını çok iyi bildi. Bakın size de kazandırmış olduğum zamanı yine. Hazır mıyız İdil Hanım? Süreyi başlatıyorum. Arifiye dedi. Gültekin Bey hayır dedim ama Arifiye değil ne olabilir? Süreyi başlattık. Arif olana. Arif olana. Arif.
2: Arif Şan.
0: Arif. Arif olana. Arif.
2: Arif Han. Arif.
0: Çok yaklaştınız. Tekrar bir harf açıyoruz ve süreyi sizin için başlatıyoruz. Bakalım bulabilecek miyiz? Kim basacak?
3: Bas bas.
0: Basın.
2: Ne? Bilmiyorum ki.
0: Arifa. Arifan Arif. Dediniz.
2: Arif.
0: Ah İdil Hanım ah. Süreyi sizin için başlatacağız tekrar. Daha doğrusu. Herkes için başlatacağız. Kim basacak bakalım butona. Bu kadar taraflı oldu. İlk yarışma diyebilirim. Süreyi başlattım. Bakalım kim basacak. Buyurun Gültekin Bey.
1: Arifade.
0: Arifade değil. Arifade değil. Arifade değil.
1: Arifaze.
0: Ama Arif ne olabilir? Süreyi tekrar başlatıyorum. Eller butonda. Önce basan soruyu alır. Arifade değil. Arif.
2: Arifane.
0: Arifane doğru yanıttı. Tebrik ediyorum. Harika buldunuz kelimeyi. Hemen yakaladık ve yanıtı verdik. Buyurun size devam edelim. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 36.
0: 36'ya gidiyoruz. Bakalım 36'da ne arıyoruz?
1: Göremedim.
0: İcra. Kurumsal teknik rapor anlamına gelen... Kısaltma. İki harf koyacağız. Süreyi başlattık. İyi var. Başka ne? Hangi iki kelimeyi koyabilir? İki harfi alabiliriz buraya. Butonumuza basan yok. İki harf ihtiyacımız var. Bir harfi biz açıyoruz. Diğer harfi sizden bekliyoruz. İ ve K harflerini açtık. Süreyi başlattık. Tek harf koyacağız. Kim basıyor? Kim basıyor? Hangi harfi koyacaksınız?
2: R.
0: R tabii ki İK R olacaktı. R harfini oraya aldık.
1: Vallahi bulamadım.
0: Ve doğru yanıtımız İK R olacaktı. R yanıtı ayrıca şifre harflerden de birini bulmuş oldunuz burada. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 47.
0: 47. Elle tutulamayan, gözle görülemeyen soyut sürenize başlattık. Ne olabilir? Zor bir kelime seçtiniz.
2: Evet,

0: sefer çok zor. Bunu bilse bilse Gültekin Bey bilir diyeyim. Gültekin Bey, yok mu bir yanıt?
1: Yok, bulamadım.
0: Nasıl? Biz bir harf açalım. Bir harf desteğinde bulunalım. Süreyi tekrar başlatalım. Buyurun, ne olabilir acaba? A, B ve R, E var. Elle tutulamayan, gözle görülemeyen zor da bir kelime bulduk sizin için. Bir harf daha açıyoruz ve süreyi tekrar başlatıyoruz. Tek harf koyacaksınız. Buyurun.
2: Abatre, abetre, abetre.
0: Hangi harfleri koyuyorsunuz?
2: A, E, İ.
0: Değil.
2: I.
0: Hayır. Bakalım. Artık harf açamıyorum. Tekrar süre başlatacağım. Butona basan harf seçme hakkına sağlayacak. Süreyi başlattık. Buyurun.
1: Abitre.
0: Değil.
1: Abatre.
0: Abatre de değil efendim. Peki, hazır mısınız? Bir ipucu vereceğim. Süreyi başlatacağım. Önce butona basan alacak. Sessiz bir harf koyacağız buraya. Süreyi başlattık.
2: Abstre.
0: Abstre olacaktı. Sessiz bir S abstre. Buranın harfiydi. Abstre di. Çok eski.
1: Hakikaten
0: dipte zormuş. Kalmış bir kelime. Gültekin Bey, biraz zor değil mi?
1: Yok. Ya, bilmiyordum ya hakikaten.
0: Ve bu kadar
1: abstre.
0: Abstre.
1: Absürt bir.
0: Absürt bir soru ve abstreyi buranın sesli harfi, buranın şifre harfi sessiz S'yi de aldık. Şimdi tekrar devam ediyoruz. Hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Peki. Abstre yanıtından sonra kaç numaralı soruyu açalım?
2: 23.
0: 23'e gidelim. Bakalım 23'te ne arıyoruz? Müzikte trompet, trombon gibi bakır üflemeli çalgılar süre başladı. Buyurun.
2: Brass.
0: Brass doğru yanıtını aldık. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım. Bu arada finale doğru çok hızlı yaklaştık. Ara biraz açık. Lütfen dikkat edin. Bundan sonra yardımı artık bırakıyorum. Son 2-3 sorumuzu yaklaşıyoruz. Şifre harf bulmanız lazım. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu soralım?
2: 31.
0: 31 numaralı soruya gidiyorum. Müzikte 6. notadır. Süre başladı. Buyurun.
2: La.
0: La doğru yanıtını da aldık. Sizle devam ediyoruz. Artık arayı çok açıldı. Bilginiz olsun. Bilginiz olsun, çok açıldı. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 27.
0: 27. Peki, geldi 27. Bir video sorumuz var. Yine bir görüntümüz geliyor ekrana. Gelsin görüntülerimiz, izleyelim bakalım

0: Marmara bölgesinde yer alan sanayi ve ticaretin kalbi olan ilimizi soruyoruz. Neresi olacak? Açtık butonları. Buyurun Gültekin Bey.
1: Kocaeli.
0: Kocaeli doğru yanıtını aldık. Gültekin Bey ben de varım yarışmada dedi. Hadi bakalım sizle devam ediyoruz. Son sorularımızı açıyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Buyurun. Kaç numara?
1: 4.
0: 4 numara. 4 numara açılmış durumda 4 numara. Yok. Ama sonunda bir 3 harf var. Peki. Destek alarak açalım diyoruz. Peki. Peki gelsin o zaman 4 numaralı sorumuz. Bakalım ne soruyoruz. Sembol veya temsil edici işaret niteliğinde süre başladı. Buyurun Gültekin Bey.
1: Simgesel.
0: Simgesel tabii ki. Soru bile bile göz göre göre gitti. Bir de harf açtınız. Tebrik ediyoruz. Şimdi 39'umuz var, 49'umuz var. Bu sorulardan yürüyebiliriz. Kaç numaralı sorumuzu?
1: 49.
0: 49'a gidiyoruz.

0: gelsin 49. Bakıyoruz. Aktarmalı olarak yapılan, bizim de çok kullandığımız bir terim bu. Yayın. Sürenizi başlattık. Aktarmalı yapılan yayın. Bir canlı yayınımız var ekranlarda. Bir de bir yerde evet. Süreyi tekrar başlatıyoruz. Evet. Kim basacak acaba? Buyurun.
1: Naklen.
0: Naklen, nakil edilen, canlı yayın anlamına gelen naklen yayındı. Burada gizlediğimiz kelimemiz. Harikasınız. Son soruyu açıyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Gültekin Bey, sizdeyiz. Gültekin Bey 28. Araştırıyor. Hangisini bulacağım? 28 numaralı soruya gidiyoruz. Harika bir soru geldi. Efendim, sonsuz büyüklük, yücelik ve öfke anlamına gelen yaygın erkek ismi, benim de çok sevdiğim bir arkadaşımızın ismidir. Bu süremizi başlattık. Nedir acaba bu isim? Buyurun Gültekin Bey.
1: Cemal.
0: Cemal değil, birazcık daha farklısı bu, böyle bir daha hareketlisi diyeyim. Böyle bir anda bir sakin ol falan denir hatta. Süreyi biz bir harf açalım, süreyi başlatalım. Ne olabilir bu? Cemal değil bu, öfkeli biraz böyle. Böyle bir anda geliyor böyle sinirler. Yapma, sakin ol ya denir. Bulamadık mı? Bir harf daha açalım. Tek harfle süreyi başlattık. Buyurun İdil Hanım.
2: Celal.
0: Celal tabii ki. Celallenme, sakin ol. Bir dakika. Kontrollü ol. Evet. Bulamadınız mı?
1: Yok, bulduk artık.
0: Bulduk artık diyorsunuz. Doğru. Ben elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştım. Sevdiğimiz de dediğim gibi bir arkadaşımızın ismiydi. Biz de ona da bol bol deriz yani. Sakin ol. Celallenme. Celal. Sevgili evet. Celal. Celal deriz. Evet. Efendim geldik 3. etapın sonuna. Önce puan tablomuza bakıyoruz. Ve 1. etap, 2. etap, 3. etap sonunda en fazla puanı toplayan yarışmacımız gizlediğimiz şifre harfi bulma konusunda bir tahmin hakkı oluşuyor. Bakalım puanlarımız ne durumda? Nasıl bitirdik? 3. etapın sonuna nasıl geldik? Açıyoruz bakalım. Kaçar puan topladık? Bölümün sonunda. İdil Hanım, bu nasıl bir yarışma? Bu nasıl bir fark? Baş başa başlayan bir mücadelede nasıl da iyi yarıştınız, nasıl da iyi geldiniz. Tebrik ediyoruz sizi. Efendim, Gültekin Gülses bu bölümde 8 doğru yanıt verdi kendisi. Ve İdil Hanım, İdil Gülses 1. etabı önde bitirdi. 2. etap da biraz geride kaldı ama 3. etapta aradaki farkı açtı. Butonları da çok iyi kullandı. Hakkını çok iyi buldu. Ve bölümü 205 puan olarak önde tamamladı. Fakat şimdi en kritik noktaya geliyoruz. Bir sakladığımız şifre kelime var. Nasıl? Bulabilecek miyiz? Bir bakalım. Tahminimiz var mı?
2: Var gibi.
0: Peki. Ama var gibi bir şey hatırlatmam zorundayım. Tek seferde doğru harfleri doğru yerlere yerleştirmeniz, bulmanız gerekiyor. Hı hı. Yüksek sesle telaffuz etmenizi ve tek tahmin hakkınız olduğunu hatırlatmak istiyorum. Ve tahmin ettiğiniz, bildiğinizi, düşündüğünüz diyeyim, kelimemizi istiyoruz sizden. Buyurun.
2: Transkripsiyon.
0: A harfi ve İ harfleriyle harfi, destek aldık burada. Transkripsiyon dedik. Kelimeyi biliyor musunuz?
2: Trans

0: başka bir şey olamaz mı?
1: Başka ne olabilir? Başka ne?
0: Başka ne olsun Dilim? Tabii ki doğru. Dil bilim terimiydi. İzlediğiniz kelime transkripsiyondu. Seslerin yazıya aktarılmasıydı. Harikasınız. Bölümü siz tamamladınız. Ve kazanan siz oldunuz. Transkripsiyon yanıtımızı da aldık. Üçüncü etabımızı da böylece tamamlamış olduk.

0: Birinci etap, ikinci etap, üçüncü etapın sonuna geldik. Transkripsiyon doğru yanıtını aldık ve yarışmamızı İdil Gülses birinci etabı önde tamamladı. İkinci etapta birazcık geriye düştü ama butonları çok iyi kullanarak üçüncü etabın kazananı oldu. Hemen dönüyorum değerlendirmeleri almaya. Önce bir Gültekin Bey'den alalım. Nasıl geçti yarışma Gültekin Bey?
1: Vallahi çok keyifliydi. Zaten hani gelme amacımız belli. Bir yandan da keyif aldık, güzel oldu.
0: Harikasınız. Çok da güzel bir yarışma çıkarttınız ikinci etapta. Bir üçüncü etapta bazı harflerde, bazı kelimelerin ara harflerinde takıldık. Onları da el birliğiyle beraber bulduk. İkinci etap çok güzeldi. 120 saniyeyi çok iyi kullandınız. Orada biraz saniye etkili oluyor galiba.
1: Evet, değil mi? Yani ekran başında böyle 10'da 10 yaparken devamlı.
0: Peki onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi hem bulmacalarla ilgilisiniz, yarışmaları biliyorsunuz, tanıyorsunuz içeriklerini ama yani evde bir kağıdın başında veya bir bulmacayı çözerken ortamla şu anda burayı nasıl karşılaştırabilirsiniz? Ya. Yani neler daha olumlu, neler daha olumsuz etkiliyor yarışmayı?
1: Bence burada olmak herkese tavsiye edebileceğim bir şey bir kere. Yani gelip bir görmelerini tavsiye ederim. Çünkü bu her zaman yaşayabilecek bir şey değil. Güzel bir anı. Ya ben de hani kızımla birlikte böyle bir anım olsun istedim açıkçası. Onun için başvurdum. Sağ olun, siz de teveccüh gösterdiniz. Hemen geldik çekimlere.
0: Vallahi biz de çok mutlu olduk. Yani kelimelerin, harflerin sırrı diyoruz. Harflerle sırladığımız kelimelerle kazanıyoruz diyoruz. Unuttuğumuz kelimeleri hatırlayarak o yaptığımız beyin jimnastiğiyle, o egzersizlerle esasında çok güzel bir yarım saat, değil mi? Yani yarım saat 40 dakika da olsa burada da o ritimde bambaşka bir yere gidiyoruz. Birçoğu bildiğimiz kelimeler.
1: Evet.
0: Ya yani arada gizli 3-4 tane kelime oluyor. Onu mecbur olarak saklıyoruz. Hani çok ipucu verilirse başlıklar çok net olmasın diye, ama İdil Hanım siz nasıl değerlendirdiniz? Yani bildiğiniz kelimelerin dışında bilmediğiniz kelimeler çok var mıydı?
2: Biraz vardı ama yine de bir sürü yeni kelime öğrenmiş oldum. O yüzden çok eğlenceliydi benim için de.
0: Biz çok teşekkür ediyoruz. Bu bölümün kazananı İdil Gülses oldu diyoruz ve bu bölümde Apara Kütüphanesi'nden bugünün önemi için, bugünü hatırlamanız için okudukça bizi hatırlayın diyoruz. Birer küçük hediyemiz var bugünün anısına.
1: Çok mersi.
0: Çok teşekkür ederiz. Evet efendim, geldik bir yarışmanın daha sonuna. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma. Siz de bu keyifli deneyimi bizlerle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize yazın. sırküpü@apara.com.tr adresinden bize ulaşın. Sizi de burada misafir edelim, beraber yarışalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

Vakıfbank bireysel kredi kartı sahibiyseniz her alışverişte World Puan kazanmaya devam edersiniz. Ekim ayında giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın. Toplam 500 TL hediye World Puan kazanın. Vakıfbank daima

0: taksit fırsatıyla İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Gecenin bu saatinde durmadan, yorulmadan mücadele eden biri varsa orada bir ışık vardır. Herkes uyurken biri gözü gibi bakıyorsa, o dükkanı açıp ilmek ilmek işliyorsa, bir yerlerde kağıt ve kalemle kendi geleceğini yazan bir kız çocuğu varsa, orada daima bir ışık vardır. Biz Enerjisa olarak Türkiye'nin her yerinde bir ışık görüyoruz. Çünkü nerede bir ışık varsa orada

İzmir'i anlatmak için tek bir bakış yeter. Şimdi o bakışta ve yeni konak var. %5 peşinat, 48 aya varan vade ve 2027'de ödemeye başlama avantajlarıyla satışta. Ve yeni konak. İdefix.

0: taksit fırsatıyla. İdefix. Alışılmadık alışveriş. Ne var sırada
1: Deniz Bank Burası. Çiftçilerimiz gibi biz de gece gündüz çalıştık. Bakalım ne var sırada.
2: Haluk Bey, tarlanın ihtiyacı çok. Gübresi var, yemi var, tohumu var. Bunların ödemesi var.
3: Yazıyor muyuz?
1: Yazmıyoruz. Üretici kartla alıyoruz, ödemeyi hasata bırakıyoruz. Şimdi siz de mobil denizden başvurunuzu yapın. Onaylandığı anda kartınızı dijital olarak

Efendim İnsan Hali programına başlarken insanın türlü türlü halleri var. Biz iyi hallerini konuşacağız demiştik daha çok. Bugün programda hem iyi hallerine göz kırpacağız hem de kötü hallerine. İnsanın içinde bir hayvan var, arada bir devreye giriyor. Ama toplumsal hayat içinde sosyalize olmuş bu dünyada genelde kibar, zarif taraflarımızı ön plana çıkarıyoruz. Peki o içimizdeki hayvan, o şiddet, saldırganlık yanlısı, aniden öfkelenip aniden korkabilen canlıyı nasıl idare edeceğiz? İşte bugün hem biyolojik olarak, hem genetik olarak, hem pedagojik olarak, hem psikolojik olarak içimizdeki hayvanın ehilleştirilmesini konuşacağız. Harika bir konu, harika bir insan hali, nefis konuklarıyla başlıyor.

0: Şimdi biz insanın, o içindeki hayvanın sesini duymaya çalışacağız. İçimizdeki şiddetin, öfkenin, hatta o saldırganlığın sesini duymaya çalışacağız. Ama geçen haftada başka bir türden oraya yaklaştık. İçimizde bir sesle uzun yaşamak, sağlıklı yaşamak ve çok daha fazla deneyim kazanmak istiyor. Geçen haftada konumuz buydu. Uzun ama sağlıklı bir yaşam mümkün mü? Oğuz Hoca ve Tunç Hoca vardı. Bakalım bu hafta program başlarken hangi sözleriyle başlasın istemişler. Bir oraya bir kulak kabartalım, dönüp programımıza başlayalım bu haftaki.
1: Uzun yaşamın gerçek bir formülü var. Longevity pahalı bir biyoteknoloji meselesi değil. Dolayısıyla çoğu zaman günlük alışkanlıkların toplamı olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Muhteşem. Ana noktamız bu. Son olarak da şunu söyleyeceğim. Genç kalmanın sırrı zamanı durdurmak değil, bedeni ve zihni hayata bağlı tutabilmektir. Uzun yaşamak bir hedef olabilir ama iyi yaşamak bir kültürdür.
2: Çok güzel gerçekten.
0: Bravo, vallahi inanılmaz güzel cümleler. Peki Tunç Akkoç, son cümleleri ne olur?
3: Bunun üstüne benim diyebileceğim...
0: Çok

0: Şimdi ülkemizde zaman zaman şiddet saldırganlık vakaları olabiliyor. Bütün dünyada oluyor. Çünkü insanoğlu iyi tarafları kadar böyle bir haşin, acımasız bir takım taraflara da sahip. Kimileri bunları güzel yönetebiliyor, yok edebiliyor. Hatta daha sağlıklı şekillerde belki ortaya koyabiliyor. Kimisi de paldır küldür yaşıyor bunları. Şimdi stüdyomda gerçek beyefendi olan iki tane can dostum, konuğum var. Profesör Doktor Hakan Toytok. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk değerli hocam. Nasılsınız? İyi misiniz?
0: İyiyiz. Sizleri görünce çok mutlu oluyoruz.
1: Enerjik açılışınızda böyle bir hem insan hem hayvan derken ekildik şöyle bir ama inşallah güzel şeye bağlayacağız izleyicilerimizle beraber.
0: Sizi programın insani tarafı. Ben özellikle bu mavi kıyafetleri konuşurken sizi sakinleştirmek için iyiydi. Ve tabii ki insani tarafın değil en insani tarafın sembolü olarak Profesör Doktor Korkut Ulucuhan. Can dostum stüdyoda. Hocam hoş geldin. Ayaklarına
2: hoş
0: sağlık.
2: Sağ olun, iyi ki davet ettiniz. Sağ olun, var olun.
0: Keyfiniz yerindedir inşallah.
2: Şükür şükür her şey yolunda.
0: Aman öyle
2: İzliyoruz
0: olsun. Sizleri. Dönem sonları daha mı yoğun oluyorsunuz?
2: Tabii yani şimdi hem okulda bir idari kimlikte olduğu için sadece kendi işlerimiz değil tabii okulun da işleri biraz yoğunlaşıyor. Hani hepimiz hani normal öğretim üyesi yani normal idari görevi olmasa kendi derslerimiz, kendi yolumuz ama şimdi bütün okulun sorumluluğu da var ama doğru. Şükür gene.
0: Ama siz artık bu idari görevler konusundaki tecrübeniz herhalde bir 10 yıllığı geçti.
2: Oldu. 8,5 yıl bitti. 9'a doğru gidiyoruz. İnşallah.
0: Hocam valla beraber çalıştığınız insanlar çok şanslı. Şahsen yakından tanıdığım güzeldi. İçin canı gönülden söylüyorum bunu.
2: Sağ ol.
0: Dünya tatlısı
2: hocam.
0: Bir insanın idare ettiği bir yerde olmak bence büyük bir şans.
2: Estağfurullah.
0: Bu arada bütün Marmara Üniversitesi de gerçekten son zamanlarda adını çeşitli şekillerde duyuyoruz. Çok da mutlu ediyor bizi.
2: Hocam şöyle bir örnek vereyim. Şimdi bizim tabii sportif aktiviteler de var ve biz şimdi hocam ben Diş Hekimliği Fakültesi'nde çok şanslıyım. Orada çok değerli öğrencilerle beraber yol arkadaşlığı yapıyoruz. Öyle yönetme, evet. İdare etmek yok. O olanı işte döndürmeye çalışıyoruz. Bir geçen final maçını kaybettik. Hep biz kadın voleybolda hep şeyizdir. İddialıyızdır ve çocuklar işte üzülenler, gözleri dolanlar ve şöyle dedim. Biz de hocam hiç boş vakit veremiyoruz çocuklara. 8-4 full çalışıyorlar. Hasta bakıyorlar, puan topluyorlar, dersler falan ve bunların yanında onu da eksik etmeden o finaldeki mücadeleleri gerçekten büyük övgü ve büyük
0: maşallah,
2: takdir hak ettiler. Yani biz o açıdan biz çok şanslıyız. Yani öğrenciler bakımından çok şanslıyız.
0: Bayağı çalıştırıyor musunuz öğrencileri bu arada? Bilmiyorum bu. O da ayrı dikkat çekici bir konu.
2: Şimdi hocam şöyle bir şey var. Tabii amacımız evet şimdi Marmara'nın bir şeyi vardır. Hani diş hekimliği camiasında el becerisi gerçekten en yüksek ama ekolden böyle gelir yıllardır ama. Şey. Şimdi Mehmet hocam şey de var ya biraz daha şeyde hizmeti de artırmamız lazım tüm fakülte olarak. Hasta sayımız çok. Tabii ki de halkımız en güzel hizmeti, en güzel tedaviyi hak ediyor. Biz de bunu vermeye çalışıyoruz. Herkes bizim için değerli. Çünkü biz devlet kurumuyoruz. Hani devlete de sağ olsun vatandaşlarımızın çoğu sağ olsun teveccüh ediyorlar. O yüzden de hani biraz daha daha ne diyelim çıtayı bir tık daha yukarı çekmemiz lazım aslında.
0: Harika. Şimdi ben program başlamadan önce güzel devletimizin güzel üniversitelerindeyiz. İyi ki üçümüz
2: evet,
0: dedim.
2: Evet, evet.
0: Aslında bu hakikaten çok önemli bir şey. Mesela sizin cümlelerinizde en iyi hizmeti götürmek gibi bir bakışa sahip olduğunda tabii. Öğretim üyesi bulunduğu şehre de çok büyük katkısı
2: kesinlikle.
0: Oluyor diye düşünüyorum.
2: Kesinlikle.
0: Bilekliğiniz ilgi çekici.
2: Evet Hakan hocam sağ olsun.
0: Benim ilgi çekici.
2: Bir bize mahcup etti kendisi.
0: Üçümüzün de bileklikler
2: evet,
0: var.
2: Evet, evet.
0: Tam bir bileklik kardeşliği. Tabii, bu el yapımı herhalde değil mi?
1: Tabii bunların el yapımı. Bakır özelliği şu. Dengeleme yapıyor. Dengeli olursak daha az öfkelenir. Daha az şiddet olur. Daha fazla insan kalıp insan halinden anlarız.
0: Hadi bakalım. Böyle bir şey bağlamanı beklemiyordum. Bak güzel güzel notlarını almaya başladı. Korkutucu bir şey almaya başladı.
1: Evet. Belki öğrencilere daha az koştu.
0: Çocuklar artık 8-15 saat arasında. Peki Cezayir'e gelirdiniz eskiden. Herkes bekledi ama bir Cezayir olayını göremedik.
1: Evet.
2: Çalışmadı.
1: Özel gösterişim.
0: Yavaş yavaş hareketler dönmeye başlıyor. Şiddet saldırganı. Şimdi hocam tabii öfke bir duygu. Müsaadenizle Korkut Hocam, Hakan Hocam'a sorarak başlamak istiyorum bunu. Sonuçta hani okullardaki öfke şiddetin daha çok konuşulduğu bir dönemdeyiz. Acaba bizim çocuklarda bir şiddete yatkınlık mı oluştu? Hani futbolda da var, trafikte de var, yollarda var. Bir şekilde dünyanın her yerinde var ama hani belki bu haber bültenlerinde de fazla yansıyor. Belki de gerçekten arttı ama bu tür bir algı var. Nasıl bakıyorsunuz buna? Bizde öfkenin

0: ortaya çıkışıyla ilgili bir tükenmişlik durumu ya da neye bağlıyorsunuz bu genel görüntüyü?
1: Şimdi dünyada atan bir şiddet var. Hı-hı. Yapılan araştırmada en fazla şiddetin attığı ülke Amerika, ikincisi de Türkiye geliyor. Hı-hı. Zorbalık ve şiddetin arttığı, özellikle çocuklar üzerinde ikinci sıradayız burada.
0: Evet. Amerika birinci.
1: Amerika birinci, Türkiye ikinci sıralamada yer alıyor skalada. Hı-hı. Yani yakın bir zamanda, yanlış hatırlamıyorsam Nevzat Tarhan Hoca paylaşmıştı diye hatırlıyorum. Hı-hı. Sayfasında. Tamam. O da hatırlıyor. İkinci sırada gelen Türkiye yer alıyor. Tabii yani böyle bir yerde ikinci olmak çok hoşumuza giden bir şey değil. Genelde daha fazla, daha az olan, mutluluğun daha yüksek, yaşanan standartların daha yüksek olduğu yerlerde üst sırada, olumsuzlukların yüksek olduğu yerde alt sırada olmayı arzuluyoruz.
0: Tabii ki.
1: Türkiye bu anlamda ikinci sırada. Evet, Amerika'da şiddet çok yüksek. Hı hı. Hatta hani biraz da bu işi daha iyi yapmak adına 1970 yılından 2025 yılına kadar Amerika'daki okul baskınlarını incelemiştim ben. Baktım ne oldu diye. En düşük rakam 2025 yılında olmuş. Hmm. Kaç biliyor musunuz? 18. 18'e seviniyor adamlar. En düşük okul baskını. Hmm. Bir yılda 2025 yılı 18. 2024 39 bu arada.
0: 39 tane okul baskını oluyor.
1: Bir önceki senede 2023 39. 2025 18, 2026 devam ettiği için bilmiyoruz. Peki 1970'ten 2025'e kadar toplam kaç okul baskını olmuş? 2936 okul baskını.
0: 3000 tane okul baskını var.
1: 2936.
0: Ama bu yılın istatistiğine bakarsak sanki bir şeyi başarmışlar gibi. O ne acaba?
1: 18'e düşmüş.
0: Düşmüş yine, yani. 18'e. Bir şey var, bir şey olmuş ama ne acaba?
1: Tabii çok çıktılarına bakma. 2026'yı da görmek gerekiyor biraz.
0: Tabii.
1: 2026'da da bu sürdürülebilir düşüyorsa hani bu 2024 ya da 23'te yapılan bir şeyin sonucu olabilir.
0: Olabilir.
1: Ama spesifik belki o dönemde alınan
0: değişiklikten dolayı. Bir de belki teknolojik şiddetin, teknolojik zorbalığın artması da baskın denen şeyi ortadan kaldırıyor olabilir belki. Onu da bilmek
1: lazım. Ölüm sayısına baktım. Çok ilginç bir istatistiğe de verip hani programımızın başında olsun. 3986 ölüm. 4000 ölüm.
0: 3000 olay, 4000 ölüm. Ne kadar fazla?
1: 4000 ölüm. Amerikan tarihindeki okul baskınlarına baktığımız zaman. Şimdi çok ciddi bir literatür de var burada, onu da söyleyeyim. Muazzam güçlü literatür var. Çok fazla yazılar var. Neden acaba diye baktık orada biz. Neden bu kadar şiddet var? Önce verilere bakmak lazım. Veriye dayalı yürütmek daha iyi oluyor bu işleri. Yapanların, okul baskını yapanların %94 erkek.
0: Tamam, o anlaşılır bir şey hocam.
1: Ölenlerin de %78 erkek. Erkeğin erkeğe karşı bu da bir zorbalığı var daha çok. Baktığımızda.
0: Yani, trafik kazalarında, savaşlarda falan da benzer bir şey oluyor galiba bildiğim kadarıyla.
1: Bu da baktığımız zaman demek ki hani bir kitlenin başka bir kitle üzerine kurduğu bir zorbalama, aşağılama bir şey var ki bir insan durup dururken şiddete meyletmez.
0: Evet.
1: Baktığınız zaman. Şimdi yaş skalasına baktığımız zaman da 14-18 yaş arası okul baskınlarına baktığımız zaman da. Tabii Türkiye'de biz bunlara çok alışık değildik. Yeni yeni Urfa'da artı Maraş'taki olaylarla bizim dimağımıza geldi bu rakamlar. Tanıştığımız böyle oldu. Ancak tabii bu iki olayın olmuş olması üçüncü de olmayacağı anlamına gelmiyor. Hı hı. Biz ne yapacağız? Olan yerlerdeki tecrübeyi edinerekten bizim kültürümüze, bizim değerlerimize bunun hangileri uyuşuyor, nerede sorun yaşıyoruz bakmamız lazım. Şunu
0: yani
1: görmüşler.
0: Dünyada buna bulunan çözümlerin bir gözden geçirilmesi aceleyle lazım. Yapılmalı diyorsunuz.
1: Tabii, tabii, tamam. Şimdi şunu söyleyeyim, ilginç bir şey. Toplumda gördüm işte hani psikolojik rahatsızlığı olanlar bu işi yapıyor diye. Hemen söyleyeyim, 5'te 1 var. %22.6. Hani bu suçu işleyen, okul baskınını yapan kişilerin 5'te 1'i sadece psikolojik rahatsızlığı olan.
0: Çok yüksek bir oran değil bu. Yani normal bir
1: oran. 4'ü sağlam insan bunlar. Evet. Baktığınız zaman 5'te 1. Şimdi okullarda ben Maraş'ta duydum, televizyonda da duydum. İşte psikolojik sorunu olan çocukların okulda ne işi var gibisinden. Şimdi bunu anlama geliyor. Zaten bir zorbalık var atan. Psikolojik rahatsızlığı tanınmış olanlar da bir zorbalaştırma, ötekileştirme, ayrılaştırma. Daha da ileri gidelim. Bu bakış açısı. Bir çocuk var. Tanınması gerekiyor psikolojik olaraktan. Baba götürmekten korkuyor. Niye? O da yaftalanacak. Yarın bir gün aynı gözle bakılacak diye. Evet. Bakın zincirime reaksiyona
0: yani bu damgalama işini öyle bir kesmeliyiz ki ama birçok açıdan fayda sağlayacak.
1: Sayısı olaraktan söylüyorum. 5'te 1 bunu yapan.
0: Evet.
1: 5'te 1.
0: Tabii.
1: Bu arada bakın Mehmet Hocam, Korkut Hocam, ben de siz hepimizde şiddet meyli var.
0: Var tabii, herkes de var.
1: Hepimiz de var. Tabii. Haksızlığa uğradığımızda,
0: engellendiğimizde,
1: yalnızlaştığımızda, ötekileştirdiğimizde, çaresizleştiğimizde, kaygı seviyemiz attığında, öfkemizi kontrol edemediğimizde şiddete meyledebiliriz.
0: Tabii.
1: Bunu kontrol etme mekanizmalarımız hepsi olabilir. Yani bu da biz de bir adayız. baktığımızda bunu yapabilecek bir adayız. Peki bizi yani diğerlerinden ayıran ne? Biz bunu engelleme mekanizmalarını, düğmelerini kontrol edebiliyoruz.
0: Evet.
1: Çocuklar bunu kontrol edemiyorlar. 14-18 yaş zaten kontrol etmek de çok zorlanan bir yaş.
0: Evet.
1: Bakın çok ilginç bir şey söyleyeyim ben size. Cornell'in bir araştırması var. Cornell 80 ülkeyi araştırmış. 80 ülke tam hocam. 1930 yılından günümüze kadar kitlelerin nesil nesil IQ'larının, zekaların arttığını görmüş.
0: Hmm.
1: 2010 yılından sonra da azalmaya başladığını görüyor.
0: Hmm. Geriye doğru bir geçiş.
1: Evet,
0: öyle
1: dikkat.
0: Mi? 2010'dan sonra.
1: 2010'dan sonra. 2010'dan sonra yeni gelen neslin zekası bir öncekinden düşük olmaya başlıyor.
0: Hmm.
1: IQ seviyesi, zeka kullanım kapasiteleri. Şimdi 2010 yılında ne oluyor? Şimdi epigenetik olarak bir şey bulmamışlar. Yeme, içmeyle alakalı bir durum değil. Ailede yani bir şey yok. O zamana kadar hep nesil üzerine koya koya ilerlemiş.
0: Yani
1: 2010 yılına kadar. 80 ülkede yapılıyor bu araştırma bir de. Cornell'in araştırması. Baktığınız zaman 2010 yılından sonra bakıyorsunuz bıçak gibi kesiliyor ve zeka hala düşüyor.
0: Hmm.
1: Hala. Şimdi teknolojinin hızla geliştiği dönemdeyiz.
0: Evet.
1: Çevresel faktörlerin çok fazla geliştiği dönemdeyiz. Aile ilişkilerinin çocuklara farklı farklı uygulamalarla yanaştığı bir dönemdeyiz. Çocuk ve aile ilişkilerinde artık otoritenin, disiplinin ve sorumluluk duygularının kaybolduğu bir dönemdeyiz. Ve çocuklar bu çevresel faktörlerle yetişkinlerden alamadıklarından, koparaktan artık nesil birbirini olumsuz döllüyerek aşağı doğru çektiğini görmekteyiz.
0: Hmm.
1: Bakın 2010 yılı, 2026-16 yıl. Bu işi yapanlar hangi skala atıyordu? 14-18. Dikkat edin bakın.
0: O gerilemeyle ilişkilendirebiliriz.
1: O gerilemeyle ilişkilendirebiliriz. Peki bu çocuklar neden geriliyor? 2010 yılından bu yana gerilemenin nedenini bulabilirsek.
0: Hı hı. Ama bu global bir şey diyorsunuz.
1: Tabii global
0: zamanda.
1: 80 ülkede. Ama Türkiye'de ekleniyor buna. Çünkü artık
0: tabii
1: hani bir gerçeklik olgusunun kaybolması söz konusu değerli hocam. Evvelden gerçeklik literatürde, psikolojide, pedagojide 3 tane datalarız. Neydi bunlara baktığımız zaman? Fizik gerçeklikti. İşte rüya gerçekliğiydi, hayal gerçekliğiydi. Şimdi dijital gerçeklik de ortaya çıktı.
0: Hı hı.
1: 4 gerçeklik oldu. Çocuklar 3 gerçeklikte kendini bulamazsa 4. gerçeklikte buluyorlar.
0: Burada daha rahat bir yer bulmaya başladılar.
1: Tabii,
0: dijital gerçeklik.
1: Yapay zekanın da işe girmesiyle yapay zeka artık insan profillemesini çok hızlı yapabiliyor.
0: Hı hı.
1: Karşınızda konuştuğunuz artık bir insan sanıyorsunuz ama o bir makine. Sizin profillemenizi 8-10 dakikada sorularla halledebiliyor. Sizin gerçeklik dünyanızı manipüle edebiliyor baktığınız zaman. Bunu yapan şirketler var. Milyon dolarlık, milyar dolarlık şirketler var. Yaptığımız, yani çalışmaya hiç isim vermiyorum buradan şirketler olduğunu.
0: Tabii.
1: Mesela bir tane platform biliyorum. Altında 17 yapay zeka platformu var.
0: Hmm.
1: Bunun iki tanesi zaten, iki tanesi kapatıldı. 2018'de isim verebiliriz. Cambridge Analytic kapatıldı. Amerika seçimlerine müdahale etti diye.
0: Hmm.
1: İnsan davranışlarının oy verme davranışlarını modelini çıkartarak da seçimi etkiledi yapay zeka. Ve kapatıldı bu yüzden. Şimdi seçmen davranışı ki 18 yaşından etkileyebilen bir kavram. 14 yaşında çocuklar, hatta 14 de değil 12, 11 çünkü çocuklar kendilerini burada bulmaya başladılar artık. Gerçeklik olarak nasıl etkileyebilir? Pimi çekilmiş bomba haline getirebilir.
0: Hı.
1: İstediği markanın kölesi yapabilir.
0: Hı-hı.
1: İstediği siyasi partiye, istediği oluşuma, istediği cemaate, cemiyete, organa onu bir aktör ya da bir dublör istediğin kıvamda oynatabilirsiniz. Manipüle edebilirsiniz.
0: Yani bu dijital kimliklerin gerçek dünyayla bağı azalttığı ve
1: azalttığı,
0: insanların bu manada dirençlerini, dayanıklılıklarını ve zihinsel yeteneklerini belli bir oranda kaybettiklerini
1: tabii
0: görüyoruz diyorsunuz
1: tabii
0: bu hikaye.
1: Bu araştırmalar bunu gösteriyor. 2010
0: evet
1: yılında birdenbire kaybolması.
0: Evet.
1: Altında yatan şey Cornell arkadaşlar ki sonrasından pardon farklı 2-3 üniversitede, Stanford Üniversitesi, İngiltere'deki galiba Next Üniversitesi, yanlış hatırlamıyorsam, emin değilim o üniversiteye. Aynı benzer araştırma yaptılar, aynı şeyi buldular.
0: Hı-hı.
1: Dediler ki, çevresel dijital faktörlerin artması, anne babaların gerçek görevleri olan kültür aktarımını artık çocuklarına yapmayıp, bu kültür aktarımını evde, her evde açık bir pencere konumunda olan dijital platformlardan alması, çocukların maruz bıraktıkları yapılarla kültürel kırılma neden olmaktadır diye raporlara da baktığımız zaman.
0: Okay. Şimdi çok güzel anlattınız. Tabii ki böyle bir şiddetin kendine bulduğu bu aralığın geniş bir kapıya dönme ihtimali de olduğunu söylüyorsunuz. Çünkü genel görüntü 2010 yılından beri çizdiğiniz profilde işte o belli zihinsel beceriler düşmeye başladıktan sonra ergenlerin tam bu yaşta da bir takım mevzuları var. Ama Amerika'da da yaklaşık 3000 tane olay var 50 yıl içerisinde diyorsunuz benzer şekilde. Yani hocam tabii ki Korkut hocam şiddetin, saldırganlığın global olması, öfke duygusunun da evrensel olması.

0: olması. Ama öfkenin herhangi bir duygu olduğunu biliyoruz. Temelde şunu sormak istiyorum size ilk başta. Hocam faillerin %92'sinin erkek olduğunu söyledi. Biz de baktığımızda suç oranlarına gerçekten erkekler daha fazla suç işliyor. Kadınlar olanak mı vermiyor çevre? Yoksa gerçekten bizim biyolojik donanımımızda şiddet ve saldırganlığa yatkınlıkla alakalı bir kadın erkek farkından bahsedebilir miyiz? Ne dersiniz?
1: Şimdi tabii hocam şimdi çok çarpıcı örnekler verdi. Şimdi bir Arizona katkıda bulunuyor.
0: Tamam,
1: hocam
0: lütfen,
1: şimdi 14-10 yaş, 18 yaş arası dedi ve gerçekten de kişiliğin, kimliğin, oturma yaşlarının, fiziki gelişimin aslında logaritmik olarak arttığı fazların başıdır bu.
0: Kimlik.
1: Ki evet kimliğin oluştuğu, işte fiziksel özelliklerin oluştuğu, kendine yön vereceği ve maalesef bu yaştaki çocukların temel veya şey artık bu yaşta kim varsa temel önceliği gene biraz daha ilgi kendi üzerinde olsun ve birçoğunun tabii ki de karşı cinstir bu. Çünkü tam kendi benliğini bulma yaşları. Bakalım karşı cinsten etkili şeyi alabilir, geri dönüş olacak mı, olmayacak mı? Burada bir dolu faktör var. Şimdi hepimiz belki o yaşlarda ilgi çekmek çok istedik, değil mi? Ders çalışanları biz ulaşamadığımız için belki dışlamaya çalıştık. Kendimize bir açık kapı yaratmaya çalıştık daha doğrusu. Kendi farkımızı koymaya çalıştık ve aslında en kolay konacak farkların birinde de şiddet veya hani o duyguyu yaşamasak da öyle gözükmek kalıyor. Ya. Bir arkadaşımızı ittik, top attık. Şimdi bunu niye yaptık? Biz de buradayız. Kendimizi bir şekilde ifade edemedik. Ne o seviyeye gelebildik. İşte kimimiz belki belli bir enstrüman çalgısıyla veya bir hobisiyle ön plana çıkıyor. Ama bu doğal bir olay. Dopaminerjik sistemimiz bunu ister. Şimdi önemli olan nokta şu. Hani biz daha önceki programlarda da hatırlarsınız hep bunu konuştuk. Şimdi hocam dijital bir yeni platformdan başladı. Şimdi biz daha önce bu daha dijital ortam bu kadar veya sosyal medya bu kadar ön planda değilken hep neden bahsederdik? Arkadaşlık azaldı çünkü dışarıda oyun zamanı, fırsatı, fiziki mekanlar azaldı. Hep ne derdik? Her yer beton oldu. Çocuk dışarıda paylaşamıyor. Anneye babaya kaldı. İşte bakın o boşluğun dolması lazım. Ben bunu hep söylerim. Demin hocam bize çok güzel hediyeleri verirken ne dedi? Denge. Evet. Hücrede bir dengedir dedi. Bu denge bozulursa onun hastalıklar da zaten hep şey bu dengenin bozulmasıdır. Bu dengenin bozulmaması lazım. İşte bu denge bozulduğu zaman yerine bir şey koymak zorundasınız. İşte bu insanları yönlendirme demin hocamın söylediği iyi kötü alışverişe veya artık sadakata veya şiddete adını siz koyun. O çok güzel bir yer yaptı kendine. Şimdi hocam çok güzel söyledi. O bizim arkadaşımız mı? Değil. O bir sanal bir ortam. O bir bilgisayar. Evet. O bir belki duymak istediğimiz şeyleri duyuyor. Belki işte örnek veriyorum. Siz daha fitsiniz benden. Mesela ben desem ki işte örnek veriyorum. Mehmet Şakiroğlu ile aram kötü. Sen onu döver. Beni güdüleyecek. Arkadaşlar öyle değil mi? Oğlum saldır. Arkamdayız biz.
0: Tabii harekete yani, geçiriyor
1: her
0: belki.
1: Şeyi yapabilir. Evet. Bu Connecton projesinin hani bir ara birçok tartışılmıştı. En korkulan noktası oldu. Acaba beyinler gerçekten bağlanacak mı? Bir merkez tarafından yönetilecek mi?
0: Kontrolü ele alabilecekler
1: tabii,
0: mi?
1: Tabii ki şey de. Yani. Tabii ki de. Şimdi tabii bütün bunları düşündüğümüzde o eksikliğin işte buna ebeveyn deyin, adını siz koyun. Birçok faktör var orada. Şimdi hocam gene demin çok güzel bir örnek verdi. Beşte biri psikiyatrik veya psikolojik sorunlu oralan vakalar dedi. Evet o yaşta ya, ergendir geçer. Hepimiz öyle söylüyoruz. Bekliyoruz. Hani kimse çocuğuna toz konduramaz. Çok az veli alır çocuğunu götürür bir psikoloğa veya psikiyatriste. Ya benim çocukta bir sorun mu var? Bunu çok az anne baba yapar. Toz konduramaz.
0: Tabii.
1: Ama oradaki işte açık bu tip sıkıntıları doğurma ihtimali oluyor. Hepimizde şiddetle ilgili ki zaten dedim ya bu dengedir. Bu denge bize güzeldir. Arada bir şiddetlenmemiz lazım. Hızlı aksiyon olmamız lazım. Bu da hayatta kalmamızın bizim için işte daha geçmişe dönelim. Düşmandan kaçacağız. Veya işte karnım açsa biz şimdi yapmayacağımız sıra ihlali yapmayız ama bir şeye doğru giderken bir sıkıntı varsa orada sıra ihlali veya uçağa giderken kimse ama uçağı varken ya arkadaşlar kusura bakmayın uçağım kalkıyor diye yani bu insanları belli durumlar istemedikleri duygulara davranıyor. davranışlara itebilir. Son bir şey daha söyleyeyim. Bunu ben yıllar önce bir sosyal medyada çok güzel bir şey, bir siyahi beyefendi söylüyordu. İşte benim, belki çok iyi bilirsiniz, özet anlatacağım. İşte bunu hep ben derste de örnek veririm. İşte benim dedem veya büyük dedem işe yürüyerek giderdi. İşte onun oğlu işe işte toplu taşıma gitti. Onunkisi arabayla gitti. İşte benim dedem BMW'ye biniyordu. Ben işte Cadillac'a biniyorum. Hep şey derdi, zor zamanlar yaratıcı insanları yaratır. Yaratıcı insanlar kolay, hani teknoloji ve kolay hayat yaratır. Kolay hayat tembel insan yaratır. Şimdi size bir soru, son bir soru kıymetli hocam. Yaşımız az çok birbirine yakın. Şimdi 20 yıl önce mi siz daha hani akıllı zeki demeyeyim ama şimdi mi? Daha kendinize söyleyin.
0: Hocam ben de Hakan Hoca'nın verdiği şeye uyuyorum. Ben 2010'dan sonra
1: peki şimdi bir dakika. Biz eskiden bu telefonlar yokken 100 tane telefon numarasını ezbere bilmiyor muyduk?
0: Biliyorduk. Çok iyiydik o zamanlar.
1: Her şey ezberdeydi.
0: 2010'da bozuldu her şey.
1: Çok iyi bir planlama şeyimiz vardı. İşte şurada buluşacağız. Oradan buraya şu dakikada gidilecek. Geç kalan oraya gelecek. Ama şimdi cep telefonu bunların hepsini, ki yapay zeka şimdi. Ama şimdi bakın, beyin bu boşluğu dolduracak bir şey.
0: Hocam navigasyon bile çok bence tabii, önemli bir şey.
1: Ben bakkala navigasyonsuz gitmiyorum ki. Bakkala gideceğim.
0: Hiç kimse zihnine bu manada 3 boyutlu bir görseli çıkarıp da öngörüler ve şeylerle asla götürmüyor artık.
1: Bakın bu bizim algı sistemimizde, bütün sistemlerimizde, beyin dinamiğinde tabii ki de bir değişiklik yapacak. Şimdi besin dengesi değişti. Doğal beslenme gitti. Bu sentetik besinler, demin hocam epigenetikten bahsetti. Şimdi epigenetiğin önemi her geçen gün arttı ama bu doğal besinler bize istediğimiz epigenetik katkıyı veremeyecek. Çünkü biz bunu metabolizmaya sokamayacağız. Giremeyecek. Beslendiğimiz
0: yani
1: zannedeceğiz.
0: Yani bu mirası devralamayacağız.
1: Tabii ki de şimdi öfke olayında da belki ileriki turlarda şey gelir, bir dengenin bozulması sıkıntısı var. O dengeyi kontrol epigenetik yapar. Metil grupları yapar. Şimdi ben yeteri kadar metil grubunu almazsam sentetik bana bunu vermez ki. Evet. Metil tozu içsen o benden midene emilecek de geçecek de istediği yere gelecek de bulabilecek mi bakalım yolu. Ama doğal benim içinde bulunduğum sistem onu öyle efektif kullanmayı. Ha şu var.
0: Aydın'la çilek topluyoruz dedi. Kızdın.
1: Yok estağfurullah. Hani şöyle yani şey yaptım orada, ne kadar güzel. Şanslısınız bu aile beraber.
0: İşte, hocam aradı dedim. Ne yapıyorsun dedi. Dedim çilek topluyoruz
1: şu anda. Biz de orada cebelleşiyoruz burada kantin içinde ama işte kıymetli hocam, o dengenin bozulacak her şey bizi maalesef iyilikten ziyade maalesef isteksi, hani görmek istemediğimiz olaylara doğru itecek.
0: Evet, peki bu kadın erkek dengesine dair bir şey söyleyeceksin
1: hocam. Şimdi kıymetli hocam, şimdi her olayda aslında biraz içinde bulunduğun topluma göre gider. Olay bir. Şimdi daha fazla iş kazaları bakıldı, erkeklerde var ama çalışan oranı erkeklerde daha fazla. Daha doğrusu iş kazası maruziyeti olacak işlerde erkekler daha fazla çalışıyor. Sigarayla kaynaklı hastalıklar erkeklerde daha fazla, erkekler daha çok sigara içiyor. Şimdi bu istatistik büyük çaplı ve anlamlı çıkması lazım. Ama şu var ki tabii ki de biyolojik faktörler de var. Şimdi şiddet niye erkekte daha fazla var? Şimdi çok iyi biliyoruz, hepimiz belgesel çok izliyoruz. Hayvanlar, özellikle erkek hayvanlar, testosteronun etkisine giren hayvanlar. Ne yapıyor şimdi? Alkol, bazı istemediğimiz narkotik maddeler ve testosteron beyni bloke eder. Düşünemeyiz, edemeyiz. Tabii. Saldırgan oluruz. Başka bir şey düşünemeyiz. O benim deriz.
0: Düşünen tarafı bloke ediyor
1: tabii
0: yani.
1: Tabii ki de bloke ediyor. Tabii ki de. O yüzden de tabii ki de şiddet de öyle bir egoya giriyor ki. Şimdi ben örnek veriyorum. Beni burada kesseniz ben biriyle yol kavgası etmem. Yol ikiye gider. Hani etmem. Niye edeyim? Evet, yolun tek şeride düşmesi benim suçum değil.
0: Değil tabii.
1: O niye terbiyesiz? Onu ona bırakırım. Ben de bırak. Çoluğuna çocuğuna anlatacak bir şey var. Onu anlatamam ben sıranın bende olduğunu. Tabii. Bilse yapmaz zaten onu.
0: O yüzden hemen haydarı çekip de,
1: yok
0: Allah
1: ya,
0: ne
1: o
0: verdiyse
1: yapar.
0: Hani şey, o daha doğru olur.
1: Tabii ki de işte önemli olan bu. Evet, erkeklerde belli hormon veya belli sistem bunu daha şey yapar. Tetikler. O tabii. Doğru. Bu biyolojik bir gerçek.
0: Bu biyolojik bir gerçek. Evet. Yani bizim hormonal sistemimiz, yani bu belki de testosteronun etkisiyle biraz daha hızlı, ani çözüm arayışı ama böyle biraz agresif yoldan ortaya çıkabilme ihtimali var diyoruz.
1: Var ama
0: öğrenme
1: tek başına o değil.
0: Hesaba katarak.
1: Tek başına o değil. Vücut bir bütün. O onu etkiliyor, o onu etkiliyordu ve oradaki bir, dediğim gibi, bir belli bir, gene aynı şey söyleyeceğim, dengenin bir tarafa kayması.
0: Evet. Bu arada tabii ki erkek çocuklarının yetiştirilme görüntülerinden de aslında öfkenin kabul edilebilir, şiddet ve saldırganlığın erkekler için anlaşılabilir olduğu söylemleri sık sık ulaşıyor. Tabii orada da bir hatalı algı olabiliyor. Çünkü kız çocuklarına öfkelenmek yakışmaz. Yani tabii ki genel algı bu. Ama bunun karşı tarafı erkek çocuk da erkekliği gereği arada şiddet şimdi, ve saldırganlık göstererek dönüyor galiba.
2: Bir şey diyebilir miyim bu da? Şimdi erkeğin şu da, hani daha doğrusu insanın, modern insan olmasının tarihi şu da 1000 yıl.

0: Hı-hı. Var yok.
1: Yani.
0: Ondan önce baktığımız zaman erkek zaten saldıran, kavga yapan, savaşta önde giden bir yapıyken kadın arkada doğurganlık, hı-hı, ev bakan, ortalığı toplayan, yemek yapan, tarımla ilgilenen, hı-hı, daha çok savaşta da geri plana duran oluyor. Şimdi baktığınız zaman şimdi dilimize gelelim 21. yüzyıla. 21. yüzyıla çocukların, kız çocukların oynadığı oyun daha çok ne? Evcilik. Evcilik neyi geliştiriyor? Empati. Erkeklerin oynadığı oyun ne? Vurma, yakalama, kovalama, kırma.
2: Tabanca.
0: Testosteron. Şey, rekabete değerlerinden. Evet. Şimdi bir sistem rekabete değerli genetik kodlarından dolayı rekabetçi gidiyor. Bir tanesi de erken yaştan itibaren emotional quality dediğimizde duygusal zekası, empati gelişiyor. Neyle gelişiyor? Bebekle konuşmaya başlıyor. Bebeği var ya. Hı-hı. Bizim neyi var? Bizimki Batman'i var, Superman'i var. Tak tak tak tak tak vurduruyor. O bebeğin saçını tarıyor, onu empati kuruyor, konuşuyor. Şimdi bu mekanizmada öfke kontrolü, şiddet daha düşük oluyor.
1: Evet.
0: Öbüründe rekabetçi var.
1: Orada bir empati becerisi çıkıyor diyorsunuz.
0: Tabii geliyor yani, orada baktığı zaman. O yüzden kadınların duygusal zekası çoğunlukla, hı-hı, erkeklerin daha yüksektir.
2: Evet. Onu hemen şimdi konu konuya açıyor. Şimdi bu da bu çoğunlukla değil hocam. Zaten biyolojik olarak şöyle. Şimdi dişilerde iki tane cinsiyet kromozomu, X kromozomu vardır. Hı-hı. Erkeklerde bir X vardır, bir de Y kromozomu vardır. Özellikle üreme organı oluşumuna sebep olan. Hı-hı. O yüzden Y kromozomu erkeklikle alakalıdır. Evet. Şimdi X kromozomu Y kromozomundan çok daha büyük ve çok daha fazla gen içerir ve o genlerden bazıları da bu nöronal plastisite ve nöronların gelişmesiyle, yani beyin hücrelerinin gelişmesiyle, sadece gömülü hücresiyle ama hani merkezi sinir sisteminin gelişmesiyle alakalıdır ve şimdi X kromozomu üzerindeki genlerin varyasyonları daha çeşitlidir kadınlarda. O yüzden kadınlar, örnek veriyorum, renk ayrımını daha iyi yapar. Bu sarı mıdır? Hayır, hayır, kahverengi. Erkek daha az şey görür. Evet. İşte o epigenetiktir bu. X kromozomu çeşitliliğinden, daha doğrusu X kromozomunda taşınan genlerin çeşitliliğinden olur. Mesela bizim öfkeyle alakalı genlerden bir tanesi de X kromozomuyla taşınıyor. Erkekte onun karşılığında bir karşılık yok. Yani o gen kadında onu baskılayacak, etkisini değiştirecek varyasyon olabilir. Ama erkekte mesela bu yok. Tek gene indirgenmez bizim, evet, bu konuştuğumuz olay, ama o da faktörlerden biri. Eğer onunla ilgili yatkınlık gene aldıysa o arkadaş çok zor, o öfkelenme şey hep önünde olacaktır.
1: Kadınların yine bu araba kullanırkenki muhteşem becerileri de belki aynı genetik
2: şimdi
1: şey, ama
0: kaşıyor hocam.
2: Kaşıyor.
0: Gelme bak. Sakin ama, ol. Şimdi de bir şey.
2: Ama mesela şu örneği de vereyim. O da gerçekten çok enteresan. Yurt dışında bir araba sürme geni var hocam. Eğer sizde o genin bir varyantı varsa, siz araba sürdüğünüzde size belli ek görevler, şuraya uğra, buraya uğra, o varyanta sahipler o işi çok daha güzel yapmışlar. Daha kusursuz yapmışlar. Ve ama bu BDNF adını verdiğimiz molekülün metabolizması kadınlarda biraz daha aktif. Aslında onlarda el becerisi daha iyi gelişebilir. Hani çünkü o kas hafızası ve kas becerisiyle daha alakalı o. Mesela o varyant çok önemlidir ve kadınlarda bunun gelişmesi erkeklere göre bir tık daha kolay.
1: Evet, şimdi tabii burada bizim
2: yani iyi araba sürerle hani
1: trafik öyle bir psikolojisi konusu daha önce dile getirdiğimiz için şey yapmayalım. Trafikteki hata, yani trafikte istenmeyen durumlar hata ve ihlal olarak ikiye ayrılıyor. Bunların bir kısmı bilerek yapılanlar. Yani kırmızı ışığı görüyorsun ama kimse seni görmeyecek diye geçiyorsun. Erkekler bunları kadınlardan daha fazla yapıyor. Doğru. Ama öbür taraftan, doğru, kırmızı ışığı görmeden geçiyorsun, farkında olmadan yapılanlar, kadınlar da burada daha fazla bir ekstra becerileri olabiliyor. Yani erkek kadın trafikte şu iyi ya da o iyi deme şansımız yok, ne yazık yok. Tabii, tabii, hatanın tabii, şekli, tabii, tabii, ihlal ve hata
0: bu arada
1: şeyleri
0: hocam,
1: biraz farklı.
0: X ve XY'den bahsetti ya. Mesela kız çocuklar hani XX erkek çocuklar XY. Erkek çocuklar zekanın, genetik bölümünün büyük bir çoğunluğunu, ki %84 yanlış hatırlamıyorsam, anneden geçip alıyor. Çünkü X'ten geliyor zeka. Evet. Kız ise hem babada hem anneden alıyor. Bak orada da dezavantajı başlıyor erkek.
1: Evet.
0: Hayata.
1: Doğru. Evet. Peki yani çift taraflı bir hediye olmuyor yani orada diyorsunuz. Peki hocam. Peki hocam, şiddetin yerine hoşgörüyü koymak mümkün mü yani? Okullarda bir sistem olarak şimdi çocuklar ufak bir teneke kutuyu bastırıp paldır küldür paldır küldür kan ter içinde peşinden koşturuyor. İşte bir güreş yapmaya başlıyorlar. Uzun eşek oynuyorlar. Sürekli bir gergin ve terli bir durum. Kızlar da voleybol oynuyor ya da aralarında konuşuyorlar. Bu hoşgörü sistemini

0: okulların içine yerleştirmek için bir yöntem var mı öfkeyi çıkarıp da?
1: Öfkeyi çıkartan,
0: şiddeti çıkarıp yani.
1: Öfke ve şiddeti çıkarmak doğru bir terim olmaz. Çünkü öfke ve şiddet bence suyun köpüren kısmı, üstü. Hı hı. Biz onu çıkartmak sorun değil, altta kaynayan nedeni bulmak lazım. Hı. Aynı şey gibi hani efendime söyleyeyim, iceberg modelini vermeyeceğim. Evet. Ama o arabanın
0: verdi
1: şeyi
0: şu
1: gibi
0: anda.
1: Vermeyeceğim ama yok yani. Oradan girmeyeceğim.
0: Şimdi meşhur,
1: olmaz ya. Hani arabada arızalanması yanar.
0: Evet.
1: Motor lambası. Hı. Kız öfke nedir? İşte o arızalanmasının yanmasıdır. Hı. Sen o arızalanmasını kırdın. Artık yanmadığı zaman motordaki arıza geçti mi?
0: Hayır, geçmez.
1: Geçmedi. Şimdi öfkeyi yok etmek demek, arızalanması söndürmek demek. Evet. Ama kaputu açıp gerçekten arızayı ortaya çıkarmadığımız sürece o lambanın sönmüş olması bir anlam ifade etmez. Hoşgörünün gelişmesi için önce öfke ve şiddetin altında yatan, kaputu kaldıracağız, içinde yatan gerçek nedeni ortaya çıkartmamız gerekiyor ki bu da o Young'ın, Adler'in, Young ve Adler'in, işte Gustav Young ve Adler'in o teorilerinden yararlansak çok iyi olur okullarda. Biz çocuklarımızın sosyal ve Adler'in dediği gibi sosyal ve ilişkisel bağlarını kurdurmalı. Aynı zamanda Young'ın dediği gibi o gölge kalmış olan, gölgede attığı, kendisinde görmek istemediği özelliklerle o bilinçaltı demeyelim de daha çok bilinç dışı de daha iyi olur sanki. Bilinç dışının attığı özellikler, karanlığa attığı yerle tek tek yüzleşebilmeli. Çünkü o Young'ın çok güzel bir sözüdür. Ne diyor? Gölgede kalan bilinç dışı her şey ileride kaderin olur.
0: Bir şekilde ortaya çıkar ama
1: kaderin oluyor.
0: Çıkacağı belli olmaz.
1: Patlayacak o. Çünkü o bir gün bir yere patlayacak. Patlamasa da iyi. Yansıtma diyor ya. Kendisinde baskıladığı, karşı tarafta özgü olan bir şeyi görünce öfkelenecek ona. Kendisinde var bu, baskılıyor ama karşı tarafta gördüğü zaman insan en çok öfkelendiği şey aslında dostluk baktığı zaman kendisinde olan baskıladığı şeylerdir.
0: Evet.
1: Baktığınızda sizin de alanınız hocam, psikoloji daha iyi biliyorsunuz. Evet, hocam, zaten. Kendindeki alanıdır baktığınız zaman. Ve öfkedeki, eğer biz o bizim gölgedeki içsel hatalarımızı, eksiklerimi, görmezden geldiklerimizi, attıklarımızı o kaputu açıp tek tek tedavi edebilirsek zaten öfkeyi bitirmiş olacağız. O ayı bir rahatlatmış olacağız. Öfke dindiği için şiddeti de azaltmış olacağız tepkimizi. Hoşgörü ondan sonra gelişebilir. Orada hala hazırda yığın gibi bekleyen gölgede kabul etmediğimiz, görmezden geldiğimiz, beğenmediğimiz bütün duygularımız, işte yalnızlık duygularımız, işte aldatma duygularımız, şiddet duygularımız, efendime söyleyeyim insanlara yalanlarımız, kendimize beğenmediğimiz her şey, bededilmelerimiz, cinsellikle ilgili şeyler olabilir, dinsel şeyler olabilir, ilişkilerde yasaklı olan şeyler olabilir, hırsızlık yapmışız olabilir. O da o kaldığı sürece biz burada hoşgörü geliştirmemiz zorlanacaktır. Bizim o halının altını önce boşaltmamız gerekiyor, rahatlatmamız gerekiyor. Sonra bununla beraber hoşgörüyle burayı rehabilit etmemiz gerekiyor.
0: Peki hocam, şimdi öfkenin üzerinde durduğu halının altında bunlar var ama mesela hoşgörünün üzerinde bulunduğu halının altındakileri arttırmak da mümkün değil mi? Yani mesela belki paylaşım, belki sabır, belki umut, belki ne bileyim işte kabul gibi o olumlu duygular üzerine bir eğitim sistemini kurmak belki yine mümkün değil mi?
1: Mümkün. Zaten Adler de bunu söylüyor hocam. Sosyal ilişkiler çok önemlidir. Hayata bağlanma noktasında, güvenli yapılma noktasında. Şimdi o da şu var. Şimdi bak, iki tane sorunumuz var. Adler'cim mantıkla bakalım şimdi o da. Bir, acınası bir durum var. Yetersizlik. Aslında bu çok doğru bir şey. Biz doğduğumuz zaman yetersiziz.
0: Evet, bir süre öyle.
1: Öyleyiz. Baktığımız zaman. Bizden daha güçlü, daha yeterli insanlara, değil mi? Destek alırız. Buna biz Adler aşağılık diyor.
0: Evet.
1: Değil mi? Ama bunu kabul etmediğin zaman aşağılık komplekse dönüşüyor. Aşağılık komplekse girdiğin anda bunu telafi etmek için tam tersi bir yansıtma getiriyorsun. O da nedir? Üstünlük kompleksi.
0: Üstünlük kompleksi, evet.
1: Onu getiriyorsun.
0: Yani maskeli geziyorsun.
1: Maskeli geziyorsun yani. Baktığı zaman üstünlük kompleksi. Üstünlük kompleksi demektir. Senin zayıf yönlerinin görmemesi için sende olmayan bir davranış şekillerini, sende olmayan insan tipini, sende olmayan bir formla dolaşmaya başlıyorsun. Baktığında. Evet. Şimdi geldiğimiz noktaya baktığımız zaman okullarda bizim ilişkilerimizde şunu bilmemiz lazım. Eksikliğimiz bizim suçumuz değildir. Eksikliğimiz bizim aslında fırsatımızdır. Biz eksik doğan bir varlığız. Gün geçtikçe eksiklerimizi farkına vararaktan o acı aslında bizi evrimleştiren bir mazottur. Bizi evime iten temel dinamo o mazottur. Yani eksiğimiz de biz. Mesela siz bugün bir eksiğinizi fark edersiniz. Ne yaparsınız? Yani bu eksikliğinizi tamamlamak için gerekli hamleler yaparsınız.

0: Ama bu eksikliğiniz aşağılık kompleksine dönüştürüp üstünlük kompleksine yansıtaraktan davranışa dönüştürürseniz hala acınası durumunuz devam eder. İstiniz devam eder. Bir de üstüne üstlük ne yapmış olursunuz? Reddetmiş olursunuz. Hı-hı. Reddettiğiniz şeye ne diyordu Young? Gölgeye gider. Hı-hı. Gölgede olan her şeyde sen öfkelendirmek için neden oluşur. Zaten bir insanı sinirlendirmenin en kolay yolu onu sinirlendiren noktayı bulduğunuzda hep aynı tuşa bastığınızda o insanı sinirlendirirsiniz.
1: Sigorta attırmak.
0: Sizi sinirlendiren insan aynı zamanda sizi yöneten insan olur.
1: Evet. Tabii sigorta attırmak çok iyi bir manipülasyon aracı. Peki hocam şimdi biz bakıyoruz insanlar hem iş yerlerinde öfkesinden şiddet ve saldırganlıktan çok kaybedenler var. Bazıları futbol sahalarında bazıları öfkeli şiddet ve saldırganlık var ve kaybediyorlar bu yüzden. Bunları çocuklukta belli gen testleriyle bir kişinin şiddet ve saldırganlığa yatkınlığını başı belaya girmeden önce ölçmemiz mümkün mü? Ya da bu tür öngörülerde bulunabilir miyiz?
2: Oh, teşekkür ederim. Şimdi hemen bir geçen hafta programına gitmiştiniz ya, ona bir örnek vereyim. Bunu tamam. Söylemeyi unutmuşum. Ondan hemen geleceğim ona. Şimdi geçen hafta uzun yaşamdan bahsetmiştiniz.
1: Evet.
2: Hani şeyde. Dünyanın şu anda kayıtlı en uzun yaşayan hanımefendi 122 küsur yaşında maşallah gitti. Ve şimdi tabii orada biz de merak ettik hani şeyde. Bir bazı genetik analizler yapılmış kendisinde ve en anlamlı fark stresini yönetme genlerinde bulunmuş. Yani bu hanımefendinin en büyük şeyi evet. Hatta şöyle mesela 97 yaşına kadar sigara kullanmış hanımefendi. Ama günde 3 tane Fransız bir hanımefendi.
1: Bu kadar zararlı. Tabii, en kötü alışkanlık.
2: Yani evet mesela belli bir alkol tüketmiş günde ama şeylerde az da olsa.
1: Ne kadar kötü, ne kadar zararlı bir alışkanlık.
2: Kesinlikle ama şimdi şöyle ona baktıkları vakit tabii bunlar doğru değil ama stres burada en büyük şey stres ve bu gerçekten bunların tohumları demin hocamın söylediği gibi arkadaş ortamında hatta birçoğunun da evde başlıyor. Şimdi demin siz sporda şiddetten bahsettiniz değil mi? İşte spor sahasında. Şimdi bunun birçok faktörü var. Taraftarına şirin mi gözükeceksin? Taraftar bunu ister. Çünkü taraftar karşı tarafı düşman olarak görüyor. Sizle biz farklı takımı tutuyoruz. Ben niye size düşman olayım? Bir sebep olması lazım.
1: Evet, tabii.
2: Yarın bir gün ülkemizde bir sıkıntı çıktığı zaman omuz omuza savunmaya çalışacağız.
1: Tabii
2: ama şimdi niye karşı olalım? Bakın atışmalar tabii ki de olacak. Sporun doğasında vardır. Tatlı atışmalar. Bu yaratıcılığı yaratır.
1: Tabii
2: bu ki. Güzelliği getirir.
1: Tabii. Ama fanatizm boyutu.
2: Hayır, fanatizm boyutu değil. O biraz tabii işin işte şiddetin altında yatan faktörlerden bir tanesi o oluyor. Şimdi burada neden bu işler erken yaşta başlıyor? Hocam daha önceki programlarımızda bir örnek vermiştim. Çok da güzel bir örnek. Hep diyecekler aynı örneği veriyor ama ben çok hoşuma giden bir örnek bu. Siz bilirsiniz hangi basketçiydi? Bobby Dixon'dı. Muhammed Ali oldu. Karşıyaka ve Fenerbahçe'de
1: Bobby
2: oynadı.
1: Dixon, evet.
2: Onun bir kitabı var. Bu bir reklam değil. Kitabın ismi Savaşçı diye. Hocam kendisi gençliğinde nasıl bulunduğu ortamda uyuşturucu kartelleri, abisinin öldürüldüğü, annesinin hapiste yıllarca geçtiği, kendisini kurtaranın ve bu kadar başarılı olma sebebini basketbol sevgisi olarak.
1: Amerika'da yaşarken.
2: Amerika'da en gidebildiğim kadar yere kadar gidip sabaha kadar eve gitmemek için basket oynayıp oradan eve gittiğini çok güzel anlatıyor. Güzel bir kitap. Ben bunu herkese okumasını istiyorum. İşte epigenetik deseniz bizim yıllarca bilimsel anlattığımız işte epigenetik çevre sizi bir şekilde modifiye ediyor.
1: Bu yaşanan örneği.
2: Evet evet şimdi bakın bu öfkeye sebep olan şiddete sebep olan genler bizim ve onların ürünleri biyolojik hormonlar enzimler bizim normal metabolizmamızda olması gereken onlarsız biz yaşayamayız. Ama şu anki bildiğimiz nokta o anlarda şiddet anında öfke anında ölçebildiğimizde onların ya miktarı artıyor veya onu baskılayan sistemde bir azalma oluyor. Yani oransal bir daha doğrusu göreceli olarak bir artış var. Total miktar da artmayabilir. Belki de onu baskılayan sistemdeki bir azalma bunu ön plana getiriyor. Şimdi bunu bilsek çok daha güzel şey yapabiliriz. Hatırlar mısınız sizle bir biz bir TÜBİTAK projesi düşünmüştük. Taksicilerde hani nabız atımı ile ilgili buna genetik. Ben orada size bir genden bahsetmiştim. Gerçekten o genin bir varyantı bireyleri ben bunlara Akdeniz tipi insan diyorum. Çok ateşli yapıyor ve bunlar genelde biraz daha dava uğruna birçok şeylerini verebiliyor. İşte sporda arkadaşı, meslektaşını sakatlayabiliyor. Ben niye sakatlayayım hani? Bu olay topa sert girme olayı değil. Bu başka bir olay. Kimse kimseye anlatmasın.
1: Tabii tabii canım. Tabii
2: şunu demiyorum. Adamın sarı kartı var topluyor futbolcunun. Gol atıyor, formayı çıkartıyor. Unutuyor. Çünkü o an orada yaşamıyor.
1: Şey.
2: Evet
1: yani,
2: işte
1: tabii.
2: Bütün bunun altında yatan o faktörlerden bir tanesidir bu. Ve biz bunu Türk toplumunda çok yüksek oranda gördük. Yani biz sağlıklısında da

0: hastasında da psikiyatrik vakasında da o gen varyantı çok fazla. Yani aslında doğuştan şiddete meyilli doğduk desek, şimdi bilmiyorum biyolojik olarak ama şiddetin tam altında nedeni bilmiyoruz ama biz bu işte bu genleri analiz edip ya evet bu çocuğa biraz daha hobi veya biraz daha paylaşımı arttıran aktiviteler tek bireysel değil de çünkü onunla paylaşmayı öğrenecek. Bu yorumları yapabiliyoruz. Buna genetik testler müsaade ediyor şu an.
1: Müsaade ediyor. Ama yani ön çıkarımlar yapıyorsunuz.
0: Tabii şimdi iki artı.
1: Bir takım çıkarımlar.
0: Mehmet hocam hani siz de psikoloji içindesiniz hocam de. Ya sağlıkta 2 artı 2 4 diye bir şey yok.
1: Yok zaten.
0: Biz matematikte bir formüle koyarız. Oradan alırız öteki. Biyolojide böyle bir şey yok. Olaylar birbiri içinde karmaşık gidiyor. Zaten bizim bunları net anlayamama sebebimiz o. Bazı olaylarda evet ürün oluşturuyor. Şu ürüne göre biz yorum yapabiliyoruz ama birçok bizim metabolizma, duygu davranışlarımızın şu anda artık genleri çok iyi biliyoruz. Niye hala bazı şeyleri bilemiyoruz? Çünkü olay çok kompleks. Oradan giriyor, oradan giriyor. Onun miktarı onu arttırıyor, onun şeyi onu arttırıyor. Net bir şey maalesef, net bir şey bulamıyoruz ama ana yol hakkında yorum yapabiliyoruz. Mesela ben size bir analizi yapsam sizin şiddete meyilli mi? Ama daha mı sakin olmanızla %60-65 derim ki size ya siz şu koşullarda pamuk gibi insan olursunuz. Ama o koşulları sağlamak işte o koşullar epigenetik. Aileyle başlıyor, eğitimle devam ediyor, iş hayatıyla devam ediyor. Şimdi size bir soru. Çok hepimiz yani okullarımıza tabii yarın bugün gitmeyeceğiz de pazartesi gideceğiz. Orası bizim iş ortamımız. Şimdi niye gergin olalım? Ya ben size niye bir gerginlik besleyeyim içimde.
1: Yani olmaması daha iyi yani.
0: Tabii
1: normal
0: ki de.
1: Koşullarda
0: tabii
1: olmaması
0: ki de. Ama çünkü bizim kafamız yoğun. Çünkü yapacağımız işe odaklanmışız. Size gelecek bir ortam veya örnek veriyorum. İşte maç esnasında hani örnek verdiniz diye. Niye ben size küfürlü tezahürat yapayım? Ha bazen tabii ki de sürü psikolojisi, toplum psikolojisi bazen bazı şeyler olabiliyor. Ama bu illa bu kendini bir aksiyona dönüştürecek anlamında değil ama bunların genleriyle ilgili belli analizler yapılabiliyor ve bu bize bir ipucu verebiliyor.
1: Evet. Haksızlığa uğramak, bazen engellenmek gibi durumlar zaten temel tetikleyici. Hocam hatırlar mısınız? Zorbay Küçük'ten bahsetmiştik seninle programda. Bir bahis hikayesi döndü. Ben
0: evet,
1: dedim bu çocuk futbolla ilgili konuşmaz bile. Bırak bahis oynamayı. Tamamen aklandı.
0: Şükür.
1: Yeni
0: çok sevindim.
1: Şey kararı geldi. Birisi onun adıyla bir şey açmış. Sadece 20 liralık bir şey dönmüş ve onunla hiçbir alakası olmadı. Mahkeme tarafından gösterildi.
0: Çok
1: ama
0: sevindim.
1: FIFA kokartı gitti. O günden beri maç yönetmiyor. Ve ben ona demiştim ki devletimiz ve yargımıza güven eninde sonunda doğru
0: kesinlikle
1: ortaya çıkacaktır. Öyle oldu. Fakat arkada kaybedilen koskoca bir kariyer var. Dün konuştuk. Hayırlı olsuna gittik. Gözlerinden öptük. Fakat bir yandan da haksızlığa uğrama, engellenme algısı ne kadar değişik ve farklı durumlar yaratabiliyor. O yüzden yani siz, bizleri hepimiz için söylüyorum. Yani gerçekten yargıya, devlete güvenmek çok önemli. Yargısız infaz da bu manada en kötüsü bir noktada da galiba
0: kesinlikle
1: nasıl hesabı sorulur bilmiyorum ama o zaman okuduğumuz haberlere, o çocukla ilgili yazılanlara şöyle bir baktık ki siz korumuştunuz hatta çok iyi hatırlıyorum. Bir şey daha belli değil diye. Yani öyle de bir durum. Haksızlığa varmakta. Bu işleri çok tetikliyor galiba. Şimdi bir ara, minik bir ara yapacağız. Ondan sonra tekrar geleceğiz. Efendim Korkut Ulucan'la Hakan Toytoklu İnsan Hali programı devam ediyor. Diğer duyguları da gözden geçireceğiz. Ve ne yapabiliriz? Acaba olumluları arttırmak mümkün mü? Onları konuşacağız. Az sonra buradayız.

0: Günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ın.

0: Yapay zeka ile ilgili en çok konuşulan mevzulardan biri de her şeyi yapar, problemleri çözer, şunu bunu yapar ama duyguları taklit edemez, kontrol edemez, duyguları geliştiremez gibi. Ki neden olmasın? Geliştirir. Duygu dediğimiz şey çok yönlü, multifactorial dile getirilmesi ve göze alınması, irdelenmesi gereken bir şey. Nereye bağlayacağım? Duygularımızın fizyolojik sağlığımıza da etkisi fazlaca var. Yani sen öfkeyi yaşa yaşa yaşa diyoruz ama şimdi onu bastırınca da üstünden duygu çıkacak bir yer bulur. Yani bu tarla faresi gibidir. Bir tarladaki gezinen tarla faresi gibidir öfke. Öfkeyi bir yerde bastırdığında zannetme ki o delikten çıkmaya çalışacak gider. Hiç beklenmedik bir anda besisini arttırıp başka bir delikten çıkar ve başa daha çok dert olur gibi başlıyoruz konuşmaya. Hakan Toytok ve Korkut Ulucan'la beraberiz. İnsan Hali programımız devam ediyor. İkinci bölümdeyiz. Hocam, bu öfkenin ifade edilmediğinde fizyolojimiz üzerinde etkileri nasıl?
1: Şimdi öfkeyi biz tüketemezsek, gömmezden gelirsek şeye benziyoruz. Kaynayan düdüklü tencerenin o hava basınç düdüğü var ya, onu kapattığımız zaman ne olur? Kaynamaya devam ederse patlar. Eğer duygumuzu biz tüketemezsek, ifade edemezsek, o kaynayan düdüklü tencere gibi en sonunda patlatırız. Peki başka bu nasıl patlar? Tabii düdüklü tencere patlamayız ama ne yaparız? Mesela hani öfke çok hitap edemezsek, içimize atarsak daha çok mide bağırsak problemleri değil mi hocam ortaya çıkıyor. İşte kaygı, depresif durumlarda baktığımız zaman işte kardiyovasküler, kalple ilgili sorunlar ortaya çıkıyor.
0: Evet.
1: Kronik streste kas ağrısı, işte bağışıklık sisteminin düşmesi. Bakın, baskı altındaki çocuklar, öfke ve baskı altındaki çocuklarda yapılan bir bilimsel çalışma, beyinlerindeki gri sıvılarda azalma olduğu ortaya çıkıyor. Bu beyinlerdeki gri sıvının azalması ne demek biliyor musunuz? Öğrenmelerinin %30 gerilemesi demek. Bakın, o yani bu işin patolojisine, fizyolojisine baktığımız zaman hani duygular olumsuz yönde yüklenirse çocuğun beyninde bulunması gereken eser miktarda doğru olan olması gereken sıvılar azalıyor. Olmaması gereken bazı sıvılar ve enzimler, sentezler ya da salgılar da çoğalabiliyor.
0: Yani öğrenme kapasitesi düşüyor çocuğun.
1: Her şey düşüyor. Bakın bir örnek vereyim ben size. Hocam oradan da devam eder. Mesela kronik stres. Kronik stres durumunda bizim vücudumuzda deprem oluyor. Kortizol seviyesi yüksek ama vücutta alarm olunca cildimizi sağlandırmışım. Bak, diğer, o, yani görünen bir şey cildimiz. Ciltte azalması gereken bazı salgılar çoğalıyor. Çoğalması gereken salgılar da azalıyor. Mesela hani yağ lipitleri vardır. Bu tenimizdeki bariyerdir. Yağ lipitleri. Bu azalıyor. Yağ lipitleri azaldığı zaman ne oluyor? Bariyer azaldığı için bizim burada deterjan, polen, parfüm, herhangi bir kimyasala karşı vücudumuz tepki veriyor. Son zamanlarda alerjenlere karşı. Neden bu kadar toleransımız düştü? Bariyer sistemimiz azaldı mesela streslerden dolayı. Evet. Başka bir şey mesela bu derimizde bizim az miktarda bulunması gereken histerilediğim madde var. Kaşıntı. Stres durumunda, öfke durumunda kaşınırız deli gibi. Niye? Bu madde artıyor. Bakın cildimizdeki bariyer azaldı. Deli gibi kaşınma ne oluyor? Kanama. Azalttık ya bayağı.
0: Evet.
1: Bu sefer de
0: dış dünyaya daha etkili hale şey.
1: Mikrobiyal lipitler var. Bunlar da hani vücuda devreden giren mikropları öldürüyor. Bunlar da sayısı azaldığı için kanattık içeri girenlerden de dolayı da bu sefer ne oluyor? Zona, uçuk ne bileyim işte sedef, işte kurdeşen gibi rahatsızlıkların ortaya çıkması oluyor.
0: Direkt niye? Strese bağlı
1: bakın,
0: olarak.
1: Sadece cildi söylüyorum. Stresin, yoğun stresin duyguların yönetilememesinin vücutta yarattığı cildi içeri daha söylemiyoruz organlar. Hocam ne bir derya bu konuda bilgisi var. Hani sadece görünen ciltte bu kadar alerjik, herkese bakıyor. 3 insandan bir tanesi şu an alerjik rahatsızlık var.
0: Tabii.
1: Baktığınız zaman cilt rahatsızlıkları, zona, uçuk, sedef çoğaldı. Bunlar sebebi ne? Bakın stresin, duyguların yaratmış olduğu
0: günlük bile olabiliyor. Günlük aniden yükselen bir streste. Türk filmlerinde vardır ya saçlar beyazlar bir anda falan. Bu da bir gösterge.
1: Bu gerçek. Yani beyazlayabiliyor da.
0: Evet.
1: Yani bu film yani değil. Tabii o birden beyaz
0: bile olmaz o kadar
1: hani,
0: da.
1: Tabii hani belli bir çok kısa bir süre içerisinde saçlar dökülebilir. Ya da beyazlatar. Mesela ben beyazlatmamak için döktüm.
0: Bir anda beyazlaması.
2: Hocam ben önce ek yapayım. Şimdi çok güzel bir noktaya geldi. Hani bölmedim inşallah.
1: Tabii hocam. Buyurun.
2: Şimdi örnek veriyorum. Allah korusun. Akciğer kanserinin birinci faktörü nedir?
0: Nedir hocam?
2: Sigaradır. Hı hı. Ya bu sakın insanlar şuna gelmesin. E benim dedem 90'da yaşadı, 5 ya onları geçin artık. Onları çünkü yani. O zamanki dünya, o zamanki doğallık, o zamanki stresi işte bağlayacağım. Uyku durumu, o zamanki çevre artık yok. Bunu kabul etmemiz lazım. Hı hı. Ama genel olarak kanserin en büyük faktörü günümüzde demin de hocamın söylediği uzun süreli artık ve artık bize kanıksamış olduğumuz kronik strestir. Çünkü ne der? İmmün sistemi baskılar. Şimdi immün sistemin baskılanması bazı durumlarda güzeldir. Çünkü iltihabın verdiği aşırı reaksiyonu azaltır. Ama işte bunu yaparken de maalesef bizi birçok şeye açık tutar. Açık hale getirir. Bakterilere karşı, diğer mikroorganizmalara karşı. Şimdi yeni bir tabir geldi epigenetikle beraber hayatımıza. Mikrobiyota. Biliyorsunuz onu nedir? Hatta ne dedi şimdi? Bağırsaklar ikinci beyin mi? Bizden evet. Çok daha fazla organizma orada yaşıyor. Hatta ve hatta stresin sebebi oradaki mikroorganizmalar mı? Hı hı. Şimdi özellikle belli serotonin gibi belli bizler için önemli molekülleri onlar da salgılıyor. Ha, sorun şu, acaba o bizim kan beyin bariyerini şu anki bildiğimiz geçemiyor ama acaba oradan bazı sinirler, ama sinir hücrelerinin görevi taşıma değil. Ha, tabii yanında götürebilir belli miktar ama acaba beyin dinamiğinde azalan bu nörotransmitterlerin sebeplerinden bir tanesi oradaki mikrobiyatanın değişmesi mi, yoksa stresin oradaki mikrobiyatayı değiştirme sonucu mu diğer şeyler oluyor?
0: Yani nedensellik belli değil oradaki.
2: Nedensellik net değil ama şu biliniyor ki uzun dönemli stres vücudumuzu harap ediyor. Bu evet. Hani biz dedik ki 2 artı 2 4 olmaz ama en büyük faktörlerden bir tanesi bu. Evet, ben hep şunu söylüyorum. Haklı insanlar, hatta çok sevdiğim bir psikiyatrist hocam vardı. Ya diyordu, ben şu iş insanlarının çoğuna hayranım diyordu. Hı-hı. İşte hocam neden diyorum. İşte Hı-hı. Nedeni ya hiçbir hobi almadan yıllarca çalışıyorlar. Hiçbir hobi yok. Saatlerce uyku yok, sağlık yok, beslenme yok. Belli bir yaşa geliyorlar. Kazandıklarını bana getiriyorlar beni toparla diye. Ben onu toparlayamam o şeyleri. Niye bunu yapıyorsun? Hani hobini koy, besle. Çünkü Mehmet Hocam.
0: Sağlıklı yaşa yani değil mi başta?
2: Kesinlikle Mehmet Hocam. Bakın kesin veya bilindik bir şey, artık doğa eski doğa değil. Bunu kabul etmek durumundayız. Tabii, tabii. Toprak eski toprak değil. Mineraller yeri gerektiği kadar bize gelmiyor. Su eskisi gibi değil. Hava eskisi kadar değil. Şimdi hepimizin patronu var iş yerinde. Bizden hep bir fazlasını istemiyor mu? Biz de öğrencilerimizden hep bir fazlasını istiyoruz. Artık uyku gitti. Mesajla bile taciz edilebiliyoruz. Adı tacizse. Ben onu öyle algılamıyorum
0: hemen,
2: ama.
0: Hemen öyle belki
2: şey
0: de.
2: Isteyebiliyor. Hemen bana bunu at. Allah gece kalkıyoruz yataktan onu atıyoruz filan. Evet, bir acelecilik geldi. Bakın bütün bunlar bile sıkıntı, biliyor musunuz?
0: Evet tabii ki.
2: Bir örnek daha vereceğim. Şimdi stresi azaltan faktörlerin başında ne geliyor? Tabii ki de 10 bin tane şey söyleriz ama haz duygumuz daha yerleşik düzende kalması. Haz. Hazı ne yapıyor bize? Dopaminerjik, serotonerjik. Aslında biz beyni hiçbir zaman şu ön plandadır diye ayırmak doğru değil. Beyin bir bütündür. Diğerinin az olması da bunun yüksek olmasının sebeplerinden bir tanesidir. Yani onun az olması bile, hani biz deriz ya işte GABA bizi şu yapar bu yapar. Halbuki onun az olduğu için biz onu olmayabiliriz. Diğerleri üzerindeki etkisi azaldığı için biz ondan dolayı sakin kaldığımızı söyleyebiliriz. Bunu hala bilmiyoruz. Hani bununla ilgili net bir sonuç yok ama şunu biliyoruz ki bizim haz mekanizmamız bazı hani istenmeyen maddeleri kullananlar bireylerde de o mekanizma çok hızlı artıyor ama çok kötü düşüş gösteriyor. Hı hı. Dönüşüm çok kötü oluyor. Ama bizim egzersiz gibi, hani şimdi sizler diyorsunuz ya sosyal kalın, hani psikologlar hani uzun yaşam mutlu olmak için iyi arkadaşlıklar kurun, hayır demeyebilin. Bütün bu duygular bizim o haz mekanizmamızı ufak ufak işliyor. Evet. Bunu en hızlı işleyenlerden bir tanesi de kimyasal maddeler için değil ama onlar maalesef çok kötü. Egzersiz. Egzersizi düzenli yapan insanlar görüldü ki daha mutlu. Birçok duyguları daha iyi ve duyguları çok iyi kontrol ediyorlar. Bu egzersiz, bakın çok basit bir şey. Yani bir yarım saat önce kalkıp bir ufak tempo yürüyüş, 25-30 dakikalık. Son model ayakkabı, son model eşofman giyip en son model salona gibi değil. Her yerde artık park var, her yerde bir şey var. Artık belediyeler güzel aletler koydular. Ufak böyle bir 25-30 dakikalık
0: İnşallah güzelliğini koymuştur. Koydukları
2: olsun, çok bir herhalde harekettir ya. Hiç yoktan iyidir. Tabii yani canım, yapılabilir. Tabii. İnsan bahane üretirse.
0: Hayır, yani yürüyüş de hani, yapılabilir. Tabii ki. Her zaman her yerde. %100 katılıyorum. Ve Türkiye'nin her yerinde o işte güzel

0: parklar, ya millet bahçeleri, yürüyüş parkurları, evet, evet, havuz kenarlarındaki evet. şeyler bunlar hep boş. Yani ne yazık ki boş yani. Hep boş. Genelde boş yani. O alışkanlığımız pek oluşmuyor.
1: Boş demeyelim de olması gerekenler yok. Ha,
0: olması evet. gereken başka şeyler oluyor. Evet doğru. Şimdi hocam bir şey şu az önce söylediğiniz hikayeden belki Korkut Hoca'nın da ifade ettiği şey. Şimdi biz haytaları ya da biraz daha böyle serseri tırnak içinde öğrencileri sınıfın en arkasında oturuyorlar. Ve bir arada oturuyorlar. Şimdi bunlar bir aktivasyona yakın, bir şiddete ve saldırganlığa yakın bir halde pozisyon alıyorlar. Aralarındaki diyalog genelde böyle fanatizm üzerine diyaloglar. Bir küçük bir olay olsa okulun kapısında dövüşmeye çıkıyorlar. Ve birbirlerini delikanlılık, erkeklik kodları üzerinden motive ediyorlar ya da coşturuyorlar. Şimdi o zaman bir yandan da bunu yaptığın zaman bilişsel becerilerine de düşme oluyor diyorsunuz. Yani çocuk biraz böyle bir o erkeklik, serserilik, bu testosterondan aldığı kimlikle geriye gittiğinde sınıfın arkasına, burada bir grubun içine girdiğinde, bu desteklendiğinde bu bir sarmala dönüp bozuluyor galiba, değil mi? Nasıl görüyorsunuz bunu, bu şimdi, arkadaşlık gruplarınız? Hani dedik ya iyi olmak için iyi arkadaş grubumuz olsun ama iyi arkadaş grubu da yani iyi olsun yani.
1: Sayın Bakanımız Ziya Selçuk döneminde Türkiye'de bir çalışma yapıldı. Bir hocam yaptırmıştı, mutasyonları yaptırmıştı. 7 bölgede lisedeki çocukların davranış profillerini çıkarttırmayla ilgili.
0: Harika.
1: Lisedeki çocuklara şu çıkmıştı, sorunuza binaen olsun bu. En arkada kim oturuyor liselerde? Erkekler. Önde oturanlar kim?
2: Genelde kızlar.
1: Kızlar. Mesela çanta getiren kızlar, erkekler çanta değil defter bir tarafına şöyle koyuyorlar.
0: 97 yılından ajanda gelip falan.
1: Değil, onun gibi böyle hani geçiyor. Mesela not tutmak inekli, kitap getirmek inekli
0: evet, olarak bakıyor. Evet 163 gün geçiyor, çekiyor falan hala.
1: Çok ilginç bir şey. Bir de bir grup var. O grup kim? Önde de oturuyor, kızlarla da oturuyor, arkada da oturuyor. Her yerde oturabilen bir erkek kitlesi var. Kim çıkmış onlar biliyor musunuz? Okul takımındaki sporcular.
0: Daha sosyalleşme
2: paylaşılmışı şey yapan.
0: Her yere
1: kendini ifade edebilen, kendini ne olduğunu bilen, kimseye açıklama ihtiyacı hissetmeyen önde kızın yanında da oturabiliyor. Ortada erkek arkadaşlar oturabiliyor. En arkaya gidip arkadaşlarla kaynatabiliyor. Ama bu yeterli düşük olanlar sadece arkada oturabiliyor. Ve diğerlerinin kopya davranışlarını yapıyor. İnsanlar çok sevdiğim bir laftır, sürü halinde çıldığı teke teke akıllanır. Baktığınız zaman o sürüye dahil oluyor, eşin sürüye uyma davranışı biliyorsunuz zaten
0: evet.
1: psikolojik meşhur. Evet. Sürüye uyuyor, yanlış doğru birbirine karışıyor, o da alınan kararlar. Ki biliyorsunuz insanlar grup içerisinde davranmaya başladıkları zaman rasyonelliklere değil duygusal merak ederler. Duygularda yönetimler manipülasyona açık, yapılarda yönetmeyi bilmediğin duygularla gezersen zaten pim çekilmiş bomba gibi olursun.
0: Yani burada baktığın şiddetin zaman. Öğrenilmesi ya da saldırganlığın öğrenilmesi bazen çok masum gruplar içerisinde de dönebiliyor.
1: Tabii, tabii.
0: Oluşabiliyor. Yani burada da bir kültür oluşuyor galiba işte, bir şekilde.
1: Oluşuyor. İşte bu kültürden de olumsuzluktan çocuğu korumak için ne yapacağız? Orada çok önemli bir anahtar verdim. Ki, ne dedim ben? Okul takımındaki çocuklar ki özgüven yüksek oluyor bunların. Umursamıyorlar. Peki hocam çok güzel bir şey söyledi. Spor yapmak. Spor yapmanın en büyük vücuttaki hormonal katkısı endorfin ve serotonin atmasıdır. Değil mi hocam?
2: Etkilerinden tabii.
1: Endorfin ve serotonin. Ki endorfin çok güçlü bir şeydir. İnsan için çok önemlidir. Hani dışarıdan alırsa kafa yapıyor ya. Morfin.
0: Evet.
1: Vücut ötesi endorfin çok etkili bir şey. Bizi evet. mutlu kılmamız anlamında baktığımız zaman. Peki bunların eksik olmasında ne oluyor? Mesela serotonin eksik olduğu zaman ne oluyor biliyor musunuz? Endişeli ve kaygılı depresif oluyorsunuz. Endorfin eksik olduğu ne oluyor biliyor musunuz? Bu sefer de öfkeli. Öfkeli, sinirli, şiddetli bir insana dönüşüyorsunuz. Peki spor yapmak, yürüyüş yapmak, ağaca tırmanmak, sabahleyin bir güneşin doğuşunu izlemek, doğada yürüyüş yapmak şöyle bir, doğada vakit geçirmek endorfin ve serotonin arttırıyor.
0: Evet.
1: Bak bunlar bir enstrüman çalmak. Ki bir enstrüman çalmak muazzam güçlü bir şey. Şarkı söylemek, dans etmek. Bakın anne babayla beraber yapılması gereken şeyler de olabilir bunlar. Çok güzel. Şarkı değil mi? Oyunlar oynatmak, oyun uydurmak.
0: Evet.
1: Ve çocuklarımıza oyun oynatmamalıyız. Onlarla oyun oynamalıyız mesela. Onlarla oyun oynamak. Baktığınız zaman işte bağ kurmak.
0: Evet.
1: Bağ kurmak, bak bakın. Programın başında bir şeyden bahsetmiştim. Ne demiştim? Amerika'daki o şiddetten bahsetmiştim.
0: Evet.
1: Yapılan bir araştırmadan gene o bilgi de vereyim. Okulda en az bir öğretmenle bağ kuran çocuk şiddetten uzak duruyor biliyor musunuz? En az bir öğretmenle bağ kuran. Evet. Maaş'taki

0: kadar basit. Bağ
1: kurma. Burada.
0: Peki çocuk bakalım anne babayla bağ kuruyor mu? Anne çocuğuyla sorsam bağ kuruyordu. Görüyoruz. Bana da geliyorlar. Seansa geliyorlar bazı anne babalar. Ben çocuğumla hocam her şeyi yapıyorum. Ne yapıyor? Anlat diyor. Projesiyle ilgileniyor. Akademik başarısıyla ilgileniyor. Sınavlarla ilgileniyor. İşte netleriyle ilgileniyor. En iyi kafetleriyle ilgileniyor. Yemeğiyle ilgileniyor. Kimlerle görüşeceğine ilgileniyor.
1: Ama bir şut çekmiyorlar potaya beraber.
0: Abi tamam da. İlgilenmek, duygular nerede burada? Bu çocuğun duyguları nerede? Duygularla kim ilgileniyor?
2: Evet.
0: Görünüyor mu? Daha baskıcı ailede ilgilenmek yani diyor ki kontrolüm onlar da helikopter aile.
1: Yeterince zaman ayırıyorum diyor.
0: Ne diyor da çocuğun ne olacağına, kimle görüşeceğine, ne yapacağına, her şeye kim karar veriyor? Aile. Bak iki tarafta da evet dedi çocuk duyguları benliği. Evet dedilen çocuk ne olur? Bağ kuramaz ki. Bağ kuramaz çocuk. Anedonia girer. Yalnızlaşır. Duygularını evet dedi kapatır. Ütenceye gibi duygular bir yerde patlar. Ya okulda gider olay yapar. Ya gider mahallede olay yapar. Ya evde gider olay yapar. Bir yerde bu olay yapacak. Bu enerji patlayacak bir gün bir yerde.
1: Evet.
0: Baktığınız zaman. İşte hani bunu geliştirmek için işte bunların farkındalığıyla öğretmenlerimiz de varmalı. Çocuklarla bağ kurmayı öğrenmeliyiz. Anne baba farkına varmalı. Gerçek ilişki bağ kurmayı, sevgi, ilgi, ilişki geliştirmeyi öğrenmeliyiz onlarla. O zaman bağ kurduğun zaman merhamet, empati duygusu gelişiyor. Empati ve merhametin geliştiği yerde hoşgörü kendiliğinden gelişiyor zaten. Hoşgörü
1: evet. Oluyor. Bizim anneler yine iyidir bu konuda aslına bakarsanız. Yani şey olarak bağ kurma açısından son derece verici olabiliyor bizim annelerimiz. Ama belki de işte, sorumluluklar çok artıyor.
0: Şey çocuk gibi devreye daha çok hocam. Hani o bağ kurmada özellikle okullardaki o tırnak içerisinde söylüyorum. Hani programımızın başlangıcında hayvan demiştik ya seyircilerimiz yanlış anlamasın. Okullarda çok ciddi bir hayvani rekabet var akademik olarak.
1: Evet akademik olarak
0: anneler de bu rekabetin içerisine girip çocuklarına o ne yaptı, bu ne yaptı, ona net yaptı.
1: Yarış atı gibi davranma
0: şimdi,
1: hikayesi.
0: Otomatikman buna gidiyor. Bu bir ilgi değil. Bu bir ilgi değil.
1: Evet.
0: İlgi farklı bir
1: bazı
0: şey. Bunu ilgi demeyelim. Bu ne biliyor musunuz? Bu takip. Bu evet. Takip. Takipçilik evet. Demek bağ kurduğun anlamına gelmiyor. Bağ kurmak için onun duygusunun altında yatan nedeni, onu duygulandıran şeyleri, duygu yolculuğunu anlamak, duygularını tanıtmak, ne olursa olsun koşulsuz yanında durduğunu, sevgisini, ilgisini, ilişkisini göstermektir bağ kurmak. Yani netleri ne olursa olsun, başarılı olması o önemli değil. Yani bunun üzerine kurgulaması lazım. Biz biraz sanki buralar ihmal ettik. Öğretimi çok öne çıkardık okullarda. Sanki eğitimi de bu anlamda biraz ihmal ettik. Bakın Japonya şu an bunu ona geçti. Avrupa'da da Finlandiya zaten bunu yapıyordu, geliştirdi. İlk 1,5 yıl çocuklara ne sayı öğretiliyor artık, ne sembol öğretiliyor. Birlikte yaşama, bir oyun kurma, işbirliği, dayanışma, yardımlaşma, toplum bilinci, toplum kuralları, pazara gittik hadi pazarda ne yapacağız, yaşlılara yardım etme, bir miktar parayla hadi bununla bir şeyler alalım, pazara çevirme öğretiliyor.
1: Tabii
0: bakın ki. Dünyada çok en erken iyi. Okumaya geçiren millet Türkiye biliyor musunuz?
1: Doğru.
0: Eylül ayında ayrıca çocukları, Kasım ayında okumaya geçiyoruz. En az okuyan çocukları Türkiye.
1: Yani tabii ki çocuklar böyle okuduğu zaman hiçbir davranışsal becerisinden sonra değil mi? Okuduktan sonra da kurdele takılıyor.
2: Doğru.
1: Sizin az önce söylediğiniz şeylerin arkasından takılan kurdeleler belki yaşamsal olarak daha değerli.
0: O kurdeleyi alamayan veli, geç alan veli krize giriyor.
1: Giriyor tabii. Öğrenci de giriyor.
0: Ve öğretmene sataşıyor. Diyor ki hocam benim çocukla kaydınız da bak yemeden kesildi.
1: Evet.
0: Niye kurdele takmıyorsunuz? Takın hocam ben halledeceğim diyor. Bakın çocuğun eksikliğini görmek yerine...
1: Sonra en son evde kendi takıp okula gönderiyor.
0: Yani,
1: okulda takılan kurdeleler.
0: Hocam Siirt'te bir şey var. Aklıma geldi biraz gülelim de. Siirt'te otel yapıyor bir tanesi. Hocam 5 yıldız takmış oteline. Herhangi butik otel gelmişler turizm bana gelmiş. 5 yıldız kim verdi buna? Sökün demiş bu olmaz. Adam demiş lo demiş otel benim otel 5 yılda kayın yeter abi size ne demiş. O standardı çözemediği için bizim evde de anne baba 2 de takmış kurdele 3 de takmış deftere yıldız da koymuş.
1: Tabii ne diyor? Sıkıntı.
0: Öğretmen vermezse annem var diyor. Başarısızlığıyla yüzleşmek yerine hep hataları kamufle eden bir anne baba.
1: Evet evet kesinlikle. Şimdi bir de böyle seçilmiş çocuklar var. Şimdi konu biraz da oralardan gidelim. Şimdi bunların çok mu antrenman yapıyorlar, çok mu ellerindeki bir yeteneği değerlen yoksa doğuştan getirdikleri zaten bir yıldız olma potansiyelim var. Şimdi Arda Güler herhalde 1/100 milyondur. Çünkü futbolda Türkiye'de her çocuk dener yani. Biz de oynamışızdır belki bir dönem, olmadı. Yani onun

0: oldu. Real Madrid'de oynuyor. Ve çok sakin, çok cool, çok iyi, çok cana yakın. Ama öyle bir haksızlık deneyimi yaşadı ki Bayern Münih maçında kırmızı kartı gördü gitti. Hakemin üzerine yürüdü. Belki de yaşı ve özgüveniyle alakalı bir tavır da olabilir. Bilmiyorum. Ama bu becerisi var. Şimdi Mete Gazoz'un bizim bu olimpiyat şampiyonu okçumuz güreşe yönlendirilebilirdi. Belki. Arda Güler Okay'a yönlendirilebilirdi. Evet. Mete futbola yönlendirilebilirdi. Nasıl bakıyorsun? Yani bu Arda Güler'in biyolojik bütünlüğü olmasa yine öyle bir futbolcu olabilir miydi hocam sence? Yoksa Mete Gazoz'dan çok iyi eğitimle her türlü olimpiyat şampiyonu çıkar mıydı? Bu arada bir tane altın madalyamız yok son olimpiyatlarda.
1: Evet. Yani aslında gerçekten sporun bütünlüğüne baktığımız zaman, sadece futbol odaklı olmadığımız zaman gerçekten hani bence daha alacak yolumuz var. Ben çok hani hepsinin Allah bin kez razı olsun gidiyorlar, uğraşıyorlar, çalışıyorlar. Ama gene söyleyeyim, son 10 yılda buraya yapılan yatırım ve ilgi biraz daha arttı. Şimdi hani doğruya doğru. Bunu ben şey anlamda söylemiyorum.
0: Gen çalışmaları, genetik çalışmalara
1: şimdi
0: yatırılan
1: hem
0: şeyler.
1: O, hem de total sporcuya olan yaklaşım, şimdi sporda kazanılan başarıların aslında o kadar da rastlantısal olmadığını artık öğrendik. Yani bir sistem oturtabilirsek, yani gerçekten bu kadar heterojen bir toplumda, genetik olarak da biz heterojen bir topluma sahibiz. Yani her branşta bizler aslında tepeye oynayabilecek potansiyel var. Yeter ki onu erken yaşta belirleyip egolardan, bireysel farklılıkları ön plana çıkarmadan, benim dediğim olacakları bir yana bırakıp daha böyle ölçülebilir metodolojileri daha erişebilir yapabilirsek, örnek veriyorum. Şimdi siz mesela vücut yapınıza baktığımda mesela iyi bir kürekçi ama boyunuz bir tık daha uzun, belki işte belli şeye yönlendirilebilirsiniz. O konuda hocalarımız gerçekten çok ehliyetli, çok başarılı.
0: Tabii, tabii,
1: hani anatomik
0: kesinlikle.
1: Yapılara bakıp, ama şimdi bazı şeyleri yeni yeni anlar olduk. Neden? Şimdi bir kere sporcu bir biyolojik bir varlık, insan. Ki bunun artık altında yatan bütünlüğü biz yeni yeni anladık. Eskiden spor psikoloğu bu kadar önemli değildi. Artık var. Şimdi Arda muhtemelen çok büyük destek alıyor. Sadece Arda değil.
0: Olabilir.
1: O mertebeye gelmiş birçok sporcu. Çünkü çok zor. Çünkü şimdi düşünebiliyor musunuz? Ben Arda'yım. Maça çıktığım an biliyorum ki orada 100 bin seyirci varsa 60 bini beni boşta bile takip ediyor. Şimdi bunu bile düşünse çocuk. Orada yaptığı harekete bakacak, burnunu kaşıyacak, kafasını kaşıyacak, düşecek. Her şeyine dikkat edecek. Çok büyük bir stres. Çok zor bir durum.
0: Evet.
1: Beklenti çok yüksek. Verilen baskı. Paralar çok yüksek. Baskı çok yüksek. Ve o da onun altında yapabilecek, bakalım altyapıya sahip mi? Hani acaba bu kadar, şimdi ben şöyle söyleyeyim, benzer hani belli web portallarında takip ettiğimiz yayın organları var. Bir tanesinin her gün inanın bir penceresi Arda Güler.
0: Tabii,
1: ya
0: makam.
1: Konu yok.
0: Tabii.
1: Ortam
0: İlgi
1: yok.
0: Çeken konu o.
1: Gene şey
0: ya da Kenan Yıldız.
1: Ben olsam evet sıkılırım ya.
0: Tabii,
1: ya konu yok. Hadi dün beni haber yaptın. Akşam ne yapmış olabilirim ki? Çocuk zaten evine gidiyor. Takip ediyoruz tanıdıklardan. Yatıyor, sabah antrenmana geliyor.
0: İşte Arda patatesini bitirmedi falan.
1: Evet,
0: flash.
1: Yani, şimdi onu da yani şöyle hani tamam onlar...
0: Ayranını tam içmedi burada.
1: Evet, yani şimdi bu çok büyük bir, aslında bu sistemsizlik dediğim olay bu. Yani bunu işin uzmanında bıraktığı zaman işte diyecek ki Mehmet Hoca, yani biz Arda'ya nasıl bir program uygulayabilelim? Şimdi biz onun biyolojisini bilmeden, yediğini içtiğini bilmeden, mutlaka çok başarılı diyetisyenleri vardır. Çok iyi hekimlerimiz onu kontrol ediyordur. Şeyim yok ama onun altyapısını belki tabii genetik yapıya göre de belli şeyler yapılmıştır. Hani ben hatta bir tanıdıkla haber yolladım.
0: Hayır, siz kendiniz yapıyorsunuz zaten bunları. Çok onu dile getirmiyorsunuz
1: Arda'ya
0: yani.
1: Arda'ya daha parladığı zaman hani bir tanıdığına, bir spor insanına haber yollamıştım. Hani böyle bir şeyde destek olabiliriz diye. Yani onun bazı takım arkadaşlarını yapmıştık. Hatta bir tanesinin oralar şimdi isim, gerçi isim verebilirsin dediler şey ama hani Arda, Göztepe'deki Arda mesela, onu ona göre ben ayakla yazı yazmalardan tutun beslenme programı onlara göre ayarladım daha o zaman.
0: Ne ayakla maçı, yazı yazmalar mı?
1: Tabii tabii, daha genç yaşta ayağıyla o minör kaslarının hani tabii
0: ince koordinasyon becerilerini geliştirmek
1: için
0: çok güzelmiş.
1: Çünkü o aslında şimdi sağ bek evrildi ama o dönemde Fenerbahçe'de işte Ufak Arda'yla oynarken sağ açık veya çok seri bir çocuk, çok kuvvetli. İşte ona belli dokunuşlar yapmamız lazımdı. Evet. Elimizden geldiğince yapmaya çalıştık. Yani bakın bunlar önemli. Tabii. Orada bunu ben söylemiyorum hocam. Bunu bilim söylüyor. Ben sadece
0: ama
1: onu...
0: farklı branşlardaki kişilerle de bireysel çalışmalar yaptınız. Olimpiyatlarda dereceler de aldınız.
1: En son şeyde 5 sporcumuz birebir de olimpiyat yarışmıştı. Hı-hı. Hatta birçoğunu da yakından takip ettik. Ama evet maalesef en güvendiğimiz iki sporcu sadece puan kaybetmemek için yarışmak için gitti. Yoksa bir puan kaybına uğruyorlardı. Sakatlardı mesela. Onlardan biri %1 milyon. Bakın
0: madalyayı alırdı yani.
1: %1 milyon ama çocuğun çok büyük bir ameliyat ve gitmesi bile büyük bir riskti. Onu kendinde aldı. Ama inşallah yaşı daha bir olimpiyatlar görebilir. Çünkü sporu efor gerektiren bir spor. Hani vücudu da kuvvetli. Ama kıymetli hocam. Maşallah. Evet bunlar yapılabilir. Bunları yapacak bizde gerekli altyapı, gerekli bilgi birikim, gerekli çevre, gerekli her türlü şey var. Şimdi bunu niye yapmıyoruz? Bu sorgulanmalı.
0: Ama bizde mesela başka metagazoz varsa bunu bulmanın yolu belli gen testlerini yapmaktan geçer mi? Aslında onu merak ediyorum.
1: O da bir faktör. Tek başına ona bağlamak doğru olmaz.
0: Peki ama hiç uygun olmayan biri çok antrenman yaparak da mesela başarılı okçulukta olur. Başarılı i̇şte olabilir mi yani? Mesela eskrimde mesela. Bunlar işte, çok özel sporlar,
1: tabii
0: branşlar.
1: Tabii ki de. Şimdi örnek veriyorum. Şimdi okçulukta ben mesela kendisine de federasyona da gittim. Ya kas hafızasıyla ilgili ve bilardo federasyonuna da gittim. Gerekli cevabı alamadım ama ben bu sporcularda kas hafızasıyla ilgili belli biyolojik ve genetik markerları sizin desteğinizle ölçmek istiyorum ki yenilerini yetiştirmek de bize bir kılavuz olsunlar. Çok başarılıyız
0: önemli.
1: O sporcularda. Hatta şöyle söyleyeyim. İsim verebilirim herhalde. Tabii. Ben kaç hatta bir yıla yakın Semih Saygıner'in peşinden koştum.
0: Hocam dünyada Semih Saygıner'den daha iyi bilardocu mu oldu? Şimdi senin elinde bu var yani. Böyle büyük isim var.
1: Ben onu niye istedim? Bir harita olsun. Biz aslında Semih Saygıner'i Türkiye Cumhuriyeti çok iyi kullanmalı. Çok başarılı. Evet. Zekası, hareketleri yani tam aslında olması gereken.
0: O ama zekayı başka çok, alanlarda ama, güzel gösteriyor tabii, şu anda. Konuşmalar yapıyor. Çok iyi bir konuşmacı oldu sahneye insan oldu.
1: Kesinlikle çok disiplinli bir insan. Evet, tabii. Hani vücudundaki değişim bile o yaşta kimse altına giremez. Yani kendi anlatıyor. Ben diyor hani kahve çırağı, kahvede çalışan işte yardımcı olarak İngilizce kursu isteyen ilk insanımdır belki dünyada.
0: Doğru,
1: yani kızdım. Çok patronu, evet. Oralardan şimdi insanın içinde olmalı. Evet, evet çok çalışmak çok önemli ama mantıklı. Evet. Şimdi bir çok başarılı bir güreşçimiz vardı. Bir gün onunla karşılaştım. Hatta havaalanında bir gittim yanına. Şimdi isim vermeyeceğim. Ya elini omzuma attım. Merhaba abi ya. Elim omzuya. Böyle bir omuz anatomik imkansız. Yani rakip onu kavrayamaz bile. Islanınca
0: bu var yani onda hazır.
1: İşte biraz anlattım filan. Ya dedi ben çok çalıştığım için sakatlandım. Bak dedim güzel abim dedim. Evet çok çalışmak önemlidir ama sen tahminimce programsız çalıştığın için sakatlandın. Tabii. Hani çok çalışmaktan sakatlandın. Olmaz. Uygun çalışma olacak.
0: Tabii.
1: Yani işte bilim bunları söylüyor. İşte bu genetik testler, biyokimyasal, fizyolojik testler bunu veriyor. Tabii. Biz belirleyici değiliz. Biz yardımcıyız.
0: Peki şimdi şuradan, şimdi çok güzel söylüyorsun. Yani hocam bu senin genel mütevaziliğinle de alakalı. Sen kişisel mütevaziliğini biraz alanın içinde kullanıyorsun. Evet. Ben çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Yani o sizin yaptığınız müdahalelerin, çünkü beraber çalışmalarımız da oldu.
1: Evet,
0: oradaki kullandığınız dildeki mütevaziliği bildiğim için ama çok önemli. Yani sporun içine bilimi tam teşekküllü katmazsak evet çalışmak, bu biyolojik genetik özelliklerin baştan tespit edilmesi, bunun üzerine yatırımlar yapmak hepsi bir bütün olarak haklısınız ama buradaki ihmal ettiğimiz taraf genelde bilim olabiliyor.
1: Şimdi, hemen bir araya gireyim. Tabii ki. Çok ilginç bir örnek. Şimdi beraber çalıştığımız bir sporcu arkadaşla da bir gün maçı var. O zaman bir alt ligde oynuyor. Dakika 89 ve penaltı çaldı. 1-0 gerideler. Bunu belki daha önce verdim ama şimdi arkadaş penaltı noktasına koydu ama top durmuyor. Şimdi ben de onun belli genetik özelliklerine göre didişmemesine göre hep söylüyorum. Topla başladı oynamaya. Tabii çok enteresan. Sağ olsun eşim bir ikram getirdi yanıma. Bak dedim penaltı kaçacak şimdi dedim. Bakın aynen. Dedi ki tabii dedi banttan hani ikinci izliyor. Vallahi dedim bak canlı yazıyor. Gerçek. Kaçırdı hocam.
0: Aa.
1: Hemen mesaj attım. savunma da ya hocam çok özür ama dedik ona mesela çünkü o şey o didişmeyi gerektirmeyecek
0: topu
1: bir
0: koy vur gerektir. Yani evet, artık değil mi onunla uğraşma yani
1: uğraştı, dikkati gitti ve orada işte belki stresi ve siniri arttı ve onda ya her zaman yaptığı şey yapamadı istediği noktaya vurdu bu arada onunla çalışmıştık bu noktaya atacaksın topu diye ama biraz fazla gidince işte o koordinasyon
0: işte tam şeye eşitliği. Benzettim bugün video izledim kişi artık diyor ki artık yogaya başlıyorum huzurlu bir hayatım olacak yoga matını tam böyle sarmış açıyor, çıkıyor, arka taraf katlanıyor. Dönüyor bu taraf katlanıyor. En sonunda alıp tam didişmek işte. İşte evet, benzer bir şey.
1: Evet.
0: Şimdi hocam teknoloji, bilim tabii ki buradaki konuşmada tam profesyonel olması gereken bir işte. Bu arada bütün federasyonlarımıza da selam olsun. Tabii ki altın madalyayı inşallah bu sene olimpiyatlarda bir sonraki olimpiyatlarda çıkaramayız ama altın madalya çıkarılmadığında da hesap sorulacak kişiler federasyonlar, federasyon başkanları yönetimleridir. Bunun da ötesi yok. Pek onları unutuyoruz. Bilmiyorum, fark etmiyoruz maalesef. Ama tek altın madalya almak ülke için tabii ki kabul edilir bir şey değil. İnşallah bu sefer öyle olmaz. Şimdi hocam bilim ve teknoloji siz yapay zekada çok haşır neşirsiniz. Sizin izlediğim bir etkinliğinizde yapay zeka ile müzikler yaptınız ki bu 2 yıl önceydi. Şimdi çok yapılıyor da o zaman bir programları anlattınız ve inanılmaz bir müzik yaptınız. Yani hakikaten çok daha iyi bir şey çıktı ortaya. Beni de çok şaşırtmıştı. Şimdi peki mesela yapay zeka burada mesela çocukların sporcu olma coşkusunu, sanatçının sanat yapma coşkusunu ya da içimizdeki o hani böyle saldırganlığı, şiddeti yönlendirdiğimiz alanları ele geçirecek mi? Ya da o tepkimiz azalacak mı? Nasıl düşünüyorsunuz?
2: Şimdi şunu söyleyeyim. Yapay zeka bir asistan. Bir ajan değil. Nerede kullanacağımızı biliyorsak bunu biz asistanı çok da etkin ve hızlı bir asistan. Yani yapay zeka ile o müzik yaptığımız zaman hatırlayalım. Aynı anda söz yazdık.
0: Evet.
2: Aynı anda 2-3 tarz belirledik ve 3-4 tane de müzik yaparaktan o da eğlendik değil mi? AVS yaptık, pop yaptık, rap yaptık, değişik formlar yaptık. Bunların hepsini yapmamız 15 dakika sürdü.
0: Ne istiyorsak yapabiliriz.
2: Şimdi sadece 15 dakikada normalde hangi asistanla biz 4 tane farklı makamda sözleri sıfırdan yazarak şarkı yapabiliriz?
0: Anca bir şarkıyı çalıp şakır şukur oynayabiliriz abi asistanla.
2: Bir tanesi belki yapacağız. Şimdi o zaman bu baktığımız zaman yapay zeka bu şarkıcılarla geçmeyecek. Ben oraya ne komut girersem onu yapabiliyor. Peki ben ne yapacağım? Beni hızlandırdı. Şimdi evet, hocam evet, haz evet, çağı dedi ya ben onu biraz daha yani eklemek istiyorum. Hız çağı bir de bu çağ. Haz önemli.
1: Orası zaten.
2: Hız çağı. Peki hızlanmak evet biz durmayı da beceremeliyiz ama bazı konuda hızlı aksiyon almak için de bu asistanları iyi kullanıyor olmamız lazım. Doğru. Yapay zeka yaratıcı değil. Yaratıcı zeka kopyalayıcı. Yani yapay zeka ne yapıyor? Ben ona diyorum ki şu kelimelerden en çok eğlenceli şuna dikkat edecek bana diyorum bir tane şarkı sözü yazıyor. Bakıyorum. Bu ay hoşuma gitmedi. Bu ay daha Türkiye'deki dünyadaki en çok kabul edilen çocuk şarkısının ritmine göre sound'unu değişti diyor. Onu değiştiriyor. Bana çocuklar en çok seveceği sound yap desem bak bu yaratıcılık. Ama dünyada en çok dinlenen sound'u bul desem onu bana 10 saniyede buluyor. En çok dinlenen sound'u. O sound'a bunu yerleştirebiliyor. Ama yeni bir sound yap dünyada en çok o dinlensin desem yapamaz.
0: Yani artık yani ama şimdi
2: demek istedim,
0: yani insanın mu? Ama çalışma şey de bu değil mi biraz? Yaratıcı yani o da çalışmak neden şey buna benziyor biraz. İşte, her insan da yaratıcı değil yani.
2: İşte, ama her insan yaratıcı değil ama her insan içinde yaratıcılık var.
0: Nasıl bu görüyorsun var, bu arada hakikaten tabii. Yani çalışan çok çalışkan çocukla yaratıcı olan çocuk mesela bu da ciddi bir ayrımdır.
2: Bakın çocuk doğdu, bak şöyle anlatayım ben çok hızlı zaten. Çocuk diyelim ki mesela 10 bin puanla doğar. Hepsi de yaratıcı. Yaratıcı olmayan çocuk yoktur. Anne, baba, ebeveyn ve eğitim sonunda bu çocukların yaratıcılıkları 10 bin puandan tek yaşam skorlarda 10 binden atıyorum 800'e düşüyor. 2000'e düşüyor. Kiminde 10 binden 8000'de kalıyor. 8000'de
0: ama başta maksimum var yani.
2: Herkes 10 binde doğuyor. 10 binde doğuyor. Ama doğduğun ev kaderin oluyor. Maruz kaldığın şeyin de senin kaderinin devamı oluyor. Orada eğer baskıcı, kontrollü olan bir evse, mesela İsmail Aydın Hoca doğduğu zaman dedesinin ve babasının evinde Trabzon'da olan o beyin cevabımız 6-7 bin kitapla, 10 bin kitapla eve doğuyor. Dede 3 dil biliyor. Baba 2 dil biliyor. Gezmiş her şekilde. Her şekilde evde her şey hazır. Ne çıkıyor? Beyin cevabı çıkıyor. Beethoven galiba. Mozart da olabilir, tam karıştırdım emin değilim. doğduğu zaman annesinin evinde annesi piyano çalan bir olmasa olabilir mi deseydi? Ne Beethoven'la doğuyor?
0: Tabii
2: ama evlendi,
0: canım, tabii
2: evlendi. Ne Adal'a doğuyor?
0: İşte fazla sayı örneği.
2: Değil mi hocam? Tabii. Ne Adal'a doğuyor? Topa değmediği için, doğru temas edemediği için bitiyor. Tabii. Bugün bir halı saha maçına gidiyorsun, bakıyorum çok topla dans ediyor resmen. Hı-hı. O kadar yeteneği var. Ama doğru eller buluşmamış, buluşmadığı için gidiyor, yok oluyor. Doğru. Şimdi yaratıcılık var. Biz yaratıcılık olan, yüksek olan çocukları seçen bir seçici eğitim sistemine sahip değiliz. Amerika eğitim sistemi mesela, Amerika yapan her yıl bulduğu 10 bin çocuktur. Hı-hı. Sistemden çekiyor onu alıyor üst kademelere, sonra devletin stratejik yerlerine getiriyor. Amerika yapan onlar. Amerika'nın eğitim sistemi

0: seçme eğitim sisteminde. Seçen alır. Bizde en zeki çocuklar en normal çocuklarla, daha düşük çocuklarla aynı sınıfta kalıyor. Doğru mu? Aynı sınıftalar.
1: Yani.
0: Ne var? Bilim saat merkezlerimiz yani, var. Bir miktar. Hafta bir gün, iki gün oraya gidiyorlar. Odası X, çok girmeyeceğim detayına. Odası olan sola IQ de yazdı çünkü. Yaratıcılığı ölçmüyor. IQ ölçüyor. IQ yaratıcılığı doğrudan bir ilişkisi yok. Bu arada onu söyleyeyim. Artık hani kullanılan bir test biçimi değil IQ testleri. Artık bugün dünyanın en büyük CEO'ları artık EQ testleriyle alıyorlar. Bugün Elon Musk'ın şirketini alırken mühendise sorduğu soru, hayatta karşılaştığın en büyük problem neydi? Bunu nasıl çözdün?
1: Elon Musk'ın kendisinin EQ'su da yalnız bayağı sorgulanacak bir durum.
0: Yani sorduğu soru bu. Ben neyi ölçüyorum? IQ değil bakın. Duygusal zekası.
1: Anlıyorum, anlıyorum.
0: Duygusal zekası.
1: Belki çıkıyor. Problem çözüm becerisi sosyal ortamdan daha yüksek oluyor böylece.
0: Ona bakıyor şimdi. Baktığımız zaman bizim bu seçici olan bir eğitim sisteminde yaratıcılıkları besleyecek, tırnak içerisinde söylüyorum, hafız yani ezberci mantıktan çıkaracak yaratıcı, modern, çocukların dersinin dışında ev ödevi altında kitaplarla ödev verilmeyen, araştırma, sorgulama, iş birliği gerektiren, çalışmalar yaptıran, yaratıcılıklarını bulup sınıfta bu platformlarda etkinliklerle, yapıtlarla açan, bunu projelerle, değişik yerlere sunma platformu açabileceğimiz eğitim ortamlarına ihtiyacımız var. Anne babaların da erken yaşta bunu geliştirmek için yapmaları gereken şey ne? Bakın bir kez daha söylüyorum. 2 yaşından itibaren çocuklar mutlaka bir enstrüman çalmayı, bir spor yapmayı, herhangi bir spor, jimnastikle başlasın. Her jimnastik belli bir süre sonra boyun büyümesi engelliyor. Sonra vazgeçebiliyor ama esneklik
2: var hocam.
0: Değil mi? Evet. Esneklik kazanıyor. Odan dersliği sonra rekabetçi oyunlar, top oyunlar, atıyorum topla, basketbol olabilir. Ama bir futbol, bakın bir enstrüman çalmak ve bir futbol oynamak, Uğur'un da kulağını çınlatalım. Uğur Sunlar'ın da Süper Beyin Teorisi'nde falan bu çok işler.
1: Uğur Batı.
0: Evet, sevgili dostumuz Uğur Batı. Buradan da kendisine sevgiyle.
1: Yarın Denizli'deyiz hep beraber.
0: İşin aslına da girmek gerekirse yani buradan baktığımız zaman. Şimdi Uğur'un da sunumunda diyor ya, bir enstrüman çalmak 170 plus yeteneği geliştiriyor. Bakın 2 yaşından itibaren bir enstrüman çalması 170 plus.
1: Bizde blok flüt çalıyor hep.
0: Bak flüt de, çünkü enstrümanların çoğunda iki elimizi kullanıyoruz.
1: Sen çaldın mı hocam blok flüt müzik dersinde?
2: Şey tabii ki
1: plastik o onlar, flütten tabii, diyorum. Sütüştüm dilim yandı.
2: Delilo destane.
1: Sen ne çalmış? Sen çaldın mı orada, ciddi söylüyorum hocam.
0: Ben bağlama da çalıyorum.
1: Hayır ama müzik dersindeki o blok flütü çaldın.
0: Hem de.
1: İşe yarıyor mu sence o da?
0: Çalmaz, olmaz.
1: O da yarıyor, tamam.
2: Kıymetli hocam, çift eli çalıştıran her şey müthiş bir bağlantı.
1: Onu hepimiz çaldık yani.
0: Enstrümanların çoğu da çift elli. Hani flütte biraz daha böyle çok basit ama bir bağlama düşünün.
1: Ama orada
0: bir bağlama düşünün. Bir yanda tellere basacaksınız. Doğru tel harmonisi. Bir yanda doğru tel vurma. Bir yanda pozisyon alma. Postunuzu alma.
1: Ama hocam flütü hepimize çaldırdılar. Başka bir hata yapılıyor demek ki o zaman. Yani bu gerçekten amacı uğrunda değil de sanki yapılmak zorundaymış gibi yapılıyor şimdi, demek ki.
2: Hocam, çünkü çaldırdılar. Ama sıkıntı flütü. Şuydu. Şimdi flüt bir mecburiyetten herkese denetilen. Tabii. Şimdi ben flüt sevmiyorum.
1: Ben de.
2: Sound'unu sevmiyorum. Hareketi hoşuma gitmiyor. Şimdi bunu dayatmak ayrı bir olay. Orada mecbur ve işin sonunda sınıf geçme kalma var. Şimdi tamam.
1: Bir şarkı stres çalsan yetişecek.
2: Tabii ki de. Şimdi onu yapamamak. Hemen şunu da söyleyeyim hocama, hani araya girmeyeyim. Şimdi bizim alanda da yeni vefat etti. Çok değerli bir bilim insanı vardı. Hatta İnsan Genom Projesi'nin baş mimarlarından. Mesela onun biyografisinde de ben okumuştum ki ben hep şunu söylerim. İnsan yanlış yapmalı. Yanlış yapmak, ben asistan arkadaşlarla da konuşurken, yanlış yap ama her şeyi not al ki bir daha oya ben sana söylesem bu sende bir şey ifade etmeyecek. Cihaz bozulur hocam, korkma cihazı bozmaktan. Hatta o cihazın içinden geç derim ben. Boz, yaptırırız ama yeter ki seni öğren.
1: İkinci çünkü kez yapma aynı hatayı diyorsunuz.
2: Kesinlikle aynen. Çünkü bazı şeyler, hani eskiden aynı örnekleri veririm hep, hani denizciler denize en kötü havada çıkarmış. Sebebi erkenden o sorunla karşılaşalım ki ileride iyice açılınca o sorunla baş edemezsin.
1: Antrenman yapıyor yani.
2: Tabii ki de şeydeki Craig Venter de o çok değerli bir bilim insanı. Doktorasını NIH dediğimiz Amerika'nın ve dünyanın en saygın bilim merkezlerinden birinde yapmış. Ama şöyle diyor, işte epigenetik bu. O kadar şanslıydım ki diyor, üst katımda Nobel'li biyokimyacı bu vardı. Alt katımda Nobel'li fizyolog bu vardı ve ilk gittiğimde kalp kasıyla çalışıyor kıymetli hocam. Kaslarla çalışıyor. Bir o zaman adrenalin uyguluyor kasların kasılmasını. O Nobel niye şunu denemedin diyor. Denemem gerektiğini o söyledi. Ama diyormuş hani hocam böyle, deneyeceksin göreceksin diye. Gerçekten o çok önemli. Deneyecek. Müthiş. Pilot deneyecek.

0: bağlama deneyecek, gitar, piyano, bir şeyi sevecek. Onu bulmak önemli.
1: Evet.
2: Ama bu, denemeye devam edecek.
0: Kesinlikle.
1: Buna katılıyorum.
2: Peki. Şey film var ya, özür dilerim. Bu ödüllü bir film var, Kova filmi. Bunu mutlaka...
1: Hangisi hocam bir de?
2: Kova filmi var, Kova. Ama Splash değil. 2007 şeyi, Fransız ve İtalyan yapımı, ödüllü bir film, Kova filmi. Bir müzik öğretmeni bir yatılı yurda gidiyor, gerçek bir hikaye anlatıyor. Ve o da herkesin terk ettiği çocuklardan muazzam bir Kova eser şey. Yaratıyor. Kova filmi gerçektir. Şimdi biz o şekilde, herkesi yan flüt değil, oradaki disiplinle yapmamız lazım. Önce kimin neye yatkınlığı var, sesle deneyeceğiz. Kimi sesle, kimi enstrümanda. Hiçbir yeteneği olmayan, o da üçgen zil veriyor.
1: Evet.
2: Parçası, ritim. Onun parçası olup nerede vuracağını, o zil sesi bile yanlış vurursa bütün ahengi bozar.
1: Evet, tabii. Baktığınız zaman. O grubun içerisindeki kendi pozisyonunun
2: tabii,
1: farkında
2: var. Ama çok güzel bir film. İşte biz, herkes yan, bütün bizim sistemimiz bu. Bizde kolektif mantık var ya, blok herkes flüt. Aynı şeyi yapacak. Herkes flüt çalacak değil. Herkes flüt çalmayacak. Sınıf bir orkestra gibidir. Herkesin farklı bir sesi, tınısı, düşünme şekli, yapısı var. İster bu öğretide olsun, ister uygulamada olsun. Biz bunu kabul etmeliyiz. İşte bu hoşgörü dediğimiz ortam burada başlıyor.
1: Resim konusunda
2: herkesi
1: da biliyorsun.
2: Herkesi flüt çaldıysan hoşgörü gelişmez.
1: Resim konusunda da o klasik resmi çizdik hep. Doğa görüntüsü doğru. diye.
2: Bir noktaya kadar
1: hiçbir bu önemli. Hiçbir referans yok.
2: Perspektif olarak bunu öğrenmemiz lazım.
1: Ev güneşten teknik. Büyük, bulut, bulut ilekten küçük.
2: Başlangıçta,
1: ağaç, horozdan
2: işte başlangıçta bunu yapmak önemli. Yani perspektif algısı, resimde birebir otonom aktarma, ölçüleme. Bunlar başlangıç olabilir ama sonrasında artık benim önüm açacak. Ben oda yolumu çizecek, daha farklı resim denemeler yapabilecek bir yola gidebileceğim, bana kanallar açmalısın.
1: İşte hocam senin dediğin gibi yani bu rekabet, oradaki rekabet belli yaratıcı alanların geliştirilebileceği dersleri öyle bir ikinci plana ittiriyor ki performans odaklı bu sistem. O yüzden bunlar göz ardı ediliyor ve çocuklar sadece akademik başarıyı ya da işte okul başarısını matematikteki akademik müzik, beceri üzerinden okullarda, değerlendiriyor.
2: Okullarda müzik dersinde deneme sınavı yapıyoruz biz.
1: Ha tabii tabii öyle. Beden derslerinde de işte beden dersinde koşturan çocuk garipsenir. Sınav var. 100 soru daha çözebilirdin.
2: Şimdi iki tane bir role play yapalım. İki insan. Hı-hı. Tamam mı? Bir Korkut hocam olsun. Hı-hı. Mehmet hocam bir de sen ol.
1: Tamam.
2: Şimdi basmavi giymiş hocam. Tam şeye geleceksin. Bir yıldan beri hazırlandı, sınava gideceksin.
1: Hı-hı.
2: Çok da güzel. Hem mülakat hem de yazılı var. Tamam. Güzel de giymiş. Tam yandan araba geçiyor. Su fışkırtıyor. Kıyafet gitti.
1: Gitti. Çok soğukkanlı davranırım.
2: Kıyafet gitti. Şimdi onu yapan arabada 10 metreyle de kırmızıda durdu. Mehmet hocam yanaştı. Didişmeye başladı. Adam bastı gaza gitti. Bu şekilde gidemez. Eve döndü. Üstünü değiştirdi.
3: Kaybı, stres, yetişim.
2: Arabaya bindi taksici. Taksi yavaş gidiyor. Taksici kavga yapmaya başladı. Hızlı gitsene, hızlı gitsene. Taksici bir şekilde gitti. Sınava girdi, oturdu. Kağıdı eline aldı ama ele ayağı titriyor, bütün yolu odaklanamıyor. Bir yıldan beri hazırladı bekledi sınav. Geçen not alamadığı için mülakata da girmeye
1: hak kazanamadı.
2: Kazanamadı, bir yılı gitti.
1: Evet.
2: Korkut hocam, 1,5 yıldan beri de özel bir genetik çalışmaya çalışıyor kendisi. El notları, yazılar falan var. Bir gün de dedi ki kafam dağılsın. Dışarı çıktı, yürüyüş yapıyor. Yürüyüş yaparken eve temizci geldi. Bu müsveddeleri almış, şömineye atayım, sobaya atayım, yansıtın diye bunlar. Dağınık hoca dedi. Hoca geldiği zaman rahat olsun diye.
1: Camı açtı. Güzel bir temizlik.
2: Camı açtı. Bunları da yaktı. Korkut hoca bir geldi. 1,5 yıllık tüm notlar, araştırmalar, verileri küllerini gördü şöminede. Ya da sobanın dibinde. Dedi ki evet, bu külleri tekrar geri getiremem. Dedi ki evet, odamı temizlediğin için teşekkür ederim dedi hizmetçiye. Müsveddeler evet işime yaramıyordu. Atmışın, yakmışın. Ama senden ricam bundan sonra odamda benden habersiz hiçbir müsveddeyi atma ve yakma. Olur mu? Sizin için önemli miydi Sayın Hocam dedi. Yok önemli değil, ben onlara bir şey toparlarım. Ama dedi sen bundan sonra böyle yapmayalım olur mu dedi. Bakın iki farklı davranış. Öfke. Birinde öfke dışarıda vurdu. Birinde öfke dışarı çıkmadan
1: İçeride çözüldü ya
2: çözüldü.
1: Da bir şekilde.
2: İki siyasi fark ne? İki insan genetik mi genetikle mi bunu bahsetmiş?
1: Öğrenmeyle gibi sanki.
2: Bu bahsettiğim şey tamamen duygular, öğrenmeyle ilgili. Şey. Ne yapıyor? Olay şu. hem de bu da hani öfkeyi nasıl kontrol edeceğiz, şiddeti nasıl kontrol edeceğiz, bunun anahtarını vermiş olalım.
1: Doğru yedi, Ahmet, yanlış Mehmet hikayesi çok güzel.
2: 7 7 saniye kuralı. 7 saniye kuralı. Okay,
1: tamam.
2: 7 saniye kuralı.
1: Tamam.
2: Birinci olarak ne yapacaksınız? Duyguyu gördüğünüz anda reddetmek yerine bir 7 saniye sakin durmayı başlamanız
1: lazım. Bir süre vermemiz lazım kendimize.
2: 7 saniye. Mi? Evet.
1: Tamam.
2: Baktınız ki kıyafetiniz ıslandı. Bir 7 saniye duracaksın. Bu kıyafetimi şimdi kurtmam mümkün mü? Değil. Kavga yapmam sorunu çözmeyecek.
1: Çözmeyecek.
2: Ve benim bir sınavım var.
1: Evet.
2: Bunu yaptığın anda sen mantıksal alanda kaldığın için limbik bölüm harekete geçirmiyorsun.
1: 7 saniye yeterli olabilir
2: 7
1: burada.
2: 7 saniye. Bu sorular sorarak. Evet.
1: Dur düşün.
2: Peki yapmadın.
1: Yani.
2: Yapmadın ne oluyor? Tak diye amiptalaya mesaj gidiyor.
1: Saldır.
2: Üzerim battı.
1: Haksızlığa uğradın.
2: Bu yapılır mı lan sana?
1: Evet.
2: Oğlum bu yapılır mı
1: saldırdı.
2: Sana? Bir yıldan beri sen bu sınava çalışmıştın.
1: Evet.
2: Amiptalaya mesaj gidiyor mu? Amiptalaya mesaj gidince amiptala biliyorsun nedir? Savaş, kaç. Yukarı hipokalamusa diyor ki ne varsa salıver gitsin diyor. Savaş durumu var diyor. Yani bir durum var diyor. Gerginlik var diyor. O da ACT hormonu o şeydi hocam değil mi galiba? ACT hormonu. Odan böbek üstü bezlere diyor ki kortizonu bastık galiba. Kortizon bir gidiyor. Artık senin mantıksal bölüm felç. Sen tamamen savaş kaç modundasın. O an öfke artık kontrolden çıktı. Amiptala vücudunu gasp etti. Kortizon seviyen yükseldi. Adrenalin yükseldi. Vücutta kortizon yükseldiği için kalp basıncı arttı. Tansiyon yükseldi. Tansiyon yükselince zaten öfke de daha çok katlanıyor. Hı hı. O saatte adamı da öldürürsün, kavga da edersin, her şeyi de halledersin. Peki 7 saniye o da ne oluyor? 7 saniyede kalmış olsa amigdalanın gaspını ele geçirmesini vücutta engelliyorsun. Kontrol sende kalıyor gene şeyde. O da vasküs sinir değil mi hocam devreye giriyor. Kalbin kasılmasını, hızlanmasını engelliyor. Mantıksal anda kalıyorsun. Amiptala az olmadığı için, devreye girmediği için kortizonda çok herhangi problem olmuyor.
1: Evet.
2: Sakin kalıyorsun. Diyorsun ki bundan sonra lütfen odamda kağıtlarımı, müsveddelerimi benden habersiz elleme ve yakma. Öbür taraftaysan kırmızı
1: evet.
2: adamlar evet. koyuyorsun. Bir yılı kaybediyorsun.
1: Evet hocam. Programın sonuna geldik. Kusura bakmayın. Hikaye bitmeyecek gibi gidiyor. Çünkü hakikaten Ali Can da sürekli 7 dakika 5 dakika gitti. O zaman öğrencilerimize diyelim ki o 7 saniye kuralı uyguladığın sınavda bir şok, panik, endişe, korku, sınav, sürem yetmeyecek falan gibi şey derseniz. Hocam önümüzdeki hafta program nasıl başlasın? Birkaç cümlenizi almak isteriz. Son bir dakikamız. Lafı evet. size bırakıyorum.
3: Estağfurullah. Tabii ki öfkeyi veya şiddeti kontrol etmek ben de hocama inanıyorum. Elimizde hani sakin kalmak zor gibi gözüküyor ama aslında işin en kolayı sonrasında düşündüğümüz zaman ben de hep şunu söylerim. Gerçekten sakin kalmak bütün sistemik özelliklerimizi mental açıdan, fiziki açıdan bizi her zaman tahmin etmeyeceğimiz kadar da dinç tutar. Sakin kalmak her zaman kazandırır. Nacizane.
1: Çok güzel. Hakan hocam önümüzdeki hafta bugünkü bütün programı düşünürsek hangi sözlerinizle başlasın programımız?
2: Önce şunu söyleyeyim. Dünya senin öfkenle ilgilenmez. Senin öfken seni zehirler. Öfkeni tetikleyen faktörleri bilirsen, kontrol edebilirsen kimsenin senin öfkeni ve seni yönetmesine izin vermez.
1: Evet, teşekkür ediyorum. Ben de şöyle bitireyim bu haftanın konusunu. Şiddet, saldırganlık bir davranış, öfke bir duygu. Suçlu olan öfke değil, bizim öfkeyle ne yaptığımız, küçük yaşlardan itibaren öfkemizi nasıl yöneteceğimiz, nasıl kullanacağımız ya da onu nasıl olumluya çevirebileceğimizi öğrenir, güzel pratik edersek öfkeyi bir düşman değil, dost haline getirir. Şiddet ve saldırganlık yerine yaratıcı alanda kullanabiliriz. Yapımcımız Aynur Coşan, yönetmenimiz Ali Can Yaşar'la beraber bütün Apara ekibi olarak da efendim size selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Güzel bir hafta sonu dileyelim. Konuklarımıza tekrar teşekkür ederim bu değerli
3: güzel
1: bilgilerle bizi aydınlattıkları için.
3: Teşekkür ederiz.
1: Önümüzdeki hafta tekrar bir arada olacağız.

Hoş geldiniz efendim Sır Küpü'nün yeni bölümüne. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma programı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. Birinci etap, her doğru yanıtımız 5 puan değerinde 1 ile 25 arasındaki sorularla yarışıyoruz. İkinci etap, 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Her doğru yanıtımız 10 puan değerinde. Üçüncü etap, butonların devreye girdiği, her doğru yanıtında 10 puan olduğu üçüncü etap sonunda şifre kelimeyi bilen yarışmacımız kazanan oluyor. Peki kim mi kazanıyor? Tek kazanan var, geleceğimiz. Hadi bakalım yeni yarışmamızı hızla başlatıyoruz.

0: Evet.
1: Anne.
0: Anne tabii ki. Anneniz oradan dedi ki böyle el sallıyor stüdyodan. Ben buradayım. Anne de dedi. İdil Hanım harikasınız. Harika bir yarışma çıkartıyor İdil Hanım. Buyurun.
2: Benim buton kapalı
0: geldi. Devam ediyoruz. Sizin butonu kapattık demişim ama hile olur. Asla öyle şey yapmıyoruz.
1: Melike.
0: Siz niye söylüyorsunuz? Gültekin Bey de. Buyurun Gültekin Bey.
2: MG
0: doğru yanıttı. Harika. Bu da İdil Hanım'dan size hediye geldi. Bilginiz olsun. Evet efendim, sır küpündeyiz. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma diyoruz. İki yeni yarışmacımız var ve hemen dönüyorum bu bölümdeki yarışmacılarımızı tanımaya. Gültekin Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: İdil Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: İdil Hanım önce sizi tanıyoruz. Buyurun.
1: Merhaba, adım İdil. 23 yaşındayım. Şu an üniversitede okuyorum. İngilizce öğretmenliği öğrencisiyim.
0: Peki. Gültekin Bey'le bir yakınlığımız var mı? Gültekin Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Kızım olur kendisi.
0: Kızınız olur. Harika.
2: Evet, Ankara'dan özel olarak getirdik yarışmaya. Gültekin Gülses. Emekli bankacıyım. 56 yaşındayım. 1970 Adapazarı doğumluyum. İki kızım var.
0: Kalabaşası.
2: Ve eşimle birlikte geldik. Onlar da seyirci koltuğunda bizi seyrediyorlar.
0: Çok güzel.
2: Tabii buraya gelmemizin amacı gerçekten birilerine ufak da olsa bir katkımız olsun. Bir okula olsun. Bir yardımımız olsun. Kızım da aynı zamanda öğretmenlik okuduğu için onun için de anlamlı olacağını düşündüğüm için böyle bir şeye başvuru yaptım. O da sağ olsun beni geri çevirmedi. Geldik buradayız.
0: Harika. Ne iyi yaptınız. Hoş geldiniz. Ama bir kelimelerle aranız iyi galiba bildiğimiz kadarıyla. Bulmacalarla da aranız iyi.
2: Yani bulmacalarla genel olarak iyi. Yani hobi anlamında iyi. Ama özellikle genel kültür yarışmalarıyla içerik hazırlama konusunda uzun yıllara dayanan bir deneyimim var. Hı hı. Yani yaklaşık 30 yıldır bilgi yarışmalarına içerik hazırlıyorum diyebilirim. Soru hazırlıyorum. Birçok bildiğimiz yarışmaya, özellikle internet bazlı yarışmalara içerik hazırladım. Kendi formatlarımı oluşturdum. Öğrencilere fayda olsun diye böyle çeşitli kafelerde yarışmalar yaptım, onlara sundum. İnsanlara faydalı olmayı seviyorum bu anlamda.
0: Harikasınız. Gerçi bunu yarışmanın başında açıklamanız pek iyi olmadı. Çünkü hani İdil Hanım hemen baştan 1-0 kaybetmişim gibi bakıyor bana ama siz hiç merak etmeyin. Burada biz o dengeyi sağlarız. Ya babamızın evet belli bir deneyimi var ama burada da A Para ailesi olarak biz size her türlü destekte bulunacağız. Biz de o zaman baştan bunu belirtelim. Yani hem çok yarışmayı biliyorum, soruları hazırladım, geldim, yarışacağım deyip kızınızı da alıp geldiniz ama biz bir taraf rengimiz belli oldu gibi şimdiden Gültekin Bey.
2: Hiç soru yok.
0: Hiç soru yok. Peki. Evet, o zaman bu bölümde bilgi yarışmalarında birazcık daha profesyonelliğe adım atmış bir babamız ve kızımız İdil kardeşimizle beraber yarışacağız. Ama bizim desteğimiz şimdiden İdil Hanım size belli oldu. İlk etaba geçiyoruz. Her bildiğimiz doğru yanıt 5 puan olacak. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Hazırız. Peki. O zaman efendim sır küpünün birinci etabını başlatıyoruz.

0: Her bildiğimiz doğru yanıt 5 puan olacak. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Hazırız. Peki. O zaman efendim Sır Küpü'nün birinci etabını başlatıyoruz. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: İdil Hanım, önceliği yine size tanıyoruz. Sizinle başlıyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 7.
0: 7 numaralı soruyu açalım. Gelsin bakalım 7 numaralı soru. Yukarıdan aşağıya geniş bir kelime buluyoruz. Kitap, gazete, dergi gibi basılı eserlerin üretildiği yer.
1: Matbaa.
0: Sürenizi başlattım. Efendim?
1: Matbaa.
0: Harika. Çok hızlı, çok güzel bir yanıt geldi. Evet, matbaa doğru yanıtını aldık. İdil Hanım, sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 15.
0: 15'e gidiyoruz. Bakalım 15'te ne var? Hazır geldi. Havaalanlarında uçakların park ettiği alan. Sürenizi başlattık.
1: Havaalanında uçakların
0: park ettiği. Böyle valizleri falan da taşırlar orada. Evet. Böyle şey yaparlar. Ağlı da bir şey. Yok mu?
1: Yok.
0: Peki. O zaman biz bir harf açalım. Ama Gültekin Bey'e geçiyoruz. Cevap sırası Gültekin Bey'de. Hazır mıyız Gültekin Bey? Süreyi sizin için başlattık. Bakalım.
2: Apron.
0: Apron doğru yanıtını aldık. Bir de şifre harf buldunuz. P harfini yakaladık burada. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 8.
0: 8 numaralı soruyu açıyoruz. Gelsin 8. İş veya sosyal ilişkilerde ortak eş ne olabilir? Süreyi başlattık.
2: Partner.
0: Partner doğru yanıtını aldık. Oldukça da geniş bir yer açtık. Hiç saymadınız bile kutucukları. Bazen öyle oluyor işte, harf oldu mu olmadı mı diye. Bak, oyalamaya çalışıyorum lütfen. Gidin oğlum, dikkat edin. Sizinle devam ediyoruz Gültekin Bey. Kaç doğru soruyu açalım?
2: Peki 18.
0: 18'e gidiyoruz. Bakalım 18'de ne var? Bakalım bunu bilebilecek misiniz Gültekin Bey? Hava personeli pilotlar için uçuşla ilgili geçici bilgi ve uyarı sistemi. Sürenizi başlattık. Bakalım bulabilecek miyiz? Ne olabilir?
2: Hiday.
0: Hiday. Hiday olmadı. Gidiyorum, size geliyorum. Süreyi sizin için başlatıyorum. Bakın burada pilotlar devrede. Hava personeli var. Ne alıyor bu insanlar? Bir, ne alırlar? Biz okullarda da yaparız. Mesela öğrenciler daha çok ne alır? Bir şey yazarken hani derler ya, buradan buraya bir şey alayım. Ne alayım? Hani küçük kopya almak, küçük destek almak. Bir yere bir şey alırsınız. Mesela yazılı bir başlık alırsınız. Bir şey yazarsınız. Ben sürenizi başlatayım. Bakalım ne alırsınız? Ne alır öğrenciler genelde? Defterlerine not almazlar mı?
1: Evet.
0: Bir de
1: nota
0: ne olabilir?
1: Bilmiyorum ki.
0: Peki. Acaba nota mı? Şimdi nota alırız dedik ama biz bir harf açalım. Gültekin Bey, sizin için gelelim. Süreyi de sizin için başlatalım. Notmuş evet ilk kısım. Ne olabilir?
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yeni ilan etti biliyorsunuz. Yavru vatan. Notam.
0: Notam doğru yanıt. Uçuşta özellikle hava personelleri ve pilotlar için önemli, uçuşun yasak olduğu bölgeleri belirlemek adına kullanılan ve yayınlanan uyarı bilgi sistemi Notam'dı. Doğru yanıtımız. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 9.
0: 9 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 9 numarada ne var? Bir aile, kurum veya devletin simgesel logosu. Süreyi başlattık. Ne olabilir acaba? Bu bir simge oluyor. Bir. Harika. Geliyorum İdil Hanım, hazırsınız. Bakın. Tek sesli harf koyacaksınız. Süreyi başlattık.
1: Arma.
0: Harikasınız. Arma yanıtını aldık. Artı bir de yazdık. Evet, siz de devam ediyoruz. 24'ü öneriyorum. Devam ediyorum. Başka ne olabilir? 14'ü öneriyorum. Ama 24 yakın galiba. Bakayım.
1: 24 olsun.
0: Çok
1: 24
0: da güzel
1: olsun.
0: Bir kelime var orada gizli. Hemen size burayı açalım. Hazır mısınız?
1: Hı
0: hı. Başarıyı kutlamak, alkışlamak için söylenen söz. Süreyi başlattım.
1: Bravo.
0: Bravo. Tebrik ederim.

0: Diyoruz. Biz de size bir bravo, bir alkış, bir 5 puan aldınız. Sizle devam ediyoruz. Bir de şifre harf buldunuz. Hmm. Kelimemizden O harfini açtınız. Hmm. Sondan ikinci harfimizdi. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 10.
0: 10. Bakalım 10'da neyi sakladık, sırladık? Negatif elektrik yüklü iyon. Süre başladı.
1: Anyon.
0: Anyon doğru yanıtını da aldık. Harikasınız. Bir 5 harfli bir kelime daha açtık. 10 numarayı yanıtladık. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Destek alarak yürüyebiliriz. Dediğim gibi başka yerlere geçebiliriz. 5'i sorabiliriz. Mesela 5 bir video soru. Belki oradan da destek alırsınız.
2: 6 olabilir.
1: Tamam 5 olsun.
0: 5 olsun. Siz de ne kadar hızlı ikna alıyorsunuz İdil Hanım. Kandırabiliyorum. Biz 5 dolu soruyu seyrediyoruz efendim. Bakalım ne seyrediyoruz.
3: Onu hissettim. Gücü. Hiçbir güce sahip olmadım. Elde etmek için arzum da olmadı. Bütün bu tantana onun için mi?
4: Hiç merak etme. Yakında bütün tantananın sebebini anlayacaksın.
0: İzlediğiniz filmin orijinal ismi, Kral Arthur'un orijinalini soruyoruz. Kralın orijinali, süre başladı. Ne olabilir? Kral. İngilizcesi nedir kralın?
1: King.
0: King tabii ki doğru yanıtımızı aldık. 1-5 puan da yazdık İdil Hanım'a. Harikasınız. Kralın İngilizcesi King, King saklamıştık. Gizli kelimemizdi. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım? Bakalım. Ne yapalım?
2: 19.
0: Nasıl bir şey düşünüyorsunuz? Nereleri düşünüyorsunuz? Söyleyin lütfen.
1: 19 var.
0: 19 olabilir. Bakalım 19 nereye sakladık? Evet. 19'u sorabiliriz isterseniz. İsterseniz.
2: 6 var.
1: 6
2: var.
1: 19 olur.
0: Geliyor 19. Efendim at eşek gibi hayvanların başına takılan kontrol amaçlı ip. Süreyi başlattık. Hani böyle çekerler ya, bir şey çekme derler. Ne?
1: Evet. Ah ne be, aklıma gelmiyor.
0: Peki. O zaman biz bir harf açalım. Kesin gelecek ve nasıl kaptırdım bu soruyu diyeceksiniz. Ama Gültekin Bey zaten gel Oğuz, ben zaten bunun yanıtını biliyorum diyor. Süreyi de başlattık. Buyurun o zaman.
2: Yular.
0: Yular doğru yanıttı. Harikasınız. Bir de R harfi vardı. Gizlediğimiz R harfi de şifre kelimeden ikinci harfti. Bu sefer kelimenin ikinci, baştan başlayan ikinci harfini açmış olduk. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 11.
0: 11 numaralı soru geliyor. Hain, güvenilmez, alçak, arkadan vuran kişi. Süreyi başlattık.
2: Kalleş.
0: Kalleş. Çok da böyle güzel bir mimik kullanarak, vurgulayarak söyledi Gültekin Bey. Kalleş doğru yanıtıydı. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 13.
0: 13 numaralı soruya gidiyoruz hızla. Parçalama, ezme, öğütme, halk arasında evcil hayvanlarda cins olmayan. Süreyi başlattık. Valla süre bitsin diye ben artık kendimi sıkıyorum. Mesela bir bardak düştü ya, bir şey hazır, hemen geliyorum. Sürenizi başlat. Bir harf açtım, süreyi başlattım.
1: Kırma.
0: Harika, kırma yanısını aldık. 1-5 puan da hanemize yazdık. İdil Hanım harikasınız. Valla zaman geçmiyor burada. 10 saniyeyi bitiremiyorum. Sizle devam edelim. Kaç dolu soruyu açalım?
1: 12.
0: 12 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 12'de neyi gizledik? Bir sesli sorumuz var. Hazır mıyız? Hı hı. Bir sesimiz geliyor. Dinleyelim. Arkasından da sorunuzu okuyacağım.

0: Harflere dikkat edin ve şu sorunuzu okuyorum. Dinlediğiniz Türk enstrümanı için kullanılan eski bir terim. Süreyi başlattım. Şöyle, ne dinlediniz?
1: Evet. Şöyle bir ney tarzı bir
0: şey. Çok güzel.
1: Ama saz deniyordu eskiden aslında bunlara. Ama
0: neye çok yakın olabilir?

0: mi?
1: Ama süreyi bitirdiğimiz için yanıtınızı alamadım. Biz bir harf açalım. Gültekin Bey, size geliyoruz. Sürenizi başlattık.
2: Nai.
1: Nai doğru yanıt. Neyin eski ismi olarak Nai geçiyor? Nai. Bulmacalardan da bilirsiniz galiba. Soruyu değil mi?
2: Nai.
1: Nai'yi yakaladık. Yine bir şifre harf açtık. Tebrik ediyoruz. N harfini buldunuz. Sizle devam ediyoruz. Bu arada son 4 sorumuz. 4 soru sonra birinci etabı bitiriyoruz. Şu anda 12. soruyu açıyoruz. Buyurun.
2: 6.
1: 6 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım ne geliyor. Sessiz, sakin, ıssız ve yalnız. Süreyi başlattık. Ne olabilir acaba? Oh, bilemedi diyelim. Hazır mısınız İdil Hanım? Sizin için bir de harf açtık. Issız, sessiz, sakin, kimse de uğramıyor. Sürenizi başlatalım.
0: Tenha.
1: Tenha, doğru yanıtını alalım. Harikasınız. Yine bir harf açtınız. T harfini bulduk. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
0: Yardımcı bir şey olsun.
1: Nereleri düşünüyorsunuz? Bu sırada söyleyeyim.
0: Ya yardımcı bir şey olsun istiyorum.
1: Nasıl?
0: Ama
2: 20 olabilir.
0: Harflerden yardımcı olsun.
1: Harflerde yardımcı olsun. Ben yardımcı olayım mı?
0: Tamam.
1: O zaman 2'yi açın.
0: Tamam, 2'ye olsun.
1: Hadi benden gelsin bu da. Hazır mıyız?
0: Hazırız.
1: Dikkat edin. Hı hı. İşaretlerime de. Mecazi anlamda sıkıntılı, kısıtlı anlamda kullanılan. Kısıtlı anlamında kullanılıyor böyle.
0: Hı hı.
1: Sürenizi başlattım. Ne olabilir?
0: Dar.
1: Dar. Harikasınız. Sizle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açıyoruz? Son 2 sorumuz kaldı. Dikkat edin lütfen. Hı hı. Buyurun.
2: 1 olur, 17 olur, 20 olur.
1: 1. Peki 1. Halk dilinde dağıtım, yayma, yayılma, tedarik etmeye yakın. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Acaba ne gizledik buraya? Hangi kelimeyi sırladık, sakladık? Peki biz bir harf açalım. Size yardımcı olsun. Gültekin Bey, hazırsak süreyi sizin için başlatıyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Halk dilinde dağıtım, yayma, yayılma, tedarik etmeye yakın. Bakın, tedarik etmeye yakın. Süreyi sizin için başlatalım İdil Hanım. Yanıtınız olacak mı acaba?
0: Tedarike, tedavile.
1: Akıl, halk diline diyorum. Eskiye dönelim. Birazcık daha yaygın olan bir haline gelelim. Süreyi Gültekin Bey sizin için başlatalım.
2: Tedasiye.
1: Tedasiye doğruydu. Buranın sırlanmış, gizlenmiş kelimesiydi. Yakın geldi mi kelimesi?
2: Sonradan.
1: Biraz sonradan yakaladınız. Eski bir kelimeydi. Son soruyu açıyoruz. Siz açıyorsunuz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 20.
1: 20 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım ne geliyor? Karargah, birliğin toplandığı, yönetildiği yer. Bu da bulmacalara ait eski bir kelime diyeyim. Sürenizi başlatalım. Ne olabilir? Karargah. Gelmedi mi?
2: Gelmedi.
1: Peki. Karargah olduğuna göre, G ve H olduğuna göre sonu belli değil mi İdil Hanım?
0: Evet.
1: O zaman... Başı ne olabilir acaba? Karargah değil. Süreyi başlattık.
0: Çıkmıyor.
1: Nasıl bir kelime sakladık acaba? Peki biz bir harf daha açalım. Gültekin Bey size gelelim. Sürenizi başlatalım.
2: Armagah.
1: Armagah mı? Değil. Ne olabilir acaba? Bak, bu konuşmaları hep sizin için yapıyorum. Özellikle süresi geçsin Gültekin Bey bilemesin diye. Hazırsak bir harf daha açıyorum. Tek sesli harf koyacaksınız. Süreyi başlattık.
0: Aramgah.
1: Aramgah doğruydu. Eski bir

0: dilde aramgah eski kelimelerimiz arasında karargah, birliğin toplandığı, karar aldığı, stratejilerini ördüğü yerdi. Birinci etap bitti. Nasıl geçti?
1: Güzel.
2: Güzeldi.
1: Gayet keyifli.
0: Isındınız mı biraz?
2: Evet.
0: Yerleri de açtık. Artık birazcık daha destek alarak tabloyu daha iyi kullanabileceğiz. Ama şimdi 120 saniyeye geçiyoruz. 120 saniyeyi kuracağız. Bu sefer bireysel yarışacağız. Sizin için nasıldı Gültekin Bey?
1: İyi, ben anahtar kelimeyi buldum.
0: Anahtar kelimeyi bulmaya gittiniz. Daha çok erken lütfen. Size o hakkı tanımıyoruz şu anda. İdil Hanım'ı bekleyeceğiz. Önce İdil Hanım'ın yarışmasını seyretmek istiyoruz. Evet, o zaman şöyle yapalım mı? Birinci etapın bir puan tablosuna bakalım. Kaçar yanıt aldık? Bakalım Gültekin Bey'le babamızla nasıl bir mücadele geçiyor? Kendisi sorular konusunda uzman. Gayet de bulmaca çözmeyi seven, kelimeleri hızlı yakalayan birisi ama bakalım ilk etap nasıl geçmiş? Bir fark var. Küçük bir fark görüyorum ben. 35'e 45. Gültekin Bey bu bölümde 7 doğru yanıt verdi. Ama İdil Hanım siz 9 yanıt verdiniz ve 2 puanla, 2 soruyla, 2 doğru yanıtla 10 puanla önde bitirdiniz birinci etabı. O zaman ne yapıyoruz? Hazırsak ikinci etaba geçiyoruz. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ikinci etaptayız. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Efendim ikinci etaptayız. Sır küpündeyiz. Evet efendim, sır küpünün ikinci etabındayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız bölüme geçtik ve birinci etabın kazananı İdil Hanım'la başlayacağız. Hazır mıyız İdil Hanım?
2: Hazırım.
0: Harikasınız. 120 saniyeniz var. Her doğru yanıtımız 10 puan değerinde, 10 soru yönlendireceğim. Sesli sorularda ve video sorularda sürenizi zaten durduruyor olacağız. İstediğiniz kadar pas deme hakkınız var. Dönüp dönüp tekrar okuyacağım. Hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Kuruyorum 120 saniyenizi.
2: Tamamdır.
0: Kurdum ve sorunuz geliyor. Sürenizi başlattım. Kurtuluş Savaşı döneminde geçen Yakup Kadri Karaosmanoğlu eseridir.
2: Pas.
0: Peki. Antalya'da bulunan antik tiyatro hangisidir?
2: Pas.
0: Peki. Sürenizi durduruyorum. Bir sorumuz var. Hemen dinliyoruz.

0: kadar.
1: Delice bir sevda şarkısıyla 90'lara damga vuran müzisyen kimdir? Aynı zamanda da bölgemizde bir deniz ismi vardır. Bir denizdir adı.
2: Ege.
1: Ege tabii ki. Harikasınız, hemen bildiniz. Aynı şehrin takımlarının maçına ne denir? Büyük maçlar olur. İki taraflar birden gelir. Çok büyük maçlara denir. Peki. Yaşlı kelimesinin eş anlamlısı. Yaşlı. Yaşça belirli bir yaşa.
2: Olgunlaşmış.
1: Değil. Başka ne olabilir?
2: Pas.
1: Pas dedik. Peki. Hemen bir film geliyor. Seyrediyoruz.
3: Seni kendi selayetimle kapalıya atıyorum. Orada kabaran günahlarının hesabını yaparsın.
4: Siz beni resimlerde gördüğünüz mahkumlarla karıştırıyorsunuz galiba müdür bey. Benim adım Tatar Ramazan. Ben bu oyunu bozarım.
1: Kadir İnanır'ın "ben bu oyunu bozarım" dediği ünlü film.
0: Adı.
1: Ne olabilir? Neydi? Adı. Nasıl bir isimdi?
2: Tatar Ramazan.
1: Harikasınız tabii ki, Tatar Ramazan. Bilgisayar ekranının en üst sağ köşesinde hangi ibare bulunur?
2: Çarpı.
1: Tabii ki çarpı. Bastık, kapattık. Atasözüne göre sıkıldığında suyu çıkan nesne nedir? Neyi sıkar suyunu çıkarırız? Taş. Böyle bazen atarız, kafa yarar.
0: Taş.
1: Atmayalım. Sadece suyunu sıkalım.
2: Ne? Pas.
1: Pas mı? Peki. Hemen bir sesimiz var. Dinliyoruz bakalım.

0: Neşet Ertaş'tan dinlediğimiz türkünün adı nedir?
1: Olacak sandım falan.
0: Hayır. Bir dünyadan bahsediyoruz.
1: Bilmiyorum.
0: Peki. Şanlıurfa'nın en tatlı acı biberi. Acı biber. Urfa.
2: Isot.
1: İsot.
0: İsot tabii ki. Hemen dönüyorum. Kurtuluş Savaşı döneminde geçen Yakup Kadri Karaosmanoğlu eseri.
2: Yaban.
0: Ne olabilir? Geçtim peki. Antalya'da bulunan antik tiyatro hangisidir diyorum.
1: Nasıl unuttum ya? Nasıl unuttum?
0: Peki. Evet. Sorularımızdan 1, 2, 3, 4 tane yanıt aldık. Hemen geliyorum. Diyeceksiniz ki ah bu 120 saniye...

0: Artı
1: yanıtımız Antalya'da bulunan antik tiyatro hangisidir demiştik. Antalya Aspendos desem size. Aspendos olacaktı.
2: Çok heyecanlandım ya bir anda.
1: Kesinlikle haklısınız. Aynı şehrin takımlarının maçı demiştik. Çok da büyük rekabet olur. Bütün şehri birbirine katar. Hani derler ya, bugün de büyük bir derbi maça ev sahipliği yapacak olan taraf denir. Peki, yaşlı kelimesinin eş anlamlısı dedik. İhtiyar olacaktı. Buradaki yanıtımız. Tatar Ramazan'ı zaten bildiniz. Ve atasözüne göre sıkıldığı zaman suyu çıkan ne olacaktı?
0: Taş.
1: Taş. Taş olacaktı. Ne demiştik? Neşet Ertaş'tan dinlediğimiz türkünün adı
0: Ah Yalan,
1: ah yalan Dünya olacaktı. Evet. Yanıtlarımız. Tebrik ediyoruz. Harika bir 120 saniye çıkarttınız. 120 saniyenin heyecanı, kesinlikle katılıyoruz. Bakalım Gültekin Bey nasıl bir 120 saniye çıkaracak? Gültekin Bey, kuralları kısaca hatırlatayım. 120 saniyemiz var. Sesli ve video sorularda durduruyoruz. İstediğiniz kadar pas deme hakkınız, düşünme zamanınız var. Hazır mısınız?
0: Hazırım.
1: Peki, sizin için süreyi kuruyoruz ve 120 saniyenizi başlatıyoruz. Feride Kamuran Münise hangi eserin karakterleridir?
0: Çalı Kuşu.
1: Harikasınız. Bir sesimiz var. Dinleyelim bakalım.
3: Benimle oynama, söyledim sana şansını zorlama, uğurlar olsun.
1: 90'ların unutulmaz şarkısı Benimle Oynamayı kim seslendirmektedir?
0: Burak Kut.
1: Burak Kut. Bir yanıt daha geldi. Çanakkale'de bulunan antik kenti soruyoruz, hangisidir?
0: Asos.
1: Değil. Başka ne olabilir? Çanakkale'de bulunan antik kent. Çanakkale tarafında bir kentimiz.
0: Millet.
1: Değil. Pas deme hakkı var ama söylemiyorum özellikle.
0: Pas.
1: Peki. Yağlı güreşlerin ana mekanı neresidir?
0: Kırkpınar.
1: Harikasınız. Bir yanıt daha aldık. Hemen bir filmimiz var. Seyrediyoruz.
4: Seni şu acıkta gebersem zerre kadar vicdan azabı çekmeyeceğimi biliyorum. Çünkü yeminimi unutacağım. Seni unutacağım. Silahımı nasıl beynine dayadığımı, nasıl tetiği çektiğimi, o sefil beyninin nasıl dağıldığını asla hatırlayamayacağım.
1: Başrollerini Şener Şen ve Kenan İmirzalıoğlu'nun paylaştığı filmin adını soruyoruz size.
0: Pas.
1: Peki. Merasim kelimesinin eş anlamlısı?
0: Tören.
1: Tören. Bilgisayar ekranının en alt sağ köşesinde bulunan simgeyi soruyoruz.
0: En alt sağ simge. Yani. Pas.
1: Pas. Peki, bir türkümüz var, dinliyoruz.

0: Barış Manço'dan dinlediğiniz türkünün adını soruyoruz. Ne olabilir?
1: Pas.
0: Yok mu? Peki, gidiyorum. Atasözüne göre güneşin sıvanmadığı şey nedir?
1: Balçık.
0: Balçık doğru yanıt. Niğde'nin meşhur baloncuklu içeceğini soruyoruz.
1: Gazoz.
0: Gazoz doğru yanıtını aldık. Hemen başa dönüyorum. Ama yavaş dönüyorum ki fazla süre soru vermeyeyim. Çanakkale'de bulunan antik kent.
1: Nasıl bilmedim bunu ya? Pas.
0: Pas dedik tekrar. Ve geliyorum bir video soruya diyecektim. Fakat süreniz dolduğu için diğer sorularımızı veremedik. Hemen gözden geçirelim mi? Kaç soru bildik?
1: Filmi çok
0: bakalım.
1: İyi
0: bir, iki, üç, dört soru bilemedik. Hangisiydi bu dört sorumuz? Önce üç numaralı soru. Çanakkale'de bulunan antik kent Troya'ya desem size. Troya antik kent.
1: Süpermiş.
0: Harika. Başrollerini Şener Şen ve Kenan İmirzalıoğlu'nun paylaştığı film.
1: Çok iyi biliyorum. Filmin adı gelmedi aklıma.
0: Çok iyi biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Eski bir neyi canlandırmıştı Şener Şen? Eski bir şey, kaba.
1: Evet, kabadayı.
0: Bir kabadayıydı. Filmin de adı kabadayıydı. Harikasınız. 120 saniye oyununu size de oynadı. Bilgisayar ekranının en sağ alt köşesinde bulunan

0: Simge, önünüzde bilgisayar var, arada baktınız ama full ekran göremediğiniz için ben söyleyeyim, saat olacaktı orası da. Saatimiz var en sağ alt köşede.
1: İyiymiş.
0: Diğer sorularımızı bildiniz ama Barış Manço'dan dinlediğiniz türküyü sormuştuk
1: tam,
0: size.
1: Tam duyamadım aslında da şey olmadı.
0: Bir gönülden geldi desem. Gönül
1: Dağı mı?
0: Gönül Dağı. Evet. Harikasınız. Gönül Dağı da buranın doğru yanıtı olacaktı. Valla babanızı el birliğiyle yenmeye çalışıyoruz ama çok zor kendisini yenmek. Ben hemen puan tablosuna geçiyorum ve bakalım bu bölümde kaçar doğru yanıt aldık, bu etabı nasıl tamamladık, bakalım mı beraber?
2: Bakalım.
0: Bakalım, gelsin puan tablomuz. Kaçar soru bildik, ikinci etabın sonunda kaç puandayız? Evet, bir 10 puan birinci etapta İdil Hanım, İdil Gülses önde tamamlamıştı. Bu bölümde 10 puanı geri sevgili babamız Gültekin Gülses'e teslim etti. Ve Gültekin Bey burada 2 soru fazlayla puanını 95'e taşıdı. Ve ikinci etabı 95'e 85 tamamlıyoruz. Şimdi rekabeti birazcık daha arttıracağız.
1: Vallahi
0: hazır mıyız?
1: Rakip çok zorlu.
0: Rakip zorlu. Rakibin destekleri de var, gizli destek. Hazırsak 3. etaba geçiyoruz. Butonların devreye girdiği, rekabetin iyice yükseldiği 3. etaptayız. Evet efendim, Sır Küpü'nün 3. etabındayız. Çok çekişmeli 2 etap geçirdik. 1. etapta İdil Hanım aldı. 2. etapta Gültekin Bey önde tamamladı. Bir baba kız mücadelesi seyrediyoruz. Ve hemen dönüyoruz. 3. etaba hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Hazırız. Gültekin Bey, 2. etabı önde tamamladığınız için siz seçeceksiniz ama butonlar karar verecek. Önce butona basan cevap hakkını alır. İdil Hanım, önce basın, sonra düşünün. Benden size söylemesi. Her doğru yanıt 10 puan. Dikkat edin. 2 soru kaptırdık. O 2 soruyu alalım bu etapta, tamam mı?
2: Tamam.
0: Butonu iyi kullanacağız. Hazırsak Gültekin Bey, kaç tane soruyu açalım? Çok iç çektiniz Gültekin Bey, bu kadar.
1: 30.
0: Bütün 1'den 57'ye kadar istediğimiz soruyu açabiliyorsunuz. Niye öyle detaylı çok düşündünüz? 30 numaralı soru geliyor. Hazır mıyız? Gelsin sorumuz. Morocco, Fas'ın başkenti, en önemli tarihi şehrini soruyoruz size. Kim basacak? Süre başladı. Buyurun İdil Hanım.
2: Sabat.
0: Sabat değil de neresi olabilir? Peki. Hakkınız gitmedi. Bakın el butonda. Biz bir harf açacağız. Önce basan yine kazanacak. Süreyi başlattığım an butona basın. İdil Hanım, elinizi göreyim butonda.
2: Tamam, tamam.
0: Hazır. Süre başladı, kim basacak? Buyurun.
1: Rabat.
0: Rabat doğru yanıttı. Gültekin Bey soruyu aldı. İdil Hanım çekinmeyin, soru bas lütfen. Ben görüyorum buradan elinizi. Böyle tatlı tatlı kibar kibar tutuyorsunuz elinizi. Aman burada kaptırmayalım. Hazırsak sizle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: İzmir olsun, 35.
0: 35 İzmir, gidiyorum hemen tablodan 35'i bulabilecek miyim? Buldum. Marangozların kullandığı rende aletinin bazı yörelerdeki ismi. Rendenin eski adını soruyoruz. Süre başladı. Buyurun İdil Hanım, rende diyorum. Ne olabilir? E'leri kaldırın.
2: Randa.
0: Harikasınız, randaydı tabii ki doğru yanıt. E'leri kaldırdık. A sesli harfleriyle yer değiştirdik. Rende'yi randa yaptık. Ve doğru yanıtımızı sizden aldık. 10 puanı kazandık. Siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor. Hadi bakalım kaç numaralı soruyu açalım?
2: 33.
0: 33 numaralı soruya gidiyoruz. Harikasınız. Bakın çok rahat bileceksiniz. Sürenizi başlatacağım. Onlar gibi yar olmayan, hakları ödenemeyenlerdir. Süre başladı. Evet.
2: Anne.
0: Anne tabii ki. Anneniz oradan dedi ki, böyle el sallıyor stüdyodan. Ben buradayım. Anne de dedi. İdil Hanım harikasınız. Bir 10 puan daha el birliğiyle ailece artık size destek oluyoruz. Siz de devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım anne yanıtından sonra?
1: 22.
2: 17.
0: 17'ye gidiyoruz. Bakalım 17'de ne arıyoruz gelsin. ince, zarif, halk arasında çabuk kırılan hassas yapı süre başladı. Kim basacak? Buyurun İdil Hanım.
2: Narin.
0: Narin tabii ki. Bir 10 puan daha aldık. Harikasınız. Çok iyi bir yarışma çıkarıyorsunuz. Sizle devam ediyoruz. Bir de şifre harf buldunuz. Narin'in İ'siydi gizli kelimenin saklı harfi. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 22.
0: 22'ye gidiyoruz bakalım. 22 geliyor. Öğüt niteliği taşıyan dini içerikli konuşmayı soruyoruz. Bir harf koyacaksınız. Süreyi başlatıyorum. Kim başlatacak? Buyurun İdil Hanım.
2: Vaaz.
0: Vaaz doğruydu. Z harfini verdik ve vaaz doğru yanıtını aldık İdil Hanım'dan. Harika bir yarışma çıkartıyor İdil Hanım. Buyurun.
1: Benim buton kapanıyor.
0: Sizinle devam ediyoruz. Sizin butonu kapattık demişim ama hile olur. Asla öyle bir şey yapmıyoruz. Buyurun İdil Hanım.
2: 37.
0: 37 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 37'de ne var? Kalbim sadece senin için atıyor dedirten duygu. Süreyi başlattık. Buyurun İdil Hanım.
2: Aşk.
0: Aşk tabii ki. Kalbimiz sadece onunla atıyor. Aşk dedik. Bu yanıtımızdan sonra sizinle devam ediyoruz. Çok iyi bir mücadele çıkartıyorsunuz. Buyurun.
2: 3.
0: 3 numaralı soruya gidiyoruz. Hemen geliyor. Bir şeyi dikkatle, detaylı olarak inceleme, araştırma. Süreyi başlattık. Kim basacak? Buyurun Gültekin Bey.
1: Tarama.
0: Tarama tabii ki. Gültekin Bey'e de rahatsızlık olmasın. Çok destek olduk. Buyurun sizinle devam ediyoruz Gültekin Bey.
1: 14.
0: Tarama yanıtından sonra 14 numarayı görmek istiyoruz. Sorumuz geliyor. Bir devletin yasama organının en üst meclisi. Süreyi başlattık. Eski Roma diyeyim. Buyurun Gültekin Bey.
1: Senato.
0: Senato. Doğru. İlk o tarihlerde başlamıştı. Senato dönemi diyeyim. Sizinle devam edelim Gültekin Bey. Kaç dolu soruyu seçelim?
1: 43.
0: 43'e gidiyoruz bakalım. Hazır mıyız İdil Hanım? El butonda mı?
2: Butonda.
0: Butonda mı? O zaman bir görselimiz var. Önce bir izleyelim. Bir videomuz var. Bakalım ne izliyoruz? Arkasından sorumuzu okuyalım.

0: Narenciyesi şifalı termal suları ile meşhur Hatay'ın ilçesidir. Sürenizi başlattık. Kim basacak? Var mı yanıt? Hatay'ın ilçesini soruyoruz. İzlediğimiz video. Neresi olabilir? Buyurun. Gültek Bey.
1: Erzin.
0: Erzin doğru yanıtıydı. Harikasınız. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
1: 32.
0: 32 numaraya gidiyoruz. Hızla koşa koşa bakalım 32'de ne var? Biriken sıvıyı tahliye etmeye yarayan boru düzenek süreyi başlattık. İki harf koyacaksınız.
1: Bas mı?
0: Hangi iki harf?
2: Diren.
0: Diren tabii ki. Doğru yanıtı aldık. Direndi. Bu bölümün izlediğimiz kelimesi. Size devam ediyoruz İdil Hanım. Buyurun. Önde olmanın keyfini çıkarın lütfen.
2: 29.
0: 29 numaralı soru geliyor. Hazır mıyız? Eller butonda mı? Kimyada magnezyum elementinin simgesi. Magnezyum, süre başladı. Kim basacak?
2: MG.
0: Siz niye söylüyorsunuz? Gültekin Bey'di. Buyurun Gültekin Bey.
1: MG.
0: MG doğru yanıttı. Harika. Bu da İdil Hanım'dan size hediye geldi. Oldu. Bilginiz olsun. Bir soru borçlusunuz demek istemiyorum. Ben yani sorun çıksın istemem. Ama İdil Hanım hakkınızı savunun yani. Bir soru verdiniz babanıza. Gültekin Bey buyurun sizle devam edelim. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 21.
0: 21'e gidiyoruz. Bakalım 21'de ne arıyoruz? 21. Arif olana yakışacak biçimde. Süreyi başlattık. Arif olana yakışacak biçimde bu. Kim basacak acaba? İdil Hanım ısrarlı. Buyurun.
1: Arifiye.
0: Arifiye. Değil. Ama bir kısmını çok iyi bildi. Bakın size de kazandırmış olduğum zamanı yine. Hazır mıyız İdil Hanım? Süreyi başlatıyorum.

0: Arifiye dedi, Gültekin Bey hayır dedim ama Arifiye değil ne olabilir? Süreyi başlattık.
1: Arap.
0: Arif olana, Arif olana, Arif.
2: Arif Şan.
0: Arif. Arif olan Arifa.
2: Arifan, Arif.
0: Çok yaklaştınız. Tekrar bir harf açıyoruz ve süreyi sizin için başlatıyoruz. Bakalım bulabilecek miyiz? Kim basacak?
3: Bas bas.
0: Basın.
2: Ne? Bilmiyorum ki.
0: Arifa. Arifan dediniz.
2: Arif.
0: Ah ah ah İdil Hanım ah. Süreyi sizin için başlatacağız tekrar. Daha doğrusu herkes için başlatacağız. Kim basacak bakalım butona. Bu kadar taraflı olduğum ilk yarışma diyebilirim. Süreyi başlattım. Bakalım kim basacak. Buyurun Gültekin Bey.
1: Arifade.
0: Arifade değil. Arifade değil. Arifade değil.
1: Arifaze.
0: Ama Arif ne olabilir? Süreyi tekrar başlatıyorum. Eller butonda. Önce basan soruyu alır. Arifade değil. Arif.
2: Buyurun. Arifane.
0: Arifane doğru yanıttı. Tebrik ediyorum. Harika. Buldunuz kelimeyi. Hemen yakaladık ve yanıtı verdik. Buyurun. Size devam edelim. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 36.
0: 36'ya gidiyoruz. Bakalım 36'da ne arıyoruz?
1: Göremedim.
0: İcra. Kurumsal teknik rapor anlamına gelen kısaltma. İki harf koyacağız. Süreyi başlattık. İyi var. Başka ne? Hangi iki kelimeyi koyabilir? İki harfi alabiliriz buraya. Butonumuza basan yok. İki harf ihtiyacımız var. Bir harfi biz açıyoruz. Diğer harfi sizden bekliyoruz. İ ve K harflerini açtık, süreyi başlattık. Tek harf koyacağız. Kim basıyor? Kim basıyor? Hangi harfi koyacaksınız?
2: R.
0: R tabii ki İ, K, R olacaktı. R harfini oraya aldık.
1: Vallahi bulamadım.
0: Ve doğru yanıtımız İ, K, R olacaktı. R yanıtı ayrıca şifre harflerden de birini bulmuş oldunuz burada. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 47.
0: 47. Elle tutulamayan, gözle görülemeyen soyut sürenize başlattık. Ne olabilir? Zor bir kelime seçtiniz.
2: Evet,
0: bu
2: zor.
0: Sefer çok zor. Bunu bilse bilse Gültekin Bey bilir diyeyim. Gültekin Bey, yok mu bir yanıt?
1: Yok, bulamadım.
0: Nasıl? Biz bir harf açalım. Bir harf desteğini bulunalım. Süreyi tekrar başlatalım. Buyurun. Ne olabilir acaba? A, B ve R, E var. Elle tutulamayan, gözle görülemeyen zor da bir kelime bulduk sizin için. Bir harf daha açıyoruz. Ve süreyi tekrar başlatıyoruz. Tek harf koyacaksınız. Buyurun.
2: Abatre, abetre, abetre.
0: Hangi harfleri koyuyorsunuz?
2: A, E, İ.
0: Değil.
2: I.
0: Hayır. Bakalım. Artık harf açamıyorum. Tekrar süre başlatacağım. Butona basan harf seçme hakkına sağlayacak. Süreyi başlattık. Buyurun.
1: Abitre.
0: Değil.
1: Abatre.
0: Abatre de değil efendim. Peki hazır mısınız? Bir ipucu vereceğim. Süreyi başlatacağım. Önce butona basan alacak. Sessiz bir harf koyacağız buraya. Süreyi başlattık.
2: Abstre.
0: Abstre olacaktı. Sessiz bir S. Abstre. Buranın harfiydi. Abstre'di. Çok eski.
1: Hakikaten
0: dipte zormuş. Kalmış. Bir kelime. Gültekin Bey biraz zor değil mi?
1: Yok. Ya bilmiyordum ya hakikaten.
0: Ve bu kadar
1: abstre.
0: Abstre.
1: Absürt bir.
0: Absürt bir soru. Ve abstreyi buranın sesli harfi, buranın şifre harfi sessiz S'yi de aldık. Şimdi tekrar devam ediyoruz. Hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Peki. Abstre yanıtından sonra. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 23.
0: 23'e gidelim. Bakalım 23'te ne arıyoruz? Müzikte trompet, trombon gibi bakır üflemeli çalgılar süre başladı. Buyurun.
2: Brass.
0: Brass doğru yanıtını aldık. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım. Bu arada finale doğru çok hızlı yaklaştık. Ara biraz açık. Lütfen dikkat edin. Bundan sonra yardımı artık bırakıyorum. Son 2-3 sorumuzu yaklaşıyoruz. Şifre harf bulmanız lazım. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu soralım?
2: 31.
0: 31 numaralı soruya gidiyorum. Müzikte 6. notadır. Süre başladı. Buyurun.
2: La.
0: La doğru yanıtını da aldık. Sizle devam ediyoruz. Artık arayı çok açıldı. Bilginiz olsun. Bilginiz olsun çok açıldı. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 27.
0: 27. Peki geldi 27. Bir video sorumuz var. Yine bir görüntümüz geliyor ekrana. Gelsin görüntülerimiz izleyelim bakalım

0: Marmara bölgesinde yer alan, sanayi ve ticaretin kalbi olan ilimizi soruyoruz. Neresi olacak? Açtık butonları. Buyurun Gültekin Bey.
1: Kocaeli.
0: Kocaeli doğru yanıtını aldık. Gültekin Bey ben de varım yarışmada dedi. Hadi bakalım sizle devam ediyoruz. Son sorularımızı açıyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Buyurun. Kaç numara?
1: 4.
0: 4 numara. 4 numara açılmış durumda 4 numara. Ama sonunda bir 3 harf var. Peki. Destek alarak açalım diyoruz. Peki. Peki gelsin o zaman 4 numaralı sorumuz. Bakalım ne soruyoruz. Sembol veya temsil edici işaret niteliğinde süre başladı. Buyurun Gültekin Bey.
1: Simgesel.
0: Simgesel tabii ki. Soru bile bile göz göre göre gitti. Bir de harf açtınız. Tebrik ediyoruz. Şimdi 39'umuz var, 49'umuz var. Bu sorulardan yürüyebiliriz. Kaç numaralı sorumuzu?
1: 49.
0: 49'a gidiyoruz. Gelsin 49. Bakıyoruz. Aktarmalı olarak yapılan, bizim de çok kullandığımız bir terim bu. Yayın. Sürenizi başlattık. Aktarmalı yapılan yayın. Bir canlı yayınımız var ekranlarda. Bir de bir yerde evet süreyi tekrar başlatıyoruz. Evet. Kim basacak acaba? Buyurun.
1: Naklen.
0: Naklen nakil edilen canlı yayın anlamına gelen naklen yayındı. Burada gizlediğimiz kelimemiz. Harikasınız. Son soruyu açıyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Gültekin Bey sizdeyiz. Gültekin Bey 28. Araştırıyor hangisini bulacağım. 28 numaralı soruya gidiyoruz. Harika bir soru geldi. Efendim, sonsuz büyüklük, yücelik ve öfke anlamına gelen yaygın erkek ismi. Benim de çok sevdiğim bir arkadaşımızın ismidir. Bu süremizi başlattık. Nedir acaba bu isim? Buyurun Gültekin Bey.
1: Cemal.
0: Cemal değil, birazcık daha farklısı bu, böyle bir daha hareketlisi diyeyim. Böyle bir anda bir sakin ol falan denir hatta. Süreyi biz bir harf açalım, süreyi başlatalım. Ne olabilir bu? Cemal değil bu, öfkeli biraz böyle. Böyle bir anda geliyor böyle sinirler. Yapma sakin ol ya denir. Bulamadık mı? Bir harf daha açalım. Tek harfle süreyi başlattık. Buyurun İdil Hanım.
2: Celal.
0: Celal tabii ki. Celallenme, sakin ol. Bir dakika. Kontrollü ol. Evet. Bulamadınız mı?
1: Yok, bulduk artık.
0: Bulduk artık diyorsunuz. Doğru. Ben elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştım. Sevdiğimiz de dediğim gibi bir arkadaşımızın ismiydi. Biz de ona da bol bol deriz yani. Sakin ol. Celallenme. Celal. Sevgili Celal. Celal. Deriz. Evet. Efendim geldik 3. etapın sonuna. Önce puan tablomuza bakıyoruz. Ve 1. etap, 2. etap, 3. etap sonunda en fazla puanı toplayan yarışmacımız gizlediğimiz şifre harfi bulma konusunda bir tahmin hakkı oluşuyor. Bakalım puanlarımız ne durumda? Nasıl bitirdik? 3. etapın sonuna nasıl geldik? Açıyoruz bakalım. Kaçar puan topladık? Bölümün sonunda. İdil Hanım, bu nasıl bir yarışma? Bu nasıl bir fark? Baş başa başlayan bir mücadelede nasıl da iyi yarıştınız, nasıl da iyi geldiniz. Tebrik ediyoruz sizi. Efendim, Gültekin Gülses bu bölümde 8 doğru yanıt verdi kendisi ve İdil Hanım, İdil Gülses 1. etabı önde bitirdi. 2. etapta biraz geride kaldı ama 3. etapta aradaki farkı açtı. Butonları da çok iyi kullandı. Hakkını çok iyi buldu. Ve bölümü 205 puan olarak önde tamamladı. Fakat şimdi en kritik noktaya geliyoruz. Bir sakladığımız şifre kelime var. Nasıl? Bulabilecek miyiz? Bir bakalım. Tahminimiz var mı?
2: Var gibi.
0: Peki. Ama var gibi bir şey hatırlatmam zorundayım. Tek seferde doğru harfleri doğru yerlere yerleştirmeniz, bulmanız gerekiyor. Hı hı. Yüksek sesle telaffuz etmenizi ve tek tahmin hakkınız olduğunu hatırlatmak istiyorum. Ve tahmin ettiğiniz, bildiğinizi, düşündüğünüz diyeyim, kelimemizi istiyoruz sizden. Buyurun.
2: Transkripsiyon.
0: A harfi ve İ harfleriyle destek aldık burada. Transkripsiyon dedik.

0: Başka bir şey olamaz mı?
1: Başka ne olabilir? Başka ne?
0: Başka ne olsun İdil'im? Tabii ki doğru. Dil bilim terimiydi. Gizlediğimiz kelime transkripsiyondu. Seslerin yazıya aktarılmasıydı. Harikasınız. Bölümü siz tamamladınız. Ve kazanan siz oldunuz. Transkripsiyon yanıtımızı da aldık. Üçüncü etapımızı da böylece tamamlamış olduk. Birinci etap, ikinci etap, üçüncü etapın sonuna geldik. Transkripsiyon doğru yanıtını aldık ve yarışmamızı İdil Gülses birinci etabı önde tamamladı. İkinci etapta birazcık geriye düştü ama butonları çok iyi kullanarak üçüncü etabın kazananı oldu. Hemen dönüyorum değerlendirmeleri almaya. Önce bir Gültekin Bey'den alalım. Nasıl geçti yarışma Gültekin Bey?
2: Vallahi çok keyifliydi. Zaten hani gelme amacımız belli. Bir yandan da keyif aldık, güzel oldu.
0: Harikasınız. Çok da güzel bir yarışma çıkarttınız ikinci etapta. Bir üçüncü etapta bazı harflerde, bazı kelimelerin ara harflerinde takıldık. Onları da el birliğiyle beraber bulduk. İkinci etap çok güzeldi. 120 saniyeyi çok iyi kullandınız. Orada biraz saniye etkili oluyor galiba.
2: Evet, değil mi? Yani ekran başında böyle 10'da 10 yaparken devamlı.
0: Peki onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi hem bulmacalarla ilgilisiniz, yarışmaları biliyorsunuz, tanıyorsunuz içeriklerini ama yani evde bir kağıdın başında veya bir bulmacayı çözerken ortamla şu anda burayı nasıl karşılaştırabilirsiniz? Ya, yani neler daha olumlu, neler daha olumsuz etkiliyor yarışmayı?
2: Bence burada olmak herkese tavsiye edebileceğim bir şey bir kere. Yani gelip bir görmelerini tavsiye ederim. Çünkü bu her zaman yaşayabilecek bir şey değil. Güzel bir anı. Ya ben de hani kızımla birlikte böyle bir anım olsun istedim açıkçası. Onun için başvurdum. Sağ olun, siz de teveccüh gösterdiniz. Hemen geldik çekimlere.
0: Vallahi biz de çok mutlu olduk. Yani kelimelerin, harflerin sırrı diyoruz. Harflerle sırladığımız kelimelerle kazanıyoruz diyoruz. Unuttuğumuz kelimeleri hatırlayarak o yaptığımız beyin jimnastiğiyle, o egzersizlerle esasında çok güzel bir yarım saat, değil mi? Yani yarım saat 40 dakika da olsa burada da o ritimde bambaşka bir yere gidiyoruz. Birçoğu bildiğimiz kelimeler.
2: Evet.
0: Ya arada gizli 3-4 tane kelime oluyor.

0: Onu mecbur olarak saklıyoruz. Hani çok ipucu verilirse başlıklar çok net olmasın diye, ama İdil Hanım siz nasıl değerlendirdiniz? Yani bildiğiniz kelimelerin dışında bilmediğiniz kelimeler çok var mıydı?
1: Biraz vardı ama yine de bir sürü yeni kelime öğrenmiş oldum. O yüzden çok eğlenceliydi benim için de.
0: Biz çok teşekkür ediyoruz. Bu bölümün kazananı İdil Gülses oldu diyoruz ve bu bölümde A Para Kütüphanesi'nden bugünün önemi için, bugünü hatırlamanız için okudukça bizi hatırlayın diyoruz. Birer küçük hediyemiz var bugünün anısına.
2: Çok nasip.
0: Çok teşekkür ederiz. Evet efendim, geldik bir yarışmanın daha sonuna. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma. Siz de bu keyifli deneyimi bizlerle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize yazın. sırküpü@apara.com.tr adresinden bize ulaşın. Sizi de burada misafir edelim, beraber yarışalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

0: gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
0: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
0: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
1: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
0: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
1: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A Para'da.

0: adım Türkan. Türkan Mutlu. Fedakar Türk kadını dedikleri kadının ta kendisiyim. Ailemin mutluluğu için her şeyi yapar.
1: Şuna.
0: Yavaş yavaş yavaş. Oh, aman ne güzel, afiyet olsun. Hadi. Yemem yediririm, içmem içiririm.
2: Anne, daha köfte var mı?
0: Ha? Al çocuğum, benimkileri ye.
3: Ha. Anne, ayran bitmiş.
0: Al kızım, benimkini iç.

0: Gerekirse gülmem ama güldürürüm.
1: Gürkanım ben. Yemek arasında bir güldürürüz be.
2: Aa yok artık.
1: Daha anlatma Gürkan be.
3: Anne. Anne. Anne. Anne.
2: Hadi. Hadi. Amanın yavrum. Bizim koyun. Çobanı fıtı fıtı Mehmet'in oğlu Mustafa Ali var ya, koyunlara gütemiyor gari. Sime bir de geçenlerde bir düğünde tam oynama sırası bunun karısına gelmişmiş. Çengi çalgı aniden toplanıp gidivermiş. Bu da yavrum Sime gibi ortalıkta kalıvermiş. Hani karı kız
4: yavrum, amacı olmayan grup ne ulan? Bir amacın olsun ya.
5: Amacım olacak da ne olacak baba?
2: Hadi bakalım kalkın. Bugün pazar. Hava da güzel. Şöyle çıkalım dışarı. Hep beraber bir şeyler yapalım. Diyeceğim ama hiçbirinizin umurunda olmayacak tabii. İyi o zaman ben yine temizliğime kaldığım yerden devam edeyim. Hadi size iyi günler.
6: Zeytinliklerin kesilmesi ülkemiz için çok önemli bir gelişme. Zaten çok fazla zeytinlik var. Ne yapacağız o kadar zeytinliği? Çürüyüp durun. Cafer Tatlı, Yavaşlığa Köyü.
7: Ya Türkan, kapat şunu Allah aşkına. Ya televizyonda haberleri duyamıyorum ben.
8: Peki muhtar, siz ne düşünüyorsunuz?
9: Bir zeytin ağacı kaç yılda yaşıyor, haberin var mı senin?
10: 5.
9: Bir tane bile zeytin ağacını kestirtmeyeceğiz gari.
2: Her şey bitti, bir zeytinlikler kaldı.
7: Aman be Türkan, sen de hep muhalefet, hep muhalefet. Biraz yeniliklere açık ol canım.
2: Sen de hep duyarsızlık, hep duyarsızlık. Ben ona laf ediyor muyum? Kaldır bakayım ayağını.
11: Anne ya, gitti şarkının duygusu.
12: Zombiler ölüm.
0: Kocam ve iki çocuğum dahil beni kimsenin anlamadığı şu fani dünyada elektrik süpürgesi en yakın arkadaşım olur.
2: Fedakar Türk kadınıyım ya ben. Ailem mutlu olsun bana yeter. Benim mutluluğumun hiçbir önemi yok. 9 yıldır tatile gitmek yok. Hafta sonu gezmeleri yok. Saçını öyle her zaman zırt pırt boyatmak yok. Bir dans kursuna gitmek yok. Sigorta bile yok.
13: Türkan'cığım kolay gelsin.
2: Aa. Sağ ol.
0: Gerizekalı.
2: Semtimizdeki bütün kadınların bireysel emeklilik sigortası varmış. Senin var mı Türkan dediler. Ya ne münasebet. Ben bir birey miyim ki sigortam olsun dedim.
1: Bence hiç gerek yok. Zaten bir ton para. Benim olan her şey senin.
7: Sen benim bireyimsin.
2: Kovuyorum, kovuyorum, gitmiyorsunuz. Ben böyle arsızlık gördüm. Şu hale bak, leke leke gene. Leke leke.
11: Anne, kiminle konuşuyorsun?
2: Düşmanla. He? Kimle konuşurum kızım ben, toz toprakla?
11: Allah affetsin annemi de iptal.
2: He?

0: Benim ya. Dışarıdan dünyanın pisliğini getiriyorsunuz eve. Dön arkanı kaldır kollarını.
1: Oldu anne. Soyunayım bir de çıplak GBT'me bak istersen.
0: Konuşma dur.
1: Allah Allah.
0: Yok yok yok. Rahatım öyle değil öyle değil. Bak. Şöyle ben şimdi benim ıslak tabii benim tamam. Köşeden köşeden ama çok toz kaldırma. Evet bak böyle böyle böyle böyle. Ha. Ha, hadi ben inmişken şuraları da alıvereyim artık. Bak, 50 defa diyorum Fatih'e kalkmayın diye. 3 defa toz alıyorum sonra. Yavaş yavaş sen de bak o toz kaldırdı nereye acaba nereye alıyorsun? Tut şunu sen şunu tut bir. Bak küçük küçük yapacağım. Böyle yapınca bunların hepsi havalanıyor. Anladın mı acaba? Hiç nereye? Al. Hadi. Hadi. Oo, kolay gelsin hanımlar. Japon mu kabak mı?
2: Japon Japon.
0: Aman Japon yemeyin bak aralara kaçıyor. Ondan sonra hiç kime laf anlatıyor çıkmıyor aralarda. Tabii çok yoğunsunuz siz de kolay değil doğru.
3: Bünyamin Beyciğim, bu aralar mevsim normalleri pek de normal değilmiş gibi geliyor bize. Ne diyorsunuz?
4: Tabii normallerde değişmeye başladı. Küresel iklim değişimi diye bir şey var. Tabii biliyorsunuz atmosfer canlı bir organizma gibi hareket ediyor ve dışarıdan bu kadar müdahaleye tabii dengesi bozuluyor.
3: Canlı organizma derken?
4: Tabii canlı organizma gibi hareket ediyor. Yani moleküller var, su buharı var içerisinde bir sistem diğerine daha baskın geliyor. Bir yüksek basınç alanını alçak basınç alanını sürükleyebiliyor. Yani canlı bir organizma gibi hareket ediyor ve hangi canlıya dışarıdan bu kadar müdahale etsiniz? Canı sıkılır, dengesi bozulur tabii.
3: Yani o zaman atmosferin yani havanın psikolojisi bozuldu diyebilir miyiz?
4: Siz diyebilirsiniz isterseniz.
5: O zaman iyi olacak hastanın doktor ayağına geliyor diyoruz ve hanenin sırrında ikinci konuğumuzu çağırıyoruz. Harvard Üniversitesi mezunu bir Türk olan başarılı aile terapisti Cem Nanay bugün bizlerle birlikte olacak ve mutlu ailenin sırrını bize anlatacak. Alkışlarınız Cem Nanay için.
6: Merhaba efendim. Şimdi hanımlar, elinizde ne iş varsa bırakıyorsunuz ve bana odaklanıyorsunuz. Çünkü bu konuşma bittiğinde hayatınız değişecek. Bir bardak daha su alabilir miyim? Şimdi, çoğu zaman ailemizin mutluluğu için kendi mutluluğumuzdan vazgeçip mutsuz birer insan oluyoruz.
0: Çok doğru işte ben.
6: Bakın bu çok büyük bir hatadır. Bu bir virüstür. Bu bütün aileyi yok edebilir.
0: Bu gidişle öyle olacak zaten.
6: Şimdi esasında doğru olan kendi mutluluğumuzdur. Bakın biz mutlu olursak çevremizdeki herkes mutlu olur. Peki biz nasıl mutlu olacağız? Ha nasıl? Bir, kendimize şu soruyu soracağız. İstediğimiz hayatı yaşayabiliyor muyuz?
0: Nerede?
6: İki, kendimize dışarıdan bakıyoruz. Ne görüyoruz? Mutlu muyuz?
0: Ne münasebet.
6: Üç, bizi mutsuz eden ne varsa ona isyan et ve eyleme geç. Soruyu sor, dışarı çık, eyleme geç.
0: Soruyu sor, dışarı çık, eyleme geç. Bugün 20. evlilik yıl dönümümüz. Sürpriz beklemek ve kendimi özel hissetmek için güzel bir gün. Bana da bak şu an resmen dizilerdeki kadınlar gibi konuşuyorum. Hoş geldin hayatım.
7: Hoş bulduk canım. Sana bir sürprizim var.
0: Aferin unutmadın demek.
7: Aa, boya badana yaptırmışsın hayırlı olsun.
8: Anne, babalıktan istifa ediyorum ben.
1: Asıl ben kardeşlikten istifa ediyorum. Erkek arkadaşıyla yakaladım bugün.
8: Ya ne erkek arkadaşı ya, arkadaşım ya benim. Sana ne benim özel hayatımdan ya?
0: Adam 40 yılın başı bir sürprizim var dedi değil mi? Dakikasına s**eceğim ya çocuğum, dakikasına s**eceğim.
2: Evet sevgili seyirciler, Mutlu Yuvamıza Hoş Geldin Babacığım adlı eseri dinliyoruz hep beraber.
1: Her gördüğü salatalığa aşık oluyor babaya. Biz de erkek adamız, kanımıza dokunuyor bir yerde.
0: Ben Sıtkı bir sürprizim var diyordum. Ayakkabılarını çıkar.
8: Anne, duygularım var benim ya. Neden kimse beni anlamıyor?
0: Genetik evladım. Beni de kimse anlamıyor. Merak etme, ben seni anlıyorum. Sıtkı, ayakkabılar.
7: Ya kızım perişan olmuş. Oğlum psikopata bağlamış, tutturdun ayakkabılar diye yahu. Dost başa düşmana yağ bakarmış.
2: Yemeğe misafirimiz var. Sevgili patronum Haluk Özer ve kıymetli ailesi bize geliyorlar. Nasıl? Sürprizimi beğendin mi?
0: Yine zorla davet ettirdiler kendilerini değil mi? Hani ne zamandır ezemiyorlar bizi?
2: Öyle deme be Türkan, onlar bizim çok iyi dostumuz. Sadece biraz görgüsüzler, o kadar.
0: Ayakkabılar Sıtkı. Belki de beni yüceltmek için milletin içinde kutlayacak yıl dönümümüzü.

0: fırsat kabı. Ne yapacağı belli olmaz. Ayşe ne de kapak olur.
1: Türkan'cığım, var mı yaz tatili için bir plan?
2: Valla Ayşe'ciğim, bizim bir yaklaşık 9 yıl kadar önceydi sanıyorum bir ara niyetlendik. Sonra olmadı o. Zaten ondan sonra da hep Sıtkı'nın işler yoğun olduğu için.
3: Ne yoğunluğu Türkan'cığım, Allah'ını seversen. Ben izin verdim. Biraz kafayı dinlendirmek lazım, değil mi?
1: Değil mi? Yok.
4: Dinlenirse verimliği artar.
5: Sana ne lan bizim tatilimizden? Dost dedik, bağrımıza bastık, patron çıktı içinden.
6: Demek ki tatil paralarımız şirketten, değil mi?
3: Çocukların ortasında burada para konuşacak halimiz yok herhalde, değil mi? Ben avans işini halledeceğim, sana merak etme.
0: Sizin kesin vardır bir planınız. Yoksa niye konuya yaz tatilinde var mı bir plan diye giresin? Az değilsindir sen.
1: Ayşen'cim, sizde var mı bir plan hayırlısıyla?
7: Ay, baş. Var
2: değil mi?
1: Var
2: değil mi?
1: Olmaz, olur mu?
2: Olur mu?
1: Nasıl söyletiyor? Görüyor musun? Bak nasıl söyletiyoruz. Ya işte şöyle, dün daha açtık harita yönümüzü. Ondan sonra bakıyoruz işte nereye gidelim diye, Avrupa'ya falan. Kız kalmamış ya Avrupa'da gitmediğimiz yer. Ay biz bir telaş yap. Ama en sonunda gene Haluk'cum son noktayı koydu, değil mi canım?
3: Koydu.
6: Son noktayı çok iyi koyar.
3: Yarın safariye çıkıyoruz. Tanzanya'ya. Aslanlar, kaplanlar, zebralar, düşünsene oğlum ya. Gülsene ulan. Sen de gül güzel. Aslan oğlum benim. Dünyayı dolaştıracağım ben sana.
8: Ölüm. Alim benim, koçtur, koç.
0: Baba milleti içinde abuk subuk hareketler yapmasana ya.
9: Allah. Ay anne çok romantikmiş ya. Böyle safari, doğa, ceylanlar, gün batımı falan. Biz de mi gitsek?
2: Gideriz kızım, gideriz. Niye gitmiyorum? 9 yıldır gitmediğimiz yer kalmadı. Bir de oraya gideriz. Ama önce babanın bir Tokat'a gitme planı var değil mi? Oradan bir pekmez alalım, bir şeyler diyordu.
0: En azından Darıca'ya, hayvanat bahçesine gidelim baba. İki zürafa görürüz, Tanzanya'ya gitmiş kadar oluruz değil mi?
6: Şakacı.
2: Valla çocuk doğru söylüyor Sıtkı. Şuradan alırız benzini 50 liraya, 20 lira giriş. Evden de zeytin peyniri, ekmek götürdük mü, al sana Tanzanya, ne var?
6: Hayatım şimdi yarın ne olacağı belli değil. Oturalım oturduğumuz yerde, tasarruflu davranmakta fayda var.
1: Ah kıyamam ya. Bak görüyor musun, biz Tanzanya diyoruz, onlar Darıca diyorlar. Ah canım benim. Ah bir tanem, ölümlü dünya gezip görmek lazım. Biraz dünyayı tanımak lazım. Çocukları öyle büyütmek lazım,
2: doğru,
1: değil mi?
2: Doğru.
1: Ya.
2: Doğru. Kim istemez tabii.
1: Ah ben esas sana Las Vegas'ta olanları anlatmayı unuttum.
2: Nerede?
1: Las Vegas, Amerika'da.
2: Ha, orası, evet.
1: Orası. Bu Haluk, sen git rulete. 10.000 yatır dolar. 10.000 dolar, git. Kaybet. Ondan sonra doyama, bir tane daha yatır. Olmadı, bir tane daha yatır. Bir ev, bir araba parası sen oraya yatır, kaybet.
2: Ne diyorsun?
1: Ya. Sen elimizin kiri önemli değil de yani.
3: Bak Sıtkı. Bundan sonra ben geldiğimde kapının önünde bana yer aç. Çünkü bu yerleri koyuyorum, ondan sonra çiziyorlar ya.
4: Peki biz nasıl mutlu olacağız? Soruyu sor, dışarı çık, eyleme geç.
0: Babam anne gel.
1: Soruyu sor, dışarı çık, eyleme geç.
3: Beyda!
1: Soruyu sor,
3: dışarı çık,
1: eyleme geç.
6: Ya ne oluyor ya?
1: Yanlış soru Sıtkı.
9: Anneciğim, iyi misin?
1: Ha, iyi misin? Değilim. Sen iyi misin? Değilsin. Hiçbirimiz iyi değiliz. Hele sen Sıtkı, sen hiç iyi değilsin. Senin bu görgüsüz iç güveysi patronunla karısının gezmediği yer kalmadı. Biz daha Tokat sınırını aşamadık. Hadi hepsini geçtim. Bugün 20. evlilik yıl dönümümüz. Ve bu senin umurunda bile değil. Umurunda bile değil. Allah senin... Bugün 20. evlilik yıl dönümümüz. Hiç iyi değilsin.

0: hiçbirimizi yeteriz.
1: Türkan! Türkan'ım canım benim. Çabuk kolonya. Kolonya getir yavrum. Türkan'ım.

0: Merak etmeyin yavrum. İyileşecek. 20 yıl bana dayandı. Bunu da atlatır.
1: Günaydın. Türkan Hanım nasılsınız?
2: Çok yorgunum doktor, çok yorgunum.
3: Günaydın doktorum.
1: Günaydın.
3: Türkan cereyanda kaldı. Biraz ince giyinir de ciğerlerini üşüttü herhalde.
1: Üşütmüş evet, üşütmüş de ciğerlerini değil Sıtkı Bey. Karınız kafayı üşütmüş, haberiniz yok.
3: Aman kurban olayım, yapma doktorum. Ütü, çamaşır, bulaşık, yemek, çocuklar. Türkansız biz en fazla bir hafta yaşarız.
2: Allah ceza vermesin Sıtkı.
1: İşte tam bu yüzden acilen bir psikiyatriste gitmeniz lazım Sıtkı Bey.
2: Cem Damar. Cem Damar.

0: Neden gülüyorsun Alici?
1: Çok acayip bir tipiniz var. Gözlüğüm şekil önümden çekil yani.
2: İnternet çocuğu işte. Adamın niye lafa tutuyorsun lan? Saati 1000 lira.
1: Bu vurma ya.
3: Bir rahat dursanız siz.
0: Sizi teker teker alsam daha iyi olacak.
2: Teker teker alacağım. Diyor vicdansız.
3: Sıtkı bir sus Allah aşkına bir sus.
0: Peki Türkan Hanım, istediğiniz hayatı yaşayabiliyor musunuz? Ha?
4: Valla istediğim hayatı yaşamaktan geçtim ben. İstemediğim hayatın kölesi oldum. Yani bir nevi. Çocuklar cep telefonuna Instagram şeysini yüklemişler. Anne diyorlar, niye resim koymuyorsun? Ben oraya ne resim koyacağım? Elektrik süpürgesini mi koyacağım? Toz bezini mi koyacağım ben oraya?
0: Bez?
5: Kimse beni anlamıyor. Cemal Süreyya gibi kendimi şiir yazmaya vurdum ben de. Şairim ben.
6: Üçüncü yeni akımını başlatacağım. Genç kızların idolü olacağım. Duvarlara yazacaklar benim şiirlerimi.
5: Melike Mutlu. Sonra imza gününde sevenlerimle buluşacağım.
6: Hikayelerimden sinema filmi yapmak isteyecekler.
5: Beşen 2K.
6: Sinemalarda.
0: Ali, kendini nasıl tanımlarsın? Yani bir tanıma ait olsan o hangi tanım türü olur ha?
1: İntihara meyilli bir yapım var.
0: Bu resimde ne görüyorsun?
2: Şimdi saati 1000 liradan günde kaç kişi geliyor sana doktorcuğum? He? Sabah 9 akşam 5 mesai yapsan. 8 saatte 8 kişi gelse 8000 lira yapar zaten. Haftada 5 gün 40000 lira. Verginin zamanında ödüyor musun sen?
0: Vergi dairesinde mi çalışıyorsun Sıtkı Bey?
2: İyi para vallahi.
0: Peki ne tür filmler düşünüyorsun?
5: Yani romantik komedi, dram, aksiyon, macera hepsi birden.
0: Ben romantik komedi çok seviyorum.
5: Ben de.
0: Julia Roberts. Kendine gel Melike. Canım benim, şu tabletini bıraksana. Gözümün içine bak ben de konuşurken. Tableti bırak. Tablet bırak, yemin ediyorum alırım yüzünü tırtıklı duvara sürterim seninle. Bak düz duvar seçmedim, tırtıklı duvar seçtim, senin ümüğünü sıkarım. Koy onu oraya. Koy. Türkan Hanım, hiç hatalı olduğunuzu düşündüğünüz bir konu var mı?
4: Bakın ben kendimi bir robot gibi hissediyorum.
0: Robot?
4: Evet, bildiğiniz bir robot. Yani duyguları, hissiyatı olmayan bir robot.

0: robot. Sıtkı'yla 216 gibi bir şeyiz biz yani. Bir nevi. Bir nevi. Böyle devamlı kumandayla birisi, birisi tablet, birisi cep telefonu ellerinde böyle bütün gün bıt bıt bıt bıt bıt. Can dayanmaz. Bir hoş sohbet, bir hep beraber bir ortaklaşa bir şey. Ne bileyim bir sinemaya gidilir, bir yemeğe gidilir. Yok bizde böyle bir adımız aile bizim yani. Bizim adımız aile ama aile maile. Yok ortada maalesef.
1: Ben niye hatalı olayım ki? Yani siz de fark ettiniz mi bilmiyorum ama bu ailenin en normal bireyi benim.
2: Açık konuşayım mı Bay Nanay? Ben daha küçüğüm. Hata yaparak öğreneceğim hayatı. Takmışlar bir elinden tablet düşmüyor diyorlar. Sanki onlar çocuk olsa çok farklı olacak.
3: Siz Türkan'ın kaç yıldır tatile gitmiyor Enes?
0: Hemen söyleyeyim. Yeni çünkü bunun bahsi geçmişti. 9 yıl olmuş.
4: Sen 4 kişilik bir ailenin tatile çıkmasının kaç para olduğunu biliyor musun? Bilemezsin tabii. Ayda 160 kağıdı çatır çatır çatır kestiğin için bilemezsin. Ayrıca benim tatil anlayışım farklı kardeşim. Tatil demek ne demek? Tabiatla bütünleşmek demek. Moda, Caddebostan sahili, mis gibi.
5: Türkan'ım bak bak! Mangalda kül bırakmıyorum. Vay vay vay vay!
4: Mangalcının kralıyım ulan ben. Bence bütün Marmara Denizi'ni doldursunlar kardeşim.
5: Marmara Denizi'ni doldursunlar!
4: İçine girip yüzmediğim denizi seyretsem ne olacak, seyretmesem ne olacak?
3: Peki sizce suçlu kim?
0: Şimdi bakın. Başta bana kendisini Tarık olarak tanıttı.
3: Neden Tarık?
0: Tarık Akan'a istinaden olsa gerek diye düşünüyorum. Çünkü o yıllarda çok sevdiğim için birkaç kere de galiba görmüş beni. Hep Tarık Akan filmlerine gidiyorum, şey yapıyorum falan. Herhalde etkilemek için, ona olan ilgi ve alakamı kullanmak için Tarık diyor.
3: Müsaadenizle ben biraz bilebilir miyim?
0: Anladınız değil mi beni?
3: Tarık'a devam edin.
0: Yani şimdi burada suçlu kim? Suçlu kim burada suçlu?
1: Baba.
3: Neden?
1: Ya annem babam demiştir de ondan.
2: Annem babam demiştir. Ablam annem babam dedi diye babam demiştir. Ablamla annem babam dedi diye de babam diyorum ben.
3: Şimdi Sıtkı Bey bakın bir problemimiz var.
4: Ne oldu paşam? Bize verilen süreyi açtık 500 lira daha mı vereceğiz?
3: Hayır hayır. Şimdi bütün aile bireyleri yaşadığınız bu iletişim kopukluğunun suçlusu olarak sizi işaret ediyor.
4: Nankörler. Onların kendileri kopuk kardeşim. İletişim ne yapsın? Şu 500 kağıdı sana ateşleyeyim. İhaleyi Türkan'a yıkalım ne dersin?
3: Sıkı Bey lütfen konuyu değiştirmeyelim. Bakın 9 yıldır ailenizi tatile çıkarmıyormuşsunuz.
4: Öyle mi? Hadi ya.
3: Bakın artık karınızın delirmesi, çocuklarınızın böyle psikopat olması falan beni ilgilendirmez. Bakın bu ailenin reisi sizsiniz. Ben değilim. Göreviniz

0: Hakkını helal et koçum.
1: Helal olsun.
0: 9 seneyi tamamla, sen de tatile çıkarsın.
1: İnşallah.
0: Koçum benim. Buralar sana emanet ha.
1: Kızın arkada kalmasın.
0: Hadi. Hadi yavrum. Utandırma beni.

0: Atkı,
1: Türkan,
0: Baba,
1: Melike,
2: Anne,
0: Ali,
3: Türkan.
0: Ay Sevil teyze, gir içeri, konunun seninle alakası yok.
1: Hadi bavulları hazırlayın, gelin tatile gidiyoruz.
0: Sıskı nereden buldu bu karavanı?
1: Çaldım. Şaka be şaka, kiraladım. En kralından Türkan, içinde duşu bile

0: Dur, camları kapattım. Çiçekleri suladım. Doğalgaz kapalı. Telefon elimde. Kimlikler alındı mı?
1: Evet.
0: Sıkkı cüzdan.
2: Cebimde. Alev alev yanıyor Türkan.
0: Alt kapıyı kilitledim, üst kapıyı kilitledim. Anahtarı çantama attım, evet. Tatile çıkabiliriz arkadaşlar.
3: Buyurun. Geç canım.

0: istemez.
1: Türkan Kemal.
2: Şimdi göreceğiz bakalım. Kim suçlu, kim güçlü?
0: Ha?
2: Yok şey yaptım.
1: Hazırız. Allah Allah.
3: Baba, araba çalışmıyor mu?
2: Bir dakika yavrum.
3: Sıtkı.
2: Bir dakika. Ay, bismillah.

0: Yıllar önce falcı 3 vakte kadar yol görünüyor dediğinden bugüne tam 9 yıl geçti. Hem geç hem güç oldu ama sonunda oldu. Tarihin tozlu sayfası dedikleri temizlenmeye mecbur lafa inat. Ben en çok yeni ve beyaz bir sayfa açmak lafına bayılıyorum. Her şeyden önce temiz bir kere.
1: Anne, tabletimin şarjını aldın değil mi?
2: Dur, almaz olur muyum çocuğum, aldım tabii.
0: Ha, tabii tabii aldım. Şarjım bitsin de kurtulalım şu zıkkımdan.
3: Baba, nereye gidiyoruz?
4: Yavrum, rotamız belli. Önce küçük bu yarı saat ayınlara gidiyoruz. Orada bir gece kalacağız. Sonra da rahmetli dedenizin beni küçükken götürdüğü kaplıcaya gidip şifalı sulara gireceğiz. Ve sonra da ver elini Antalya. Antalya'da 3 gece 4 gün tam pansiyon, her şey dahil, konaklama, krallar gibi hayat yaşama. Ve böylece aile içi sorunlarımızı bertaraf ediyoruz değil mi?
5: Daha bu babanız sizin için ne yapsın? Ne yapsın bu baba be?
4: Alkış yok mu be? Ay.

0: Galiba yanlış yoldayız. Sıtkı harita başka bir yolu gösteriyor.
1: Can beni delirtme Allah aşkına ya.
2: Ne yapalım? Yeni köprüden geçelim. 275 lira istesinler. Kalp krizi geçireyim, rahmetli olayım, evlatlarım yetim kalsın. Bunu mu istiyorsun Allah aşkına?
1: Ya zaten biz o köprüden geçinceye kadar...

0: Ay ay ay ay. Ayol nereden buldun bu acayip şeyi Sıtkı? Şu hale bak ayol, disko topu bile var. Havyon gibi her taraf. Tabi duş mecburen var. Neler yaşandıysa artık bu karavanın içinde. Aman çocuğum, hiçbir şey elinizi sürmeyin, aman ha.
1: Türkan'ım yapma Allah aşkına. Bak ben bu karavana tam 1850 euro para saydım ya. Son teknoloji.
0: Sıtkı Allah aşkına bırak, teknoloji mi batsın? Bırak.

0: ailece vakit geçirelim diye çıktık tatile. Tablette tublete ihtiyacın yok.
1: Ya anne neden özel hayatıma karışıyorsun sen ya? Oyunun en zor bölümünü geçerken kapandı. İntihar edeceğim ya, intihar.
0: Edersin et vallahi, şarjın geri gelmeyecek.
2: Anne, internet çekmiyor burada.
3: Allah Allah. Annen ne yapsın kızım? Sanki kadıncağız fiber optik kablo.
0: Burada çekmiyordur çocuğum, ileride çeker.
2: Ya Türkiye'nin %98'ini çekiyor diyorlardı ama reklamlarda.
0: Demek ki çekmeyen yerindeyiz. %2 için sorun yapma şimdi. Aa, tabiatla ilgilenin biraz. Allah Allah, zaten o akıllı telefonu icat edeni bir bulsam suratına tüküreceğim.
2: Anne öldü adamcağız.
0: İyi çocuğum da Allah taksiratını affetsin, tamam. Ay sinirlendirmeyin beni. Aa, vallahi cinnet geçireceğim şimdi, yakacağım bu karavanı. Haber olacağız 3. sayfalara.
2: Of ya, çok önemli bir şey konuşuyorduk kızlarla grupta.
1: Ne kızları be? Erkeklerle konuşuyorsundur sen.
2: Baba bir tane.
3: Ha? Ne biçim konuşuyorsun lan ablanla sen? Terbiye isterim.
2: Gerizekalı.
0: Düzgün konuş kardeşinle Melike.
3: İşte şimdi tam bir takım olduk Türkan.
0: Sen önüne bak Sıtkı.
3: Yapalım. Tabii Sultanım.

0: şu güzel manzaraya bak, bir de şu pisliğe bak. Ay elleriniz kırılsın inşallah. Gördünüz değil mi şuranın halini? Bak karşıda da koskoca çöp bidonu duruyor. Vallahi billahi inanamıyorum yani.
1: Ya boş ver be Türk Hanım. Bakış açını değiştir. Ufka bak, ufka bakış açını değiştir. Gel şuraya çayını iç.
0: Ay doğru söylüyorsun. Şöyle geri gideyim de görmeyeyim bari.
1: Gel canım benim.
0: Ay Allah. Daha iyi. Oh. Ay.
2: Anne, babamla tanışma hikayenizi anlatsana bir daha. Anne hadi.
0: Ay sıkılmadılar da. Ama yok artık of sen.
3: Ya bin kere dinledik bu hikayeyi.
1: Benle evlenebilmek için yazdığın şiirler var ya. Buradan Antalya'ya duble yol olur be.
2: Bir dakika bir dakika. Anne sen şiir mi yazıyordun? Yani ben şair olmak istiyorum ve bunu şimdi mi öğreniyorum?
0: Kızım grup arkadaşlarına zırt pırt yazışacağına annenle oturup iki çift laf etseydin öğrenirdin çoktan. Ay ayrıca da bırakın bir hevesli geldi geçti of.
1: Aman ne hevesmiş be. 19 yıllık heves.
0: 20 canım 20.
1: Ya 50 kere tartıştık bunu. Evlenir evlenmez hemen bir yıl mı oluyor?
2: Ya ne güzel anlaşamıyorsunuz siz. İnsanın böyle kimseyle anlaşamaması geliyor valla.
0: Anlaşamamak diye bir şey yok kızım. Baban 19. evlilik yıl dönümümüzü unuttuğu için hala orada kaldı.
3: Baba bence intihar et. En azından kafan rahat olur.
1: Peki yavrum.
0: Ay, hadi kalkın hadi dirilin dirilin. Mıntıka temizliği yapacağız.
4: Emredin albayım. Albayım hemen geliyorum albayım.
0: Hadi çabuk. Bekle babanı şeyini bekle. Poşeti bekle işini atacaksınız.
5: Atın baba.
0: At çocuğum at. Alın kapakları da alın. Şu hale bak bak. Ne yedilerse atmışlar. Ne yedilerse boşlarına atmışlar.

0: Allah'ım. Of, havanın güzelliğine bak be. Küçük kuyu işte bu be. Bak burası Türkiye'de oksijenin en yüksek olduğu yara.
1: Güzelmiş evde ya valla.
0: Çok çek, ciğerlerini çek, çek.
1: Hakikaten bak, çok güzel hava. Sıtkı evde yoklar galiba.
2: Olur mu canım? Evdedir, nereye gidecek?
1: O zaman bilerek açmıyorlar. Bu kadar çalmaya Sağır Sultan duymuştu.
0: Türkan'ım, dayım beni sever. Elinde büyüdüm ben onun. Geliyor be koç, koç. Filinta be, filinta. Yakışıklım benim be. Dayı nasılsın? Biz geldik.
3: Niye?
0: Ailece Antalya'ya tatile gidiyorduk. Geçerken sana uğrayıp bir hal hatır soralım dedik. Hem de çocuklar belki biraz yüzerler falan dedik hani.
3: Gidiniz, he? Ulan sen benim kızım düğününde o bronzu taktığın gün bittin Sıtkı, bittin.
0: Ne yapayım dayı? Kızın üçüncü evliliğiydi, biz de bronz taktık.
3: Ulan ayı, oturduğunuz koltuğun parasını bile ben verdim, ben.
0: Allah razı olsun, hala oturuyoruz.
3: Ulan öldük mü kaldık mı diye sormazsın. Bayramda seyranda aramazsın. Şimdi gelmiş karşıma, çocuklar denizde yüzer diyorsun. Tatil köyü mü ulan burası?
0: Dayı, ayıp olmuyor mu biraz çocukların yanında?
3: Adam kırdı sen de.
0: Biraz sinirli bir gün herhalde ha? Gidelim bir şeyler atıştıralım. Sonra tekrar şansımızı deneriz. Hadi.
2: Hadi.

0: Tamam. Kendimi intihar ediyorum.
1: Bu sefer güldürmedi baba.
2: Gitmeden önce bir aramazsan kapı böyle yüzümüze kapanır işte. Rezil ettin bizi.
3: Resmen yerin dibine girdik baba.
1: Yani hayatını bu kadar utandığımı hatırlamıyorum.
2: Maalesef yine suçlu sensin Sıtkı.
0: Lan tamam be. Tamam. Allah da benim belamı versin. Hepiniz kurtulun inşallah.
2: Üst bela okuma. Arabanın içinde. Vermeyecekse de verecek.
0: Uzatmayın. Sakin olun. Şimdi termal kaplıcaya gideceğiz. Suya bir gireceğiz. Ne sinir kalacak ne de gerginlik.
2: Hadi sen önüne bak önüne. Viraja miraja girerken dikkat et. Diken üstünde oturuyorum zaten. El alemin arabası. Bilmediğimiz etmediğimiz şey.
1: Anne ya.
2: Bunu böyle atıvereceğim camdan aşağı. Göreceksin sen.
1: Sana gülüp durma.
2: Be.

0: Mis, mis.
1: Ne çay içiyor?
0: Cennet be, cennet. Ulan ilk zamanında getirmiş peder bizi buraya be.
1: Direkt tatil köyüne gidelim işte baba. Kaydıraklı havuzlar. Kaydıraklı havuzdan ağır çekimle kayan... Açık büfe yemek. Sonra yine... Anne biz boşuna geldik buraya.
2: Sensin boşuna lan. Terbiyesiz herif. Ne biçim konuşuyorsun? Rahmetli deden her yaz bizi buraya getirirdi. Şuraya bak. Cennet, cennet. İnsan biraz vefalı olur. Ayıptır be.
3: Ayol aradan geçmiş 40 yıl. Senin çocukluğunla bunlarınki bir mi?
1: 20 anne.
4: Heh ya, gel buraya annem benim. Sonunda beni anlayan biri çıktı şu ailede ya.
0: Tabii. Oyna. Oyna Türkan Hanım. Tribünleri oyna. Aklın sıra deliriyorum ayağına yatıp çocukları kendi safına çekeceksin değil mi? Beni taca çıkaracaksın değil mi? Yemezler. Benim evlatlarım akıllıdır. Onlar her zaman paran... Aman yani babanın tarafını seçerler tabii ki.
1: Baba sanki helikopterimiz var. Kime neyin şeklini yapıyor?
0: Bak eserinle gurur duyuyor. Birader selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
0: 4 kişiyiz. Gördüğün gibi aileyiz. Çadır falan istemiyoruz. Karavanımız var. Bir gün kalacağız. Kaç para?
5: 650 lira.
0: Ne?
5: 650 lira efendim. Beyefendi iyi misiniz?
0: Türkan 650 diyor.
3: Zahit o demek ya.
6: Başını sağ olsun bacım. Ölüm sebebi neydi Mefta Hanım?
3: 650'den gitti.
0: Ulan zaten küçükken de sevmezdim burayı. Babam hep alıp bizi buraya getirirdi. Neymiş? Şifalı suymuş. Yok bildiğin Allah'ın suyu işte ya. Rahmetli annemin elinde egzama vardı. Efendim egzamalarına çok iyi gelirmiş. İş de iyi falan da gelmedi. Bütün vücuduna yayıldı kadıncağız.
3: Michael Jackson gibiydi rahmetli. Sıtkıcığım plan yaparken karına danışmazsan işte başımıza gelecekler belli.
0: Buyur sürpriz yaparsın danışsaydın der. Sürpriz yapmazsın sen de hiç ince ruhlu değilsin der. Evladım bak beni dinleyin. Sakın ola ki evlenmeyin çocuğum. Çünkü evlilik çıkmaz bir sokaktır. O sokağın böyle içine girdin mi bir daha dışarı çıkamazsın.
1: Adam. Evlenmek bence de çok mantıksız.
0: Bence de öyle evladım. Çünkü ortaya senin gibi bir ürün çıkarsa elbette mantıksız.
4: Aa babacığım bence hiç öyle bir şey söyleme. Sonuçta 23 kromozom anneden, 23 kromozom da babadan geliyor.
3: Çok güzel tabii bak. Melike'nin şair olmak istemesi mesela boşuna değil. Benden gelen kromozomlar kıymetli tabii o da.
0: Peki ya Ali? Bak

0: esprili, hazır cevap, fırlama, bitirim. Benim 23 kromozomun da kime gittiği belli. Boşuna uğraşma hanım, sen kaybedersin.
1: Bu mu bitirim? Bu mu bitirim? Ayol baksana, Harry Potter'ın hallecesi bu. Ay vallahi size servis yapacağım derken ben doydum.
0: Türkan, börek güzel de biraz deve hamuru gibi olmuş be.
1: Ne yapayım? Yolda rahat olsun diye. Mış mış mış ondan oynarken yetişemeyeceğim.

0: Şimdi yaktım seni baba.
1: Doğruluk mu cesaret mi?
2: Doğruluk tabii ulan. Benim göbek adım doğruluk.
1: Annemi hiç aldattın mı baba?
2: Buyurun. Evlat değil, anakonda yılanı. Koynumuzda yılan beslemişiz Türkan, haberimiz yok.
3: Çocuk soru soruyor, düşünmek için oyalama bize.
2: Vay be Türkan. Demek sen de şahmeran çıktın ha. Ben kim, aldatmak kim? Benim ancak dilimde yavrum. Ananızı aldatacağım ama nefsimi kökünden keserim daha iyi. Asla ananızın üstüne gül koklamam ben. Herkes bunu böylece bilsin, kayıtlara geçsin, daha fazla asabımı bozmayın benim.
1: Tamam o zaman, çeviriyorum ben.
3: Hadi bakalım. Allah bana geldi. Ay düşün, hazırlıksız yakalandım, dur.
4: Anneciğim, doğruluk mu cesaret mi?
3: Tabii ki cesaret.
2: Aa, demek ki hanımefendinin bazı sakladığı şeyler var ki doğruluğu seçemedi.
3: Ay illa bir şey söyleyeceğim diye bir şey yok Sıtkı. Allah aşkına bir sus.
4: Anne.
1: Babamı dudağından öp.
3: Ay yok artık.
2: Ay. Evet Türkancığım. Hayatım, oyunun kuralları bu. Yani biz şimdi ana baba olarak kurallara uymazsak evlatlarımıza nasıl örnek olacağız? Ay. Öper misin canım lütfen?
3: Tamam. Oyun sonuçta bu. Mecburuz değil mi? Evet. Dur ya, öyle komik komik şeyler yapma.
2: Gol!
3: Ay bak, bunlara eğlence çıktı bunlara.
2: Güzel oyunmuş be. Yine oynayalım.
1: Anne o ses neydi ya?
5: Ne bileyim?
6: Sakin olun, korkmayın. Sakin olun, sakin. Korkmayın. Korkmayın, korkmayın, bir dakika, sakin olun.
3: Siz geçin bakın, karavana girin siz. Girin karavana, kapatın kapıyı, girin. Sıtkı? Sıtkı neredesin? Neyin nesisin sen, vallahi terliği indirdim miydi senin beyninin pekmezini akıtırım ben.
6: Korkmayın! Korkmayın, ben buradayım. Korkmayın.
3: Ayol, sen ne ara korktun da ne ara çıktın oraya?
6: Duruma hakimim, korkmayın.
3: Biz de sana güveniyoruz.
5: Baba, 650'yi vereydik iyiydi.
1: Ya, balta giymemiş olmanları, biz bayağı karavanla girdik ya.
3: İn oradan, in şu terliğimi fırlattım, gitti oraya, git al. İn.
6: Biliyorum.
1: Abla sanırım...
3: Kesildi ses, neyse.

0: Tebrik ederim sana. Ben hayatımda senin gibi hızlı kaçan birini daha görmedim.
1: Ben korkmadım ki. Sadece sizleri korumak için pozisyonumu değiştirdim, o kadar.
2: Benim hayallerim yıkıldı baba. Hani babalar kız çocuklarının kahramanıydı?
3: Hadi sen kız çocuğusun. Yarın evlenip koca evine gideceksin. Ben daha çocuğum ya. Babamdan ne görüyorsam aynısını yapacağım ileride. Korkak bir baba olacağım çocuklarımın gözünde. Kaldıramıyorum bunu Melike.
1: Aman be. Amma da bıdı bıdı yaptınız lan sabahtan beri vır vır vır vır vır vır. Ne var yani Melike Hanım? Senin gibi bir şair içinde güzel bir malzeme oldu işte, öyle değil mi? İleride dersin ki benim babam naif bir adamdı. Senin için de farklı bir macera Ali Bey. Gördün değil mi? Ya gerçek hayat tablette yaşananlar gibi değil evladım. Askerde var ya, seni ne biçim döverler biliyor musun?
0: Ay vallahi bırak Allah aşkına Sıtkı, hepimiz oradaydık. Zıt dedin, çıktın zıpladın karavanın üstüne. Bir de korkmayın ben buradayım diyorsun. Rıza dayılara gittik, bir dayak yemediğimiz kaldı. Termal dedin, kamp dedin, domuzlara yem oluyorduk az kalsın.
1: Eyvah.
0: Şimdi de kesin kaybolduk işte.
4: Arabanın freni tutmuyor.
0: Freni tutmuyor. Bütün dertlerimiz bitti, bir frenin tutulmaması kaldı. Fren mi tutmuyor?
4: Korkmayın. Panik yapmayın. Arabanın kontrolü bende, korkmayın.
2: Hayır ya, olamaz. Ben şimdi ölemem. Yazacak daha çok şiirim var.
0: Sus kızım. Alma önümü. Ağzını.
4: Korkmayın. Arabanın kontrolü şu anda benden çıktı ama korkmayın.
0: Allah'ım yarabbim.
2: Ne?
0: Çocuğum. Atlayın. Arabadan atlayın. Atlayın arabadan.

0: Yaşayacak mı baba?
1: Ve kayışı ölmüş oğlum.
2: Allah rahmet eylesin Sıtkı, ne yapacağız yani?
1: Vallahi arabayı bu şekilde hareket ettirirsek motoru yakarız Türkan. Şu hale bak be. Tamirci bulacağız da arabayı yaptıracağız. Eşek ölecek, gülecek.
3: Ya bir dakika bir dakika, nasıl yani, tatile gidemeyecek miyiz baba?
1: Bak evladım, engeller bazen ilham vericidir. Bu da maceramızın bir parçası değil mi?
3: İyi de benim telefonumun şarjı bitiyor.
1: Bu mudur yani tek derdimiz burada? Bu mu?
2: Bağırma kızıma.
1: Tabii senin kızın sanki benim halamın oğlu.
2: Şu haline bak, kirpas içindesin Sıtkı. Yaklaşmayın yavrum, babanıza hastalık kaparsınız.
1: Dur şuradan bir herif geliyor, şuna sorayım.

0: А потом...
1: Lütfen durur musunuz? Lütfen durur musunuz?
0: Aleyküm selam. Ben Muhtar Murtaza. Bu da çocuklarımın anası Filiza. Mevzu nedir?
1: Ah Murtaza Bey, biz ailece Antalya'ya tatile gidiyorduk. V kayışı koptu.
0: V kayışı.
1: V kayışı koptu. İşte ne fark eder, sıktı. Ay vallahi yolumuz yarıda, hevesimiz kursağımızda kaldı. Kısacası böylece ortada kaldık yani.
2: Hemşerim vallahi niye güldüğünü anlamadım ama zor durumdayız. Bize acil bir tamirci lazım.
0: Tamam tamam. Kadınlar çocuklar atlasın traktörü. Biz de karavanı traktörün k***na bağlayalım. Yaşar Usta'ya gidivereyim.
3: Heh yaşa.
2: Tamam. Hadi geçin yavrum traktöre.
1: Tamam. Tamam.
4: Sende halat var mı Muhtar?
1: Çantamı alayım, çantamı alayım.
0: Bir dakika. Hadi bakın.
3: Allah'ım ilk defa traktöre biniyorum ya. Aşırı yerel bir duygu.
5: Kızımız turist galiba. Turist değil abla. Melankolik.
3: Olsun.
5: Müslüman, Katolik, melankolik. Ne olacak canım? Hepsi insan.
0: Abi yardım etti mi? Hani karavan sizin, biz size yardım ediyoruz ya. O bakımdan diyorum yani. Oldu kadar gari. Vitesi boşalt. Hadi bakın, boşalt.

0: Yaşarız ilk bakışta anlar sonra ne olduğunu.
1: Garavan bu.
2: Anlıyorum.
3: Allah kabul etsin Sıtkı. Karavan olduğunu yeni anladı. Arızayı tespit edip bize teslim etmesine ömrümüz yeter mi ben hiç bilmiyorum. Ay! Ay! Ay daldım oturdum kim bilir en son ne zaman temizlendi burası?
4: En son ne zaman?
5: Hiç.
3: Nasıl yani?
4: Sen bu karavanı 3 güne bilemedin 5 güne hazır bil.
3: Ne?
5: 3 güne 5 güne mi?
4: Sıktık Türkan. E buranın adı yavaşlığa geliyor.
5: Ustam yapma ne olursun. Bak Antalya'ya tatile gidiyoruz. Yani her şey dahil şeyine bir ton para verdim ben. Kurban olayım ustam şu bizim arabayı bu akşama yetiştir be. Nerede yatacağız, nerede kalkacağız, ne yiyip ne içeceğiz? Çoluk çocuk vallahi perişan oluruz.
0: Olur mu öyle şey Sıtkı baba? Tanrı misafirisiniz siz. Perişanlık yok. Gazacak yerimiz de paylaşacak ekmeğimiz de bana çok şükür.
5: Ya. Allah razı olsun muhtar, sağ olasın.
0: O zaman traktörden gidelim gari.
5: Bavulları da alalım. Ali yardım edin bize oğlum.
3: Ne yaptığını o kıt traktörle mi gideceğiz?
0: Sana ne?

0: Hadi bakayım. Hadi. Efendim buyursunlar. Buyursunlar. İşte burası da bizim fakirhane. Ne demişler? İki gönül bir olunca samanlık seyran olunmuş. Hadi bakalım.
1: Hadi bakalım. Adamlar bizi samanlığa dağıtıyorlar. Ne yapacağız? Allah büyük diyeceğiz.
2: Keşke komik olsan Sıtkı.
0: Aslında siz buyurun evde yatın. Biz samanlık yatacağız diyecek değil mi? Ayıp olur da kabul etmezsiniz diye sizi buraya ayarlayayım dedik. Hadi buyurun. Dinlenin sonra sofraya bekliyoruz.
3: Tamam muhtarım. 5 dakikaya kadar geliyoruz.
4: Nereye geliyoruz 5 dakikaya? Nereye geliyoruz? Çirpas içindeyiz. Nereye geliyoruz? Bak, nereye geliyoruz 5 dakikaya?

0: olsun, sağ olun. Hadi biz bir kendi kendimize üstümüzü başımıza at. Bak Sıtkı. Git bir yerlerden çamaşır suyu, mamaşır suyu bir şeyler al. Allah aşkına bir toz bezi al, ıslak mendil al, ıslak havlu al. Ne olur dokunamıyorum ben hiçbir yere.
1: Tamam Türkan'cığım, sakin ol. Şöyle hayırlısıyla bir yerleşelim. Gideceğim, ne istiyorsan alacağım. Sanki şehrin göbeğinde oturuyoruz. Etrafımızda da alışveriş merkezleri var, arasını satayım ya.
2: Anne, kız nerede görüyor musun?
0: Her yer priz yavrum. Sen görmüyor musun? Ha? Kız ne arası priz burada? Ne prizi? Şu hale bak. Ay vallahi fena oluyorum ben. Fena lan. Ay bu ne? Ay Sıtkı. Görüyor musun şunu? Ay Sıtkı. Kolonya getirin vallahi ben.
1: Aman aman Türkan'ım. Türkan'ım gitme. Gitme, bizimle kal Türkan'ım. Bak sana söz veriyorum. Yemekten sonra temizleyeceğiz buraları. Eğer şimdi öyle bir şey yaparsak insanlara ayıp olur. Onları hor görüyoruz, küçük görüyoruz gibi anlarlar. Yapma aşkım. Gitme aşkım. Yapma aşkım. Bırakma bizi.
0: Aşkım mı dedin sen bana?
2: Evet anne. Aşkım dedi. Ya bak iletişim kopukluğumuz geçiyor galiba. Ay yeniden aile mi oluyoruz?
0: Sıtkı ağlıyor musun?
1: Yok. Gözüme saman kaşıdı.
0: Ay. Ay bak bak bir geliyor bir gidiyor. Ay. Yeter kızım yeter, yıkadın yeter, yıkama. Yıkama yeter mi? Çekilin bir kurayım, çekilin. Çekilin bir kurayım, çekilin. Ay. Hastane beri ilk defa oluyor Sıtkı. Hastane beri ilk defa oluyor. Bir de hastaneye gitmeyelim Allah aşkına. Buralarda hastane de yoktur. Ha nereye götürürler beni? Artık ebeveve bakar bana. Ay.
3: Filiz abi. Hı. Bıkmış da şimdi bunun namasından sandalyeden. Sen ne zahmet yer sofrası grubu etsin ya. Ahçede bahçede yiyelim. Ayakla toprağa değsin zavallı. Hasretli bu şeyler şimdi kısa şeyler.
2: Aferin lan Muhta.

0: Doğru diyorsun vallahi. Seviyorum lan seni. Sene zahmet şunla da aşağı götürüver bari.
1: Ulan bir an hakikaten seviyorsun anlamadı. Elime biri verdin gene tepsiyi.
0: E ne olacak? Seviyorum, seviyorum. Hadi, hadi seviyorum.
1: Seviyorum.
0: Hadi.
1: Yalandan seviyorum.
0: Yavaş götür.
1: Sabun ben saf.
0: Seviyorum, seviyorum. Hadi.

0: defalığa getirdiniz. Sizin gibi İstanbullu bir aile ağırlamaktan pek çok çok çok şeref duyuyoruz.
1: Ay, sofra yerde, her taraf tozdur şimdi. Tabak yok, peçete zaten yok.
2: Efendim, çocuklarımız Şerife ve Salim.
3: Ay, ne zahmetler ettiniz, bizim için böyle güzel sofralar hazırladınız. Tokuz biz.
0: Aa, ama yalan söyleme. Açsınız, yoldan geliyorsunuz.
3: Evet, açız. Niye böyle bir yalan söyledim şu anda ben de bilmiyorum.
2: O zaman hadi bakayım. Soğumadan alın gari.
0: Hadi buyurun. Hadi. Geç kızım sen, geç.
1: Kenem'e ne var mıdır acaba burada? Allah'tan böcek ilacımı aldım yanıma. Aynı tencereden mi yiyeceğiz? Neyse artık, kapa gözünü dal Türkan.
3: Ben çok çok almayayım ben. Pek güzel.
0: Afiyet olsun.
3: Turşuyu da sen yapıyorsun herhalde değil mi?
0: He vallahi abla, ben yaptım kendi el cihazlarımla.
3: Sirkesini bol tutaydın bari, mikrobu da alır hem. Oh maşallah Sıtkı.
0: Haydi afiyet olsun. Çocuğum, ayran? Ha? Ha, biraz daha.
3: Vallahi biz de yorgunluktan... Tok gibi hissediyorum şu anda kendimi. Gel. Sağ ol, sağ ol Sıtkı. Evet, bu da herhalde bu şekil değil mi? Yeniyor, ısıraraktan mı?
0: Ölmedi mi?
3: Çok güzel, çok güzel. Yeriz, bunu da yeriz yemekten sonra. Sıtkı, biber al, biber pek seversin. Bak, acı biber.
2: Acı
3: güzel.
2: Çok.
3: Oh oh oh oh.
2: Dökleriz ayranı.
3: Oh, hadi bakalım. Ayran da pek güzel olmuş. Ben

0: Şimdi rezil olacağız millete.
1: Dükkan dur. Şu anda en heyecanlı yerdeyim. Konsantremi bozma benim.
2: Çocuğum, istersen hemen girme. Birkaç dakika bekle. Şuurunu kaybedersin. Adını bile hatırlayamazsın.
0: Sus. Yok. Ay Allah'ım, ne yapayım ben, nerelere gideyim?
3: İşte Sıtkı baba, bizim köy böyle. Dedelerimiz zamanında yokuşun dibine yapmışlar. Biraz yürüyorsun değil mi?
2: Selamun aleyküm.
3: Ama maksat spor olsun gari. Onur koşmanın dişçi. Bu da bizim Onur. Asibin'in oğlu.
2: Muhtar maşallah, her yer çok güzel ya.
3: Oh, köy havası ciğerlerine çeksiz kurdu.
2: Vallahi billahi. Vay vay vay muhtar, bu ne ya? Cafer'in yeri. Berber, dişçi, terzi, çıkıkçı, okuma, üfleme, sünnetçi. Ya bir adama bu kadar yetki verilir mi? Yorulur ya.
3: Sorma Sıtkı baba, sorma. Derdimiz de adam büyük. Bütün köyü kökünden satacak bu namussuz.
4: Babamızın ayına satmayacağız elbet. Karşılığında çok para alacağız. Zengin olacağız muhtar, zengin.
3: Hadi lan yürü Sıtkı baba. Para için doğduğu toprağı satan nelerini satmaz ki Cafer?
4: Ülen vizyonsuz muhtar. Köyü de kendin gibi geri kafalı yaptın. Senin değişme zamanın geldi de geçiyor bile. Gel kaçma gel.
3: Ne kaçacağım ne senden? Senden kaçan senin gibi olsun gari.
4: Küçükken de hep böyleydin, hep kaçak küçek.

0: Gel gel açma gel.
1: Çay içeyim mi sıkı baba?
0: İçerim vallahi.
1: Muzaffer abi bize iki çay ver bakayım.
0: Çaylar hiç oldu.
1: Sen davet edildin mi oturuyorsun Musa'ya?
2: Davet istedin mi acaba?
3: Beyler beyler Allah aşkına yapmayın, sakin olun. Aynı köyde yaşayan insanlarsınız. Yarın yine yüzünüze bakacaksınız muhtar.
1: Şeytan görsün bunun yüzünü diyeceğim mi? Şeytana yazık.
3: Tövbe tövbe, peki mesele nedir arkadaş?
1: Milletin kafasını bulandırıyor bu namussuz. Bütün zeytinlikleri satlayacak.
4: Vallahi billahi Cevdet Bey, sen eğer benim zeytinliklerimi güzel bir fiyata alıp bir de üstüne diğer köylülerin zeytinliklerinden bana komisyon verirsen bütün köyü tapusuyla beraber senin ayağına getiririm. O yasa bir gün çıkacak.
5: Hey şöyle ya.
6: Kafası çalışan adamı seviyorum ben Cafer. Büyük işler yapacağız hem de büyük.
4: Ayıptır söylemesi o meşhur göylü kurnazı ben oluyorum da.
5: Belli, belli.
2: Bu köydeki insanlar rüyalarında göremeyeceği parayı kazandıracağım ben muhtar.
1: Oğlum parayla aklını bozan sensin. Vatandaş halinden memnun. Niye milletin kafasını bulandırıyor? Öteki tarafta çok parası olan az yenecek diye bir şey yok. Yancen gavrulu cengare. Günah sokma kendini.
7: İndiriyorum yerine.
1: İndirmiyorum lan diye.
7: Lan niye vuruyorsun?
1: Vursam ne olacak?
3: Yap, yap, Allah aşkına. Allah aşkına.
1: O kürden var ya. Şey, gözüne yap, sokarım o kürden.
8: Otur.
1: Oturmuyorum lan.
3: Ya Allah aşkına yapmayın. Allah aşkına yapmayın muhtarım.
1: Otur. Otur.

0: şeyi oturturuz ayol.
1: Tüken abla, biz de senin gibi şehirli garlara benzemek istiyoruz.
2: Hazır böyle bir fırsat varken arkadaşları da çağırıverem dedim ha.
0: Ay vallahi. Ay kara tahtalar falan da hazırlamış. Ay çok güzelmiş ya. Hadi bakayım. Tamam. Tebeşir var burada. Ha. Tamam. O zaman önce senin dediğin gibi kendimize karı değil kadın diyerek işe başlıyoruz. Ne diyoruz kendimize? Kadın diyoruz. Ne diyecekmişiz? Kadın.
1: Kadın.
3: Kadın. Kadın.
0: Yani karı demiyoruz. Ne demiyoruz?
1: Karı.
0: Çünkü biz kendimize saygı duyalım ki başkaları da bize saygı duysun. Ve aynanın karşısına geçip kendimize şu soruyu soruyoruz. İstediğimiz hayatı yaşayabiliyor muyuz?
1: Oho, saygı ne demekmiş Türkan abla? Bizim evde merhaba bile bayramdan bayrama. Vallahi çocuklar evde birbirlerle göz gözü gelince ne diyeceğini bilemiyorlar.
0: Ama hayatım önce söz istemen lazım. Güzel söyledim bu lafı ama. Peki, istediğimiz hayatı yaşayabilmek için önce gerekli ortamı hazırlamamız lazım. Ne yapmamız lazım? Kişisel bakımımıza dikkat etmemiz lazım. Hanımlığımıza, kadınlığımıza, hijyenimize, neyimize?
3: Hijyen.
0: Hijyenimize de kendimize dışarıdan bakabilmemiz lazım. Kendi aranda konuşma. Ama olmuyor. Olmuyor. Anne.
1: Kesin bir şey oldu. Konuşsan ya oğlum. Ne oldu lan? Konuş diyorum sana. Konuş.
2: Gene takıldım çocuğum.
0: Dur bakayım dur. Çocuğum bir nefes al önce, bir nefes al. Ha, konuş şimdi.
4: Babamla Cafer zeytinlik yüzünden meydanda birbirlerine girdiler anne. Kavga çıktı. Olaylar.
0: Ay. Ne zeytin ya? Ne diyor bu?
2: Ya Cafer diye şerefsiz bir köylü kurnası var. Zeytinliklerimizi sattır bina diktireceğimiş buralara.
0: Bir zeytin ağacı kaç yılda yetişiyor haberi var mı bunun? Yürüyün arkadaşlar, ben okulda çevre ve temizlik bakanıydım. Bunların yanına bırakmayacağız bunu. Yürüyün gidiyoruz. Yürüyün.
5: Gitmez hala. Şu gaydiri kutmam. Butların aklına uydukça ölürken az gideceğiz valla.
6: Senin aklına uyarlarsana vicdan kaybından gidecekler vicdan.
5: İndir lan.
6: Bir dakika be kardeşim, arada kaldık da ya biz izliyoruz ya.
7: Muhtar doğru söylüyor. O zeytinlikler dedelerimizden miras. Sattırtmayız.
8: Gerizekalı Süleyman. Dedelerimizin bıraktığını bir ileriye taşıyoruz işte. Zenginleşeceğiz oğlum, zenginleşeceğiz. Kötü bir şey yok ki bunda. Hem ne demişler? Zenginden sıcaktan zarar gelmez.
6: Tüh seni.
7: Vallahi muhtar, bu beni inandırdı. İyi bir teklif gelirse ben satarım arazimi.
6: Aferin lan Süleyman. Bu ne Süleyman? Bir 30 saniye düşünelim ya lan. Hemen sattın gitti. Kör Musa'nın ipiyle kuyuya indirme hiç. Oha deyiverdi adama. Oha!

0: zeytinliği peşkeş çekmeye utanmıyor musun bakayım sen?
1: Ben çekmiyorum abla, o çekiyor.
0: Zeytinlikleri peşkeş çekmeye utanmıyor musun sen?
2: Tamam, dükkan ne yapıyorsun Allah aşkına, delirdin mi ya? Sana ne zeytinden zeytinlikten? Kimin gazına geldin, ne ara gaza geldin?
0: Allah aşkına biraz duyarlı ol. Sabahları kahvaltıda ekmekle peynirle duvarları mı kemiriyoruz biz? Salataya zeytinyağı diye motor yağı mı koyuyoruz?
3: Duy bunları gari, duyuyorsun değil mi?
0: Lütfen artık bu sadece bu köyün meselesi değil, memleket meselesi. Zeytin bizim canımız, feda olsun kanımız.
4: Gördüğünüz gibi o köy işte bu köy. Yavaşlar köyü. Zeytinliklerin imara açılması meselesi yüzünden burada da gerginlik yavaş yavaş büyüyor. Kendisi annem diye demiyorum ama burada gerçekten çok ilginç bir direnişçi var artık. Gerçek bir zeytin sevdalısı.
0: Zeytinliği kesinlik!
2: Aman!
5: Aman slogan yok, slogan yok. Oralara girme çıkamayız. Kurban olurum Türk canım, kurban olurum.
6: Komünistler de geldi, panayıra döndü ortalık. Provokör müsünüz bacım sen?
2: Ne biçim konuşuyorsun lan karımla? Düzgün konuş.
4: Tam arkasında da benim canım babam cesur yürek Sıtkı Mutlu.
6: Allah Allah, onlar tanrı misafir Cafer. Allah kitabı bu işe karıştırma muhtar. Düpedüz apaçık illegal komünist bunlar. Köyümüzü karıştırma, huzurumuzu bozma gelmişler. Dış mihrakla.
0: Sensin ulan dış mihrak. Hormonlu tohum, şuursuz köylü kurnazı seni.
6: Allah, bizim öf ve adetlerimize göre bir kadın kıyısında kocası varken böyle konuşmaz. Elin adamına gider yapmaz. Sıtkı Hanım desek daha mı doğru olur acaba?
0: Ne deniyor aşkım? Lan dört. Medeniyetten vazgeçme. Soruyu sor, dışarı çık, eyleme geç, unutma.
2: Ulan bana bak, senin mor fotörünü döverim ha. Seni bak yumrukla değil bilgiyle döverim lan. Senin gibi hanzolar para sahibi olacağına varsın Sıtkı'ya hanım köylü desinler. Zeytinliği kesenin!
0: Sus Sıtkı.
2: Çekil, indir lan. İndir mesela önce gel. Bırakın lan.
7: Sana bir şey diyeyim mi Şerife? Demişler ki Sıtkı öldü. Kral asıl şimdi geri döndü. 23 kromozom bende. Sıkıntı yok.
8: Ali, sen ne diyorsun ya?
2: Hayatım bak, jandarma gelmeden buradan bir an önce gidelim. Sormazlar mı adama, ulan sizin nüfus kütüğünüz Bakırköy'de, buranın zaptiyesi siz misiniz diye?
8: El sallayın hadi, el sallayın.
0: Bu güzel tabiat bize atalarımızdan miras kalmadı. Biz onu çocuklarımızdan ödünç aldık.
9: Benim arazi dededen kaldıydı. Çocuklar hayırlısı çıktı. Görmedik.
0: Sen dersiniz. Ver bakayım. Aç bakayım ağzını.
9: Diş yok, diş.
0: Çene var ama can konuşuyorsun. Sende diş var mı?
9: Var.
0: İyi. Al afiyet olsun. Hop.
2: Ne diyor? Başka herhangi bir şeye ihtiyacınız var mı?
0: Tabii su, ayran mayran bir şeyler getir.
2: Tabii.
0: Şeyle birlikte dağıtacağız sonra.
2: Su ve ayran. Su getir bakayım.

0: Aa, sen nereden çıktın ya? Öyle her kadrajda varsın. Şaka mısın?
1: Gerçeğin ta kendisiyim. Köyümüzde böyle güzelliklere denk gelemiyoruz da ben de kayıtsız kalmayayım dedim. E biliyorsun, duyarsızlık çağımızın hastalığı.
0: Laflara bak. Ağzında güzel laf yapıyor. Laf cambazı mısın sen?
1: Yok, çobanım. Çoban Mehmet derler bana. Koyunlarım da var, okumam yazmam da.
0: Ay, olaylar Kaliforniya'da geçiyordu. Benim mi haberim yok acaba ya?
2: Bak bir kız. Kız bana bak.
0: Kız sen Mehmet'e mi yürüyorsun yoksa?
3: Ay, yürümeyek de ölek bu keramet abla ya.
2: Yürü yürü de. Baban kızmasın sonra. Hayır, eğer kızmayacaksa. Bence yürüme, koş koş.
0: Ben şairim Mehmet.

Yazarım bir şiir, seni aklıma kazırım. Yazarsan bir şiir, sen sadece bahanesin. Kafiyeye gerek yok. Alır başımı giderim.

0: Of, Allah mutluluğumuzu bozmasın. Oğlum kızım, buldun mu internet çeken bir yer?
1: Ne internet anne ya? Burası o kadar güzel ki aklıma bile gelmedi.
2: Çok şaşıracaksınız ama ben de tabletimi resmen unuttum ya. Bir sürü arkadaşım oldu. Top oynadık, acıktık falan anne.
0: Tabii oğlum. O lanet olasıca şeyden böyle başını kaldırmadığın için İstanbul'da arkadaşın da olamıyordu. Bak şimdi arkadaş edince kafan da çalışmaya başladı.
3: Türkan. He. Sen bana hep duyarsızsın Sıtkı derdi ya. Sanki bu tatil bana çok iyi geldi, beni değiştirdi ya. Ha, ne dersin?
0: Aman sus sus, dillendirme, nazar değmesin.
3: Sen de bu arada köyün lideri oldun ha.
4: Ay be, şu işe bak ya.
3: Tatil köyüne tatile gidiyoruz diye yola çıktık. Başımıza gelenlere bak. İnşallah bu hikayenin sonu bitmez. Hayırlısıyla mahallemize, Bakırköy'e bir döneyim. Allah'tan başka bir şey istemem valla.
0: Ay valla, kendim böyle bir tuhaf hissediyorum Sıtkı. Ne bileyim, böyle bir faydam dokunuyor memlekete sanki. Bir işe yarıyormuşum gibi hissediyorum. Hiç tatili matili unuttum valla, umurumda bile değil. Baksana hepimizin yüzü gülüyor. Bu köy bize iyi geldi, ne derseniz deyin. Aa, bak horlamaya başladı gene benim öküzüm.
3: Şaka şaka. Nasıl kandırdım Türkan seni?
4: Lan!
0: Kaldırma havayı. Havayı bütün oyu odaya yaydı dayım. Yenlemişsin.
2: Baba vallahi istemsiz çıktı ya.
3: Yok, bir de istemli çıkacaktı ya. Şimdi sen Allah rahatlık versin.

0: namussuz yağ gibi akıyor vallahi Şerifem.
1: Teşekkür ederim.

0: Sen?
1: Ben. Şiir yazacaktım da sana geleyim dedim.
0: Allah razı olsun. Niyetinle geldim.
1: Şiir yazılmaya başlandı bile diyorsun.
0: Kafi diyorum. Şiirin sosudur diyorum.
1: Biliyorum. Ben

0: süt geliyor.
1: E yani abi doğal olarak.
0: Dolacak mı şimdi bu kova?
1: Dolacak, dolacak.
0: Baksana şuna ayol. Ay dur, ay dur. Gel.
1: Kesin gene bir şey oldu.
2: Dur. Ne oldu oğlum? Ne oldu lan?
1: Konuş diyorum sana.
2: Konuş. Oğlum konuş.
1: Gene takıldı bu çocuk.
0: Oğlum konuş gel. Nefes al, şöyle bir koşmuş yorulmuş. Derin derin nefes al. Böyle yap, ellerini böyle yap. Oh, ha, ne oldu bakayım?
3: Müteahhit meydana masa kurmuş. Köylerin tapuları için çek kesiyor. Şimdi 3 kişi arası.

0: satmış. Daha büyük olaylar, olaylar.
1: Ay ne diyor? Yürüyün. Çabuk gidelim bakalım. Çabuk gidiyoruz. Gel oğlum. Gel göster bize neredeler bunlar. Gel. Zeytin hayattır. Sofranın bel kemiğidir. Zeytin dalı barışın simgesidir. Zeytinyağı şifadır, ilaç niyetine içilir. Kimse korkmasın. Doğru duvar yıkılmaz. Biz ne istiyoruz? Ağaçlar kesilmesin, kimse zarar görmesin istiyoruz. Hadi.
2: Hadi çocuklar, hadi.
1: Ey ahali! Siz benim arkamda durun. Benim bu müteahhit denen adama iki çift lafım var. Siz yeter ki haklı davanızdan vazgeçmeyin. Haydi.
3: Büyük

0: Nasrettin Hoca haklıymış. Siz beni burada bekleyin.
1: Hayırlı olsun emmi. Al.
0: Sattın mı?
2: Ne yapacaksın kızım? Dişlerimi yaptıracağım. Zor oluyor bu yaştan sonra.
0: Yaptır yaptır. Ağzına rezidans da diksinler. Hatta doktora söyle, arka tarafa güzel böyle bir ters dubleks yapsın. Çene sağlam nasıl olsa.
3: Mustafa bakmıyor beni. Arsayı satmayacaksanız dışarı çıkın bir zahmet de oksijen azalmasın.
0: Bak beyim, benim sana iki çift lafım var. Koskocaman adamsın.
4: Param var, pulum var, her şeyim var. Böyle şeyler yakışıyor mu bana? Vallahi Türkan Hanım, boşuna hiç çenenizi yormayın. Ben bunları yıllar önce Minroskul'dan zaten dinledim. Şimdi böyle ayakta dikilip internet ağzıyla yok zeytinime dokunma, zeytin candır, zeytin hayattır falan deyip tribünlere oynamayın. Sonra da bu insanların gönüllerinde şampiyon olmaya kalkacaksınız değil mi?
0: Tamam, laf ebeliği yapalım istiyorsun. Yapalım o zaman. İyi olan kazansın. Ben sizi müteahhit sanıyordum ama siz stand-upçı çıktınız maşallah. Eyvah eyvah. Ata Demirer mi geliyor yoksa be ya?
4: Türkan Mutlu. Bakırköy Mustafa Necati İlkokulu'nda okudu. Liseyi birincilikle bitirdi. Sonra Sıtkı Mutlu ile evlendi.
0: Benden bahsediyor.
4: Ev hanımı oldu. İki çocuk annesi Türkan geçenlerde kafayı biraz sıyırdı. Hastaneye kaldırdılar. Psikiyatriye sevk ettiler kendisini. Nasılsınız Türkan Hanım? Kafa hala gidik mi? Toparladınız mı biraz?
5: Türkan abaya bak. Türkan abaya ne yapmış?
4: Şimdi Sayın Yavaşlar Köyü halkı. 46 raporu olan bu hanımefendinin galyanına gelip ayağınıza kadar gelen bu harika teklifi, yani beni geri mi çevireceksiniz?
5: Müteahhit doğru diyor, ben sana diyeyim, ben sana, ben de sana diyeyim. Ben müteahhit.
0: Allah, on parmağınızda on marifet maşallah. O bir müteahhit, o bir stand-upçı, o bir MİT müsteşarı. Allah, ben sizin gibi o taraklarda bezi olan bir insan değilim. Basit bir ev hanımıyım. Bir elektrik süpürgem var, bir de toz bezim. Ama bütün mikroplarla savaşırım evvelallah, yılmadan.
4: Yıldırırlar efendim. Siz hiç merak etmeyin. Ankara'daki abilerimiz gerekirse sizi de yıldırırlar.
3: Bir galiba.
0: Valla bizim Ankara'da abilerimiz falan yok. Bizler sade vatandaşlarız. Bizim Ankara'nın vicdanından başka güvencemiz yok. Sen de elinden geleni ardına koyma Cevdet Bey. Biz de bu zeytinlikleri sana vermeyeceğiz, sana yedirtmeyeceğiz.
4: Valla Türkan Hanım, ben söyleyeceğimi söyledim. Çoluğunuz çocuğunuz var. Sonra ağlamayın hep beraber. Ankara'nın taşına bak, gözlerimin yaşına bak diye.
0: Yalnız İzmir'in dağlarında da çiçekler açar Müteahhit Bey. Bilmem anlatabiliyor muyum?
3: Allah belanı versin, tüylerim diken diken oldu muhtar. 19 yıldır evliyim, böyle güzel laf...